0: Mary, money.
1: Yes. Mike.
2: Oh. Allah.
3: Paralar burada. Taş nerede?
2: Hakkı, getir taşı.
1: Yardım edin mi ya? Gömür onu şimdi.
2: Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
1: O ne be ya?
4: Selamun aleyküm muhtar.
2: Aleyküm selam komutanım.
4: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
2: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirlendi. Yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
1: El tezlikte.
4: Bu ne burada?
1: Taş.
2: Taş. Taş var onun içinde komutanım.
4: Taş. Ne taşı?
1: Gök taşı.
2: Gök taşı komutanım.
4: Gök taşı.
2: Tabii tabii.
4: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
1: Ben de ya. Görelim.
2: Bu ne?
1: Oba. Kime ne bu be?
2: Kime lan?
1: Boş ver işte.
2: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim bir surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
5: The sale is cancelled.
6: Satış iptal diyor.
1: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan alma satar bizde be.
7: Niyet. Hayır olmaz.
6: Biz alırız motor.
2: Bak ne varsa almanı ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun. Sağ ol. Hemen taş Almanlara okutalım. Hadi gel.
4: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
2: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
4: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
1: Yok. Kime ne? Kime ne lan?
2: Ne? Kime ne? Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
4: Sus muhtar, sus.
2: Tamam, dostum be ya.
4: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
1: Bu göktaşı, adamınki.
4: Yürü.
2: Allah senin belanı versin Hakkı. Yaptın beni Hakkı.
4: Götür şunları.
2: Yalnız ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
1: Nereden miyim bu adam?
4: Siz ne yapıyorsunuz burada?
8: Komutanım, biz çalgıcıyız.
4: Çalmaya devam edelim.

0: Arkanda sopa var, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak bak şuna bak. Kız kız gülüyor. Senin ben.
0: Kız! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek çek. Çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten eyeliyim.
1: Uğur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş gök taşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baban seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse hocam, bas gözünü seveyim, yetişeceğiz hadi be.
0: Bastırıyorum bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Nereye kaçacağım lan adam?
1: Dur hocam, dur dur dur dur. Koş koş koş. Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
2: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
4: Yazıklar olsun gazeteci.
1: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
2: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
1: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
2: O albüm satmaz ara. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
1: Tamam be.
4: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Ha. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı öyle hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, üç harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun be ya.
0: İmamım lan ben imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çeşit duayı.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş bana Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin mi ya?
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen bu azmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır, cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
8: Ne oluyor be?
9: GP

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayesi.

0: Eray, buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: İnsan hali başlıyor. Şöyle bir çayımızı koyduk. Siz de hemen alın. Başlıyoruz. Çok değerli konuklarım var.

0: İnsanoğlunun ömrü oldukça uzuyor. Yani işte Türkiye'de yaş ortalamaları 80'lere doğru gitmekte. Yani bedeni koruyoruz ama bir zihin ve beyin var ki işte onun sağlığı çok değerli. Acaba gerçekten bu bedenin ömrünü uzatırken beynimizi ve zihnimizi ona uygun bir şekilde zinde ve fresh tutmak mümkün mü? Beynimizi konuşacağımız harika bir insan hali programı başlıyor. Ama öncesinde tabii ki biz her programımızdan önce şu soruyu soruyoruz. Acaba geçen hafta neler demiştik? Ve her programın sonunda, bugün de yapacağım aynı şeyi, hocalarımıza diyorum ki önümüzdeki hafta İnsan Hali programı sizin hangi sözlerinizle başlasın deyip sözleri onlara bırakıyorum. Değerli konuklarımıza bırakıyorum. Geçen hafta Aslı Hanım ve Engin Bey, Aslı Bugay Sökmez ve Mehmet Engin Deniz konuklarımızdı. Bakalım neler söylemişler bu hafta için, programın başlangıcında neleri duymamızı istemişler. Ben sizden hızlıca önümüzdeki hafta program hangi cümlelerinizle başlasın onu rica edeceğim. Aslı'cığım senle başlayalım mı? Önümüzdeki hafta nasıl başlasın? Olur. Aslı bugün hangi sözlerle başlasın?
1: Bugün aslında böyle affetme, öz şefkat, bir sürü kelime, olumlu kelimenin etrafına dolandık ama zaman zaman zorbalıktan da bahsettik. Hı-hı. Bence kendimize de zorbalık yapıyoruz. Yani kendimize çok olumsuz konuşuyoruz Mehmet. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden öz şefkatin önündeki önemli çalılardan biri de kendimize çok kaba olmamız. Hmm. Eğer ben içimden suyu döktüğümde gerizekalı diyorsam, kendime hakaret ediyorsam, dışarıda da o sesi duyma olasılığım artıyor. Hmm. Çünkü kendimle öyle konuşuyorum zaten ben. Öz değerim yok. O yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa da bu ödevi veririm. Tamam. Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin, bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10'ken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde çok daha ilişkilerimizde, özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
0: Harika.
1: Sen de ödev kontrol yap bakalım.
0: Yaparım.
1: Nasıl olacak?
0: Ödev kontrolünden ziyade evet, ödevi uygulamaya çalışacağım. Ha. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin Deniz ne der bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
2: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
0: hayatımızı
2: devam ettirebiliriz.
0: Geçen hafta sorumuz kendimizi nasıl iyi hissederizdi ama iyi hisseden kim, hissettiği şey ne, hissetmeye karar veren hangi organımız, beyin dediğimiz şeyi iyi hissetmeye nasıl ikna ediyoruz? İyi hissetmek denen şey sadece bir takım nörotransmitterlerin fazla salgılanması mı? Yaptığımız şeyden çok bağımsız mı işliyor bu mekanizma? Yoksa nörotransmitterle falan alakası yok. Yaptığımız keyifli şeylere beynimizin verdiği tepkileri çok abartmamak mı lazım? Bunları beynin işleyişi üzerinden tanımlamak yerine sadece psikoloji kavramlarını tanımlamalıyız. Bu sorular tabii ki kafa karıştırıyor ama stüdyomda o kadar iyi iki tane hocam, o kadar iyi değerli iki tane dostum var ki aynı zamanda. Doçent Doktor İnce Ayhan, hoş geldiniz efendim. Tekrardan sizi stüdyomuzda görmek harika.
3: Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Evet, Mehmet Hoca benim lisansımda da asistanlarımdandı. Burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim davet için.
0: Bizi kırmadan geldiğin için biz teşekkür ederiz. Çok değerli senin çok iyi bilim insanlarını burada dinlemek benim için de çok öğretici oluyor. İnce Ayhan'ı dinlemek çok keyifli olacak. Ve Profesör Doktor Murat Kurt. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel sizi görmek.
4: Kesinlikle. Benim için de öyle. Çok zaman olmuştu.
0: Bayağı
4: tekrar
0: doğru,
4: bir araya
0: geldim.
4: Sizin sıcaklığınızı hissetmek kesinlikle keyifli.
0: Sağ olun hocam. Eksik olmayın. Valla çok mutlu ettiniz. Kırmadan geldiniz. Burada şimdi beyin, zihin konuşacağız. Tabii çok geniş bir konu. Ama sizin bu alanda özel spesifik çalışma alanlarınız var. Hem onları detaylandıralım diyorum. Hem de bir yandan hiç beklemediğiniz sürpriz tatlı sorular sorayım istiyorum sizlere. Hayır, öyle şey yapmayacağım. Şöyle yapabiliriz ama. İnci Hocam, bu görmeden algılama fenomeninden bahsettik. Nedir bu kör görüş olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz mevzu?
3: Aslında işte bizim daha eski dönemlerde inanılan bu duyuların, duyguların, algıların, motor aksiyonların, karar verme mekanizmalarının, bunların hepsinin çok modüler ve birbirlerinden aslında bağımsız çalıştığı üzerineydi. Oysa bugün artık sinir bilimde biliyoruz ki bunlar çok girift bir şekilde, tıpkı bir orkestranın farklı parçaları gibi beraber bilgiyi işlemliyorlar. Ben şu anda bu stüdyodayım. Bu stüdyoda hem bedenimle hem zihnimle buradayım. Ve öyle görünüyor ki insan bedeni ve zihni açısından en önemli olan şey de bir sonraki zamanda hangi aksiyonu almam gerekir. Ve bu hangi aksiyonu alacağım da tabii ki de benim ihtiyaçlarımla, hem bedenimin ihtiyaçlarıyla hem zihnimin ihtiyaçlarıyla, iyi olma halimle, motivasyonlarımla, güdülerimle, dolayısıyla çok farklı parametrelerle değişebilir. Algı dediğimiz zaman dış dünya. Yani benim aslında dışarıdan gelen sinyali içime alışım, bundan bahsediyoruz. Örneğin burada bir kahve fincanı var. Ve beyinde aslında bilgi iki yol üzerinden işlemleniyor. Bir tanesi bunu kahve fincanı olarak tanıyor ve semantik anlamını aslında hesaplıyor. O önemli çünkü o semantik anlam üzerinden direkt bir aksiyon paketi de onunla beraber geliyor. Bir kahve fincanıyla ne yapılır? Evet. Onunla işte kahve içilebilir, içinde su varsa su içilebilir. Ama ikinci bir yol ise bu kahve fincanıyla benim o kahveyi içebilmem için o fincana elimi, kolumu nasıl bir uzunlukta uzatmam gerektiği, o kahve fincanının mekanda nerede bulunduğu, kaslarımı ne kadar kasmam gerektiği, elimi ne kadar bir açıyla yaklaştırmam gerektiği gibi aslında o etkileşimin motor parametrelerini belirleyen yolak. Bizim genellikle bilincine vardığımız bu dünya o semantik anlamın işlemlendiği yolakta gerçekleşiyor. Ancak beynimizde çok ilginç olarak kısa yollar da var. Bu kısa yollar da retinadan bilgiyi direkt o daha obje tanıma merkezlerini bypass ederek aksiyon motor kortekse ileterek aslında algısal olarak o nesneyi görmeden de onunla

0: motor aksiyona geçebilmemizi mümkün kılabiliyor. İşte reaktif olarak düşen bir şeyi hemen yakalayabiliyorum. Halbuki neyi yakaladığımın farkında olmayabilirim.
1: Onunla ilgili bir algı olmadan gerçekleşen bir şey oluyor.
0: Evet, aynen. Bunun gibi. Biz bunlar aslında zombi davranışlar da diyebiliyoruz. Ancak bunlar tabii dış dünyadaki uyaranlar. Yani dış dünyadaki nesnelerle ben kendi beden formumda belli etkileşimlere geçebiliyorum. Bu kahve fincanını kavrayabilmem sadece o kahvenin fincanın formundan değil, aynı zamanda benim bedenimin morfolojisinden de kaynaklanıyor. Ama bir de tabii benim iç dünyam var ve iç dünyamda benim hazlarım, motivasyonlarım, güdülerim, açlığım, tokluğum, işte onlar da iç sinyaller ve dolayısıyla hangi davranışı yapacağımı belirlerken bu iç uyaranlar ve sinyaller de aslında en az dış uyaranlar kadar önemli. Evet. Ve bu dolayısıyla da beyninde sürekli olarak böyle bir yarış içinde bunlar. Yani dış uyaranlarla benim kendi iç sinyallerim ve bir şekilde de bir karara veriyor beyin ve o anda o davranış gerçekleşiyor. Kör görüşte işte bu zombi davranışlar dediğimiz grubun içine düşen ve bizim işte görme korteksindeki V1 bölgesindeki bir hasardan kaynaklanan bir durum. Murat Hocam onun belki anatomik teknik bilgilerini daha detaylı vermek ister.
2: Şöyle, bu ilk defa DB isimli divakayla tanımlanıyor, kör görüş. Bir deneysel psikolog tanımlıyor bunu 1970'li yıllarda. Enteresan bir vaka. Hastanın oksipital lob, beynin arka tarafındaki kısımda bir anevrizma gelişiyor ve ameliyatla oradaki kısmı çıkartıyorlar. Burayı çıkarttıktan sonra hastada skotoma adı verilen dış dünyanın belirli bir kısmını görememe durumu gerçekleşiyor. Aslında sizin söylediğiniz gibi retina sağlam, retinadan duysal bilgiyi alıp ilgili görme merkezlerine ileten kısımlar da sağlam. Fakat daha üst düzeyde bilgi işlemenin yapılacağı yerde bir hasar meydana geliyor. Ve o kadar çok deneysel çalışmalar yapıyorlar, görme alanı keskinliğini falan test ediyorlar. Hasta bir görme alanının belirli bir kısmını göremiyorlar. Bütün görsel ipuçlarını kapatacak şekilde deneyleri sürdürdüklerinde hasta çevrede bulunan uyaranları tanıyamıyor. Algılama dediğimiz bir şeyleri tanımak, evet, anlamlandırmak, yorumak. Yani karşılaştığı uyarıcıyı tanımıyor ama o uyarıcıya yönelik eylemlerini düzenleyebiliyor. Şimdi sözel olarak baktığınızda görmediğini söylüyor ama davranışlara baktığınız zaman tam zıttı bir şekilde gördüğünü rapor ediyor. Bu çok ilginç bir olay. Çok araştırmacı bunun üzerine çok uzun yıllar çalışmalar yürütüyor. İşte o yıllarda, daha sonraki yıllarda tam sizin söylediğiniz gibi bu oksipital lobdan beynin iki farklı kısmına giden iki farklı yol tanımlıyorlar. Bunlardan birisi algılamayla bağlantılı, yani nesnenin ne olduğunu tanımamıza yardımcı olan bir yol. Hatta oraya bir komşu yolak daha tanımlıyorlar. Karşıdaki canlı, yani birey, organizma canlı olduğunda, cansız değil, canlı olduğunda onun niyetini de analiz etmek gerekiyor. O da tanıma içerisine giriyor. Yani karşıdaki bireyin sözel ifadelerinden bağımsız olarak onun duruşundan, onun postüründen tehditkar olup olmadığını, sevecen olup olmadığını analiz etmek gerekiyor. Çok iyi. Yani bu da algılamayla bağlantılı bir yol. Hatta buna sosyal biliş ya da zihin teorisi falan diyorlar. Sonradan tanımlanan bir yol. Bu vakada ne yolunda hasar var ama nesnelerin belli ki nerede olduğunu analiz ediyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak hareketlerini de düzenleyebiliyor. Daha ayrıntılı bakıldığı zaman aslında o V1 denen yerde gelen uyarıcıların parçaları, renk, şekil, hareket tek tek analiz ediliyor. V2'ye geldiği zaman bunlar birleştiriliyor.

0: görülüyor. Daha ileri aşamada bu kategori bilgilerinin yer aldığı temporal lob diye tanımladığımız kısımda ki bilgilerle birleştirilerek algılama olayı gerçekleşiyor. Şimdi DB'ye baktığımızda bir sürü deney yapmışlar dedim ya, hasta gerçekten de nesnenin nerede olduğunu göremiyor. Deneyler de bunu ortaya koyuyor. Ama hareketlerini düzenleyebiliyor. Evet. Tam sizin söylediğiniz gibi pas geçtiği yolaklar var. Evet. Belli ki ne yolağı bulunmuş.
1: Kulbinler, evet. Kolikulus vesaire.
0: Evet, subkortikal yapılar korunmuş. Evet. Oradan nerede yolağıyla bağlantı gibi. Şimdi bu gerçekten algılamadığı anlamına mı geliyor? Yani algılamak eğer bir şeyi doğru tanımaksa, hı hı, o zaman bu kişiyi tanımıyor. Fakat orada bir nesne olduğuna ilişkin muhtemelen bu korunmuş olan daha alt kortikal yapılar aracılığıyla tanıyor. Deneylerin sonunda bir gün hasta şunu söylüyor. Araştırmacı ona bir sürü bir şey gösteriyor. Görmediğini söylüyor ama ışık ortadan kalktığında o ışığın yansımasının devam ettiğini söylüyor. Hmm. Deneysel psikolojide buna art imge diyorlar. Yani işte farklı renkleri gösterdiğinizde o farklı rengin bir yansıması, evet, nesne gözünüzün önünden kalksa bile devam eder. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Gözleriniz kapalıyken kadife bir cekete dokunduğunuzda, elinizi oradan kaldırdığınızda o his devam eder. Aynı şekilde hastada da böyle bir durum yaşadığını rapor ediyor deneysel psikoloğa ve o da yine deneyler yapıyor. Farklı büyüklüklerde nesneler gösteriyor. Bu nesnelere bağlı olarak onun art imgesinin büyüklüğünde değişiklik olup olmadığını analiz ediyor. Ve onun sonucunda diyorlar ki yani uyarıcıları farklı boyutlarda sunduğumuzda onun art imgesi de değişmeye başlıyor. Aslında full görmemezlik diye bir durum söz konusu değil. Bir takım uyaranları işlemliyor ama daha üst düzey analiz yaparken bir yerlerde sıkıntı yaşıyor. Yani görsel bir ipucu bir şekilde geliyor.
2: Peki görsel olmasa bu ipucu, yani o yaşadığımız durumla ilgili olarak bir koku, belki bir ses, evet, belki bir o bir titreşim, bunların, evet, da hepsini hesaba katarken belki bahsettiğiniz o imajlar oluşmadan da bir görsellik kazanıyor olabilir diğer uyaranların, evet, etkisi.
0: Şimdi algısal süreçler sadece görme görsel sistem değil, üzerine değil, değil, değişik duysal sistemlerden gelen bilgiler üzerine biz, hı-hı, algı inşa ediyoruz. Hatta, hı-hı, temporal lobda sizin de bildiğiniz gibi böyle çok farklı duysal kanallardan gelen bilginin işlemlendiği, evet, bir merkez var. Yani, hı-hı, orada artık birleşiyor. Temporal lob bu için ana üslerinden bir tanesi. Yani orası hasara uğradığı zaman nesne tanınmıyor. Agnozi, hı-hı, denen bir durum gerçekleşiyor. Ama bu deneyleri yaparken zaten diğer duysal ipuçlarını yok ediyorsunuz.
2: Yok ediyorsunuz.
0: Hı-hı. Örneğin yüz tanıma bozukluğu vardır. Yüzleri tanıyamaz. Benim bu böyle gördüğüm enteresan bir vaka oldu. Hmm. Çok nadirdir bunları görmek. Çünkü diğer farklı duysal ipuçları devreye girdiği zaman kişileri tanırsınız, yüzleri tanırsınız. Tabii. Yüzleri nereden tanırsınız? Sesinden tanıyabilirsiniz. Tabii. İşitsel bir uyaran. Dokunarak tanıyabilirsiniz. Tabii. Yani yanakları dolgundur, hmm, keskin bir yanağı vardır vesaire, dokunarak tanınabilir. Kişinin kendisine özgü kokusu vardır. O koku aracılığıyla o kişinin kimliği tanınıyor olabilir. Bütün bedene ilişkin ipuçlarını ortadan kaldırdığımızda, hı hı, yani hastanın karşısına kızını koyduk. Kızıyla benzer kiloya sahip. Hmm. Ondan sonra benzer kıyafetleri giymiş ama hiçbiri gülmüyor, gülümsemiyor vesaire. Oturttuk hastanın yüzünü, hmm, hastayı çevirdik ve tanımasını istedik. Kızını tanıyamadı.
2: Tanıyamadı.
0: Bu bir nesne tanıma bozukluğu ama çok spesifik bir şey. Yani yüz tanıma, evet, bozukluğu gibi bir şey. Bu kör görüş değil. Kızının, kesinlikle, nerede olduğunu analiz ediyor. Kızı hareket ettiği zaman kızını tanıyor. Kızı gülümsediği zaman onun kızı olduğunu biliyor. Yani diğer görsel ipuçlarından yola çıkarak da onu tanıyabiliyor.
2: Çünkü yani insanoğlunun aslında hayatla kurduğu ilk bağ annesinin yüz ifadesi üzerinden, evet, bir bağ. Çünkü hayatta kalması için aslında bebeğin ilk öğrenmesi gereken şey annesinin duygusunu takip edebileceği belli, hı, ipuçlarını tanımlamak. Yani çocuğun hayatta kalması için en başta annenin, hı, kaygısız, az stresli ve öfkesiz olması lazım.

0: dokunarak bilebiliyor. Ve diyelim ki gözleri bir şekilde açıldı. Daha sonra sadece görerek daha önceden dokunduğu objelerle bağlantısını kurup onları yine tanıyabilir mi?
1: Cevap hayır.
0: Cevap hayır. Hayır, evet. Değil mi? Artık onu biliyoruz. Çünkü doğuştan konjenital körlük denilen bir durumla onun tedavisi, katarakt hastaları bunlar. Onun tedavisi sonunda gözleri açıldığında hakikaten bu Molyneux'un sorusuna verilen yanıtın hayır olduğu anlaşıldı. Çünkü bu çoklu duyuların aslında birbirleriyle birleştirip koordineli bir şekilde o beyindeki anlam dünyasının oluşturulması da aslında deneyim gerektiren bir şey.
1: Tabii doğru.
0: Dolayısıyla da o böyle bize hazır bir sinir ağında verili şekilde gelen bir durum değil.
1: Evet, yani bence şu senin sorduğun şey de işte şu bardağın şu tutmaya çalıştığım şeyi bence bir şempanzenin kulağı. Ya ben bunun kesin böyle olduğunu düşünüyorum. Ya niye böyle düşünmüyorum? Çünkü bardakla ilgili bir deneyimim var. Bu kupayla ilgili deneyim var. Deneyim olmadığında aslında algı da olmuyor. Yani muhtemelen zihniniz her algı esnasında bir de geçmişte şu anda algılamakta olduğu şeyle ilgili bir yaşantısı olup olmadığında gözden geçirmek zorunda ki davranışını ortaya koysun.
0: Aslında seçsin. Hocam deneyim olmayınca ben de olmuyor.
1: Olmuyorsun, evet.
0: Kendilik de olmuyor. Bebek ilk doğduğunda işte lakanyan bir yerden denir ki daha henüz kendinin farkında değil. Peki o kendinin farkına ne zaman varmaya başlıyor? Bir aksiyon yapıyor ve beyni o aksiyonun sonuçlarıyla ilgili bir takım işte öngörülerde bulunacak. Bebek diyor ki işte şu anda annemin yanağını dokunduğumda nasıl, o sıcaklığı nasıl hissedeceğim? Kaslarım ne kadar kısılacak? Nasıl bir şey olacak? Ve o tahminler daha sonra hakikaten annesinin yanağına dokunduğunda reseptörlerden yani duyulardan gelen bilgiyle şey yapmaya başladıkça, birbirleriyle ortaklaşmaya başladıkça ve tahminsel hata azalmaya başladıkça bebek kendisine faillik atıyor. Agency dediğimiz. Ve dolayısıyla bu dünyada ben varım. Benim değiştirebildiğim, benim tahmin edebildiğim ve duyularımla bunu sürekli olarak sınayabildiğim şeyler var. Bir de diğerleri var. Ve o diğer faktörlerin aslında ne gibi mekanda ya da benim bedenim üzerinde değişiklik yapabileceğini bilemiyorum. Orası daha sürpriz bir yer.
1: Evet. Dış dünyayla kurulan bağ da aslında önce bir dış dünyayla bağ kuran benim kendiliğimle ilgili bir karar vermem lazım. Burada sizin söylediğiniz şeyde bir anlam var. İşte o kelime olarak ifade ettiğim şeyin zihnimde oluşturduğu bir anlam. Bir bunun uzaysal pozisyonu ile ilgili bir kabulüm var. Ulaşabilir miyim, yetişebilir miyim, içebilir miyim, çevirebilir miyim? Bir de sizin söylediğiniz bunun içinde bunun niyetiyle ilgili bir şeyim var. Mesela şu çalışmalar da enteresan. İşte biri odaya giriyor mesela. Çok fazla yabancı uyaran var odada. Bir de bir insan var oturan. Şimdi ilk dikkat ettiğimiz şey o insanın yüz ifadesi oluyor. Odayla ilgili gerçek bir fikre sahip olmak için. Bu da belki çocuğun o ilk teması annesiyle kurduğunda çok tecrübeli bir yüz ifadesi okuyucusu olmasından kaynaklı bir şey. Çünkü odadaki durum o kişinin duygusu olarak yüzüne yansımış olmalı. Orada endişeli bir yüz görüyorsa oda ile ilgili algısı tamamen bir yerden bir tehlike çıkabilir. Orada keyifli bir dost görüyorsa ya biraz da herhalde bir bana küçük bir sürpriz yapacaklar falan gibi de düşünebilir. Yani bu aslında sizin az önce söylediğiniz o orkestra işi çok fazla da geçmiş deneyimleri nasıl işlediğimizle de alakalı. Orada da çok hatalar yapabiliyoruz. Yani şöyle bir şey var işte. Bir melodiler var. Çok başarılı olabiliyor. İşte harika bir melodi. İşte 3 tane harika melodi. Ve bunları çok iyi kaynaştırabilirsen yani o harmoni denen o muhteşem şey ortaya çıkıyor ve sen bir sanat eseri oluşturabiliyorsun. Sanırım algı böyle bir harmoni insan için.
2: Evet. Şimdi insandan konuştuk bebekle. Maymunlarda durum nasıl?

0: deneyimden bahsediyor. Tamam, çok enteresan bir çalışma var. Yani bu algılamaya ilişkin merkezler temporal lobda yaşam deneyimleriyle beraber değişiyor. Bu insanlarda böyle. Ya yani zaten gözlemliyoruz. Yani dilin kazanılması vesaire, o prefrontal korteksin gelişimiyle beraber yaş ilerledikçe daha üst düzey soyutlamalara falan başlıyor. Maymunlarla yapılan çalışmalar var. Japon bir grubun yaptığı çalışma, erken dönem çalışmaları. Onlar temporal lobda maymunların eğitime bağlı olarak oradaki nöronlarının kolon şeklinde bir yapılanmaya girdiğini, deneyimle birlikte ki oradaki nöronal faaliyetlerin arttığını gösteriyorlar. Şimdi tekrar algıya geri döndüğümüz zaman bu bence enteresan bir şey söylüyor. Yani o yüz tanıma bozukluğunda, ondan sonra bir sahnenin belirli bir kısmını tanıyamama durumda, yani sahnenin sadece belirli bir kısmını algılayamıyoruz. Burada şunu unutmamak lazım. Algılama bozukluğunda duysal sistem sağlam. Hiçbir problem yok. Yani onu işlemleyen sistemle ilgili bir problem var. Ya erken aşamasında bir hasar var ya da daha ileri aşamasında bir hasar var. Ya o parçaları gelip birleştiremiyor. Eğer öyleyse buna algısal agnozi diyorlar. Yani bir nesneye gösterdiğinizde o nesneni kopyalayamıyor. Birbirinin benzeriyle eşleştiremiyor. Ama ne o yaptığını bilemiyor. Ya da eğer ileri aşamada hasar varsa, o temporale doğru giden yerde hasar varsa, o zaman da çağrışımsal agnozi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yani nesneyi eşleştiriyor. Doğru eşleştiriyor. Doğru çiziyor. Ama neyi çizdiğini bilmiyor. Neyi eşleştirdiğini bilmiyor. Çok enteresan vaka raporları var. Yani çiftliğindeki hayvanların yüzünü tanıyamayan beyin hasarlı hastalar rapor edilmiş. Yani insan yüzünü tanımak, canlı nesneyi, yani canlı hayvanı tanımak, cansız nesneyi tanımakla ilgili temporal lobdaki belli ki merkezler farklı. Dolayısıyla ben hep şunu soruyorum, yani algılamak, yani biz bugüne kadar dünyamızda hiçbir görmediğimiz bir şeyle karşılaşsak biz bunu algılamayacak mıyız?
1: Yani tabii ki algılayacağız. Tabii ama ki nasıl hiç daha önce görmediğim bir şey hiç gibi algılayacağız.
0: Evet, bence orada tanım, o da bir deneyim. Tanım şu aslında, nesneyi tanımak, tanımak sizin tecrübelerinizle bağlantılı bir şey. Nesneyi anlamlandırmak tecrübelerinizle bağlantılı. Nesneleri yorumlamak tecrübelerinizle bağlantılı. Algı özünde aşağıdan yukarıya doğru işleyen bilgiye bilginin üzerine inşa ediyor. Bu bir imgesel süreç değil. Ama bizim geçmiş deneyimlerimiz daha önce hiç karşılaşmadığımız bir uyaranı anlamlandırmamıza katkıda bulunuyor. Belli ki her koşulda bir şeyi algılıyoruz. Algıladığımız hatalı olabilir, doğru olmayabilir ama biz bir şeyi algılıyoruz. Yani algılamadığımız bir dünya söz konusu değil. Ben çok pardon, burada bu deneyimden bahsederken enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu bardak örneğinden geldik ya, bardağı, yani gündelik hayatta bardağı veya nesneleri belirli bir pozisyonda görüyoruz. Hani bu kanonik bakış açısı dedikleri şey. Yine beyin hasarlı hastalarda enteresan bir rapor var. Hastalara şöyle nesneyi yukarıdan göstermişler. Bu nedir diye. Yandaki bütün ipuçlarını bertaraf etmişler. Nesneyi tanıyamamışlar. Nesneyi gündelik hayatta çok sık gördüğümüz ortalama bir pozisyondan sunulduğu zaman nesneyi tanıyabilmişler. Deneyim burada çok etkili. Kanonik bakış açısı dediği şey. Hani o aşina olduğumuz şekilde uyaranları görüyor olmak. Daha önce tecrübe ediyor olmuş olsanız bile farklı bir bağlamda, farklı bir pozisyonda sunulduğunda onun tanınmasını etkiliyor. Bir şeyi algılıyoruz. Bu bir nesne. Sıfır algılamama durumu söz konusu değil ama hatalı bir algılama devreye giriyor gibi
2: biliyorsunuz gözüküyor. Biliyorsunuz hocam, bilgisayar görme algoritmaları ilk çıktığında en fazla sorun yaşanan durum buydu. Profilden bakan ve önden bakılan yüzlerin aynı yüze ait olduğunu onların anlayabilmeleri çok büyük hatalar içeriyordu. Oysa ki insan beyni tabii ki de bunu çok sezgisel olarak rahatlıkla yapabiliyor ve farklı patolojiler söz konusu değilse. Dolayısıyla ben bu bardağı

0: baktığımda işte daha bedenlenmiş bilinç teorileri diyorlar ki aslında ben o bardağın diğer taraflardan nasıl göründüğünün algısına da o anda zihnimde sahibim. Dolayısıyla onun modellemesini zaten her taraftan yapıyorum. Ve işte siz de biliyorsunuzdur, daha üst düzey kortikal merkezlerde de bunun özel haritalanmaları var. Yani objelerin farklı açılardan bakıldığının ve işte birbirine daha yakın olan dokusal alanlarda aslında nöronlar daha yakın derecelerdeki bakış açılarındaki formları kodluyorlar. Dolayısıyla o evet cidden ilginç bir mevzu.
1: Şimdi algılamayla ilgili tabii ki temelde bizim gündelik hayatta kullanmamız gereken mevzu özünde şu. Şimdi birisi bugün işte karnesini getirdi, matematik sınavına 80 aldı. Şimdi bu 80 alan çocuk niye 100 almadın da sorusunu sorabilir ve bu onun için üzüntü verici bir nota döner. Ya da ya 50 de alabilirdim diyebilir ve bu onun için gurur verici bir nota döner. Ya da işte evden çıkıyorsun, yağmurun yağdığını görüyorsun. Yağmurla ilgili geçmiş deneyimlerin, işte o yağmurun serinliği, ıslaklığı, kokusu hepsini hesaba kattığında birisi diyor ki eyvah yine ıslanacağız, ben ne şanssız biriyim diyor. Öbürü diyor ki oh ne kadar romantik, yağmurda yürümek ne kadar güzeldir diyor. Şimdi aslında algılama biçimlerimiz ya da işte bir bir biten bir maçın sonunda biri diyor ki yaşasın kaybetmedik, diyor ki kazanamadık. Şimdi bu bakışlar aslında bizim psikolojimizi temelde belirleyen şeyler. Yani aynı bardağa, aynı masaya, aynı kıyafete, aynı aileye, aynı şehre bakan insanların bazıları bunlarla ilgili ciddi dertler edinirken kimisi hayatını çok mutlu götürebiliyor. Yani burada aslında psikopatolojinin de biraz var olan durumdan ziyade onu nasıl algıladığımızla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu algıda söylediğiniz kadar, anladığım kadarıyla birçok şey aynı anda etkili. Aslında görmek dediğimiz şey bir takım ışık şeylerinin beynimizden, işte gözlerimizden retinaya düşen görüntülerine verdiğimiz anlamlarsa şayet, o zaman ne kadar güzel ki bizi izleyen, üzgün olan, mutsuz olan, hayatından memnun olmayan insanlar belki de sadece bir perspektif hatası yapıyor olabilirler.
0: Hocam,
1: başka bir açıdan bakmaları mümkün olabilir belki hayata ve bu belki de her şeyi düzeltecek olan şey senin evrene gönderdiğin enerjiler neticesinde aldığın hediyeler değil, belki de sadece perspektifi değiştirmek olabilir. Bu söyledikleriniz o yüzden çok önemli bizim ülkemizin psikolojisi açısından diye düşünüyorum.
0: Söylediğiniz şey Kahneman ve Tversky'nin çerçevelemesi, framing etkisi olarak geçiyor. Ve biliyorsunuz aslında Nobel ödüllü davranışsal ekonomistler. Dolayısıyla çapasını zihnin nereye koyduğu çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü beyin için absolut bir gerçeklik yok. Beyin için sadece orantısallık var. Relativity var. Birbirine bu bardak bu odadaki diğer objelere göre ne kadar büyük ya da küçük. Bu insan diğer insanlara göre ne kadar sevimli ya da değil. Vesaire. Dolayısıyla beyin bilgiyi bu şekilde birbiriyle orantısal olarak kodladığı için o çapayı koyduğu yarışta çok önemli oluyor.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi o çapayı 50'ye de koyabilir o çocuk. Tabii. 80'e de 100'e de koyabilir.
1: İşte orada belki de kişinin kendi potansiyellerinin farkında olması, hani tırnak içinde ayağını yorganına göre uzatabilmek, aslında çapayı doğru yere koyup o kendi yapabileceğinle ilgili bir hayal kurmak, plan yapmak, hedef belirlemek gibi. Yani insanlar tabii ki o çapayı yanlış yere koyduklarında hem hayal kırıklıkları yaşıyorlar hem de ulaşamayacakları hedefler için hayatlarını bazen heba edebiliyorlar. Şimdi buradan biraz şeye gelmek istiyorum ama yani neden o zaman bu çarpıtma var? Ve biz çok böyle işte binlerce yıllık bir evrim süreci geçirdiysek birileri hala niye depresyona girsin? Yani neden biz algılarken çarpıtıyoruz? Yani aslında bunun bize bir faydası olması gerekirken neden olumsuz işliyor olabilir? Ben yorumlayayım yine ama İnce Hocam sana şey sormak istiyorum. Yani ne kadarını çarpıtıyoruz sence? Dış dünya ile ilgili bilgimizin ne kadarına güvenebiliriz?
0: Yani dış dünyan ile ilgili bilginin zaten çok azına güvenebiliriz. Çünkü en nihayetinde beynimiz çok sınırlı. Bütün kaynakları sınırlı. Hem enerjisel olarak hem nöral

0: Networkler, sinir ağları vesaire açısından da oldukça sınırlı. Dolayısıyla da daha önce bahsettiğim gibi aslında bilgiyi sadece dış dünyayla başarılı bir şekilde etkileşime geçebilecek kadar kodluyoruz. Gerçekliğin kendisi bizim zihnimizde yok. Böyle bir temsili yok gerçekliğin zihnimizde. Yine son dönemdeki sinir bilim araştırmaları öyle söylüyor ki çoğu işte depresyon olsun, anksiyete olsun, hastalıklar olsun beyindeki bu kompleks sinir ağları aslında kapalı bir sistem içerisinde oldukça komplike bir anda ortaya çıkan özellikler ortaya koyuyorlar. Buna emergent properties deniyor. Ve beyin her anında aslında belli bir durumda. Ve ağ durumunda oluşu belli bir nöron için farklı bir anlam taşıyorken aynı nöron için B durumunda oluşu artık o nöronun aktivasyonunu farklı bir anlama taşıyor. Ve teoriler öyle söylüyor ki geçişsel bir takım beyin durumları var bu nöral networkler açısından. Ve normalde onlar daha bizi sağlıklı olan şeylere, durumlara daha kolay çekilebildiğimiz sağlıklı bir beyinde durumda. Bunlara da attractor noktaları deniyor. Ve öyle anlaşılıyor ki bu tip işte hastalıklarda, anksiyete olsun, depresyon olsun vesaire vesaire bir şekilde beyin normalde geçici olması gereken durumlarında nöral networkler açısından artık takılı kalmaya başlıyor. Ve dolayısıyla işte o sağaltım mekanizmaları devreye girememeye başlıyor vesaire. Bu tabii ki de sinir bilim literatürünün bu çizgisinin bir şekilde bunu anlamlandırışı. Ama orada tabii ki de kendi zihinsel şemalarımız, kendi işte daha önceki deneyimlerimiz, dolayısıyla nesneler arasındaki ve kendi bedenimizle olan anlamlandırmayı, modellemeyi nasıl yaptığımızla da tabii ki de ilişkili. Ama güzel ve umut verici olan şey şu, bellek beyinde değişebilen bir şey, anılar değişebilen bir şey ve zamansallık beyinde çok keskin değil. Geleceğe ait simülasyonları yapan mekanizmalar ile geçmişteki anıları aslında bir şekilde bir zaman çizgisine oturtan mekanizmalar benzeşik gibi görünüyor. Ve dolayısıyla da siz aslında bir anıyı geçmişten tekrar şu ana getirdiğinizde şu anki duyularınızla, şu anki duygu durumunuzla o anının tekrar nasıl kodlanacağını değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu nedenle de psikoterapiler aslında çok kıymetli. Ve işe yarama nedeninin de ben bu olduğunu
1: Yani bir hikaye
0: düşünüyorum.
1: Var. Bu hasta eden bir hikaye insanı. Yani bana iyi gelmeyen bir hikaye. Ben bir deprem yaşadıysam depremin hikayesinde depremden hemen sonra duyduğum sesler, depremden 3 gün sonra burnuma gelen o koku, insanların çaresizliği, işte kayıplarımla ilgili bir senaryo oluşturuyorum ve zihnim rumülasyonlar üzerinden sürekli bu senaryoyu tekrarlıyor. Sonra ben terapide tek tek bu senaryodaki acı verici ögeleri alıp daha kabul edilebilir hale getiriyorum. Ama aslında beynimizin tam yapması gereken şey de bu. İşte bunu ben kendim kişisel hayatımda yapamıyorsam, ki bu iyileşmek dediğimiz şey, o zaman psikoterapiye gerek duyuyoruz. Yani aslında beynin o hikayeyi doğal olarak kendiliğinden daha kabul edilir hale getirdiği bir beceriye sahipken, bu becerinin çalışmamasına da hastalık diyoruz. Ve bunu terapistler şöyle yapıyor, gel diyor, hikayeni bir daha yazalım. Ama şöyle bir noktaya geliyorum şimdi sizi dinleyince. Sanal dünya diye aslında gerçekliğe öykünmeye çalışan bir şey var ki aslında algımız da bundan çok farklı değilmiş. Çünkü o da dış dünyayı tam olarak

0: algılayamıyor. Ve biz şimdi diyoruz ki ya bu hayat o kadar güzelken sen neden sosyal medyadasın, neden sanal dünyadasın, neden internettesin? Aslında bakarsak aralarında çok da fark yok gibi gözüküyor. Hocam nasıl görüyorsun? Şimdi bu dünyayı biz ne kadar görebiliyoruz sorusunu sorduk ama aynı zamanda bir de sanal dünyanın beynimizdeki etkisi var. Bir de o sosyal medyanın, teknolojinin beynimizdeki etkisi var. O işler nereye doğru gidiyor sence? Evet. Bağımlılık açısından da tabii ki ele alabilirsin istersen.
1: Yani ilişkiler yeniden tanımlanıyor aslında. Evet. Yani daha önce fiziksel mekanlarda birlikte olmayı gerektiren birçok şey artık avuç içerisinde kolay ulaşılabilir bir ortama taşınmış durumda. Yani birinci çarpıcı nokta burası.
0: Evet.
1: Algısal süreçlerde bir değişme yok. Ama algının daha ötesinde üst düzey zihinsel faaliyetlerde yönetici işlevleri etkileyen bir süreç var. Yönetici işlevleri ve bellek sistemini etkileyen bir sistem var. Ben öyle olduğunu değerlendiriyorum. Çalışmalarda yavaş yavaş bu yönde bulgular ortaya koymaya başladım. Birincisi önce şunu tanımlamak lazım. İnsanın sizin de söylediğiniz gibi bilgi işleme kapasitesi sınırlı. Ne demek bilgi işleme kapasitesi sınırlı? Yani çevremizdeki gelen bütün uyarıcıları, çevremizde olup biten her şeyi olduğu gibi işlemleyemiyoruz.
0: Evet.
1: Hepsini işlemleyemiyoruz. Evet, bir, işlemlediğimizde zaten biraz önce konuştuk.
0: Hatalı olabilir.
1: Geçmiş tecrübelerimiz çerçevesinde bir miktar değiştirebiliyoruz. Ama algısal düzeyde değiştirebiliyoruz ama anı oluşturma sürecinde daha üst düzey aşamada değiştiriyoruz. Bir şekilde değişime uğrayabiliyor. Bu herkesin de hatalı anılar ürettiği anlamına gelmiyor. Herkesin hatalı algılar ürettiği anlamına gelmiyor. Bu çok masumane bir bulgu. Oranları da konuşabiliriz. Yani değişik deneyler bundan bahsediyor. Yani konuyu dağıtmayayım ama o oranlardan çok kısaca bahsedeyim.
0: Çok isteriz.
1: Çarpıcı olacak bu. Yani senaryolardan bahsettik. Şemalardan bahsettik. Evet. Yani o toplum içerisinde, o kültürün içerisinde bir olay olduğu zaman nasıl davranacağımıza ilişkin kuralları yaşam içerisinde öğreniriz. Bu öğrendiğimiz senaryolar ya da bulunduğumuz ortamın nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler bizim nelere dikkat etmemiz gerektiğini, dolayısıyla neyi algılamamız gerektiğini de belirliyor. Örneğin yapılan deneylerin bir tanesinde denekleri bir bekleme odasına alıyorlar. 25-30 saniye kadar bekletiyorlar. Sonra deney odasına alıyorlar. Deney odasını aldıklarında bekleme odası ne gördüklerini soruyorlar. Orası bir ofis. Deneklerin birçoğu oradaki malzemeleri doğru bir şekilde rapor ediyor. Orada kitap olmamasına rağmen denekler kitap gördüğünü rapor ediyorlar. Olmayan bir şeyi algılamış mı diyeceğiz? Olmayan bir şeyi ilişkin sahte bir anı mı üretmiş diyeceğiz? Evet, yani bir şeyler çarpıtılmış durumda. Bu çok masumane bir
0: şey. Ofiste kitap olur.
1: Evet. Yani basket topuna odaklanan deney vardır.
0: Evet.
1: Araya işte siyah kostüm giymiş girer falan. Onu hiç kimse görmez. Evet. Herkes çünkü topa odaklanmıştır. Dikkat belirli bir alana odaklandığı zaman diğer uyaranları pas geçirme olasılığı çok yüksek. Burada şöyle bir nokta var. Bence o da çok önemli. Bizim özelliğimizi bilmemiz açısından önemli. Örneğin bu deneylerde denekler neye dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmiyor. Bu önemli bir şey.
0: Evet, tamam.
1: Eğer bilgilendirilmiş olsa ya birazdan deney odasına alacağım sizi. Biraz önce biraz sonra sizi alacağımız o küçük bekleme odasına ne gördüğünüzü soracağız desek insanlar beklenti içerisine girecek. O zaman hiçbir şekilde hatalı anı üretme olasılığı ortadan kalkacak ya da minimalize olmuş olacak.
0: Kesinlikle.
1: Gerçek hayat böyle işlemiyor.
0: Değil tabii ki.
1: Gerçek hayatta olaylar bir sefer olup bitiyor.
0: Ve sonsuz olasılıkla
1: oluyor. Evet, bir sefer olup bitiyor. Yani şu anki yayın kayıt altına alıyor. Bunu tekrar tekrar görme şansına sahibiz ama şu an ben bu cümleleri kurdum da bu cümleleri geriye dönük olarak düzeltme şansına sahip değilim.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani dolayısıyla orada da aynı şey. Katılımcılar ne olacağını bilmediği koşullarda bu tip hatalar yapabiliyorlar. 8 saniyelik hepiniz biliyorsunuzdur. Klasik o hatalı bellek çalışmalarında. 8 saniye kısa bir video gösteriyorlar. Katil birisine ateş ediyor. Sonra önüne bir sürü fotoğraf koyuyorlar. O fotoğraf

0: tarafların arasında o filmdeki katil yok. Biraz önceki filmde ateş eden katil kimdi diye sorulduğunda şaşırtıcı bir şekilde katılımcılar neredeyse, yanlış hatırlıyor olabilirim, oranı çok yüksek, %60-%70 seviyesinde olmayan bir kişiyi rapor ediyorlar.
1: Yani olmamasına rağmen o kişi birini
0: seçiyorlar. Olmamasına rağmen oradan birisini seçiyorlar. Evet, katil buydu diyorlar. Buna silah etkisi diyorlar. Yani tabii silahı kimin tuttuğuna odaklanıyor. Evet. Bu filmdeki 8 saniyelik bir kareyi alıp deneklere gösteriyorlar. Full deneyi filmi saniye gösterir olsa o zaman katilin kim olduğunu rapor edilir. Dikkat iyice daraltıldığı zaman orada bilgiyi inşa etme sürecinde geçmiş deneyimler devreye giriyor. O dikkat süreci devreye giriyor. Hı-hı. Bir şeyler masumane bir biçimde değiştirilmeye başlanmış oluyor. Bunlar belli ki farkında olmadan yapılan şeyler. Hı hı. Bence burada önemli ayrımlardan birisi bizim bilinçli dediğimiz süreçler ve bilinç öncesi dediğimiz süreçler.
1: Yani burada şöyle bir şey diyebiliriz hocam. Çok fazla uyarıcı var. Bunların hepsini algılayabilecek bir sistem yok. Evet. O yüzden bazılarını geçmiş deneyimlere göre kendisi yerleştiriyor.
0: Kendisi yerleştiriyor.
1: Yani bir ofis varsa bir kitap vardır. Ya da biri silah tutuyorsa katil olan odur gibi böyle biraz shortcutlar yaratıyor zihnimiz.
0: Evet.
1: Ve bunlar bazen hatalı olabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Tabii.
0: Şimdi sosyal medyaya geldiği zaman iş biraz değişiyor. Problematik multimedya kullanımı, isimler değişiyor orada.
1: Çok var hocam.
0: Hatalı sosyal medya kullanımı ya da bağımlılık falan yani.
1: Hocam teknoloji temelli rahatsızlıklar ölçeği geliştirdik bir tane. Bir doktor öğrencimle. Çünkü bütün bu 10 tane ölçeğin hepsi aynı sorulardan oluşuyordu. Sosyal medya bağımlı, internet bağımlı, ekran bağımlı, teknoloji bağımlı. Bir tane ölçek yaptık. Şimdi yakında yayınlayacağız inşallah. Adı da teknoloji temelli rahatsızlıklar oldu. Aynı psikolojinin symptom checklisti gibi bir şey yapmaya çalıştık. Güzel oldu. İnşallah daha kullanılır bir şey
0: çok
1: oldu.
0: Çok güzel. Biz de kullanırız memnuniyetle. Şimdi burada temel sorun şu. Dikkat kapasitemizden bahsettik ya, çok sınırlı. Bir de çalışma belleğimiz var. Zavallı. Yani onun kapasitesi de çok sınırlı. Çalışma belleği dediğimiz şey de bir çeşit kısa süreli bellek. Hiç o teorik tartışmaya girmeyelim ama aynı anda birden fazla işlemi yapabildiğiniz, kısa süreli olarak yapabildiğiniz bir bellek türü. Ben şimdi bu cümleleri kuruyorum. Bir yandan sizin ne söyleyeceğinizi öngörebiliyorum, öngörmeye çalışıyorum. Sizin biraz önce söylediklerinizi belleğimden geri getiriyorum. Aynı anda birden fazla işlem yapıyorum. O kadar sınırlı bir kapasitesi var ki buranın. Şimdi sosyal medya gibi uyaranları problematik bir şekilde kullandığımız zaman bu masaya ortak çağırıyoruz aslında. Ortaklar o kadar çekici özelliğe sahip ki insanı alıp götürüyor. Dolayısıyla hem çalışma belleğinin kapasitesini daraltıyor demeyeceğim ama o anını işgal ediyor. Dikkatini iyice daraltıyor. Siz kaydırıp gittiğiniz ekranların sonucunda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben biraz önce neyi gördüm? Muhtemelen hiçbirini hatırlamıyor olacaksınız. Hiçbirini hatırlamazsınız. Çünkü orada İki şeyle meşgul oldu. Bir, dikkat odaklanma özelliğini kaybetti. Akıp giden o çekici uyaranlarla ilgilendi. Başka bir risk daha var. O da orada sunulan uyarıcılara üst düzey işlemleme şansına sahip olmadık. Algıladık. Ne olduğunu algıladık. Ama onlar üzerine bir anı inşa etme şansına sahip olmadık. O fırsatı elimizden aldık. Yani bu önemli bir şey. Yani özümseyerek kodlama denen bir şey var. Kısa süreli bellekteki bir bilgiyi eğer uzun süreli belleğe aktarmak istiyorsak, bunu ileride hatırlamak istiyorsak.
1: Hocam bir kısa ara verelim mi burada? Tabii. Çünkü ilk saatimizi doldurduk. Hemen bir reklam arası yapacağız. Şöyle bir zihnimizi toparlayalım. Çünkü hakikaten tam beyin yakan sohbet dediğimiz türden gidiyor. Ama şu çok güzel tabii ki yani son anlattığınız şey, oradaki sosyal medyadan gelen çok yoğun uyarının aslında hiçbir durumda çok da üst mekanizmalar tarafından işlenmeyişi. Belki bir arkadaşımıza gönderirsek olabilir. Aradan sonra hemen sizin
2: de
1: ekleminizle beraber
2: Murat hocama bir ekleme yapmak isterim.
1: Harika olur. O zaman efendim İnce Ayhanlı ve Murat Kurtlu İnsan Hali programı şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Siz fazla uzağa gitmeyin. İkinci bölümde harika sorularla yine İlk bölümde olduğu gibi devam edeceğiz. Az sonra buradayız yine.

0: Efendim tekrar merhabalar. Doçent Doktor İnce Ayhan ve Profesör Doktor Murat Kurt'la Harika Bir İnsan Hali programı devam ediyor. İlk bölüm nasıl geçti anlamadık. Konuşacak çok şey var ama önce bir geçen hafta Barnum etkisinden bahsetmiştim. Bazen o hani internette deriz ya, ah tam olarak beni anlattı işte. Ya da bir fallar, bu işte burçlar, o kadar böyle herkesin böyle evet ben çok burcuma uygunum falan der. Ya da işte internette böyle kişilik testleri görürsünüz. Ya dersiniz hakikaten aynı ben, tam olarak doğruymuş bu test dersiniz. Nasıl oluyor? Barnum etkisine bir bakalım. Bu hikayeyi anlattık geçen hafta. İnternette bir şey izliyoruz, sonra diyoruz ki aa işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim, size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni anlatıyor dedi? Bence hemen hemen herkesin aa aynen benim dediği cümleleri kurdum. İşte herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza Barnum etkisi deniyor. Ne demek Barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki yengeç burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor ve bunun adı da Barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Şimdi efendim vesikalık fotoğrafına bakıp da oh ne güzel çıktım diyen pek azdır. İnsanlar vesikalık fotoğraflarına baktıklarında genelde şöyle pek de hoş olmamış derler ama başkalarına gösterdiğinizde onlar beğenir. Siz pek beğenmezsiniz. Neden? Çünkü temelde vesikalık fotoğraf çekilirken şöyle bir hata yapılıyor. Fotoğrafı çeken kişi, yani o işin uzmanı, tam fotoğrafı çekerken diyor ki gülümseyin. Biz normal hayattaki gülümsemelerimizi ya da gülüşlerimizi biri bize gül dedi diye yapmayız. Dışarıda komik bir şey varsa yaparız. Ya da ilgimizi çeken biri ya da sevdiğimiz birini görünce gülümseriz. Ama fotoğraf çekilirken o hadi gülümse dendiğinde yüzümüzü soktuğumuz şekil gerçek bir gülümseme olmayıp sahte bir gülüştür. İşte bu sahte gülüş çok da alışkın olmadığımız bir yüz ifadesi olduğu için alıp da vesikalık fotoğrafımıza baktığımızda o sahte gülüş bir tehdit içermektedir. Çünkü hep şunu öğrenmişizdir hayatta. Hayatın bir deneyimi içerisinde bir sahtelik, bir aldatmaca varsa orada ben zarar görebilirim düşüncesiyle hayatımızda birçok deneyim geçirmişizdir. Ve vesikalık fotoğrafları çok beğenmeme nedenimiz oradaki sahte gülüşlerdir. Hayata dair çok önemli bir mesaj var burada. Bir takım şeyleri sırf size biri söyledi diye yapıyorsanız, özellikle inanmadığınız duyguları biri sizden bekliyor diye yaşamaya çalışıyorsanız, hayatınıza gerçekten o anda doğal olarak ortaya çıkmayan ama yapılması gereken halleri, tavırları, duyguları çok fazla sokuyorsanız, kendi görüntünüzü aynada beğenmemeye başlarsınız. Çünkü o görüntüde artık sahtelik oluşur. Bol bol doğal duygular yaşadığınız, kendiniz gibi olduğunuz, iyi hissettiğiniz alanlarda bulunduğunuz bir hayat size daha gerçek ve daha beğenilir gelecektir diyelim. Ve tabii ki İnce Hocam da diyor ki vesikalık fotoğrafı genelde kendini bir bütünlük içinde algılayan insanın tek bir anı çok çekici gelmeyebilir diyorsunuz.
1: Evet, çünkü biz bilgiyi, yani beyin bilgiyi aslında donuk bir zaman anında işlemleme odaklı değil, aslında bir uzam ve zaman dinamiği içerisinde işlemlemeye evrimleşmiş bir organ.
0: Böyle askerlik fotoğrafları falan vardır ya, şöyle silahı bakıyor ama orada biraz da işler şey hale geliyor, hikayenin hale geliyor. Evlilik fotoğrafları.

0: Evet, yani bu sanatta mesela daha güzel işleyebilir çünkü sanatta aslında o betimlenen nesnenin en mükemmel soyutlamasına erişilmenin bir amacı olabilir mesela modern sanatta, ama vesikalık fotoğrafta öyle bir şey yok. Vesikalık fotoğrafta o an benim aslında İnci olarak benim en iyi temsil eden an olmayabilir.
1: Bence kesinlikle değildir. Çünkü o
0: Evet.
1: işte senin pasaportu almak için sadece gerekliliklerden bir tanesidir o şekilde gülmek. Ama yani mesela gülümse lafına da gerek var mı hakikaten? Ya da sosyal medyaya döneceğim hocam bu arada, ama mesela gülen bir insan bizim için daha güvenilir midir? Ne diyorsunuz bu konuda? İkinize de sorabilirim ama İnci hocam sana sorayım önce. Yani insan zihni algılarken, hani hep bir programın başındaydık ya, işte yüz ifade ifadesi okuruz biz yani. Yüz ifadesi bize çok anlamlı gelir. Çok anlam ona yükleriz. Peki burada sevimli gülen biri hani daha mı şey güvenilir oluyor acaba? Ne dersin?
0: Aslında orada yine zaman çizgisinde iki mekanizma var diye düşünüyorum ben. Birincisi o yine hızlı mekanizma. Dolayısıyla gülen bir insan yüzü bana hangi aksiyon paketlerini sunmakta? Ve dolayısıyla orada tabii ki de devreye işte stereotipler, kültürel kodlar vesaire giriyor ve çoğu stereotip ve kültürel kodda da aslında gülen bir yüzün yaklaşılabilir bir mesajı olur. Ancak tabii ki de güven duygusu aslında zamanla asıl daha derinden oluşan güven duygusu zamanla inşa edilen bir süreçtir iki insan arasında. Ve orada yine aslında sıcaklığın kendisinden ziyade öngörülebilir olmak daha önemlidir beyin açısından. Dolayısıyla sözünü tuttu mu bu insan? Çünkü benim zihnim karşımdaki insanın hareketleriyle ilgili bir takım tahminlerde bulunuyor, öngörülerde bulunuyor ve o tahmin ve öngörüler gerçekleştiğinde aslında bana bir şekilde bir güvenlik hissiyatı geliyor.
1: Çok iyi.
0: O güvenlik hissiyatıyla da beraber bu aynı tıpkı benim bu kahve fincanına dokunduğumda beynimin orada işte oluşturduğu duysal girdideki hata payı azsa, faillik nasıl kendime atfediyorsam, çok uzun süre bu ilişkide kaldığım insanla beraber onun eylemlerini de tahmin edebilmeye başladığımda artık bir şekilde bütünleşik bir onu beden kodlaması içerisinde de zihin anlamlandırabilmeye başlıyor.
1: Bunun da beyniyle ilişkisi var sonuç itibariyle, değil mi? Yani beğeni dediğimiz şey ya da güven dediğimiz şey buradaki kodlardan geçiyor bir şekilde.
0: Evet, kesinlikle. Ve buna paylaşımlı bedenlenim diyebiliriz. Dolayısıyla aslında artık o diğer insan, ki diyelim ki aynı evin içerisinde yaşıyorsunuz, senkronize bir takım aktivitelerde bulunuyorsunuz vesaire vesaire. Aslında bir şekilde sizin beden temsilinize, beyninizdeki o insan da dahil olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu hani metaforik bir romantizmin dışında aslında çok nöral, çok dipte bir yerde bütün empati yolu, evet, cepte empatiyle ilişkili olan yolaklar, ama aynı zamanda işte bu paylaşımlı beden reprezentasyonu ve temsili bakımından da önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de o insan tutarlı oldukça oldukça oldukça oldukça zaman içerisinde tutar beyin için otonom sistemi yatıştırır, güven verir ve dolayısıyla da tabii ki de bizim bir şekilde o insana olan bağlanmamızı da pekiştirmeye başlar.
1: Çok ilginç bir şey burada aklıma geliyor hocam. Sözünü kesmek istemiyorum ama bir şey söyleyeyim. Şimdi hani böyle diziler, filmler, çok bölümlü dizilerde mesela bazen şu daha geçerli oluyor. Mesela klasik bir hikayenin başarılı işlenmesi. En çok izlenen

0: şey oluyor. Yani hani bizim ülkemizde böyle diziler insanı inanılmaz şaşırtsın, bir oraya götürsün, bu buraya götürsün, sürekli aa falan. Hayır, tam tersine. Şimdi ATV'de bizim grubun abi dizisi var, Aile Bir İmtihandır. İlk bölümü efsane bir reyting aldı, muhteşemdi. İzledim, hikaye çok klasik. Her şeyi öngörebiliyorum. Ama muhteşem işlenmiş. Ve şimdi senin söylediğinden şunu anlıyorum. Ben aslında en son beğendim dediğim şeyi biraz öngörebildiğim ve tahmin ettiğim gibi giderse beğeniyorum. Çünkü orada benim zihinsel olarak bir konfüzyon yaşamama engel oluyor. Aa, tahmin ettiğim gibi oldu. Ya da işte Kim Milyoner Olmak İster izliyorsun yine bizim grubun şey. Ya orada 3 tane soru bildiğimde daha çok beğeniyorum bu programı belki de. Yani buna katılır mısın mesela? Bir dizide seni çok şaşırtmak yerine biraz daha öngörebildiğin şeylerin gerçekleşiyor olması beğeni arttırabilir mi bu mantıkla?
1: Evet, kesinlikle hocam. Çünkü zaten beyin açısından eğer öngörülemeyen bir şey varsa onun bir tehdit olma olasılığı çok yüksektir. Bir anda şu anda stüdyoya bir aslan girse
0: biz hoş hepimiz... bir deneyim ama istemeyiz tabii.
1: Evet.
0: İlginç yani, ama istemeyiz.
1: Bu bizim için bir tehdit algısı tabii oluşturacak. Dolayısıyla tabii işte öngörülebilir olmayan şeyler aslında beynin dilinde bir şekilde bir tehdit algısı oluşturabiliyor. Ama bu noktada bir klinik psikolog olarak siz şeyi sorabilirsiniz. Toksik ilişkiler. Peki toksik ilişkiler nasıl o şekilde işlemeye devam edebiliyor? Çünkü işte orada da tabii ki de sizin uzmanlık alanınız, benden daha iyi bilirsiniz ama bağlanma stilleri, işte çocukluktaki bağlanma stilleri vesaireden gelecek olursak, çocuk annesi ile ilişkili olarak ne öngördü? Çocukluğunda ne öngördü? Sağlıklı bir bağlanmada işte çocuk ağladığında annenin gelip onu bir şekilde yatıştırması vesairesi var. Ama çocuk işte annesiyle bir bağ kurmak istediğinde, annenin yokluğunu hissettiğinde artık çocuğun öngördüğü davranış paterni o oluyor. Evet. Dolayısıyla da ileriki ilişkilerde de aslında yine benzer bir mekanizma üzerinden bu sefer daha tutarlı davranan kişiler onun için hata payını daha yükselten bir davranış.
0: Yani stüdyoya bir aslan girmiş gibi oluyor aslında, değil mi? Yani benzer bir şey. O yüzden de kendi zihinsel haritasına uygun eşleri ya da ilişkileri toksik olarak tutuyor. Ama bildiği yol ve gidişat bu. Çok teşekkür ederim. Harika bir açıklamaydı bu. Değerli hocam, sosyal medyaya bir dönelim. Çünkü hayatımızın bir kısmı o oldu. Siz çalışıyorsunuz ve dediniz ki oradaki bir bilginin özümsenmesiyle ilgili zorluk var. Bu gelip geçici bir şey. Yani kaydırma davranışıyla gelen görüntünün üst mekanizmalar tarafından işlenip de işte önümüzdeki ay hatırlayayım diye bir yere atılması mümkün değil ve burada da iyi çalışan o çalışan belleğin aslında emeğinin boşa harcanması var gibi bir yorum yapmıştınız. Bunu biraz sürdürecek olsak sosyal medyada özümsenen bir bilgi olmaz mı? Ya da böyle bir şeye döndürülemez mi şu andaki işte o TikTok dünyaları, Instagram Reels'leri?
2: Döndürülebilir.
0: Döndürülebilir.
2: Döndürülüyor ki influencer'lar çıktı ve ticari bir faaliyet de var orada.
0: Doğru.
2: Şimdi oradaki uyaranlara bilinçli olarak bir zihinsel aktivite gerçekleştirip oradakilerin çoğunu belleğe kaydetme açısından baktığınız zaman sınırlı bu. Ama örtük bir şekilde bilinç öncesi düzeyde oradaki uyaranlar bireylerin daha sonraki davranışlarını büyük bir olasılıkla etkiliyor.
0: Etkiliyor.
2: Klasik psikolojideki bilgilerden birisidir bu. Evet. Hazırlama davranışı, kolaylaştırma denen bir şey. Daha önce bir uyarıcıya hiç fark etmezsiniz. Bir sefer maruz kalırsınız. O uyarıcıyı mağazaya gidersiniz. O ürünü satın alma eğiliminiz çok daha yüksek olur.
0: Aslında tanıdık ve güvenilir gözüküyor.
2: Evet, ve güvenilir etki. Ona aşina olmuş olmak bile bir güvenirlik inşasına neden oluyor olabilir. Güvenirlik ya da güven duyma en temel özellik. En temel. Yani çok güzel tartıştınız. Evet. Çok basit. Yani güvene ihtiyaç duyuyoruz. Doğru. Bankalara bile şifrelerimizi teslim ediyoruz. Esnafa şifrelerimizi teslim ediyoruz vesaire. Tabii. Yani güvensiz olduğunu düşündüğümüz bir sistemin içerisinde güven inşa eden, güven üzerine kurulu o kadar çok davranışlar sergiliyoruz ki. Dolayısıyla
0: onların çoğu safça da olabiliyor. Tabii. Aslında güvenecek bir durum yok. Kendi olabiliyor. Tabii.
2: Dolayısıyla oradaki uyaranları aslında hiç işlemiyor değiliz. Bir şekilde işlemliyoruz. Onlar da bizim daha sonraki otomatik davranışlarımıza yansıyor gibi. Burada hikaye değişmeye başlıyor. Tamam, tam süper. Sizin söylediğiniz süper. O biraz önceki söylediğiniz o Kahneman'ın o sezgisel ve rasyonel insan sezgileriyle mi hareket ediyor, rasyonel bir şekilde mi hareket ediyor? Belki böyle baktığımız zaman her bilgiyi özümsemeye de ihtiyacımız var mı? Gerek de yok. Yani yaşadığımız her anı belleğimize kaydetmiyoruz. Bizim bellek sistemimiz buna izin vermiyor. Kendi bireysel yaşadığımız şeyleri bile hepsini hatırlamıyoruz. Tabii. Yani duygu yüksek, nadir yaşadığımız şeyleri hatırlama eğilimimiz çok yüksek.
0: Hatırlamaya çalkalı, değer
2: veriyoruz. Evet, çalkantılı dönemlerimizi takip eden durağan dönemler varsa o çalkantılı dönemleri hatırlıyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Yani anatümsel çalışmalar falan onu gösteriyor. Kaldı ki şimdi sosyal medyadaki uyaranları eğer can sıkıntısını gidermek adına oradaki uyaranlarla ilgileniliyorsa
0: ki büyük oranda böyle.
2: Evet, büyük oranda o öyle. Dolayısıyla orada bilinçli bir şekilde özümsemeye de gerek yok. Muhtemelen nöro pazarlamacılar da bunu çok iyi bildiği için bu sezgisel davranışları ya da o otomatik bir şekilde gerçekleşen bilinç düzeyine çıkmayan düşünme sistemini etkileyerek bir takım davranışları yönlendirmeye çalışıyorlar.
0: Oy verme davranışlarını da yönlendirebilirler mi hocam sizce?
2: Yönlendirebilirler.
0: Satın alma davranışlarını, tabii. Oy verme davranışlarını, şimdi, tuttuğun takımı, tabii. Sevdiğin renkleri,
2: İnsan,
0: giyeceğin ayakkabıyı.
2: Evet, biraz önce söylediğimiz şey çok önemliydi. Güven ve hissetme gereksinimi. Her şeye güveniyorsunuz. Doğru. Her şeye güveniyor. Yani tehlikelerle dolu bir dünyada bile bir şeylere güvenme ihtiyacı duyuyoruz. Aslan buraya gelmez.
0: Tabii
2: gelmeyeceğine ilişkin bir bilgimiz var ve biz bu bilgi üzerine hayatımızı inşa ediyoruz. Her an aslan da gelebilir. Pekala yani.
0: O zaman da size güveniyoruz herhalde. Bizi burada aslana yedirmezsiniz. Evet hocam. Yani, sosyal medyada.
2: Evet. Dolayısıyla oradaki uyaranlar da bizim davranışlarımızı şekillendiriyor gibi gözüküyor. Yani
0: peki hocam,
2: örtük bir şekilde işlemliyoruz.
0: Peki hocam, bunu örtük biçimde işlemlemesek, açık açık işlemlediğimiz bir dünyada olduk. Mesela yani Metaverse'den bahsediyorum. Orada yaşamaya başladık artık. Yani eğlenmek için değil de bütün kararlarımızı vermek ya da bütün hayatımızı orada yaşamak. Orada dizi izliyoruz. Orada hasta görüyoruz. Orada bilimsel araştırma yapıyoruz. Falan. Böyle bir şeyin yeni bir dünya oluştuğunda şimdiki algımızdan çok da farklı olmadığını hissediyorum anlattıklarınızda. Yani yine sanal bir şey yaratıyor beynimiz bizi gerçek dünyayı algılarken.
2: Ortam değişiyor. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Yani şöyle.
0: Bu tabii endişe verici bir şey aynı zamanda.
2: Endişe verici mi bilmiyorum. Değil, yani onu deneyimleyip göreceğiz. Yani ben de zaman zaman kaygılanıyorum bu konuda. Yani
0: hayır, gündelik hayatla bağımız endişe verici.
2: Evet.
0: Hep ince hoca yüzünden oluyor bunlar. Çok az da gerçek falan dedi. Tadı sıkı.
2: Fiziksel dünyayı sanal bir dünyaya taşıyoruz. İlişkiler de büyük bir ölçüde sanal dünyadakiyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Yani gerçek hayattakiyle benzerlik gösteriyor. Oradaki karar verme davranışların da hepsi rasyonel düzeyde olmayacak ki.
0: Tabii, kesinlikle
2: yani
0: olmayacak.
2: Yani kimisi otomatik sezgisel düzeyde gerçekleşecek.
0: Kimisi dürtüsel.
2: Nadiren rasyonel düzeyde gerçekleşecek. Fiziksel dünyada da böyle.
0: Hocam şimdi ben bir Altınordu Futbol Kulübü'nde çalışırken çok iyi bir kalecimiz vardı. Erhan diye. Erhan hala şimdi Gençler Birliği'nde Süper Lig'de oynuyor. Alt böyle onun yedek bekleyen çok iyi kaleciler var. 3-4 tane genç kaleci. Erhan dedim, bir orta yapıldığında topa çıkıp çıkmama kararını nelere göre veriyorsun dedim. Bunu anlatır mısın arkadaşlarımıza? Hocam dedi, nasıl anlatacak ben bunu dedi. Yani bilmiyorum dedi, bunu ben dedi, yazamam da anlatamam.
2: Anlatamaz.
0: Da. Ama hep doğru çıkıyor.
2: Evet.
0: Hep doğru çıkıyor ve bu anlık bir karar. Yani bir orta yapıl. Orada işte topa en yakın, yani bana yakın forvet oyuncusunun becerilerini de hesaba katıyor zihin. Çıkıp çıkmayınca. Rüzgarı, yağmuru, topun aldığı kavisi, orta yapan kişinin becerisini, önündeki stoperin doğru pozisyonu. Hocam inanılmaz bir şey yapıyor zihin o sırada. Yani bu sezgisel dediğimiz konu aslında belli işlerde o kadar değerli ki.
2: Evet. Yalnız burada şöyle bir nokta var. Yani bu bir sezgi ürünü. Sezgi ürünü. Ama bu bir bellek sistemi aynı zamanda. Yani
0: çünkü örtük, çok bir yaptı bunu.
2: Tabii,
0: defalarca yaşadı.
2: Örtük bellek denen bir bellek türü var. Oradaki yaşantıları bilinçli bir şekilde hatırlayamaz.
0: Evet.
2: Kaleci ne yaptığını söyleyebilir ama nasıl yaptığını anlatamaz. yapmalıyız. Tabii. Nasıl yapmak? Motor bir faaliyet. O yılların birikimiyle bir sürü egzersiz yaparak kazanılmış olan bir şey.
0: O zaman çünkü Aran'ın yazdığı kitabı okuyup ertesi hafta Gençler Birliği Kalesi'ne ben de geçebilirim yani. İnşallah evet, olmaz evet, öyle bir şey. Evet.
2: O motor faaliyetlerine ilişkin bellek sistemini geliştirmiş durumda. Bu tamamen bilinçli bir hatırlamayı gerektiren bir durum değil. Evet. Örtük bir şekilde gelişiyor.
0: Doğru. Yani. Çok ilginç bir şey. Şimdi başka bir noktaya hemen ilgim gidiyor. Çünkü hani bir bakışımızda bir sanat eseri ne oluyor? Mesela geçiyor şimdi Elçin Nal, Kulakları Çınlasın, çok üst düzey bir ressam. Benim yakın arkadaşım geçenlerde işte bir hasta bir evladımız için bir resim şeyi yapıldı. Orada çok iyi bir resmini çok uygun bir fiyata hediye etti oraya falan. Şimdi anlatıyor. Ama neden mesela o çok iyi resim? Yani ben oraya bakıyorum. İşte oraya bir ışık vuruyor. O ışık benim gözlerimden içeri giriyor retinama ve onu beğeniyorum. Diğer resimlerden daha çok beğeniyorum. Bunun bir nedeni olmalı. Çünkü insanlar da gelip işte üzerindeki resmin fiyatına baktıktan sonra beğeniyor çoğu zaman. Resmin fiyatı yoksa beğenme becerilerimiz düşüyor. Ama bazıları bunu anlıyor ve biliyor. Şimdi sen anlayan ve bilen birisin. İnci Hocam, hakikaten ne oluyor orada? Yani hani resim böyle çok böyle dünyada yüzlerce uyaran varken o küçücük yere yerleştirilmiş bir şey mesela 10 milyon dolara satılabiliyor. Onun özelliği ne? Diğerlerinden ayıran ne? Ne dersin bu konuda?
1: Bir ufacık ilk önce yani sosyal medya ile ilgili bir parantez açıp daha sonra da bunu resme bağlamak isterim. Çünkü bedenlenmiş bilinçten bahsettik. Çünkü zihnimiz bu bedenin içerisinde vesaire ve alet kullanımı çalışmalarından biliyoruz ki aslında 10-15 dakika kadar uzunca bir aletle bir yerlere yetişmek için kullandığım bir sopa diyelim. Sonrasında gözlerim kapalı, kolumda orta noktayı işaretlemem söylendiğinde kolumu daha uzun algılıyorum. Dolayısıyla aletler aslında antropolojik olarak da bizim kendi beden parçamızmışçasına zihnimizde temsil edilmeye başlıyor.
0: Telefon şu anda bayağı bir parçamız.
1: Evet, şimdi buradan oraya geleceğim. Telefon aslında benim için bir uzuvum.
0: Evet.
1: Beyin için bir uzuv o.
0: Anlıyorum, evet.
1: Ve oradaki bütün bilgiler de aslında beyin için bir dış bellek. Sosyal medya ve özellikle de işte böyle sürekli olarak parmaklarınızla çevirerek bir bilgi akışının ve ne geleceğinin belli olmadığı kısa videolar izlemek sistem açısından şunu yapıyor. Bu benim kendi uzvum, kendi bedenim. Ben bilinçli bir aksiyon yapıyorum ama sonucunu tahmin edemiyorum.
0: Çok güzel bir an bu aslında. Çok ilginç bir an bu yani.
1: Dolayısıyla da kendi bedenimde aslında yine bir tehdit unsuru çıkmaya başlıyor ve bundan ötürü de bana aslında yoğun sosyal medya kullanımının anksiyete, kaygı yaratıyor olması çok şaşırtıcı gelmiyor.
0: İçerikten bağımsız olarak da mı gelmiyor yoksa içerik de önemli o zaman bu söylediğinizde? Yani mesela çok kaygılı şeyler, endişe verici şeyler izleyenler de var.
1: Benim söylediğim aslında içerikten bağımsız.
0: Ne izlerseniz evet anlıyorum.
1: Hızla sürekli olarak bambaşka şeylerin
0: yani,
1: okuyor olması.
0: Orada hep bir sürprizin çıkıyor olması.
1: Evet,
0: evet
1: aynen.
0: Anladım.
1: Çünkü beyin böyle bir uyaran için aslında evrimleşmedi tabii ki de.
0: Tabii doğru.
1: Ama sadece böyle bir uyaran için evrimleşmemesi ve dikkat mekanizmaları üzerinden değil ki hocam çok güzel anlattı. Aynı zamanda o aslında benim zihnimde benim bir uzvum. Ben kendi uzvumdan sürekli olarak bir tahmin edilemez tehdit mesajı alıyorum. Ve bu bence beden için çok stres uyandıran tabii ki de bir unsur diye düşünüyorum.
0: Resim konusunda oradan.
1: Resim konusunda.
0: Çok bağlanabilir bir yerde değilsin.
1: Nasıl bağlayacaksın diye fark düşünüyorsun şu anda. Evet. Resim konusunda da uzunca bir zaman şunu düşündüm. Tabii ki de sanatçılar sezgisel olarak bir resmin ilgi çekici ya da bizi onun içine çekici özelliklerinin ne olduğunu bildiler. Nedir bu özellikler? İşte kompozisyonlar, renk dağılımları, onların dengeleri, ne gibi şeyler? Mesela eğer çok fazla grimsi detay sağ üst köşedeyse çok daha patlama yaratacak ama daha küçük bir şeyin de sol alt köşede olması gerekiyor ki bir denge yaratabilsin. Çünkü çokluk aslında onun bir varoluşu var. Ama o çokluk kırmızının çokluğu değil, çünkü kırmızının kendisi çok büyük bir varoluş. Dolayısıyla sanatçılar hem teorik olarak hem de sezgisel olarak bütün bu denge unsurlarının kompozisyondaki nasıl olması gerektiğiyle ilgili böyle bir bilgiye sahipler. Bunun, yani, bunun bir kısmı sezgisel, bir kısmı tabii ki de teorik.
0: Ama teorik bilgisi olmadan da çizenler yine de bir usta-çırak ilişkisi içinde öğreniyor belki bunları.
1: Evet,
0: yani adını koyamadan.
1: Yaptıkça ve yaptıkça, o geri bildirim beyne geldikçe tabii ki de bunu bir şekilde giderek de daha iyi görmeye başlıyorsunuz. Orada da tabii ki de şöyle bir şey de var. Semantik bilgi varsa, örneğin bir yüz. Yüzün mesela çok dikkat çekici olduğunu biliyoruz. Bir resimde ilk bizim göz hareketlerimiz, çünkü göz takibiyle ilgili yapılan çok fazla çalışmalar var. İlk olarak oradaki yüzlere gidecek.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla eğer ki siz yüzü daha az detaylı yapıp resmin geri kalanında daha kırmızıları, mavileri vesaire kullanırsanız, o resim artık dikkatin sadece tek bir merkezde toplanmadığı, başka yerlere de atlayabildiği odaklar yaratabilmeye başlıyor. Ve son bu literatür, uzunca süre şunu düşündüm. Peki iki boyutlu bir resim. Ben orada bedenimle var değilim.
0: Tabii ki.
1: Ben de nasıl oluyor da bu denli yoğun duygular hissettirebiliyor?
0: Böyle bir hikaye ortaya çıkartabiliyor belki.
1: Ve oradan göz hareketlerinin kendisi de çünkü bir aksiyon.
0: Derinliği ok atıyor.
1: Ve dolayısıyla aslında ben iki boyutlu bir fotoğrafa ve resme de bakıyor olsam, orada her bir göz hareketimde yine tahmin ederek ne geleceğini ve de o odakları biz görebiliyoruz göz takip cihazlarıyla, gözün nerelerde yoğunlaşmış olduğunu, fiksasyonların. Dolayısıyla yine benzer bir öngörüsel döngü oluşturabiliyor ve araştırmalar öyle gösteriyor ki başarılı resimler, daha estetik olarak yüksek skorlanan resimlerde recurrent dediğimiz, yani sürekli olarak tekrarlayan bir ritmik göz hareket paterni oluşuyor.
0: Yani tek bir yere odaklanmayan ama resmin içinde gezilen bir hal.
1: Gezilen ama rastgele gezinen değil.
0: Bir patern içerisinde.
1: Sürekli olarak tekrar geri döndüğü bir yolak izleyen.
0: Evet, güzel.
2: Sistematik bir tarama yapıyor.
1: Sistematik bir tarama ve bunu yaratabilen eserler hakikaten bizde bence yine benzer bu programda da konuştuğumuz mekanizmalar üzerinden aslında bir estetik haz uyandırıyor.
0: Peki çizer diyor ki ben orada diyor işte bardak var diyor ama sen o bardağı görmüyorsun orada. Ama ısrarla diyor ki orada bir bardak aslında var. Böyle bir şey yakalamak mümkün mü? Yani resimden ancak çok iyi anlayan birinin baktığında görebileceği. Yani hani herkes bardak dediğinde başka bir şey düşünüyordur. Ama bardak bardaklarını sonunda yapacaktır ve insan bir bardak gördüğünde onun içindeki şeye odaklanır. Ama herkesin kafasındaki bardak farklıdır. Bu manada resimde böyle herkesin kafasındaki farklı bardaktan bir parçayı içeren bir bardak görmek mümkün mü ya da bu tür bir
1: zaten nihai nokta? Yani modern ressamların erişmeye çalıştığı şey tıpkı bizim

0: İşte büyüklüğünü algılıyorum. Tüm bunlar görsel kortekste, oksipital kortekste oluyor ama buna bardak diyebilmem için benim semantik belleğimden bardak prototipi temsiliyle bunun
1: Uyuşması
0: eşleşebiliyor
1: lazım.
0: olması
1: Evet.
0: lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla beynimizde aslında bir bardak temsili var. Ve modern sanatçılar da işte belki de bir şekilde farklı yollardan o temsili minimal düzeyde ne şekilde tuval üzerine yansıtabileceklerine
1: Süper.
0: kafa yoruyorlar
1: Çok iyi.
0: diye
1: Şimdi bu aslında çok net bir bilgi oldu. Biraz şeye doğru kaymak istiyorum. Yine bu zihni. Şimdi ben şunu görüyorum bu konuşmada. Şimdi bir gerçek hayata bakıyorsun. Aslında çok derin değil bizim algılarımız. Yani zihnimiz oraya bir şeyler katıyor falan. Yani gerçek dünyanın ne olduğu ile ilgili değil de benim neye ihtiyaç duyduğumla ilgili bir algılama var aslında. Sonra sosyal medyaya gidiyorsun. Murat Hocam şimdi onu efsane anlattı. Onun videosunu da yapacağım. Onu kaydırıyorsun. Aslında bu ileride hatırlanmasına gerek olmayan bir bilgi olduğu bilinerek bir deneyim yaşanıyor. Bir de dünyada yapılmış özel bir resme bakıyorsun. Bu da inanılmaz yoğun bir bakış. Yani sosyal medyanın yüzeyselliğinden tam yoğun bir noktaya geldik. Şimdi bu algılarımız o yüzden katman katman. Bir de şu var. Kimisi de belli hastalıklarla aslında hafızalarını oluşturamıyorlar. 50 İlk Öpücük filmini hatırlıyorum. Şimdi çok çapkın ve işte yaşadığı yere tatile gelen kadınlara çok kolay ulaşabilen ve insanları günlük kendine aşık etme konusunda becerikli bir adam var. Ve bunun tanıştığı ve hayran olduğu kadının da ertesi günü hatırlayamama, bir önceki günü işleyememe gibi bir beyin problemi var. Ve bu kişi de her gün onu en iyi yaptığı şeyi yaparak sürekli kendine aşık ediyor. Her gün yeniden, her gün yeniden. Birincisi böyle bir hastalık olabilir mi hocam? Ne dersiniz? Yani bu 50 köpücükteki gibi bir beyin hasarı ya da temporal lob hatası olabilir mi insanlarda? Kısa süreli hafıza
2: Yani
1: oluşturarak.
2: evet, bu bir kısa süreli bellek kaybı değil aslında. Kısa süreli bellek kaybı dediğimiz şey de kısa süreli bellekte bilgiyi en fazla 18 saniye kadar tutuyorsunuz. 18, belki de görev bitene kadar 30 saniye kadar tutuyorsunuz. Dolayısıyla burada fantastik bir durum var. Bütün gün boyunca devam ediyor. 24 saatlik döngülerle benzer şey tekrarlıyor. Gerçek hayatta kısa süreli bellek hasarı olan hastalar rapor edilmiş.
1: Bu var.
2: Bu enteresan bir nokta. Şu açıdan biz çünkü dışarıdan bir uyarıcıya maruz kaldığımızda bu uyarıcıyı bilinçli bir şekilde algılayıp bilinçli bir şekilde dikkat mekanizmaları aracılığıyla bir üst basama aktarabilmemiz için kısa süreli belleğe, oradan da özümseyebilmemiz için uzun süreli belleğe aktarmamız lazım. Bunların hepsi bilinçli bir çabayı gerektiriyor.
1: Evet.
2: Uzun vadeli bilinçli bir çabayı gerektiriyor. Şimdi eğer öyleyse bu rapor edilen hastaların uzun süreli anı oluşturamaması lazım. Fakat o hastalarda şöyle çarpıcı bir nokta var. Onlar uzun süreli anılar oluşturabiliyorlar. Geçmiş anılarını da hatırlayabiliyorlar.
1: Hatırlıyorlar.
2: Aslında pür spesifik bir kısa süreli bellek yeter. Yani spesifik derken şunu kastediyorum. Böyle kapsayıcı bir kısa süreli bellek yetersizliği yok. Örneğin kelimeleri hatırlayamıyor ama öyküyü
1: Çok
2: hatırlayabiliyor.
1: iyi anlıyorum. Çok iyi
2: Yani
1: anlıyorum. Bütünüyle silmek diye bir şeyi
2: bütünüyle
1: çok
2: silmek
1: anlamamız zor.
2: mümkün değil.
1: Evet, çok iyi
2: Yani
1: anlıyorum onu söylediğini.
2: dolayısıyla o filmdeki durum biraz fantastik,
1: Gerçekleşmiş.
2: kurgusal gibi gelmiş gibi geliyor.
1: Gibi geliyor.
2: Yani
1: Tamam.
2: çalışma belleği de hakeza öyle. Yani çalışma belleği dediğimiz o biraz daha kısa süreli olarak aynı anda birden fazla işlemin geçici olarak yapıldığı bellek türünde de tek bir tane beyin yapısı bu işten sorumlu değil. Prefrontal korteks işin içerisine giriyor. Arka taraflarda, posterior kısımlarda, temporal, oksipital, parietal lobların birleşme noktası ya da salt temporal lobun arka kısımları devreye giriyor. Yani farklı
1: Anladım.
2: Farklı kısımlar işin içerisine giriyor. Dolayısıyla spesifik bir kısa süreli bellek yetersiz yok. Uzun süreli bellekte de aynısı var. Yani bellek kayıplarında da öyle.
1: Geri gelebiliyor mu bu bellek
2: Geri
1: kayıpları?
2: gelebiliyor mu? geri gelme hastalığın türüne göre değişir.
1: Yani hani Elon Musk bir şey yapacak ve o Alzheimer'ı çözecek bir beyin işte damarlarını alevlendirecek, yakacak, kan dolaşımı falan, böyle bir şeyler mümkün olabilir mi? Hafızanın geri gelmesi gibi bu. Sen çok zor bir şey soruyorsun.
2: Evet, yapabilirlerse çok güzel olur. Yani bir sürü insan bundan muzdarip oluyor.
1: Peki yok olur mu o bellek, yoksa hatırlanamıyor halinde sizce?
2: Alzheimer ya da demanslardaki durum biraz daha farklı. Kafa travmalı,

0: ya da değişik nedenlerden dolayı amnezi gelişe temporal loblarda işte epilepsi nedeniyle temporal lobunda çift taraflı olarak epilepsi odağı vardır. HM vakası var, klasik biliyorsunuzdur. Evet. Onda olduğu gibi yani bir amnezi durumu gelişiyor. Aslında amnezi tam da o hasta üzerine inşa edilmiş. Zekası korunmuş,
1: her şey var,
0: dil yetenekleri korunmuş, kısa süreli belleği korunmuş bir hasta.
1: Sadece boşluk var sanki.
0: Sadece yani geçmişi hatırlayamıyor, yeni şeyleri öğrenemiyor. Ama yeni şeyleri öğrenemiyor demek, yeni anılar oluşturamıyor demek. Bellek dediğimiz şey sadece anılarla mı bağlantılı?
1: Hayır,
0: bir şey?
1: Değil, tabii.
0: Anı dediğimiz şey sadece kendi yaşantımızla bağlantılıysa, HM gibi hastalarda ya da pür amnezik hastalar anı oluşturamıyor. Ama hayatla ilişkisini kurabiliyor. Semantik bellek dediğimiz genel geçer dünyayla ilişkiyi düzenleyen o kurallar silsilesinin olduğu bellek belirli bir döneme kadar korunmuş oluyor. Demans hastalarında da öyle. Uzunca bir süre onlar korunmuş oluyor. Ama asıl yani amnezide o da etkileniyor ama belli bir yere kadar. Asıl korunan bellek orada örtük bellek dediğimiz şey. Hani o kaleciler örneğinde olduğu gibi. Yani kafa travması gerçekleşmiş olsa çok iyi kazanmış olan beceriler hala sergilenmeye devam edebilir ve yeni beceriler bile öğrenebilir. Çok enteresan o HM vakası aslında korku koşulaması yapmışlar. Yani elini uzatıyor. Burada bir rat diye var. Elini uzatıyor. Tokalaşıyor. Acı çekiyor. Eline bir şey batıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Kiminle tokalaştığını hatırlamıyor.
1: Hatırlamıyor.
0: Bu çünkü açık belleği gerektiriyor. Evet. Bilinçli bir hatırlamayı gerektiriyor. Ama elini uzatmıyor.
1: Çünkü acıyı hatırlıyor.
0: Çünkü acıyı hatırlıyor.
1: Acıyla ilişkilendirdiği bir yeri
0: koşullama
1: var.
0: Koşullama dediğimiz bir, klasik koşullama dediğimiz bir öğrenme gerçekleşiyor.
1: Bu çok iyi. Şimdi
0: yani amnezilerde, çok özür dilerim. Amnezilerde, pür amnezilerde açık bellek kayboluyor. Yani kişinin kendi yaşantısına ilişkin anılar ortadan kayboluyor. Kalkıyor. Yeni anılar oluşturma süreci ortadan kalkıyor. Oysa diğer bellek türü korunmuş oluyor. Fakat demans gibi hastalara geldiğimiz zaman
1: evet, orası
0: hastalık
1: kritik.
0: İlerledikçe şiddeti arttıkça semantik bellek de yıkıma uğruyor. En sonunda kişi kendi adını bile unutuyor. Gündelik hayatta ne yapması gerektiğine ilişkin temel kuralları bile hatırlayamıyor.
1: Sizce hocam yemek bu silinmiş midir, ulaşılamıyor mudur? Öyle bir soru sorulabilir mi sizce?
0: Yani demansta muhtemelen kayboluyor bunlar.
1: O zaman onun çünkü tedavisi geriye evet. Zor.
0: Ama beyin hasarı olan kişilerde durum biraz farklı olabilir.
1: Anladım.
0: Çünkü orada da beyin hasarının büyüklüğüne, hastanın yaşına, şiddetine göre anılar tekrar geri gelebilir. Çünkü beynin plastis denen bir özelliği var.
1: Evet, kendini yenileyebiliyor. Şimdi ilk öpücüğe bakacak olursak arkadaşlar, sevgiliniz size valla şöyle bir hastalığım var, sizi hatırlayamadım diyorsa yalan söylüyordur. Anladığım kadarıyla görüşmek istemediği için öyle yapıyordur. Hocam şimdi sosyal medyadan girdik. Çok güzel anlattınız. İnci Hocam resimde ne buluyoruz? Nasıl etkileniyoruz? Onları çok güzel anlattı. Şimdi bir de gerçek hayatla ilgili çok iyi bir giriş yaptık. Fakat bir de yapay zeka var. Bir de dünyaya yapay zekanın gözleriyle bakan bir de insan evladı var. Şimdi yapay zeka koku alıyor mu bilmiyorum. Yani ama görüyor galiba. İşte çok iyi okuyabiliyor. Çok iyi literatürü hızlıca yakalıyor, test ediyor. Tadına bakamıyor. Herhalde daha. Ve bir takım o duyular olmadan ama bilgiyi üretiyor ve gerçeklik gibi önümüze koyuyor. Bizim gibi mi düşünüyor da? Bizim gibi düşünmediğini öngörüyorum bu sözlerimle. Az önce söylediğim şeylerle ama. Yoksa öyle mi? Aynı bizim insan zekası gibi mi bir kararlar veriyor? Nasıl gidiyor o iş? Ne dersiniz?
0: Bizim yani insan zekası gibi karar vermesi mümkün değil bence.
1: Evet.
0: Yani o öğretilebilir mi? Ne kadar öyle? Yani bizim birebir kopyamızın olma olasılığı çok çok zayıf.
1: Çok zayıf.
0: Yani insan bilgiyi alıyor, işlemliyor. Bu bilgi üzerine bir eylem üretiyor. Bunu robotlar da yapmaya başladı. Gelen görsel uyaranı işlemliyor. Onu oradan en basit düzeyde tanıyor, algılıyor. Yani hem şablonları birebir eşleştirmesini yapıyor. Biraz daha kompleks düzeyde de yapmaya başladı. Bir tepki de üretmeye başladılar. Bunu öğrettiler ama insanın prefrontal korteksi denen bir yapısı var. Bizi bütün diğer canlılardan ayıran bir özellik.
1: Yoksa, bu yapay zekanın çok çok ötesinde mi
0: çok
1: şu anda?
0: Çok ötesinde. Tabii. Evet,

0: Yani bize en yakın türlereden bile bizi farklılaştıran şey burası. Hı-hı. Yani biz dedikodu yapabiliyoruz. Hı-hı. Yaptığımız davranışlar üzerine konuşabiliyoruz. Kendi zihinsel faaliyetlerimiz üzerine konuşabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biz bir tepkiyi ne zaman, nasıl vermemiz gerektiğine ilişkin bazen rasyonel, bazen sezgisel, hı-hı, kararlar veriyoruz. Farkında olsak ya da olmasak bile bağlama uygun davranışlar sergiliyoruz. Hı-hı. Duygularımızı düzenleyebiliyoruz. Evet. Orkestrayı iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Gelen her bilgiyi işlemlemiyoruz. Bizimle bağlantılı seçici olan şeyleri işlemliyoruz. Yapay zeka, burada çarpıcı bir şey daha var. Uh-huh. Biz aynı anda birden fazla bilgiyi işlemliyoruz. Uh-huh. Paralel işlemleyen bir sisteme sahibiz.
1: Ve bu da her zaman düşünerek yapmak zorunda değiliz.
0: Evet.
1: Kendiliğinden
0: tabii,
1: de var bu sistem.
0: Tabii. Yani şu sistemi, yani şu uyarıcı sisteme girerken aynı anda renk, şekil, hareket, derinlik bilgisi giriyor. Evet. Aynı anda bütün bunlar giriyor. Aynı anda bütün bu sahne işlemleniyor. Hala diğer sistemler seri bir şekilde işlemliyor. Bir de bunun üzerine duyguyu eklediğiniz zaman çok zor. Evet. Şimdi ama burada şöyle bir risk var. Yani bilgiyi elde etmek, bilgiye ulaşma açısından bunlar çok güçlü enstrümanlara dönüşmeye başladı. İleride daha farklı boyutlara da erişilebilir.
1: Tabii.
0: Yani erişilebilir olmak, bedenin bir parçası oluyor olması, oradaki evet, ilişkiyi tamamen farklı bir boyutu da taşıyabilir.
1: Ama yine bizim orada bir kararlarımız var yani.
0: Bizim kararımız var.
1: Değil mi? Orada bizim özgür irademiz üzerine dönecek bir şey gibi
0: evet,
1: anlıyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani bu sibernetik isyana çok olacak gibi görmüyorsunuz siz.
0: Yani bizim kuşağımız için kesinlikle
1: olacak
0: böyle
1: şey,
0: ama yeni nesil
1: olabilir
0: için buna yönelik eğitimler vermek lazım. Evet. Öğrencilerimize örneğin gelir yapay zeka desteğiyle hemen hazırlar. Kendi katkısı daha düşük düzeyde olur vesaire. Orada amaç tamamen ne bileyim bir not almak, sınıfı geçmek evet, vesaire. Yani oysa orada asıl öğrenmesi gereken başka süreçler var.
1: Kesinlikle.
0: Bunları bu süreç zarfında öğrenmeleri gerekiyor olacak.
1: Orada yani hedef
0: asıl
1: odaklı
0: evet,
1: bir ödevi yaptım.
0: Asıl tehlike burada o yani. Yapay zekalar çok işlevsel olabilir, öğrenme süreçlerine katkıda bulunabilir ama doğrudan doğruya insanın yerini alması mümkün değil. Fakat sürekli olarak yapay zeka gibi enstrümanları kullanıyor olmak bizim organik bellek sistemimizi efektif bir şekilde kullanmamamıza neden olabilir. Onun ne diyelim verimliliğini düşürebilir.
1: Evet,
0: her şey
1: yani
0: çünkü başka bir şeyden beklemeye başlıyoruz.
1: Yani yapay zeka dediğimizde insan zekasının yerini alabilecek bir şey değil belki ama insan zekasının hep daha ekonomik olanı seçmesi bağlamında pekala yerini alabilir.
0: Tabii, evet.
1: Yani insan bunu kendisi verirse.
0: Evet.
1: O sırada işte yapay zeka inanılmaz bir noktaya gelecek, sibernetik isyan olacak, robotları ele geçirdik derken de halının saçağına takılmış o robot süpürgede böyle diye bir şeyler yapmaktadır. Yani daha durumun yolun başındayız. Ama bir şekilde de bu çok abartılıyor. Ve insanlar hakikaten baktığımızda işte bu teknolojiyle ilgili yaptığımız bir çalışmada Türkiye'de teknolojiyle ilgili kaygı mı daha çok, heyecan mı daha çok diye baktığımızda kaygının daha çok olduğunu bulduk. Yani insanlar endişeleniyor. Bir şey olacak. Namus elden gidecek. İşte değerlerimiz bozulacak. İşte şu olacak falan diye bizde kaygısı önce geliyor. İnce Hocam sen ne görüyorsun böyle çok da böyle işte bilim üreten ve böyle şeyi de teknolojide kullanmayı seven biri olarak yani o deneysel perspektiften bahsediyorum. Sen de endişe var mı mesela? Bu nasıl görüyorsun yapay zekanın gidişini? Ya da öğrencilerini yakalıyor musun yapay zekayla yaptırsa
2: yani
1: bir şeyler yoksa alkışlıyor musun?
2: Evet. Robotikçilerle kolaborasyonlarım da var. Dolayısıyla hani çok karşı kamptan gibi konuşmak hiç istemem.
1: Tabii.
2: Ama bir yandan da tabii ki de şöyle bir gerçeklik var. Biz laboratuvarlarımızda 3 tane noktaya 10 kişiye baktırtmak için etik komitelerden geçiriyoruz deneylerimizi.
1: Tabii, doğru tabii.
2: Çünkü onlar üzerinde bunun ne gibi bir etki yapabileceği üzerine o komiteyi ikna etmemiz gerekiyor. Oysa ki bu tip teknolojiler aynen az önce söylemiş olduğum gibi sosyal medya vesaire gibi teknolojiler aslında milyarlarca insana çok da öngörülemeyen, kontrolsüz bir şekilde etkileyebiliyor ve bunun bir kontrol mekanizması da yok maalesef.
1: Evet.

0: şey konusuna gelecek olursak, hani yapay zeka ve beyin arasındaki fark, mesela büyük dil modellerinden vesaire bahsettiğimiz zaman orada tabii ki de metinler var ve dil insan beyninin iletişim için kullandığı sadece tek bir yöntem. Hı hı. Ama işte Murat Hoca'nın da bahsetmiş olduğu gibi ben duygularımı bile bir metne döktüğümde aslında o hissiyatın, o duyguların fenomenal deneyimi artık o metinde yok.
1: Yok. Ya bir kısmı kaybedilmek zorunda oradaki hissiyatın.
0: Evet. Yani burada bir temsil problemi var. Bir bilgi çeşidinden diğer bir bilgi çeşidine geçiş ve beyin aslında çok farklı işte bilgi tiplerini aynı anda şey yaparak, bir araya getirerek bütün bu işlemlemeleri yapıyor. Şu denebilir, ileride işte bilgisayar görme algoritmaları aynı zamanda işte büyük dil modellerine entegre edilecek. Tıpkı senin de söylediğin gibi Mehmet Hocam, işte belki koku, tat vesaire gibi duyuların da o tip algoritmalarıyla beraber böyle bir şekilde bir araya gelmeleri mümkün olacak. O zaman hani hakikaten bir insan beyni kapasitesine erişilebilir mi?
1: Erişilebilir diyelim, çünkü süremizi bitirdik. Belki erişilebilir diyelim. Son sözlerinizi almak zorundayım çünkü. Evet. İkinci saatimizi de bitirdik. Murat Hocam, şimdi biraz zaman kazandırıyorum sana, bir düşün şöyle diye. Önümüzdeki hafta programımız başlarken Murat Kurt'un hangi sözleriyle başlasın istersin? Bugünkü konunun içinde kalarak tabii. Hı-hı. Ya biraz dışarı da çıkabilirsin.
2: Evet. Yo, içinde kalabiliriz. madem biliş üzerine konuştuk, madem erişilebilirdik, hı-hı, bu teknolojilerin bedenin bir parçası olma halinden bahsettik. Gerçekten de öyle. Yani giderek böyle şey haline giriyor. Böyle erişebildiğiniz bir uzaysal alanın içerisinde kullanabileceğimiz ayrılmaz enstrümanlar, hı-hı, haline giriyor ve sürekli olarak uyarıcılara maruz kalıyoruz. Sürekli olarak. Ve canımız sıkılmıyor.
1: Evet.
2: Canımız sıkılmıyor. Hı. Canımızın sıkılmasına ihtiyacımız var. Hı. Can sıkıntısına ihtiyaç var. Can sıkıntısı olabilmesi için uyarımsız geçen bir zamana ihtiyaç var. Ya da doğal uyarımlarla geçecek zamana ihtiyaç var. Ben o nedenle gelecek hafta bir dinlenme veya can sıkıntısızlık durumunun önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Uyarımsız geçen bir zamanın insan zihnine neler kattığı üzerine konuşulabilir. Çünkü hiç kimsenin vakti yok. Herkes çok meşgul ama aslında üretilen ürünlere ya da gündelik hayatları irdelediğiniz zaman daha çok işgal edilen bir bilişsel sistem var. İşgal altında, yani kendi, evet, zihinsel süreçlerimizi işgal altında. Bunun için bütün herkesin bu tip uyarı anlardan biraz uzaklaşarak, hı-hı, hayatın neresinde durduğuna dair bir içgörü kazanması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki uyarıcılar çünkü aşırı derecede bombardımana maruz bırakıyor.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir süremiz kaldı. İnci Hocam, senin de son sözlerini almak isteriz ki haftaya onunla başlayalım.
0: Yani ben bu program boyunca çok fazla tahmin edilebilirlikten, hata paylarından, tahmin ettiğimiz şeyler ve onların sonuçları üzerinden ve kendi bedenlenmiş bilincimizden bahsettim. Ben de kendimize iyi gelen tutarlı ilişkilenmeler içerisinde bulunmak, hem kendi bedenimizdeki iç sinyallerimizi hem de anlamlı dış sinyalleri bir şekilde kendi zihin filtrelerimizden geçirerek onlarla eyleme geçmek ve aynı zamanda da bütün bu işte yapay zeka olsun vesaire gibi işte elimizin altındaki aletleri öğrenme sürecimizi baltalamayacak ama tam tersine öğrenme sürecimizi destekleyecek

0: şekilde kullanarak geçirmemizi dileyerek herhalde kapatabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün stüdyomda psikoloji alanının dünya çapında iki çok değerli bilim insanını konuk etme fırsatı yakaladım. İnce Ayhan ve Murat Kurt'la beraberdik. Harika bir program oldu. Bence tekrar tekrar dinlenip biraz özümsemesi gereken bilgiler alındı. Siz kendinize iyi bakın diyeceğim. Pazar günü tekrarımızla muhakkak kaçırmayın. Bunu da izledikten sonra bir tekrar da izlenebilir bence. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşelim diyorum efendim. Hoşçakalın.

0: A Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: called Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
4: Exhibit A.
2: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen, devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
5: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
6: Love the shirt.
3: It's silk.
6: Of course it is.
3: I just told you, it's silk.
7: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
8: Tick every tuck.
7: Lube every wheel.
8: Lick every stamp.
7: 3, 2, 1. Thomas!
9: Range
3: 300. Wait, 275.
9: Make your mind up.
3: 250. Ram it, Janet.
5: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
2: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
11: Türkler orada sıkışıp kaldı.
12: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamis. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
0: Okay, welcome to the ancient plank walk.
2: Take a deep breath. One foot in front of the other.
0: Flip in.
2: Flip out.
0: Flip in. Flip out. Get back!
3: Help us!
4: The longer that we wait, the weaker we get.
0: Clip in.
1: Macera türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
5: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
6: Survivors.
7: Go.
6: I heard a voice on the radio. My name is Hig.
8: I'm Seema.
9: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
8: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
6: I miss the grocery store.
7: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
10: Arm up! Move, move, move! Shoot the roof!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Ne oldu? Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan her

0: var mı ki?
1: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
2: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
3: Geri çekilin, geri çekilin.
4: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
5: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
3: Gördüğümü sandım.
2: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
3: Gördüm, gördüm.
2: Ne gördün, ne gördün?
6: Buckingham Sarayı'na.
7: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
8: Dikkatli ol, çok güçlü.
5: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
8: Cem, konuşsun istiyorum.
9: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
8: Ben Sony de konuşsun istiyorum.
9: Kuş.
8: Kuş, kuş.
5: Bu adam tırlatmış.
8: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
10: Geçmişe gidemezsin.
8: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
9: Orada durun bakalım.
8: Çok tehlikeli bir çağ.
4: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin. Al.
2: İşte veriyat prensin yeri sempolisi.
6: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
3: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
8: Başardık.
3: Yakalayın.
6: Kim sürüyor?
2: Bingo köpek koşuyor. Atla dörtlü al.
7: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller için 2025'te başlatılan kapsamlı sağlamlaştırma çalışmaları bu yılda sürüyor. Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar taşla uyumlu kireç bağlayıcı harçlarla dolduruluyor. Böylece heykeller daha da sağlamlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı Tümülüsü'nde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüzün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız dedi.

0: Dönsene yüzünü bana.
1: Sen kendini sır gibi sakladıkça benim yüzüm de hep sır olarak kalacak.
2: Yeni sezonun iddialı yapımlarından Aşk ve Taş, 9 Eylül akşamı ilk bölümüyle ATV izleyicileriyle buluşuyor.
3: Gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
2: Senaryosunu Serdar Öz Önalan'ın yazdığı, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht'ın yönetmen koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan kardeşler var. Başrolleri ise Akın Akın Özü, Meryem Sıcak, Simay Barlas, Ayça Bingöl ve Murat Serezli gibi güçlü oyuncular paylaşıyor.
3: Tek kefen giydireceğim.
1: Bu adam yıllar önce karşına çıkan düşmanmış meğer.
2: Geçtiğimiz günlerde Bozdağ Film platolarında dizinin basın lansmanı gerçekleşti. Bozdağ Yapım Başkan Vekili Hüseyin Özçelik ve ATV Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak'ın da hazır bulunduğu lansmanda oyuncular ilk kez tüm kadro kameraların karşısındaydı.
4: Teklif geleli, projeye adım atalı yaklaşık 5 ay gibi bir süre olacak. Böyle bir fırsat da her zaman bir oyuncuya gelmiyor. Normalde çok daha kısa hazırlık süreleri veriliyor ve bu kısa hazırlık süresinde sizden bir karakter çıkarmanız bekleniyor. Ama burada hem çok ciddi karakteri hazırlayacak eğitmenlerimiz vardı, çok ciddi bir ekip vardı ve bir zaman tanındı. Bunun için tabii ki de en başta yapımcımıza teşekkür ediyorum. Ve bu yolda da hani liderlik eden bizlere, yönetmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu bir oyuncunun herhalde karşılaşabileceği en güzel fırsatlardan biri. Bir dizi için, bir karakter için böyle bir alan bulmak. Ben de elimden geldiğince bunun hakkını vermeye çalışıyorum. Heyecanımın sebebi de odur belki de. Çünkü ister istemez böyle bir sorumluluğu taşıyabiliyor muyum, taşıyamıyor muyum? Bunu insan tabii ki de kendine soruyor. Bunu da nihai kararı tabii ki de seyircimiz verecek. Günde yaklaştıkça artık 9 Eylül tarihimiz de belli oldu. Heyecan daha da gözlerime yansıyor ki siz gördünüz bu heyecanı herhalde.
5: Bu kadar tarihten dizi ya da projeyi hiç almadım. Bu evet benim ilk kez. Yani filmler çektim biraz. Yani tarih 90s, in the 90s, o tarih tabii ki. Ama bu benim ilk böyle bir project tarih için ve önemli bir tarih. Destina bir prenses ve bir çok güçlü bir kadın. Ben zaten her hayatımı prenses olmak istedim ve şimdi prensesim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım onun için, oynamak için çok çok nasıl söyleyeceğim?
6: Heyecanlı.
5: Heyecanlı mı? Aynı şey, tamam. ve bu zor bir iş, onun için zor bir hayat. Ama iyi şeyler bulursa, insan iyi şeyler bulurlarsa iyi hayat yaşayacak.
3: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
7: Ekibi arkadaşlarımı öğrendim. Çekecek kişileri, yönetmenleri, yapım şirketini öğrendim. Ondan sonra zaten karakteri de beğendiğim için ve tarihte gerçekten olan bir karakter Efendi Vard. Rolle buluştuk böylece. Ve işte bu büyülü atmosferin içinde bambaşka kostümler ve bambaşka bir dekorun içinde bu karakteri canlandırmaya başladı. Ve benim için de farklı olacak o yüzden. Önceki yaptıklarıma göre çok daha farklı.
8: Karakterinizden biraz bahseder misin?
7: Tabii Efendi Vard o dönemde Kalanaros Kalesi'nin tekfuru. Güçlü bir hükümdar, eski bir iyi bir komutan, halkının refahını düşünen, adil bir şekilde onları yöneten, onların iyiliğini düşünen adil bir hükümdar ve kurnaz ve dahi bir siyasetçi, planlarını kurup sonra zaman içerisinde onların çalışmasını sağlayan birisi. Aynı zamanda da filmimizin, dizimizin esas kızı Destina'nın babası, yani Alaaddin'in kayınpederi oluyor.
9: Proje bana teklif edildiğinde ben açıkçası daha önce hiç böyle
0: işte 13. yüzyıl ya da daha yakın tarih bile olsa böyle bir dönem içinde oynamadığım için o beni bir cezbetti. Çünkü bu atmosfer içinde de bir işin içinde olmak istiyordum açıkçası. O yüzden ilgimi çekti ve böyle bir platoda, böyle bir prodüksiyon içinde ve bu konuda çok tecrübeli bir yapımcı ve bu konuda da çok tecrübeli yönetmenlerle birleşince ve senaryo ekibi de aynı şekilde dedim ki ben burada olmalıyım ve çok da güzel bir rol. Bugüne kadar da hiç oynamadığım bir rol. Beni heyecanlandırdı ve oyuncu olarak iştahımı açtı diyebilirim. O yüzden seve seve kabul ettim.
8: Karakteriniz gerçek mi yoksa kurgu mu?
0: Gerçek. Ümmühan, Alaaddin Keykubat'ın annesi ve Ulu Hatun. Yani haremin kraliçesi.
6: Taht savaşı, iktidar savaşı ve aşk savaşı ikisi at başı gidiyor aslında. Yani hani ne o öne çıkıyor ne ona çıkıyor. Tabii enerjisi gereği iktidar mücadelesi bir tık daha ateşli devam ediyor ama o ondan daha şey diyemem. Yani ikisi

0: bir arada ilerleyen bir iş. Birçok işte şey vardır hani seferler, savaşlar bilmemler bize de var ama hani daha çok insani damarına dokunmaya çalışıyor karakterlerin bu hikaye.
1: Ben Rita karakterini canlandırıyorum. Prenses Destina'nın yardımcısı, sadık yol arkadaşı diyebilirim aslında özetle. Onunla birlikte bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Şimdilik ama onun yanında destekçisiyim.
2: Nasıl hazırlandınız ve set süreci nasıl geçiyor?
1: Çok yoğun bir hazırlık sürecimiz oldu. Gerçekten o tarihe hakim olmak için, o insanların bütün yeteneklerine sahip olabilmek için at, kılıç, ok ve tarih dersleri aldık. Bunları alınca tabii ki insan kendini çok daha hazırlanmış hissediyor. O yüzden sette de çok daha rahatız aslında. Hakimiz neler yapmamız gerektiğine. Yoğun bir süreçti. O yüzden şimdi seyirciyle kavuşmayı bekliyoruz.
3: Emir Kutluca diye Alaaddin Keykubat'ın emirlerinden birini oynuyorum. Bir Selçuklu emiriyim. Biraz entrikacı, hani kendi çıkarlarını düşünen bir emir. Ayaba ile beraber hareket eden emirlerden biri.
2: Nasıl hazırlandınız rolünüze? En zorlayıcı tarafı neydi?
3: Vallahi ben bu işe başlamadan önce bu kadar eski bir dönem işini ilk kez yapıyorum. O yüzden ata binmeyi bilmiyordum. At eğitimi aldık, kılıç ve koreografi eğitimi aldık, işte dövüş koreografisi falan. O dönem biraz zorlu ama çok keyifliydi. Ata binmeyi çok seviyorum artık. Bundan sonra da binmeye devam edeceğim. Kanımızda varmış demek ki. Vesile oldu.
4: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var.
5: Daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dönem dizilerine imza atan Taylan biraderler, sezona damga vuracak Zindandan Tahta Uzanan çarpıcı öyküsüyle aşk ve tahtın farkını ve de önemini izlence izleyicileri için anlattı.
6: Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
7: Anadolu Selçuklu ile ilgili yapılan ilk dizi bu. Daha önce Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sanıyorum iki dizi yapıldı. Evet. Fakat farklı devletler biliyorsunuz. Biraz bir akrabalık var tabii. Yine aynı Selçuklu ailesi ama ve dönem olarak da gerçi dirilişin zannediyorum bir dönemi ilk şeyleri çakışıyor bununla dönem olarak ama merkezine Anadolu Selçuklu'yu ve Alaaddin onun en parlak hükümdarı Alaaddin'i alan bu ilk dizi. O bizi çok heyecanlandırdı. Anadolu Selçuklu Devleti tarihte çok önemli bir iz bırakmış, büyük bir medeniyet ama yeterince ilgilenilmiş bir şey değil. Son zamanlarda özellikle bu diziyle ilgili çalışma yapma, biz genellikle okuyarak, gezerek falan filan çalışıyoruz. Benim şey dikkatimi çekti, Batılı tarihçilerin de son 10 yıldır, 15 yıldır filan Anadolu Selçuklu Devleti'ne yoğunlaştığını görüyoruz. Onlar da böyle burada ihmal edilmiş çok büyük bir aslında medeniyet var. O bizi çok heyecanlandırıyor. Onun ilk kez yapılacak olması ve Yağmur'un dediği gibi burada gerçekten hazır bir altyapı var ki bu Türkiye'de biz ilk bu işlere yani tabii ki ilk tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl değil ama ilk şeyde karşılığı olan bir diziydi. Seyircide çok büyük karşılığı olan bir diziydi.
8: Üçüncü büyük tarihi dizimiz. Dolayısıyla tabii ki eski işlerimizin özellikle Muhteşem Yüzyıl'ın ağırlığı üzerimizde var tabii ki. Mümkün olduğu kadar ama ondan kurtulmaya, onu üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında her iş farklı bir iş, her iş yeni bir iş. Bu işte Muhteşem Yüzyıl'ın ortak noktaları da var. Ama aralarında bir kere bir 500 yıl bir fark var. Ama ondan da önemlisi sonuçta farklı hikayeler. Ama tabii ki böyle bir çok derinlerde bir benzerlikte yatmıyor değil.
4: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
9: Benim tarihim karşımda durur. Senin kazandığın ise benim gönlümün tahtı.
10: Bu sarayda kudretin iki menbaı vardır.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Çirkin Uzunlar, sözleri Ömer Uçar ve Deniz Küçük Akyüz'e, müziği Uçar ve Uzunlar'a ait Doğru Sevda parçasıyla dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Mersum, sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait ıslanmış saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

geleneksel Kazak çalgısı Dompre'yi kullanarak modern ve popüler eserleri yorumlayan Adi Dağ, ayrıca Türkiye'de Beşiktaş forması giyen futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov için çaldığı özel marşlarla da adını duyurdu.

dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pew Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli caz füzyon topluluğu Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Nathaniel'in hikayesine odaklanıyor.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Atakongrezyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Çinli robotik şirketi Unitree'nin yeni insansı robotu Superman saatte 45.6 kilometre hızla çıktı. Efsane sprinter Usain Bolt'un 2009'da 100 metre dünya rekorunu kırdı. Şirket tarafından paylaşılan görüntülerde Superman'in herhangi bir koşu başlangıcı yapmadan 2 metre yüksekliğe sıçrayabildiği ve saniyede 12.66 metre hıza ulaşabildiği görülüyor. Bu değer saatte yaklaşık 45.6 kilometreye karşılık geliyor. Unitree, robotun geliştirme çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtiyor. Bu nedenle Superman'in önümüzdeki dönemde daha yüksek hızlara ulaşabileceği değerlendiriliyor. Usain Bolt 17 yıl önce 9.58 saniye ile 100 metre dünya rekorunu kırarken toplam 41 adım atmıştı. Normalde diğer sprinterler bu mesafeyi 44 ila 47 adımda tamamlarken 1.95 boyundaki Bolt uzun adımlarıyla bu sayıyı 41'e düşürmüştü.

başkent Tahran'da ünlü bir otelde gerçekleşen konser, dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yansıtması bakımından tarihsel bir öneme sahip.

dünyaca ünlü klasik müzik eserlerini çalıyorlar, hem de izleyenleri kahkahalarla güldürüyorlar.

Türkiye'de de geçmişte konser veren Polonyalı The Mozart grubu konserlerinde tek elle keman çalarken pimpon topu sektiriyor, Beethoven çalarken bir anda rock tınılarına geçebiliyor.

grup, Varşova ve Oyçun en prestijli müzik akademilerinden mezun 4 arkadaş, Filip Yaşlar, Mihail Sikorski, Pavel Kovaluk ve Boleslav Blaşçik'ten oluşuyor.

sahneye çıktığı andan itibaren seyirciyi kahkahaya boğandı Mozart'ın, özellikle 1972 doğumlu üyesi Philip Yaşlar'ın pimpon topu sektirirken tek elle keman çalması çok beğeniliyor.

konserlerinde klişe filmlerin hafızalara kazınmış sahnelerine de atıfta bulunarak tiye alan grup, ciddi olarak algılanan klasik müziğe esprili dokunuşlar yapıyor.

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya, iyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğin bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı

0: Orasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
1: Benim tenekemde deniz kızı var.
2: Aa, bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
0: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
1: Güzeline su gülü yakışır.
0: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
2: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
2: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim, özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
2: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
2: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
0: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus, çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emrihan, Gülizar yetişin! Gülizar, Emrihan!
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik'le rol aldığı Ezo Gelin'se bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani Kadirizm'in en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
6: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asyan, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'la rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum ulan.

0: 1968'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizm'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkma gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi...

0: Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Miniklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Miniklerimle birlikte bu hafta hem yurt içinde hem yurt dışında gururumuz olan Anadolu Ateşi'nin sahnesine geldik. Yüzlerce dansçıyla muhteşem şovlar hazırlayan Anadolu Ateşi'nin bu sahneye nasıl hazırlandığını ben oldukça merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar?
1: Evet.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O yüzden merak ediyorum, bakalım nasıl hazırlanıyor Anadolu Ateşi bu harika sahneye. Hadi gelin hep birlikte izleyelim.

0: Merhaba, ben Arın Bahar. 8 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Canan Korucuoğlu. 11 yaşındayım. Büyüyünce ya dansçı ya da moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, benim adım Serdar Kurlar. 8 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan var. Benim Mustafa Bey'e sorularım olacak. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve sahnenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. AKM'ye hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi burada sahnede gördük, izledik. Çok keyif aldık provalarda. Tabii akşam için de çok heyecanlıyız. Evet. Ama benim merak ettiğim... Uzun yıllardır var Anadolu Ateşi. 15-20 sene oldu zannediyorum.
1: Evet, 20 yılı geçtik.
0: 20 yılı geçtiniz. Bu 20 yıl önce bu fikir nasıl oluştu? Siz buna nasıl karar verdiniz ve bunca yıl bu iş nasıl devam etti?
1: Bu bir gençlik hayaliydi. Üniversitedeyken tasarladığımız ama yapması 1999 yılına nasip olan bir eski hayal, lisedeyken hayal etmiştik. Dünya deneyimlerini izleyince aklımıza gelmişti. İşte Rusya'daki büyük dans toplulukları, İrlandalılar, Amerika'daki müzikaller. Bizim de çok zengin bir halk dansları dokumuz, kültürümüz var. Biz de bunları yapabiliriz diye bir iddiayla yola çıktık. Ve şimdi buradayız. Arada 117 ülke dolaşmışız.
0: 117 ülke. Evet. Peki burada hiç benim bildiğim kadarıyla çok değerli böyle bir ödülleriniz de var. Evet. Dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Üç oyunun seçildiği. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Vallahi her okulumuzda bir oda dolusu, 12 tane okul var. Hepsinde ödüllerimiz var. Bu ödülleri kendi topluluğumuz adına kabul etmedik biz. Anadolu kültürünün zenginliği ve halkımızın ürettiği muhteşem halk sanatlarının ödülü olarak kabul ediyoruz. Onun için her aldığımız ödülü halka ithaf ettik. Çünkü o kadar zengin bir ülkede yaşıyoruz ki yani sadece Karadeniz'de bir proje yapmak mümkün, Ege ile yapmak mümkün, Doğu ile yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ödüller onlarındır.
0: Anadolu kültürüyle böyle bir barış fikrini bir araya getirmişsiniz. Danslarda evet. Da bu anlatılıyor. Peki bu fikir nasıl oluştu? Başka bir şey de belirleyebilirdiniz. Çünkü 20 yıl anlatacağınız bir hikaye. Evet. Çok önemli değil mi?
1: Anadolu üzerinde yaşadığımız coğrafya Türkiye bir kültürel köprü zaten. Doğu ve Batı uygarlıklarının tam merkezinde, kavşağında ve taşıyıcı bir köprü. Dolayısıyla da bir barış coğrafyası. Burada birçok halklar gelip yerleştiler Anadolu'ya ama kimse Anadolu'yu işgal edemedi. Anadolulaştırdık biz onları. Her gelen uygarlık bu müthiş kültürün içinde eridi. Ve dolayısıyla gelimizde hepsinden parçalar var.

0: Ve dünyadaki ilk barış anıtı olarak nitelendirdiğimiz Nemrut Dağı'nda da böyle bir hikaye var. Çünkü oradaki her tanrının ismi biri doğulu, biri batılı mitolojiye mensup. Zeus Oramastes. Oramastes Pers, doğuya özgü bir isim. Zeus da zaten batı kodlu bir mitolojik tanrı ismi. O yüzden medeniyetler buluşması ve barışması dedik ki dünyada en çok işe yarayan ve en çok temenni edilen bir dilek olduğu için projemin ana fikrini böyle belirledik.
1: Yıllar önce belirlenmiş ve hala devam ediyor. Peki hiç buna ilk başta böyle bir endişeyle yaklaştınız mı? Acaba bu oyun ya da bu gösteri tutar mı ya da bu fikir tutar mı? Böyle bir endişeyle hiç girildi mi?
0: Yani dünyadakiler bizden çok çok daha ilerideydi. Daha önceki zamanlarda başlamışlardı. En yakın rakibimiz 30 yıldır sahnedeydi. Bir böyle bir rekabet durumu söz konusuydu. Bir de ben zaten yurt dışında çok başarılı olacağını biliyordum. Yani Anadolu Ateşi'nden önceki halk dansları faaliyetlerimizde de biz hep dünya birincisi olurduk. Olmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de bu kadar ilgi göreceğinden emin değildim. Yani biraz halk danslarının o zamanki pozisyonuyla ilgili bir durum vardı. Yeterince saygın bir etkinlik olarak görülmediği için. Yerli seyirciyle kaygım vardı ama yerli seyirci de daha ilk temsilden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bugün de bizimle beraberler ve onların bize bu alandaki milli takım muamelesi yapıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Bizi milli takım gibi gururla istiyorlar.
1: Fikrimce zaten jenerasyon da değişiyor. Siz belki 20 yıl önce gençleri izlettiriyordunuz. Şimdi o gençlerin çocuklarını izlettiriyorsunuz.
0: Evet evet, yani işte o gün doğanlar bugün 24 yaşında. O yüzden birkaç kuşağı birden izlettik. Hem izletiyoruz hem bu kuşakları eğitiyoruz. Okullarımızda kıvılcım dans toplulukları ve gelip bizimle dans etmek isteyen 2000'e yakın öğrencimiz var. Artık dansçılar bu bünyenin içerisinden yetişiyorlar. Şu an izlediğiniz provanın yarısı kıvılcımdan gelmiş. Bıdık yaşlarda gelmişler ve sahnede şimdi dans ediyorlar. Dünyanın bütün güzel ve büyük sahnelerini dolaştılar.
1: Ben mesela buna çok şaşırıyorum. Bir oyun olarak siz bunu tasarlıyorsunuz 24 sene önce ve evet, şu anda okulları var bu oyunun. Dünyada bir örneği var bunun. Şu an aklıma geldiği için soruyorum. Çok şaşırtıcı.
0: Dünyada bildiğim kadarıyla yani hem şov topluluğu olarak sahnede gösteri yapıp hem aynı zamanda okullaşan bir dönem Cirque du Soleil'in öyle bir çalışması vardı ama yine tam bizimki gibi değildi. O daha çok akrobasi üzerine yapılan, farklı farklı ülkelerdeki okullardan toplanan çocuklar gibi bir şey vardı ama bunun gibi yok. Bu anlamda biz dünyada tek sayılabiliriz.

0: Belki vardır. Bir sırrı var mı bu işin?
1: Sırrı terlemek, inanmak, çalışmak, disiplinden asla taviz vermemek. Yani en ufak bir disiplin aksaması burada hemen hataya dönüşür. Ve bizim hata yapma şansımız yoktur. Seyirci acımasız bir şeydir. Bir gösterinin başarısı en kötü dansçısı kadardır. Seyirci de gider onu bulur. Şu arkada biri hata yaptı der yani bizlerle. Onun için buna izin vermememiz lazım. Bu da çok çalışma gerektiriyor.
0: Çocukların soruları var. Evet. Onlar da bekliyorlar.
1: Ben de sizi bekliyorum.
2: Sizin dansa ilginiz kaç yaşınızda başladı?
1: Çocuklukta net bir yaş söyleyemem ama hani biz geleneksel bir toplumuz. Türkiye halkı, bu ülkede yaşayan herkes mutlaka dans eder. Düğünlerde, şölenlerde, okulda, temsillerde olur. Ama büyüklerin yaptığı düğünlerin organizasyonlarında daha 3-4 yaşındayken onlarla birlikte dans etmeye başlayıp daha sonra okullarda profesyonel hale getirdik. Ama şey diyebilir mi, 4-5 yaşlar en çok ilgi duyduğum zamanlarda, daha sonra da ilkokulda zaten profesyonel dansçı olduk. Okulda folklor ekiplerine girerek, halk dansları ekiplerine girerek.
2: Anadolu Ateşi ismini kim ve nasıl koydu?
1: Anadolu Ateşi ismi benim koyduğum bir isim. O zaman bir üst başlığımız daha vardı. Topluluğun ismi Sultans of the Dance'di. Dansın sultanlarıydı. Ama oyunun ismi, yani sahnedeki koreografinin ismini de ben Anadolu Ateşi olarak koydum. Çünkü bir ateş hikayesiyle başlıyor. Çünkü Nemrut Dağı'nda başlıyor ve bütün Anadolu'yu dolaşıyor. Dolayısıyla hem dansın karakterine özgü bir şey ateş kültü kavramı. Hem bizim şaman kökenlerimizde, ezidi kökenlerimizde, Zerdüştlük'te Anadolu'daki bir ritüel biçimi ateşin etrafında dans etmek. Hem o çağrışımı yapmak hem de sahneden ateş çıkmasını sağlamak. Çok hızlı olmak için bu isimleri koydum.
2: Dansçıları nasıl seçiyorsunuz?
1: İlk yıllarda gazeteye ilan verip bu işle ilgisi olan insanlardan bir topluluk oluşturduk. O zaman 90 kişi ile başladık. Daha sonra 140'a çıktık. Şimdi dansçılarımızı kendi okullarımızdan yetiştiriyoruz. Kıvılcım okullarında 3-4 yaşlarında başlayan arkadaşlar 15-16 yaşına geldikleri zaman A grupla birlikte, büyüklerle, büyük dansçılarla birlikte dans ediyorlar. Asıl şu anda en çok faydalandığımız kaynağımız kendi okullarımız.
2: Bir gösteriyi sahneye koymak, yani her şeyle beraber ne kadar süre alıyor?
1: Bu projenin içeriğine, karakterine bağlı. Anadolu Ateşi'ni biz 2 yıl gece gündüz çalışarak yaptık. Troya'yı 4 yılda yaptık. Ama şu anda bir proje çalışacak olursak çalışıyoruz ki bunların süresini 1-1,5 yıla kadar düşürdük artık. 1,5 yılda proje üretebiliyoruz. Ama bu sözünü ettiğim projeler işte böyle büyük, görkemli projeler. Zaten de küçük proje yapmıyoruz.
2: Peki sahnede kaç çeşit dans yapıyorsunuz?
1: Sahnede bale, modern dans, halk dansları, caz dans, tap dans ve başka halkların dansları. Bunlar dans disiplinleri sahne üstünde olanlar. Ama yaklaşık olarak 1300 figür yapıyoruz sahne. 1300 farklı dans figürü yapıyoruz.
2: Bugüne kadar kaç ülkeye gezdi Anadolu Ateşi?
1: Aklımda kalan en son 117 ülkede kalmıştık. Unuttuğumuz yerler olabilir çünkü sayısını dikkatli bir arşivliyoruz. Sonbaharda 150 ülkeyi bulacak. Sonbaharda çünkü büyük 3 tane turnemiz var, Avrupa ve Amerika ve Kanada'yı içeren. Bu sayı 150'ye çıkacak. Ülke ülke sayıyoruz ama bu ülkelerin içinde de 20 şehir, 28 şehir. Çin'de 58 şehir dolaştık. Şehirlerin ismini söylemiyoruz. Başka topluluklar şu kadar şehirde gösteri diye söylerler. Biz ülke ismi veriyoruz çünkü onun altından kalkamayız.
0: Oyun sayısını hatırlıyor musunuz toplam oyun?
1: 7500 temsile yaklaşmış olabiliriz. Biraz sonra 7502 olacak. Bir burada temsil olacak, bir de Antalya'da temsil var. Yani biz konuştukça sayılar artıyor. Bugün 2 gösteri var. Bir burada var, bir de Antalya'da.
0: İki ayrı kast. Ekip, tabii. İki ayrı kast. Sadece evet. Şu anda 2 ayrı kastınız mı var?
1: 3 kast olabiliyoruz. Aynı anda 3 gösteri yapabiliyoruz şu an.
0: Siz şimdi buradasınız. Ötekilerin başında kimler var?
1: Orada da kurucu arkadaşlar var. Onlar Antalya'da da okulumuz var. Antalya'da ofis var. Antalya'da Aspendos Arena isimli tiyatromuz var. Kendimize ait tiyatromuz var. Orada da bir gövde, asıl ana gövde orada.
0: Ben çok eskilerde kalmışım. Bu kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gerçekten bilmiyordum. Aynı anda gösterinin 3 ayrı şehirde oynaması da bu kadar büyük.
1: 4 kast da yaptık. Yani aynı anda 4 gösteri
0: yaptık. Çok büyük bir oyun bu. Hani küçük bir gösteri de değil.
1: Bir tanesi Martinik adasındaydı. Bir tanesi Filistin'deydi. Bir tanesi de Antalya'daydı. Aynı anda 4 gösteri.
0: Şehir de değil. Ülkede aynı anda 4 farklı ülkede de oynuyoruz diyorsunuz yani.
1: Evet, evet, evet. Böyle saat farklarını saymasak aynı anda.
0: Evet, bu arada bu bir rekor bence. Var mı dünyada bir örneği? Gerçekten
1: yok.
0: Çok merak ediyorum.
1: İki kaslı olan toplulukları biliyorum ama dört kaslı olan var mı bilmiyorum.
0: Ve aynı anda dört ayrı ülkede oynayan bir oyun yok.
1: Araştırmak lazım.
0: Bence de bunu araştıralım. Çok ilginç geldi. Evet, peki evet. Benim aklıma gelen bu okullar var. Çocukları yetiştiriyorsunuz. Sizin çocuklarınızla ilgili mi dansla?
1: Evet, evet. Atlas okuldayken oynuyordu. Şimdi Troya'da oynayacak üçü. Troya'nın provaları başladığı zaman üçü de gelip Troya'da dans edecekler.
0: Oo.
1: Troya'yı daha çok seviyoruz.
0: Kaç yaşında oldular?
1: Zaten şimdi zaten
0: büyüdüler değil mi? Küçük değiller artık.
1: 16 yaşında. 16-14.
0: Baş dansçı olarak mı girecekler?
1: Yok, öyle torpil mi? Sanatta torpil olmaz. Çalışacak. Hatta en zor işleri ona versin.

0: Peki baş dansçı nasıl olunur?
1: Genel olarak dansçı nasıl olunur? Bizim kriterlerimize göre önce iyi insan olmak. Anadolu kültürünü, Anadolu'nun ahlakını, etiğini, değerlerini bilmek. Önce iyi insan olmak. Daha sonra yeteneği oranında her arkadaşımıza baş dansçı olma olanağı verilir. Herkes dener. Ama biz içinden seçeriz. Bunda birçok şey var. Fiziğin etkisi var. Yaptığı özel dansların etkisi.

0: Jimnastik dersi var, onu söylemeyi unuttum.
1: Benim zaten buradan iki tane arkadaşım var.
0: Süper. Gösteri sonunda topluluğa yazılıyorlar. Arkadaşlar isimlerini alın. Gösteri bitince zaten burada kalacaksınız.
2: Gösteri enfes. Evet. Ben izledim. Mustafa Bey, kaç tane dansçınız var toplam?
0: Şu anda 150 civarı dansçımız var. Yazın sayılar daha da artıyor. Çünkü okul okuyan arkadaşlar var. Onlarla birlikte istediğimiz zaman 200 kişi olabiliyoruz. Buradaki temsillerin dansçı sayısı kıvılcımlarla birlikte 300 kişiyi geçiyor. Yani burada gösteri yaptığımızda çocukların durumu, okul durumları müsait oldukça her temsile çıkarıyoruz. Bugün de bizimle dans ediyorlar ama bugünkü sayı 60 civarında çocuk sayısı. Ama normalde bu koridorlar doluyor ve gösteride bir sürprizle başlıyoruz zaten. 300 civarı diyebiliriz.
2: Ben tahmin ediyorum 20 yıl önce izlediğim için ilk oyunlardan biriydi ama o zaman çocuk yoktu.
0: Yoktu.
2: Değil mi?
0: Şimdi.
2: O zaman bana da sürpriz olacak
0: son
2: bu akşam.
0: Evet.
2: Peki bir sürpriz, yeni bir oyun var mı önümüzdeki zamanda?
0: Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklarımızı yaptık, provalar başlıyordu ama o depremden sonra bir dondurduk, onu çalışıyoruz. Bir de İpek Yolu projesini çalışıyoruz. Çin'den İstanbul'a kadar, İstanbul'dan Viyana'ya kadar olan bir müzikal yolculuk. Onun provaları devam ediyor.
2: Çok teşekkür ederiz bunca provanın arasında, yorgunluğun arasında bize zaman ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
2: Biz devam ediyoruz gezmeye.
0: Tamam, buyurun.

şu an Anadolu Ateşi'nin İstanbul'da normalde 5 tane dans okulumuz var. Şu an Maltepe'deki okulumuzdayız. Kıvılcımlarımızla dans provalarımıza devam ediyoruz hafta sonları. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çıkmaya başladılar. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde biz gösteri yapıyoruz her pazartesi. Çocuklarımız da o gösteriye dahil oluyorlar. Ayrıca şu an hem yıl sonu gösterisini hazırlanıyoruz, hem de profesyonel kıvılcım grubumuzla bir proje hazırlıyoruz. Zaten Türkiye'de bunu ilk yapan biziz, çocuk grubu oluşturan. Ve yakın tarihte umarım hazırlıklarımız bittikten sonra sahne almaya başlayacağız kıvılcım çocuk.

0: Ben o kadar uzun süre olmasa da yani geldiğim ilk günden beri çok severek dans ediyorum. Hem hocalarımızla hem de arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyorum.
1: Yani disiplinli, evet disiplin tabii ki var ama aynı zamanda çok eğlenceli. Yani teknik önemli olduğu için disiplin de var ama onun dışında çok eğlenceli bir yer bence. Ben 17 yaşındayım, 8 yaşında başladım. Bayağıdır dans ediyorum.
0: Ben 13 yaşında başladım, şu an 15 yaşındayım.
2: Biz çocuklarla çok güzel şeyler yapıyoruz Anadolu Ateşi olarak. Bütün çocuklarımızı bu aileye katılmaya bekliyoruz. Gerçekten görüyorsunuz, keyif alarak geliyorlar. Hayatlarına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Dans etmekten vazgeçmesinler. Herkesi bekleriz. Teşekkürler.

0: yaşınızda başladınız?
1: 9 yaşında çocuk grubuyla başladım.
2: Ben de 9 yaşında başladım ama şu an 30 yaşındayım. 16 yaşında Anadolu Ateşi'nde yetişkin bir dansçı olarak hayatımı devam ettirmekte.
0: Günde kaç saat yaşıyorsunuz?
1: Hafta içi 8 saat, hafta sonu akademilerimizde çocuklarımızla birlikte 8 saat çalışıyoruz.
2: Ama gösteri günleri bu saatler değişebiliyor. Çünkü biz Türkiye'yi temsil eden bir dans grubu olduğumuz için dünyanın birçok yerinde gösteri yapıyoruz. Dünyanın en büyük sahnelerinde Anadolu Ateşi dans topluluğu olarak gösteriler yapıyoruz. Tabii ilk gittiğimiz gösterilerin sahnelerinin ölçüleri, kulisler, işte dansçıların hazırlanabileceği alanların durumuna göre prova saatimiz uzalıp ya da kısalabiliyor.
0: Baş dansçı nasıl olur? Zor mu baş dans?
2: Anadolu Ateşi'nde normal bir dansçı olarak dans etmeye başladıktan sonra artık çok zor diye bir şey söz konusu olmuyor. Tabii ki baş dansçı olmak biraz daha diğer dansların korda dans etmek gibi olmuyor. Biraz daha zor oluyor ama bunun için çok çalışmak gerekiyor. Bir rolü hayatına idol olarak aldıysan ve bu rolü ben yapmak istiyorum dediysen sana imkan veriyorlar ve sen provalarının 8 saat süresi varsa sadece 6 saati yapmak istediğin role hazırlanmaktan geçirmen gerekiyor. Biraz zor, uğraş gerektiren bir şey. Baştan şu.
0: Sahnede çok hareket ediyorsunuz. Kilo veriyor musunuz sahnede?
1: Yüksek tempodan dolayı tabii ki de kilo veriyoruz ama vücudumuzu da korumaya çalışıyoruz.
2: Bazen Antalya'da daha çok kilo verme durumumuz söz konusu olabiliyor. Orada hava biraz sıcak olduğu için ekstra diğer şehirlere göre biraz daha efor sarf ediyoruz.
0: Çok kalabalık dans etmek zor mu?
2: Tabii topluluğa yeni girdiğin zaman çok kalabalık dans etmek biraz zor gelebiliyor. Ama bir dansçı tamamen 6-7 aylık eğitim sürecini tamamlamadan sahneye çıkamıyor. Sahneye çıktıktan sonra her yerde dans edemiyor. Önce bizlere alışması gerekiyor. Topluluğa alışması gerekiyor. Bir süre sonra bu zorluk yavaş yavaş normale indirgeleniyor. Biraz zor.
1: Hepimizin uyum içinde çalışması gerekiyor. O yüzden çok uzun saatler prova yapıyoruz.
0: Sahneye çıkınca heyecanlanıyor musunuz?
1: Seyirci ve salonun atmosferiyle birlikte tabii ki heyecanlanıyoruz. Aynı zamanda dünyanın, Türkiye'nin en büyük dans gruplarında Anadolu Ateşi'nde dans etmek de bizi artı heyecanlandırıyor.
2: Benim 14 yıl olacak bu yılla beraber Anadolu Ateşi'nde bu grupta temsiller vermem. Ben 14 yıldır her seferinde yeniden heyecanlanıyorum. Çünkü bu heyecan asla bitmiyor. Aynı dansları yapsak ki bu zaten çok olmuyor. Biz de devamlı revize ede ede gösteriler yapıyoruz. Aynı dansları yapsak bile seyirci aynı değil. Hep seni başka bir seyirci izliyor. Durum böyle olunca kulise gösteri müziğin, tanıtım müziği girdikten sonra bütün danslarda yeniden dans ediyormuş gibi bir heyecan başlıyor.
0: Hiç sahnede hareketlerinizi unuttunuz mu? Başınıza kötü bir şey geldi mi?
2: Ben unuttum. Tabii çok sık Anadolu Ateşi'nde böyle bir şey rastlayamazsınız. Yeni dansçıyken çok heyecanlanmıştım. Seyircinin dikkat edemeyeceği, sadece hocaların ve arkadaşların anlayabileceği küçük hatalar oluyor. Tabii her şey disiplinle alakalı bir şey. Bu kadar uyum içerisinde dans etmek, bu kadar güzel bir toplulukta dans etmenin güzel yanları da var, kötü yanları da var. O kötü yanlardan bir tanesi şöyle olabiliyor. Bizde hatalar olamaz. Bu toplulukta hata çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Çok çalışıyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. Hata bizim literatürümüzde yok. Ama bazen küçük arkadaşlarımızın ve hocalarımızın alacağı hatalar yapıyoruz. Bunun toplantısını, değerlendirmesini hocalarla beraber yapıyoruz. Hatanın büyüklüğüne göre bir ceza sistemimiz var. O sistem düşüyor mesela. Hata yaptıysan eğer haftaya burada dans etmemen gerekiyor. Çünkü bunu biraz daha çalışman gerekiyor gibi şeyler.
0: Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Nasıl beslenmeniz?
2: Yemeğimize dikkat ediyoruz. Özellikle turne takvimimizde çok yoğun gösteriler olduğu zaman özel hayatımız, beslenme hayatımız, spor hayatımız, bunların hepsine tabii ki dikkat ediyoruz. Bizim burada yaptığımız temsilde de, birçok yaptığımız temsilde de hocaların uygun gördüğü bir beslenme listesi var. Biz gösteriden önce asla bir şey yiyip içmeyiz. Kafe break dediğimiz açılmalık sistemlerimiz var. Onlar da hocaların hazırladığı, bizim Alper hocamız var, bizim koreograf hocamız. Kendisi doktordur. Onun denetimi altında prova sınavında elma, muz, kurabiye gibi atıştırmalarla gösteri atıştırmalarını bu şekilde hallediyoruz. Ama özel hayatımızda da kendi beslenmemize tabii ki dikkat ediyoruz. Çünkü kötü beslendiğimiz

0: her şey bize sahnede kötü dönüş yapıyor. Bize zarar verebiliyor. Performansımıza zarar verebiliyor. Ben çok iyi dursam bile arkadaşımın beslenmesi bozuk, işte kilo problemi var. Böyle durumlarda bile onun başarısızlığı hepimiz kadardır. Onun başarısı hepimiz kadardır. O yüzden hepimiz her şeyimize çok dikkat ederiz.
1: Bizim grup bünyemizde belli bir dansçı formu var, dansçı vücudu var. Onu korumaya çalışıyoruz beslenmemizde, hareketlerimizde, aktivitelerimizde.
2: Ben dansçı olmak istesem ne yapmam peki?
1: Çok çalışman gerekir ilk öncelikle. Temel hareketler, temel bale eğitimi, temel ritim dersi, bunların hepsini yapmamız gerekir. Ve uzun provalara alışmamız gerekir.
0: Ve artık Türkiye'de dans etmek çok daha kolaylaştı. Üstelik Anadolu Ateşi'nin bir dansçı olmak isteyen herkes yaşadığı her ilde, ilçede Anadolu Ateşi dans okullarına gidip kayıtlarda bulunabilirler. Biz yavaş yavaş Türkiye'nin neredeyse bütün illerine, ilçelerine Anadolu Ateşi dans okulu açıyoruz. Bu depremden sonra özellikle deprem bölgelerine de dans okulları açacağız. Herkes kendi evinden çıkıp bir alışveriş merkezine, bir yaşam kompleksine giderek Anadolu Ateşi'nin dansçısı olabilecek. Aylin Hoca'nın ya da benim öğrencim ya da Mustafa Hoca'nın öğrencisi olabilecek. Artık dans etmek Türkiye'de çok kolay.
1: Akademilerimize gelip kendi yaşıtlarınızdaki arkadaşlarla dansçı olabilirsiniz.
0: Ve en zevkli kısmı da bir süre yetişkin abilerimiz gibi, ablalarımız gibi eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerden sonra 6 aylık kursunuz bittikten sonra şu gördüğünüz sahnede sizler de dans edebiliyorsunuz. Peki ben size şu soruyu sormak istesem. Siz Anadolu Ateşi provasını izliyorsunuz ve hepimizle neredeyse tanıştınız. Sizce burada şu eksiktir ya da bu eksiktir dediğiniz, olmasını istediğiniz, görmek istediğiniz bir dans var mı?
3: Ben daha çok tarz hip hop müzik seviyorum. Ve Anadolu Ateşi'ne birkaç kez gittim. Çok beğendim. Her dansınız çok güzel oluyor.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin koreografı Alper Bey var. Alper Bey, çok büyük bir ekip, çok kalabalık dansçılar var. Siz kaç yıldır bu ekibin başındasınız ve bu iş sizin için nasıl başladı?
1: 1999'dan beri bu ekipteyim. 24 yıl oldu. Gelecek yıl çeyrek asırı kutlayacağız. Kalabalık bir ekibiz dediğiniz gibi. Koreograflarından biriyim grubun. Benim gibi başka koreograf arkadaşlarımız da var. Dansçılar tabii idari ekip, teknik ekip, kostümcüler, koreograflar hepsini düşünürseniz oldukça kalabalık. Çok iyi organize oluyoruz, olabiliyoruz. Bu sayede iletişim ve organizasyonla önemli işlerin üstesinden rahatça kalkabiliyoruz. Aynı anda mesela bir projeye yönelik koreografi çalışmasını hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem Antalya'da, İzmit'te tüm okullarımızda bir anda yapabiliyoruz. Ya da yapılabilecek yeni bir projenin çalışmalarını böyle 12 tane okulumuz var. Hem okullarımızda hem büyük profesyonel dansçılarımızla beraber dört koldan ilerletebiliyoruz. Bunu puzzle'ın parçaları gibi farklı farklı yerlerde oluşturduktan sonra bir anda stadyum gösterisi ise stadyumda, sahnede bir gösterisi ise ya da amfiteyatroda bir gösteri ise antik tiyatroda orada birleştirip gösteriyi kısa sürede sunabiliyoruz. Bu tabii 24

tecrübenin sonucunda ortaya çıktı. Sahnelerin büyüklüğüne göre bütün grubu birleştirip yaptığımız projeler ve gösteriler de oluyor. Daha küçükse sahneler belki 2'ye 3'e 4'e bölündüğümüz de oluyor. Ama birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Çok iyi eğitim sürecinden geçiriyoruz dansçılarımızı. Bu şekilde kalabalık, çok kalabalık olsak da iyi organize olarak işin üstesinden gelebiliyoruz.

0: Yani bir gösteriyi izleyen bir iki sene sonra yine aynı gösteriye gelip farklı bir şey izleyebilir gibi bir fikir oluştu bende. Doğru değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız. Şöyle ki Mustafa hocamız, sanat yönetmenimiz başta olmak üzere zaten her gösteri, her hafta, her ay koreografide değişiklikler yapılıyor. Bazen Anadolu Ateşi'nde, bazen Troya ya da İstanbul Dreams'te, Kıvılcımlarımız çocuk grubumuzun da bir repertuarı var. Bazen onda çıkarttığımız danslar, eklediğimiz danslar sürekli oluyor. Bundan dolayı da dediğiniz gibi bir süre sonra tekrar geldiğinizde sanki izlediğiniz koreografi değil de başka bir koreografi izliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca gittiğimiz ülkeye ya da şehre göre de yeni koreografiler yapıyoruz. Türkiye'nin dışında mesela Almanya'ya gidiyoruz, Çin'e gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ya da Afrika'da bir ülkeye gidiyoruz. O ülkeye özel, onların hoşlanabileceği yeni koreografiler koyduğumuz gibi Karadeniz'e gittiğimizde ya da Akdeniz'e ya da Trakya'ya ya da Doğu Anadolu'ya bazı dansların koreografilerini oralarda da değiştirebiliyoruz. O dinamik her zaman var. Yani bu bitti, artık Anadolu Ateşi böyledir, Troya böyledir gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli o değişim, dinamik bizde var.
2: Bu kadar hareketi nasıl aklınızda tutuyorsunuz?
1: Yani çok kısa cevap vermek gerekirse çok çalışarak. Sahnede bu akşam izleyeceğiniz dansçılar en küçüğünden en büyüğüne yıllarca yaptıkları dansların klasik bale, modern dans, halk dansları, dünya dansları, stretch, ritim, her ne dans disiplini ise eğitiminden geçiyorlar küçük yaşlardan itibaren. Ve tüm bu eğitimlerin ardından repertuardaki tüm dansların ayrı ayrı temizlikleri yapılıyor. Birebir herkesin aynı dans etmesi sağlanıyor. Bu kadar çalışmanın ardından da unutmaları imkansız hale geliyor.
2: Sahnede hata yapan dansçı olursa ne oluyor?
1: Onları ödüllendiriyoruz. Gösteri esnasında tabii ki bir şey olmuyor. Çünkü o esna çok, o süreç çok hızlı ve gerek kostüm değişiklikleri, gerek sağ kulisten çıkmak, soldan girmek, önden çıkmak, arkadan girmek, acayip hızlı bir trafik var. Gösterinin sonuna kadar onunla çok ilgilenemiyoruz, hata yapma olayıyla, ama gösteri bittikten sonra aynı farklı kültürel alanlarda, sanatsal alanlarda, hatta sportif alanlarda olduğu gibi neden o hata yapıldı? Bunu irdeliyoruz, kendileriyle konuşuyoruz. Yapmamaları adına da elimizden gelen ekstra eğitim programlarını onlarla uyguluyoruz. Bu geçmişte daha fazlaydı oran, risk oranı. Her geçen gün biz de biraz daha tecrübeleniyoruz sanıyorum. Azalıyor. Ama tabii nihayetinde sahnede dans eden abiler, ablalar, kardeşlerimiz de, gençlerimiz de birer insan, mutlaka olduğu oluyor. Düzeltiyoruz. Sonrasında çok çalışarak yine düzeltiyoruz.
0: Alper Bey, az önce dediniz ki seneye çeyrek asır olacak. Ya 25 yılı tamamlayacak. 25 yılına özel Anadolu Ateşi'nin böyle bir ekstrası olur mu? Bir gösterisi olur mu?
1: Olacak. Onu tek bir gösteriyle değil de yıl boyunca, gelecek yıl sahnelerde kutlamayı planlıyoruz. Onunla ilgili Mustafa Hoca'nın başta olmak üzere fikirleri var. Tek bir gün, tek bir gösteri değil, bütün gelecek yıla yayılan gösterilerimizde,

0: yurt dışı. Bunu kutlamayı planlıyoruz. Ona yönelik seyircilere sürprizler yapmayı da planlıyoruz. Ben de bu 25. yıla yaklaşmamız vesilesiyle bu yıldan itibaren yapmakta olduğumuz bir iki şeyi söylemek isterim. AKM'de gördüğünüz gibi her pazartesi 31 Aralık'a kadar dans edeceğiz. Bugün izlediğiniz dansları, gerek Kıvılcımların danslarını, gerek büyüklerin, Anadolu Ateşi'nin danslarını beğenirseniz sizleri de okullarımıza davet ediyoruz. İstanbul'da 5 tane olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, İzmit, Kayseri, Antep okullarımız var. Eğer dansları beğenirseniz hepinizi okullarımıza bekliyoruz. Sizlerin de bizlerle dans etmesini çok istiyoruz. Birazdan izleyeceğiniz arkadaşlarınız da çok bunu isterler. Dilerim beğenirsiniz.
1: Alper Bey, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. 2 hafta önce başladık. Her sezon olduğu gibi Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da salı günleri Kasım ayına kadar gösterilerimiz sürmekte. Yolu Antalya'ya düşenleri de gösterilerimize bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.

Sevgili izleyiciler, bizler bu hafta Anadolu Ateşi'nin kulisine konuk olduk. Dansçılarla sohbet ettik, kuliste onları ziyaret ettik. Hatta Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan'a sorular sorduk. Ve bu şov bunca yıldır nasıl böyle görkemli devam ediyor onları öğrendik. Siz de bizlerle birlikte kalan kısmını sahnede izlemek istiyorsanız hadi hep birlikte şimdi şovu izlemeye. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi bakalım.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

merhabalar, günaydın. Ampar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Öne çıkan başlıkları aktaracağız ve fiyatlamalara bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Türk ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıyla açıklandı. Ve 2026 yılı büyüme tahmini %3.3 olarak güncellenirken yıl sonu enflasyon tahmini %28.4'e yükseldi. Yılmaz güncellemelerin program yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmediğini kaydetti. Tüm detaylarını programımızda yer vereceğiz. Ve diğer manşetimize geçelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek OVP toplantısında yaptığı konuşmada enflasyonda arzuladığımız noktada değiliz dedi. Ancak bu zor konjonktürde enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi vurgusu yaptı. Şimşek kamuda tasarruf konusuna yönelik soruya da kamuda tasarruf başarılı oldu. 484 milyar TL tasarruf yapıldı ifadelerini kullandı. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan orta vadeli program kapsamındaki enflasyon tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizyonun küresel gelişmeler ve geçmiş dönem gerçekleşmelerinden kaynaklandığını belirtti. Savaşın Türkiye'deki enflasyon etkisinin 7 puana yaklaştığını vurguladı Karahan ve bu durumun enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olmaması gerektiğinin altını çizdi. Ve İran Hürmüz Boğazı çevresinde bu tarafta da yeni bir kısıtlı alan ilan etmeye hazırlanıyor. İran yetkilileri Umman'la Boğaz'ın giriş ve çıkışlarını İran kontrolünde tutacak diyelim ve yeni koridor için anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını da açıklandığını vurgulamış olalım. Ve son başlığımız OPEC Plus, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü dönemde Ekim ayı üretim politikasını değiştirmedi. Grup yeni üretim kotaları belirlemeden önce kapasite değerlendirmesi yapılmasını bekleyecek.

0: Verilerimizle devam ediyoruz. Türkiye tahvillerindeki görünüme bakacağız. 2 yıllıklarda 39.57 seviyesini görüyoruz. 5 yıllıklarda 37.82, 10 yıllıklarda 34.21'lik seviyeyi takip ediyoruz. Ve BIST 100 kapanışına bir bakalım. BIST 100'ün kapanışı nasıldı? Cuma günkü kapanışı 14.012 seviyesini takip etmiştik. %0.57'lik bir yükselişle kapatmıştı BIST 100 endeksi. En yüksek gördüğü seviye 31.8, 2026 tarihindeki seviyeyi ekrana veriyoruz. 14.334 seviyesi var ve ayın 3'ünde de 13.932 seviyesini test etmişti. Geçtiğimiz hafta 14.000 seviyelerinin altını test etmişti BIST 100 endeksi ve haftalık kaybı da %4'ün üzerindeydi. Tüm detaylarını konuşacağız diyelim ve buradan da hemen OVP'nin detaylarına bir bakalım. Yıl sonunda enflasyon tahmini %28.4'e işaret etti. 2027'de %21, 2028'de %13.5, 2029'da %9 enflasyon bekleniyor. Yıl sonu büyüme hedefi %3.3 olarak açıklandı. 2027'de %4.2, 2028'de %4.6, 2029'da da %5 büyüme bekleniyor. İşsizlik oranının 2027'de %8, 2028'de %7.8 ve 2029'da %7.6 olması bekleniyor. Program döneminde 2.1 milyon ilave istihdam sağlanacak. Cari açığın milli geliri oranının 2027'de %1.9'a gerilemesi bekleniyor diyelim. İkinci sayfada bütçe açığının milli geliri oranının program sonunda %2.8'e düşmesi öngörülüyor. Kişi başına milli gelir hedefi 25 bin dolar. Mal ve hizmet ihracatı hedefi 450 milyar dolar. İmalat sanayinde 250 milyar TL ilave kredi desteği sağlanacak. Savunma harcamaları %229, maden tetkik ve arama yatırımları %139 artacak. Sosyal konut yatırımları %150, altyapı yatırımları %54 artırılacak diyelim ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine ilişkin orta vadeli programı açıkladı. Detayları aktardık. Yeni OVP'de büyümenin kademeli olarak %5'e çıkarılması, enflasyonun yeniden tek haneye inmesi ve işsizliğin %7.6'ya gerilemesi hedeflendi. Cari açık ve bütçe dengesi içinde yeni tahminler açıklanırken 3 yılda 2.1 milyon ilave istihdam öngörüldü. Detaylara bakalım.
1: Enflasyonla mücadelemize daha fazla...
2: Türkiye ekonomisinin yeni 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı kamuoyuyla paylaştı. Yeni programda enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi, büyümenin kademeli olarak %5'e çıkması ve 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması hedefleniyor.
1: Dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. Program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
2: Orta vadeli programda enflasyonun 2026 sonunda %28,4 olması bekleniyor. Enflasyon hedefi 2027 için %21, 2028 için %13,5, 2029 içinse %9 olarak belirlendi. Böylece program döneminin sonunda enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi hedefleniyor. Büyümenin ise 2026'da %3,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 ve 2029'da %5 büyümesi öngörülüyor. Yılmaz, yeni dönemde üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran sürdürülebilir bir büyüme modelinin hedeflendiğini söyledi. İşsizlik oranının 2026 sonunda %8,1 olması beklenirken 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e ve 2029'da %7,6'ya gerilemesi hedefleniyor.
1: Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
2: Cari açıkta da kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Cari açığın milli gelire oranının 2027'de %1,9'a, 2028'de %1,8'e ve 2029'da %1,6'ya gerilemesi bekleniyor. 2026 sonunda milli gelirin Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor. Program döneminin sonundaysa milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine kişi başına gelirin 25 bin dolara çıkması hedefleniyor.
1: Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.
2: Yeni OVP'de üretim ve sanayiye yönelik adımlar da öne çıktı. İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı kapsamında 250 milyar liralık ilave kredi desteği sağlanacak. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi yatırımları için 3 yıllık dönemde 750 milyar liralık YETAK kredilerinin kullandırılması sürecek.
1: Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz.
2: Programda ilk kez ekonomik güvenlik ve dayanıklılık da ayrı bir başlık olarak yer aldı. Enerji ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, kritik teknolojilerde yerli üretim kapasitesinin arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Savunma, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka stratejik alanlar arasında yer alıyor. OVP'de sosyal konut ve stratejik yatırımlara ayrılan kaynaklar da arttırılıyor. Sosyal konut yatırımları %150, savunma harcamaları %229, sanayi altyapı yatırımları ise %54 arttırılacak. İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projelerinin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. Yeni orta vadeli programla enflasyonun tek haneye indirildiği, büyümenin %5'e ulaştığı ve işsizliğin %8'in altına gerilediği bir ekonomik yapı hedefleniyor. Ekonomi yönetimi 2027-2029 döneminde makroekonomik istikrarın yanı sıra üretim, yatırım, istihdam ve rekabet gücünü arttıracak yapısal reformlara odaklanacak.
0: Ekonominin 2027-2029 dönemine ilişkin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. Apara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner orta vadeli programı değerlendirdi. İzleyelim.
3: 7 puan eğer savaş kaynaklıysa, normalde savaş olmasa biz 21.4'e gelmiş olurduk. Yani aslında daha önce savaş olmasa 7 puan eksiyle şu anda %25'teydik manasında söyledi. Yani savaşın Merkez Bankası'nın hesaplarına göre etkisi oldukça yüksek. Bu önümüzdeki dönem için aslında savaşın kalktığı anda ya da petrol fiyat... Ama şöyle de bir durum var, şurada gerçekçi bir de yorum yapalım tabii. Savaş ortadan kalktığı anda direkt petrol fiyatları da eski seviyeye gelecek diye bir şey yok. Ya da yani hani o etkisini hemen silecek diye bir tablo yok. Ama yine de en azından 2027 yılı içinde, yani bir iki ay sonra bitse 2027 yılı içinde etkisi normalleşmeyi görmüş oluruz. Bu açıdan bakıldığında yani 21 ben ulaşılamayacak bir hedef olarak görmüyorum 2027'de, ama 2028 için gerçekten değerlendirmek gerekir. Muhtemelen revizyon gelebilecek rakamlardan birisi. Şimdi burada şöyle bir durum var aslında. O dikkat çekiciydi bence Şimşek'in açıklamalarında. Hatta Yılmaz da söyledi bunu. Para politikası ile yürütülen bir program gibi görünüyor şu anda daha çok. Maliye politikalarının daha yoğun bir şekilde hissedileceği bir yıl olacak dedi Yılmaz. Yani artık burada hani hep bu eleştiri geliyor aslında. Merkez Bankası'nın işi mi sadece enflasyonu düşürmek, niye diğer etkileri olmuyor diye. Burada maliye noktasında daha fazla maliyeyi sahada göreceğiz, onu anlıyoruz. Arz yönlü politikalar üreteceğiz dedi Yılmaz. Özellikle gıda, sulama, ticaret politikaları, konut, yerli yenilenebilir enerji, lojistik, bütüncül politikaları alanlarımız olacak dedi. Bunlar önemli. Önümüzdeki dönem için destek alanları olarak da karşımıza çıkacaktır. Ve bu alanlarda hani hangi alanlarda ilerleyeceğiz, eylem planı hangi alanlarda olacak dediğimizde bunlar da bu maddelerde bunun içerisinde yer alacak. Öyle görünüyor. Bir de tabii dikkat çekici noktalardan birisi tüm bunlara rağmen, yani tüm bu savaşa, tüm bu duruma rağmen işsizlik rakamları

0: Üzerinde herhangi bir olumsuz tablo yok ve tüm bunlara rağmen 2.1 milyon ilave istihdam olacak bu program sonucunda. Burada benim dikkatimi çeken bir cümle aslında, gençlerin üretmeye daha fazla ilgi duymasını sağlamak lazım dedi Yılmaz. Yani burada şimdi bütün sektörlerde görüyoruz net bir şekilde, sadece finansmana erişim değil, insan kaynağına erişim konusunda çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladılar ve bütün sektörlerde bu belki de finansman kadar önemli noktalardan birisi haline gelmeye başladı. Cevdet Yılmaz'ın o yüzden bu gençlerin üretmeye daha fazla ilgi duymasını sağlamak konusu çok benim dikkatimi çeken konulardan birisi oldu. Önümüzdeki dönemde özellikle daha fazla mesleki eğitim, daha fazla üretkenlik konusunda çalışmalar yapılacak gibi görünüyor.
1: Ve ekonomide 3 yıllık yol haritasına ilişkin bir değerlendirme daha aktaralım. Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Develi değerlendirdi. İzleyelim.
2: Politikaların eşgüdümü, yani biz bunu iktisat derslerine sürekli anlatırız, ikisinin eş anlamlı olarak kullanılması, para politikası tam ve etkin bir şekilde şu anda kullanılıyor ve geri getirebildiği kadar da talebi de enflasyonda bir yere getirmeye çalışıyor. Fakat bir baktık ki diğer tarafta maliye tarafına da buna ihtiyaç var. Tabi maliye politikası dediğim zaman bunu bir ayağını tasarruflar oluşturuyor ki tasarruflarla ilgili zaten Sayın Bakan da açıklamalarda bulundu. Yani burada bir belli bir noktada bir yol kat ettik dedi. Yani kamu harcamalarının burada düşmesi veya azalması veya yavaşlaması toplam harcamalar içerisinde enflasyonu mücadeleyi, dezenflasyon sürecini destekliyor. Bu net olarak diyebiliriz. Diğer taraftan ise bir de denetim tarafı var bu. Fiyatların denetimi. Bu birazcık daha Ticaret Bakanlığı'nın da aynı zamanda ilgilendiren bir mesele var. Diğer tarafta yine burada özellikle vergi tahsilatı vesaire denildi. Yani bunun dolaylı olarak da burada tabii enflasyonu mücadeleye olumlu etkisi var. Çünkü siz ne kadar fazla vergi tahsilatı yaparsanız ki, yani bu özellikle orada da bir parantez açtı. Sayın Bakan şunu söyledi. Biz daha çok büyüklerle şu anda denetimi artırıyoruz. Büyüklerle dedi. Orta ölçekteki lerle bir artış ama mesela küçüklerle ilgili bir azalış durumu söz konusu. Yani böyle bir şeyden de bahsettiler. Tabii bunların doğrudan ve dolaylı olarak da etkisi var. Tabii bu dolaylı harcamalar, doğrudan vergiler, dolaylı vergiler, işte bunlara dair bir takım düzenlemeler de bu noktada gelebilir. Yani burada eşgüdüm içerisinde. Yani nihayetinde şunu söyleyebilirim ben net olarak. Yani program açıklandığında enflasyonu mücadelede zerre kadar bir vazgeçme, bir gevşeme yok. Yani burada sıkı duruş bu noktada devam ediyor. Ama diğer taraftan da büyümeden de bir vazgeçme durumu söz konusu değil. Yani bunlar tabii birbirine rakip değil. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bizzatı bunu söyledi. Hatta hedef olarak da program sonunda 2.2 trilyon dolar ve 25 bin dolarlık iş başına düşen bir milli gelirden bahsetti ki bu da oldukça yüksek. Hatta satılama gücü partisine göre ise dünyada en büyük 11. ekonomi izledi. Yani bunu bir taraftan korumak lazım. Tabii burada bir dönüşüm de var. Bu çok konuşuluyor sahada da. Yani burada yüksek gelire sahip olmak, TL'nin güçlü hale gelmesi, ihracatta rekabet acaba zorluyor mu derken de bu yine bir güzel de bir orada bir ben kendime bir cevap da buldum. Daha çok teknoloji ve katma değer üretime doğru bir artık kayış durumu söz konusu. Yani biz artık daha düşük fiyatta rekabetten ziyade yüksek kalite ve yüksek katma değerli ürünler üreterek aynı zamanda dünya ajandasında, dünya ticaretinde burada varlığımızı koruyacağız denildi. Ve tabii bu açıklamaların, OEP açıklamasının tamamında şunu gördük. Yani dünya ile eş anlamlı olarak Türkiye ekonomisinin okunma durumu söz konusu. Çünkü belirsizlikler çok yüksek bu noktada. Tabii biz yine söylüyorum, savaşların biteceği varsayımı ile aynı zamanda piyasalara bunu fiyatlıyor. Dünya da bunu programlıyor ama diğer taraftan savaşın bitmeme ihtimalinin getirmiş olduğu o baskı, enflasyonist baskı olsun, uluslararası ticaretteki o belirsizlikler olsun, bunları henüz bilmiyoruz. Bu varsayımlar altında da bunu yaptığımız bir söylemiz.
1: Ekonominin 2027-2029 dönemine ilişkin 3 yıllık yeni yol haritasına dair bir değerlendirme daha aktaralım. Atarail AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci A Para'da değerlendirdi. İzleyelim.
3: Ortaya konan projenin, planın ülkemize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu revizeleri, düzeltmeleri artı ya da eksi tıpkı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın söylediği

0: gibi çok eleştirmiyorum. Çünkü siz bir projeyi, bir planı eğer belli periyotlarda, belli aralarda revize etmiyorsanız bu gerçekleşmeden ve sürekli olarak yapılan işlerden çok daha farklı bir noktaya gider. Güvenilirliğini kaybeder. Hedef sapması vesaire olabilir. Şu anda esas olan şey bu orta vadeli planda içine gömülü olan bir takım bilgiler var, bir takım değerler var. Bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor, çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Burada özellikle bu son süreçte yaşadığımız bizim dışımızda gelişen olaylar, depremin dışında, ondan önce pandemi vardı, sonrasında şu anda içinde bulunduğumuz ciddi bir siyasi risk var, savaş ortamı var, güvensizlik ortamı var. Bütün bunlara rağmen açık ve net söylüyorum, iyi kötü biz uluslararası birçok platformda gidiyoruz, geliyoruz. Birçok konudan bilgimiz bir şekilde oluyor. Buradan baktığımız zaman bu orta vadeli plandaki revizeler, bir takım değişiklikler çok da kötü görünmüyor açıkçası. Yani bu kadar şeye rağmen eğer ki biz bu rakamlara bir şekilde gelebildiysek, bu aslında cidden Türk üreticisinin, Türk ihracatçısının, Türk sanayicisinin, Türk insanının bir şekildeki özelliğinden kaynaklanıyor. Ez cümle ben bu açıklanan rakamları iyi karşılıyorum. Önümüzde çok ciddi bir seçim süreci var. Bu seçim süreci acaba bu planı ne yönde etkileyecek? Bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor bence. Üretici, ihracatçı, sanayici ciddi anlamda önemli destekler var bunlara. 4-5 yıldır bu şekilde devam ediyor. Ama esas olan şey burada biz devletimizin verdiği bu destekleri, kredileri doğru alanlarda kullanmak çok çok önemli. Ve bunun da bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bu taraftan özellikle önemli yatırımlarda, Türkiye'nin eksiği olan yatırımlarda yapılan destekler, bir şekilde ihracatçının pazar desteği, ihracatçının yaptığı bütün çalışmalardaki önemli destekler çok çok kıymetli, çok çok önemli. Bu aynı zamanda bu destekler bir de bizim üretimimizi, ihracatımızı, sanayicimizi ciddi anlamda eğitiyor. Neye göre eğitiyor? Uluslararası platformlardaki insanların, üreticilerin yaptığı birçok önemli işler bizde de aynı şekilde yapılıyor. Nasıl oluyor bu iş? Yani bir şekilde siz eğer o önemli kredileri kullanıyorsanız uymanız gereken bir dolu kurallar var. Bu kuralları da siz kendi işletmelerinize uyguladığınızda farkında olmadan bir şekilde üretiminizi, ekibinizi, mental yapınızı ciddi anlamda düzeltmiş oluyorsunuz.
1: Ekonomide 2027-2029 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Bir de A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan neler söylemiş izleyelim.
2: Enflasyon hedefi tutturulabiliyormuş. Enflasyonda dezenflasyonu yaşanabiliyormuş. Tekhaneli rakamlar görülebiliyormuş. Bunlar görür gibi olduk ama devamını getiremedik. Çünkü fiyat istikrarının tanımında şöyle bir şey var. Yani bir üretimde, tasarrufta, işte harcamada dikkate alınmayacak oranda bir enflasyon seviyesine ulaşmak ve bunu devam ettirmek. Biz %8'lere belki ulaştık ama devam ettiremediğimiz için aslında teorik olarak aslında Türkiye ölçeğinde fiyat istikrarını hiçbir dönem sağlayamadık. Hatta Türkiye ölçeğini bıraktım. Yani 400 yıldır yani o Akçay'a yapılan işte oradaki gümüş miktarının arttırılması vesairesi gibi yani değersizleştirilmesi gibi süreçlerden başlayarak biz 400 yıldır bir şekilde hep enflasyon hayatında olan bir toplumuz. Yani bu da çok ciddi manada bir atalet oluşturuyor. Yani bizim bu ataleti kırabilmek için topluma önce güven verecek, ortaya konan hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu gösterebilecek adımlar ve hedefler ortaya koymamız gerekiyor. Burada aslında 2021 hedefi bu açıdan çok doğru. Yani gerçekleştirilebilir ve topluma hatta daha alttaki bir rakam belki gösterilebilecek bir süreç. Dış konjonktür de buna ifade ederse, müsaade ederse. Ama 2028 ve 29 yine çok iddialı. Yani biz bu politikalar orta vadeli programlarda hep şu dikkatimi çekiyor. 3 yılın sonunda büyüme %5'e gelecek, enflasyon tek haneye gelecek. Yani bu geçişi çok hızlı yapıyoruz. Yani 3 yıl bunun için yeterli olmayabilir. Bu ataletin kırılması, işlerin her şeyin normal yolunda gitmesi ve böyle olunca da ileriye yönelik programlara tekrar inanmıyoruz. Yani örneğin gelecek yıl yine şartlar elinde gitti. %21 yakalanabilir hedef. Yakaladık. Bir sonraki yıl bir don oldu, bir kuraklık oldu ya da bir savaş çıktı ya da bir seçim, siyaset bir şeyler karıştı ve biz gelecek yılın hedefini yine tutturamayabiliriz ya da ondan sonraki yılın hedefini yine tutturamayabiliriz. Yani her şey çok iyi giderse 2028-2029 hedeflerine ulaşabiliriz gibi gözüküyor.
1: Ve orta vadeli programa ilişkin Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın'ın değerlendirmelerini izleyelim.
3: 2026 yılı için malumunuz TÜFE'de 28.4'e bir yukarı yönlü revizyon. Büyümede de baktığınızda da %3'lerin 3.3'e bir revizyon oldu. 3.8'den önceki OVP'ye göre baktığımız durumda. 2026 yılı için ben OVP'yi şöyle özetleyebilirim iki cümleyle. Bir tür kabulleniş gerçekçiliği var. Ne demek kabulleniş gerçekçiliği? Enflasyonun hala belli bir katılığa devam ettiğini, aynı zamanda da büyüme anlamında da bir parça negatif yönlü eğilimin arttığını gösteriyor bize. Tabii bunun alt kırılımları da var. Mesela şey bayağı ilginç geldi bana. Sanayi üretimi, sanayi büyümesi daha doğrusu. Bir önceki OVP'de %4'müş. Şu an için 2026 yılında 2.3. Sanayi, imalat sanayi ve buna bağlı süreçlerin bir dönüşümü yapılması gerektiği ortada. Ve bunlar bir yandan sermaye yatırımları, bir yandan da teşviklerle alakalı bir süreç. Alt kırılımları daha sonraki dönemlerde izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Diğer yandan büyümede 2027'de 4.2, 2028'de 4.6, 2029'da da 5'lik hedefler var. Gerçekçi sayılabilecek bir hedef bu 3 yıl içinde ama şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Enflasyon anlamında 2027'den 2026'dan 27'ye geçerken %21'lik bir hedef konmuş. Bu %7.4 civarında bir aşağı gelişi gösteriyor. 2028'de yine 7.5 civarında, 2029'da da 4.5 civarında. Yani hep bir önceki yıla göre konuşuyorum. Bu bağlamda baktığımızda bir yandan da büyümeyi belli bir tempo üzerinde arttırıp enflasyonu da oldukça sert bir şekilde düşürmenin nasıl olacağı konusunda biraz daha teknik ayrıntıya ihtiyaç varmış gibi geliyor. Bir yandan dezenflasyonist süreci 2026-29 arasına sıkıştıran bir ekonomik plan anlayışı, bir yandan da tempolu bir büyümeyi arttıracak bir anlayış söz konusu. Bu olmaz değil. Olursa çok iyi olur. Ama alt kırılımlarda bunun olabilmesi için bazı teknik ayrıntıların açıklanması lazım. Teşvikler gibi, para politikasının detayları gibi, maliye politikasının detayları gibi. Dolayısıyla her ne kadar gerçekçi yaklaşımlar olsa da alt kırılımların biraz daha bilinmesinde bence fayda var. Enerji ithalatını malum Körfez'deki meydana gelen olaylar ve jeopolitik riskler nedeniyle hem cari açık anlamında hem ithalat miktarı açısından biraz daha negatife revize etmişiz. 63 milyar dolardan 2026 yılı için bir önceki OVP'de 71 milyar dolara. Cari açık bölü gayri safi yurt içi hasılayı 1.3'ten açık miktarını 2.6'ya neredeyse 2 katı oranında, %100 oranında arttırmışız. Tabii burada Sayın Cevdet Yılmaz'ın ve bakanlarımızın ifade ettiği gibi Körfez ve buradaki petrol fiyatlamasının yarattığı dışsal şokun etkisi bariz bir şekilde görülüyor.
1: Ve seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış bizlerle olacak. Bilal Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz, günaydınlar. Şimdi Bilal Bey, OVP'yi konuşuyoruz, detayları konuşacağız. Şimdi başlayalım dilerseniz. Siz enflasyon programında, enflasyonun program dönemi sonunda %9 seviyesine gerilemesi beklenirken, büyüme oranının kademeli artışla program sonunda %5'e çıkarılması planlanırken, tüm detayları tabii açacağız ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir başlayalım dilerseniz.
4: Evet, ben açıkçası tabii enflasyon, büyüme, tüm bu makro verilerin, istihdam, bütçe gibi temel makro hedeflerin yer aldığı bu programın dünkü toplantı edildiği gibi küresel, bölgesel, hatta Türkiye üzerindeki farklı gelişmeler göz önüne alınarak sürekli güncellenmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu doğrultuda tabii bazı güncellemeler temel makro hedeflerde söz konusu. Özellikle son dönemin riskleri burada tabii temel faktör, küresel ekonomik, örneğin AI gibi yeni teknolojiler, jeopolitik gelişmeler, bunların yol açtığı farklı makro etkiler, öngörülebilirliğin azalmış olması, risklerin birçok açıdan aslında tarihi yüksek seviyelere çıkmış olması, savaşın Türkiye gibi ekonomiler için de doğrudan ve dolaylı etkileri, bunun enerji piyasasına, emtia fiyatlarına, ticarete, enflasyon görünümüne, bütün küresel aslında ekonomiler için büyüme beklentilerine oluşturduğu etkiler bütün dünyada, Türkiye'de de hissediliyor. Tabii tarife artışlarının yanında özellikle yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikaları açısından bunun yol açtığı belirsizlikler, tedarik kesintileri özellikle bütün dünyada bunun olumsuz etkileri hissediliyor. Tabii Türkiye'de küresel gelişmelerden izole yaşayamıyor. Riskleri görmezden gelemiyoruz. Bağımsız hareket edemiyorsunuz. Bu yüzden de temel makro hedeflerde güncellemeler söz konusu oluyor. O doğrultuda da farklı güncellemeler gelmiş durumda. Büyüme tarafında, enflasyon tarafında. Aslında özellikle enflasyon tarafında tabii son enflasyon raporu ile büyük oranda uyumlu güncellemeler söz konusu. Onun altını çizmek gerekiyor. Küresel belirsizlikler, korumacı politikaların arttığı yeni dönemde makro finansal istikrarı güçlendirme, ekonomiyi daha dayanıklı yapıya kavuşturma önemli. O doğrultuda da hem hedefler hem yol haritası açısından yeni bir bilgilendirme metni karşımızda.
1: Peki Bilal Bey, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da önemli vurguları var. Onlara da bir bakalım dilerseniz. Diyor ki yani bu yapısal, yani programda büyüme, enflasyon, istihdam, cari açık ve bütçe hedeflerinin yanı sıra enerji, ihracat, yatırım, deprem harcamaları ve yapısal reformlara ilişkinde öncelikler var. Şimdi bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Aslında tüm bu bahsettiğimiz farklı parametreler açısından temel makro hedeflerde güncellemeler söz konusu elbette, ancak hedefler, genel çerçeve, daha önceki konuşulan, ortaya konan planlar, programlar açısından, daha genel ekonomi politikaları açısından bir ciddi sapma söz konusu değil. Önceki planlar, programlarla büyük oranda uyumlu. Fakat yeni dönemin gerçekleri de göz önüne alınarak yapılmış güncellemeler söz konusu. Tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi belirsizlikler, riskler kaynaklı, özellikle arz yönlü baskılar, bunun tabii başta ticaret ortaklarımız açısından getirdiği zayıflama, bunun Türkiye'nin ticaretine, maliyetler üzerinden, enflasyon üzerinde oluşturduğu büyük oranda tabii geçici ve zaruri güncellemeler burada söz konusu. Beklendiği gibi de enflasyonla mücadele ile büyüme arasında benim kanaatim biraz daha dengeli bir politika duruşu söz konusu. Onun altı çiziliyor. Dezenflasyonun maliyetinin tabii burada ortaya konacak politikaların maliyeti iş gücüne, düşük gelirlere, sabit gelirlere çıkarmaması gerekiyor. Malum bu güncellemeler olmadığı takdirde örneğin ücret düzenlemelerinin artık hedef enflasyon beklentilere göre yapıldığı malum. OVP'deki enflasyon beklentileri daha önce düşük kalıyordu. Büyüme beklentileri de görece yüksek kalmıştı. O yüzden bu güncellemeler önemli açıkçası. Biz tabii önceki yayınlarda da bu revizyonların gelebileceğinin altını çiziyorduk. Hızlı dezenflasyondan biraz daha makul ölçülerde bir dezenflasyon sürecine doğru, yine %8'lik büyümeden daha açıkçası kontrollü büyümeye doğru bir revizyon olabileceğini altını çiziyorduk. Daha uzun süreli bir sıkı politika duruşunun altını çizileceğini altını çiziyorduk. Tabii son dönemde özellikle İran'daki savaş devam eden farklı bölgelerdeki riskler kaynaklı tedarik zinciri ve tarife savaşları bu gibi büyük şoklarla Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi de karşı karşıya kalmıştı. Düşük enflasyon ile birlikte güçlü istihdamın,

0: 64.3 dolar olarak varsayılan Brent petrol fiyat ortalaması 89.3 dolara yükseltildi. Yani burada enerji dışı emtia fiyatlarında da %5.7 düşüş beklenirken yeni tahmin %18.6 artış yönünde oldu. Şimdi Şimşek'in de ifadelerine baktığımızda diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konjonktürde enflasyonun kontrolden çıkmaması önemli ifadeleri var. Bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Enflasyonda arzuladığımız noktada değiliz ama kontrolden de çıkmadı diyor Hazine ve Maliye Bakanı.
1: Evet, biraz önce de aslında altını çizdiğim gibi her iki bakanımızın, Cumhurbaşkanı yardımcımızın altını çizdiği gibi burada tabii temel faktör küresel belirsizlik ortamı, yeni risk faktörleri, bunların tabii küresel risk algısını maksimum seviyeye çıkarmış olması, doğrudan ve dolaylı olumsuz etkiler. Buna rağmen tabii Türkiye ekonomisi büyük oranda aslında dirençli bir yapı ortaya koyuyor. Bu Türkiye açısından önemli bir artı. Tabii OVP'nin tüm bu belirsizlik ortamı içinde çok yönlü şokların oluşturduğu bu olumsuz resim içinde Türkiye ekonomisiyle ilgili öngörülebilirliği artırması gerekiyor. Dışarıya daha pozitif bir resim sunabilmek için bu öngörüler ve buna yönelik politikaların ortaya konması önemli. Tabii OVP'lerin de malum önceliği makro istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonun kalıcı düşük seviyeye düşürülmesi için bir yol haritası ortaya konması ve tüm kazanımların tabii sürdürülebilir hale getirilmesi ve buna yönelik tabii iletişim burada temel unsurlar arasında ve Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıl için yol haritası da bu doğrultuda ortaya konmuş durumda. Bu tabii önümüzdeki 3 yıla ilişkin makro hedefler ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağına dair ayrıntılar, reform alanları, politikalar, tedbirler, bunların hepsi tabii her yıl güncellenen politika metni çerçevesinde bu yolda güncellenmiş durumda. Bu aynı zamanda tabii kalkınma planı ile de uyumlu. 5 yıllık kalkınma planı. Ancak mevcut durumda biraz önce bahsettiğimiz büyük oranda geçici, inşallah geçici diyelim. Savaş, Orta Doğu'daki savaş, Kuzey'deki savaş büyük oranda tabii uzlaşıya doğru, barışa doğru gittiği zaman bu olumsuz etkilerin ortadan kalkmasını bekliyoruz. Onun dışında 12. kalkınma planıyla büyük oranda uyumlu yeni bir program var karşımızda.
0: Peki Bilal Bey, milli gelirde 2.2 trilyon dolarlık hedefe de biraz değinelim istiyorum. Kişi başına gelirin ise 25 bin dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda neler öngörüyorsunuz? Gerçekleşmeleri anlamında neler söylemek istersiniz?
1: Evet, 2026 sonu itibariyle artık 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomi ve kişi başı 20 bin dolarlık gelirin yakalanması hedefleniyor. Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler ligine girmiş oluyor tabii bu verilerle. 2029 yılı içinde 25 bin dolar kişi başı gelir, 2,2 trilyon dolarlık bir ekonomi öngörülüyor. Her ne kadar tabii bu bahsettiğimiz geçici faktörler, olumsuzluklar kaynaklı bir nebze farklı güncellemeler gerekli olmuş olsa da önümüzdeki 3 yıl için, 5 yıl için Türkiye ekonomisiyle ilgili pozitif veriler biraz daha ön planda açıkçası. Tabii bu geçici olumsuz etkiler büyük oranda aslında toplantıda da metinde de bahsedildiği gibi küresel büyüme, küresel enflasyon ile ilgili olumsuzluklar kaynaklı. Malum Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları Avrupa Birliği tarafından, MENA tarafından ciddi büyüme açısından gerileme söz konusu. Bu tabii Türkiye'nin ihracatına olan talep üzerinden yine tabii makro parametreler açısından enflasyonu da yurt içinde olumsuz etkiliyor. Ve bunlar tabii büyümeyi 2026 için örneğin daha önce öngörülen %5'lerden %3,8'lere çekilmişti. 2026 için büyüme son raporda da %3,3'e kadar çekmiş durumda. Aynı şekilde 2027 için de 2028 için

0: içinde kısmi düzeltmeler söz konusu, ancak Türkiye'nin büyüme rakamları yine küresel ortalamaların çok çok üzerinde. %2'lik bazı bölgeler için %1'lik büyüme rakamlarının çok çok üzerinde. Bu arz yönlü baskılar, özellikle temel başlıca ticari ortaklarımızdaki zayıflama da önümüzdeki yıllarda yerini biraz daha yüksek rakamlara bıraktıkça ya da uzun dönemli ortalamalara yakınsadıkça Türkiye açısından ben bu hedeflerin 2029 için özellikle 2,2 trilyon dolarlık hedeflerin çok kolay olacağı, çok da uçuk rakamlar olmadığı kanaati taşıyorum. 2026 için özellikle tabii savaşlar bunun beraberinde getirdiği hem enerji tarafında hem daha genel emtialar tarafında, dış talep tarafında getirdiği zayıflama tüm ekonomileri olumsuz etkiliyor. Ancak savaş tarafında, emtialar ve enerji tarafında olumlu resim ortaya çıktıkça özellikle Türkiye gibi dinamik ekonomilerin daha yüksek büyüme rakamlarını yakalaması çok sürpriz olmayacak. Bu yüzden de bu bahsettiğim 20 bin dolarlık, 25 bin dolarlık kişi başı gelirler çok daha kolay olacak Türkiye açısından. Türkiye tabi dış talep açısından, ticari ortaklar açısından da pazarlarını son dönemde ciddi anlamda büyütmüş ve çeşitlendirmiş durumda. Enerji açısından da tabi dışa bağımlılığını gittikçe düşürüyor. Özellikle nükleer tarafına, yenilenebilir tarafına atılan adımlar. Yine ticaret koridorları, bu noktadaki riskler açısından da son dönemde çeşitlendirmeye yönelik yeni politikalar. Benim kanaatim orta ve uzun vadede Türkiye'nin elini ciddi anlamda güçlendirir. Tabii ki bu veriler istihdam tarafına da pozitif yansıyacaktır. Artık 33 milyona dayanmış olan istihdam ve işsizlik tarafında da tabii %8'ler ve %8'lerin aşağısına doğru bir işsizlik rakamı karşımıza çıkacak kanaatindeyim.
1: Peki Bilal Bey, burada sanayi büyüme beklentisine biraz odaklanalım istiyorum. Orada da %2.3'lük bir büyüme beklentisi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Sanayi tarafında tabii özellikle son dönemde maliyetlerin yüksek oluşu, enerji hatta yüksek faizden kaynaklı. Bu önemli bir risk unsuru. Sanayi büyümesini kısmen geçici de olsa biraz zayıflatmış durumda. Diğer taraftan tabii Türkiye büyümesini dengelemeye çalışıyor. İç talepten biraz daha dış talebe doğru ihracata duyalım. Dikey büyüme stratejisi benimsemeye çalışıyor. Özellikle tabii bu açıdan da dış piyasalarda, ihracat pazarlarındaki biraz önce Avrupa Birliği'nden bahsettik, MENA bölgesinden bahsettik. Buralardaki düşük büyüme ve düşük talep tabii Türkiye'nin büyümesini yine aşağı çeken, özellikle sanayinin üretimini, imalat sanayinin büyümesini, üretimine olan talebi düşünen faktörler arasında. Bunlar da tabii sanayi büyümesini, imalat sanayi büyümesini kısmen aşağı çekmiş durumda. Ancak özellikle dış pazarlardaki toparlanma ve çeşitlendirme ile birlikte, riskin yayılması ile birlikte, içeride de enerji fiyatları başta olmak üzere faizlerdeki gerileme de maliyetleri aşağı çekerek önümüzdeki yıllar benim kanaatim sanayide arzu edilen yüksek büyüme rakamlarını tekrar geri getirecektir. Makro büyüme rakamlarını sanayi büyümesi de yakalayacak kanaatindeyim.
1: Peki Bilal Bey, bir de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dünkü değerlendirmelerine baktığımızda enflasyon revizyonu karamsarlığa sebep olmamalı ifadeleri var. Ve savaşın Türkiye'deki enflasyona etkisinin 7 puana yaklaştığını vurguladı Karahan'da. Bu durumun enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olmaması gerektiğini ifade etti ve bu hafta da Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Hem oradaki beklentilerinizi sorayım hem de bu konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz onu da alalım.
0: Evet, açıkçası tabii büyük oranda enflasyon ile ilgili öngörüler, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar, politika duruşu, enflasyon raporuyla 13 Ağustos'ta açıklanan enflasyon raporuyla büyük oranda uyumlu görünüyor. Enflasyon beklentileri malum son dönemde biraz yükselmiş durumdaydı. 2026-27 içinde güncellemeler bekleniyor.

0: oldu. Daha gerçekçi bir tablo oluşmuş oldu açıkçası. Öncelikle öyle görmek gerekiyor. Enflasyon raporuyla uyumlu olarak enflasyon beklentisi 2026 için %28'in üzerine çıkarmış durumda. Artık 2027'de %21, bu da tabii önümüzdeki 12 ay enflasyon beklentileriyle büyük oranda uyumlu. 2029'a kadar da her zaman olduğu gibi yine 3 yıl içinde tabii tek haneli enflasyon hedefi ortaya konmuş durumda. Aslında tabii büyük resmen bakıldığı zaman Haziran 2024'ten bugüne %75'li enflasyon rakamlarından %30'lara beklentilere bakacak olursak %30'ların aşağısına doğru bir eğilim söz konusu. Bu tabii sıkı para politikası, maliye politikası duruşunun o noktalardaki koordinasyonun da büyük oranda işe yaradığını gösteriyor. Ancak bugünkü program başında da dikkat çektiğimiz riskler, geçici olumsuzluklar, arz yönlü riskler, bunlar enflasyonu hala %30'lar seviyesinde yatay tutmaya devam ediyor. Bu da bir realite. Özellikle tabii savaş ve onun %7'lik olumsuz etkisi, buna yönelik Merkez Bankası'nın çalışması önemli. Bu da önümüzdeki dönemler riskler azaldıkça enflasyonu geri çekilmenin doğal bir sonuç olacağını gösteriyor. Enerji tarafındaki fiyat güncellemeleri tabii herkesin malumu, 64 dolarlar seviyesinden 90 dolarlara kadar yükselmiş olan ortalama enerji fiyatı beklentisi. Bu da bir önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri doğal olarak yukarı çıkarıyor. Yine tabii tedarik tarafında, arz tarafındaki diğer olumsuzluklar da aslında küresel enflasyonu yine aynı şekilde malum %3'lerden %4'lerin üzerine %5'lere kadar çekmiş durumda. Bu tabii Türkiye'deki enflasyonlara da, enflasyon verisine de doğal olarak yansıyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönem Merkez Bankası'nın tüm bu verileri göz önüne alarak malum tabii Türkiye'de artık ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası'nın da istikrarlı olarak önceliği enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı. Bu %30'lar seviyesindeki yatay enflasyonu, buna yönelik riskleri göz önüne alarak belki sıkı duruşunu önümüzdeki dönemler doğrudan veya dolaylı olarak devam ettireceğini beklemek tabii çok zor olmayacak. Ancak şartlar uygun olduğu zaman ben Merkez Bankamızın tekrar daha güvercin, daha pozitif, piyasayı destekleyici tutuma doğru evrileceği kanaatini taşımaya devam ediyorum.
1: Peki Bilal Bey, şimdi cari açıkta da kademeli düşüş öngörülürken bütçe açığının 2029 hedefi de %2.8'e işaret ediyor. Şimdi bu tarafa dair değerlendirmelerinizi alın. Bir de bütçe açığında deprem harcamalarının da etkisi sürüyor ifadeleri var tabii bu orta vadeli programda. Neler söylersiniz?
0: Evet, bütçe açığı tarafında özellikle tabii yüksek enerji fiyatları, sübvansiyonlar, bu taraftaki etkiler kaynaklı bir baskı söz konusu. Diğer taraftan tabii deprem kaynaklı harcamalar, bunların baskısı ve etkisi hala devam ediyor. Bu yıl için %3'lerin üzerinde yine bir bütçe açığı hedefi söz konusu. Ancak tabii 2029'a kadar %3'ün altında %2.8 seviyesinde bir bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasıla beklentisi, öngörüsü aslında makul. Tabii özellikle deprem ile ilgili olumsuz etkilerin ya da baskının zaman içinde azalmasını bekliyoruz. Daha önceler 2026'ya kadar bütçe üzerindeki bu etkinin devam etmesi bekleniyordu. Ancak şu an 2027'ye ilişkin yine bu ekstra maliyetlerin oluşabileceği ile ilgili malum veriler paylaşıldı. 2027'de de kısmen de olsa bu deprem kaynaklı etkiler, tabii Orta Doğu'daki savaş, Kuzey'deki savaş devam ettiği müddetçe oradaki olumsuzluklar da bir nebze bütçe üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Ancak uzun vadeli ortalamaların altında Türkiye bütçe açığı gayri safi yurtiçi hasıla oranını tutmaya

0: çalışıyor ve bu yönde de aslında büyük oranda başarılı olmuş gibi görünüyor. 2023'teki %5-6'lara dayanmış olan bütçe açığı gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını hatırlayalım. Artık %3'lere kadar gerilemiş. Ortadoğu'daki savaş olmasa %2'lere kadar çekilecek bir bütçe açığı gayri safi yurt içi hasıla verisi var önümüzde. Bu tabii önemli. Türkiye bütçe açığıyla birlikte kamu borcu gayri safi yurt içi hasıla oranı da %20'ler seviyesini hemen üzerinde tutabilen nadir ülkelerden bir malum. Diğer gelişmekte olan ülkeler, hatta gelişmiş ülkeler ortalamalarına bakıldığı zaman %70'ler, %100'ler seviyesinin çok üzerindeki diğer ülkelerin kamu borcu oranı Türkiye'nin %20'ler seviyesindeki oranı ile karşılaştırıldığında bu tabii Türkiye'nin açıkçası direnç açısından, şoklara reaksiyon kabiliyeti açısından manevra alanının daha geniş olması Türkiye açısından önemli artılar. Tabii yükselen enerji fiyatları cari açık üzerinde de baskı oluşturuyor. Oluşturmaya devam ediyor. %1'lere kadar gerilemiş olan cari açık milli gelir oranı tekrar %2'lerin üzerine çıkmış durumda. 2026 sonu için %2,6 beklentisi var şu an malum. Bunun da tabii önümüzdeki yıllar özellikle enerji fiyatlarındaki istikrarla birlikte belki kısmi gerileme ile birlikte tekrar %1'li rakamları %2'nin altına gerilemesi bekleniyor. Burada tabii cari açık tarafında ve dış ticari tarafında özellikle bizim ihracat pazarlarımızdaki gelişmeler temel belirleyici faktör olacak. Özellikle büyük ticari ortaklarımız Avrupa Birliği ve MENA'daki toparlanma bizim için önemli olacak. Enerji ithalatı malum önemli bir kalem Türkiye için. Bütçe tarafında, dış ticaret tarafında sadece enerji ithalatının 70 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor malum. Bu dış ticaret açığını yine 100 milyar doların üzerine çıkarıyor bugün. Evet. İşte bunu finanse eden turizm tarafında da kısmi gerileme söz konusu. Tüm bu faktörler tabii resmi kısmen biraz olumsuza çevirmiş gibi görünüyor. Ancak önümüzdeki birkaç yılda tekrar toparlanma göreceğiz kanaatindeyim.
1: Bilal Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yayınlar, iyi haftalar. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış'tı konuğumuz. Efendim OVP'nin tüm detaylarını konuştuk. Bir de piyasa takvimine göz atalım. Piyasa takviminde bugün Almanya tarafında sanayi üretimi, Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasılayı göreceğiz diyelim. Ve seans öncesinin ikinci bölümünde saat başında karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insanı ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: kamu borçlanması, bütçe açığının karşılanması ya da herhangi bir kamu işinde ihtiyacın karşılanması için geçici olarak başka kaynaklardan yapılan borçlanmaya denir.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz.

0: geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Buonanotte, buonanotte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

günaydın. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesi devam ediyor. Kaldığı yerden diyelim ve gündemin manşetleriyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine ilişkin orta vadeli programı açıkladı. Yeni OVP'de büyümenin kademeli olarak %5'e çıkması, enflasyonun yeniden tek haneye inmesi ve işsizliğin %7.6'ya gelmesi hedeflendi. Gerilemesi de hedeflendi. Cari açık ve bütçe dengesi içinde yeni tahminler açıklanırken 3 yılda 2.1 milyon ilave istihdam öngörüldü. Ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine eşlik eden ABD donanması gemilerinin ham petrol akışının sürdürülebilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi. Wright'ın açıklamaları askeri eskortların yakın zamanda sona ermeyeceğine işaret etti. Günlük geçiş 9 milyon varili aştı. Ve Goldman Sachs, Orta Doğu'da gemilere yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceğini bildirdi. Banka jeopolitik risklere karşı doğalgaz ve dizelde fiyat artışına yönelik pozisyon alınmasını tavsiye etti. Ve altın, güçlü ABD istihdam verilerinin daha yüksek faiz oranlarına ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle pazartesi günü hafif geriledi bugün. Piyasa katılımcıları ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin yol haritasına daha fazla ışık tutması beklenen ve bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor diyelim. Ve manşetler böyleydi. Şimdi piyasalara bir bakacağız. Küresel piyasalar tarafında S&P ile başlayacağız. S&P'de nasıl bir kapanış görülmüştü? 7706'lık puan var. %0.16 geri çekilme var S&P tarafında. Nasdaq tarafında bakalım nasıl bir görünüm var. 29.549 puan var ve yükseliş, sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Dow Jones'a baktığımızda orada da sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. %0.49'luk bir geri çekilme var. Bir de BIST 100'ün kapanışına bakalım. BIST 100 Cuma günü nasıl kapanmıştı? 14.012 puandan kapanmıştı. %0.57'lik bir yükselişle kapanmıştı BIST 100 endeksi diyelim. Bir de kıymetli metaller cephesine bakalım. Orada nasıl bir tablo vardı? Altının onsunda 4.398 dolar seviyeleri öne çıkıyor. %0.70'lik geri çekilme hakim. Gümüşün onsunda da geri çekilmeyi takip ediyoruz. %0.69'luk geri çekilme varken 65 doları takip ediyoruz. Ve paladyum ve platinde de geri çekilme var. Kıymetli metallerin genelinde de geri çekilmeyi takip ediyoruz. Enerji emtia tarafına bir göz atalım. Ham petrolde 92 doları takip ediyoruz. %1.18'lik yükseliş var. Brent petrolde 97 doların üzerindeki seviyeleri takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başlayan ABD-İran gerilimi, yeniden başlayan ABD-İran gerilimiyle yükselişleri takip etmiştik. Bu hafta da 97 doların üzerine takip ediyoruz. %1.10'luk yükseliş.

var diyelim. Ve şimdi buradan dönelim, şirket haberlerinde neler öne çıkıyor, bir göz atalım. Şirket haberlerinde hangi başlıkların öne çıktığını aktaralım. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Türkiye genelindeki rüzgar, güneş ve batarya depolama yatırımlarının finansmanı için 200 milyon euro kredi sağladı. Ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile enerji ve emisyon projeleri için 200 milyon euro, 200 milyon dolar ve 171.8 milyon euroluk anlaşma imzaladı diyelim. Ve buradan dönelim gazete manşetlerinde. Gazete manşetlerinde hangi başlıklar öne çıkıyor? Bir bakalım. Sabah gazetesinde Türkiye ekonomisinin 3 yıllık rotası belli oldu başlığını görüyoruz. 2.1 milyon kişiye istihdam, dar gelirliye sosyal konut başlığı var. Yeni orta vadeli programa göre milli gelir 2.2 trilyon doları geçecek. 2.1 milyon kişiye istihdam sağlanacak. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması için sosyal konut yatırımları %150 arttırılacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını içeren 2027-2029 dönemine ilişkin orta vadeli program açıklandı. Yeni OVP'ye göre 2027 yılında enflasyon hedefi %21 olarak öngörülürken program boyunca 2.1 milyon istihdam yaratılması hedefleniyor. 2029 sonunda gayri safi yurt içi hasılanın 2.2 trilyon dolara aşması, kişi başı gelirin ise 25 bin dolara yaklaşması bekleniyor. OVP'ye göre 2027 yılında deprem başta olmak üzere afetler için 12 milyar TL dolar harcanacak. Toplam harcamalar 116 milyar dolara ulaşacak. Ve savunma sanayi harcamalarından %229, sosyal konut yatırımları ise %150 artacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemine ilişkin OVP'yi açıkladı. Başlıklarını görüyoruz ve devam edelim. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık rotası belli olduğu, üreten kesimin yanındayız ifadeleri var. Üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredilerini 17 kat arttırdık. Çiftçimize 244 milyar TL faiz sübvansiyonu sağladık. 258 bin esnafa kredi verdik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027-2029 dönemi orta vadeli programın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi Mehmet Şimşek. Yatırımlarla yapılan kesintiye kamuda tasarruf olduğu algısının doğru olmadığını ifade etti. KOBİ'lere destek sürüyor. 484 milyar TL'lik tasarruf başlığı öne çıkıyor ve büyükler mercek altında. Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele ederken gönüllü uyumu önceliklendirdiklerini ve vergiye uyumda yaşanan kesintilerin cezalandırma gibi kar yaklaşımları olmadığını dile getirdi diyelim ve devam edelim. Takvim gazetesinde öne çıkan manşetle. İhtiyaç sahibi öğrencilere 2 milyar TL. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanedeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk dönem için yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildirdi. Kaynak aktardıklarını bildirdi. Göktaş, bu kaynağın ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aynı ve nakdi yardımların yapılmasında kullanılacağını belirtti. Eğitim yardımları kapsamında öğrencilere eğitim materyali yardımlarının yapıldığını aktardı Bakan Göktaş. Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi ihtiyaçların öğrencilere ulaştırıldığını ifade etti diyelim ve geçelim Hürriyet gazetesindeki manşete bir bakalım. Büyüyen KOBİ'lere finansman desteği manşetinin öne çıktığını görüyoruz. KOSGEB kapasite geliştirme destek programının 2026 yılı 3. dönem başvuruları başladı. Programla 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sağlanacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kapasite geliştirme
Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvuruları başladı. Program kapsamında KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretim kapasitesini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik ölçek büyütme ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi, aynı zamanda büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

0: İstanbul Öncesi'nin bu bölümünde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Gökhan Uzun yayınımızda bizimle birlikte olacak. Gökhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, günaydın, hoş buldum.
0: Günaydınlar. Şimdi Eylül yoğun bir ay ve ikinci haftasına girmiş bulunmakta. Şimdi geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un kapanışına da baktığımız zaman %4.3'lük bir değer görüyoruz. Değer kaybettiğini görüyoruz bu anlamda. İşlem hacmi 190.1 milyar TL'ye işaret etti. Geçtiğimiz hafta önemli düzenlemeler de vardı SPK tarafından. Bu hafta da takvim yoğun. Ne öngörüyorsunuz, neler öngörüyorsunuz, nasıl bir açılış olur acaba?
1: Tabii ikinci çeyrek bilançolarıyla beraber Ağustos ayına güçlü bir başlangıç yaptık diyemeyiz. Temmuz'un sonunda da bir yatırımcı çıkışında görmüştük. İkinci hafta itibariyle yeni dönemin yeni hikayesini arayan bir Borsa İstanbul vardı. Nitekim son haftada da gelen sürpriz repo hamlesiyle beraber ayın sonunda güçlü bir giriş yaşadık. 14.700 bandına doğru hacimli bir yükseliş, genele yayılan bir yükseliş yaşamıştık. Sonrasında gelen fon düzenlemesiyle beraber ve hala süre gelen güçlü emtialarda da harekete neden olan enerji girdi maliyetlerini etkileyen, enflasyonu yukarı baskılayan ABD-İran savaşının etkilerini de yakından hissetmeye devam ettik bir hafta unutsak da. Çekim Eylül ayına da özellikle enflasyon verisiyle repo hamlesiyle beraber hikayeyi olumlu fiyatlayan Borsa İstanbul enflasyon verisiyle beraber nitekim sınırlı da olsa güçlü kalmaya çalışmıştı. Beklentilerin bir tık üzerinde olsa da 2 üzerinde bekleyen bir piyasa beklentisi hakimdi. Keza gelen fon düzenlemesiyle beraber portföylerde yapılan ayarlama ve öncesinden önden yüklemeli bir alış dalgasının da etkisiyle beraber ilk haftayı 4 günlük düşüşle tamamladık. Tarım dışı istihdam öncesinde de Cuma günü bir tepki hareketini de beraberinde getirdi ama 14.000 üzerinde kalıcılığımız çok ciddi ve hacimli olmadı açıkçası. Hafta sonu gelen OVP kararları da biraz buradaki zayıflığı sürdürmeye ya da tam tersi ifadeyle yukarı hareketleri hacimlendirecek bir etkiden bahsetmek şu anda güç özellikle 14.200 bandının üzerindeki hareketleri piyasa destekleyici olacaktır. Tabii buraya gelirken bankaların özellikle Nisan ayından beri bozulan net faiz marjlarının artık belli bir iskontoya yaklaşması gelen repo hamlesi biraz piyasanın oradaki düşüşünü sınırlayan etkilerin başında geliyordu. Aynı etkiyi bu Merkez Bankası toplantısı öncesinde görür müyüz? Soru işareti ama dediğim gibi beklentiler biraz daha piyasa beklentilerine yakınsayan bir Merkez Bankası duruşu da hakimdi. O yüzden biraz daha kendi sahamızda top çevireceğimiz bir haftayı da yaşayacağız gibi duruyor. Özellikle yukarıda 14.200, aşağıda da 13.850, 13.750 bandı ara destek olacaktır. Bu bantlarda özellikle piyasanın yukarı kırılımını destekleyecek hisselerdeki hareketleri piyasa takip edecek. Tabii petrokimya tarafındaki TÜBİTAŞ'ın hareketi biraz daha destekleyecektir. Aselsan keza bir tepki hareketine başlamıştı. Burada piyasayı destekleyici tarafta olacaktır. Ama geri kalan sektörlerdeki zayıflık ya da satışların devam etmesi yukarı hareketleri sınırlandıracak diye düşünüyorum. Yine özellikle şirketlerin uzun dönemdir bilançosundaki baskı yaratan unsur faiz ortamındaki borçlanma maliyetleriydi ki yeni OVP kararlarıyla beraber buradaki faiz indirim döngüsünün çok hızlı olmayacağı beklentisiyle beraber bu geçen haftalardaki özellikle repo kararıyla beraber bilançosundaki düzelmeyi ve hikayeyi satın alınan sektörlerde tekrardan baskıya neden olabilir. Bir özellikle 2-3 çeyrek daha buradaki baskının devam edeceğini de şu andaki haber akışıyla ve hikayeyle verilerle mümkün diyebilirim. O yüzden de ciddi anlamda bir satış dalgası beklememekle beraber yukarı hareketlerinde sınırlı kalacağı bir haftaya başlayacağız.

0: Tabii ki bu etkilerin tersine dönmesi için önümüzde çok büyük bir haber akışından ziyade ABD-İran savaşındaki ateşkes sağlanma beklentisi belki biraz katalizör yaratabilir. Eylül ayı enflasyonu biliyorsunuz mevsimsellikten dolayı yüksek bir baz etkisi de var. Eylül-Ekim aylarını Kasım-Aralık aylarında da tam tersi bir etkiden söz etmek mümkün. Merkez Bankası'nın buradaki açıklamalarının özellikle 7 puanlık katkısı önemliydi. Yani mevcut enflasyonla beraber %24'lere yakınsayan bir tabloyla karşılaşma beklentimiz de vardı. Merkez Bankası'nın görüşüyle beraber buradaki faiz ortamının dezenflasyon sürecinin de hızlanması piyasaya tam tersi etki yaratacaktı. Ama %16'dan %28'e revize gerçekçi olmakla beraber o faiz indirim dönüşünün ve TL'deki değerlenmenin özellikle reel taraftaki koruma tarafındaki etkisinin de özellikle 2027'ye tek haneli taraftaki beklentinin de 2028 hatta 29'a sarkma beklentisi de piyasaların göz ardı etmeyeceği bir unsur diye düşünüyorum.
1: Peki Gökhan Bey, şimdi yukarı yönlü hareketlerin bu hafta sınırlı kalabileceğini ifade ettiniz. Şunu sormak istiyorum. 14.000 seviyelerinin üzerinde sınırlı da olsa kalabilir mi BIST yüz endeksi? Yoksa geçtiğimiz hafta gördüğümüz 13.000 seviyelerini görür mü acaba? Hemen 14.000 seviyelerinin altını görür mü yoksa kalıcılık korunur mu 14.000 üzerinde?
0: Şimdi hani piyasaya biraz daha burada detaylı bakmak lazım. Özellikle son bir senedir, bir buçuk senedir sektör bazlı ayrışma, hatta aynı sektörün içinde hisse bazlı ayrışmaları çok sık yaşıyoruz. O yüzden de buradaki hisse ve sektör seçimi genel Borsa İstanbul getirisinin çok altında ya da çok üstünde olduğu bir dönemi de yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz ama genel bir yorum yapmak gerekirse tabii ki hani 14.000 üzerindeki hatta 14.200'ü aşılmadığı yerlerde artık hani o 13.200'e kadar ki alt bandı da konuşmaktan çok korkmamak lazım diye düşünüyorum. Mevcut faiz ve enflasyon ortamında 13.200'ün hatta 13.250'nin altındaki BIST fiyatlaması faiz ortamına göre iskontolu kalacağını da eklemek lazım. Ama sektör bazlı konuşmak gerekirse %40-45'lere varan bir bankacılık iskontosunda da buradan bahsetmek lazım. Oradaki geri çekilişler aynı oranda olur mu? Beklememekle beraber ama genele yayılan bir yükselişin genele yayılan bir düşüşüyle beraber de bu seviyeleri BIST üstü tarafında görmeniz de çok şaşırtıcı olmaz. Ama tabii burada beklentiler ve süreci de ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Piyasadaki şu anda özellikle enflasyon datasına baktığımızda ulaştırma ve hizmet tarafındaki katılım hala devam etti. Yukarı yönlü enflasyonu itici kuvveti hala sağladı. Her ne kadar temel mallardaki gevşeme sürse de istenilen seviyede değil. Bu yüzden de ki sektördeki baskılar devam ediyor ama dediğim gibi haber akışı ve mevcut politikalar burada özellikle FED kaynaklı faiz arttırım beklentileri de son gelen tarım dışı istihdamla beraber yukarı revize edildiğini de göz ardı etmemek lazım. Hem global konjonktürde yüksek enflasyona alışan bir ya da o fiyatlamayı artık kabullenen bir dünya hakimken Merkez Bankası'nın da çok ciddi dezenflasyon sürecine girmeden önce faiz indirimlerini beklemek de biraz gerçeklikten uzak olur. O yüzden de piyasada bunu orta vadede özellikle yılın 3. ve 4. çeyrek bilançoları öncesinde de çok ciddi fiyatlamayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani ateşkesle ilgili gelecek kararlar burada sürece çok hızlı bir tersine döndüren bir tempoyu da beraberinde getirebilir ki zaten biz tarafında olumlu haber akışlarında %7'lik %8'lik sıçramaları birkaç günde de gördüğümüzde söylemek gerekir. O yüzden de şu anda ciddi anlamda alternatif maliyetlerin hala işte risk almadan getiri tarafındaki oradaki yıl sonu getirileri de hesaplarsak şu anda biz tarafındaki beklentiler aşağı yönlü yerinin hala %5 %6 oranında olduğunu, o payının olduğunu düşünüyorum. Ama hani burada dediğim gibi sektörel fiyatlamada oradaki etkileri azaltıcı olacak. Dediğim gibi tamamen haber akışı ve günlük gelişmeler biraz daha yönümüzü belirleyecek. Ama yukarı hikayede şu anda beklentilerin çok da karşılanmadığı bir haftaya giriyoruz diyebilirim.
1: Peki Gökhan Bey, şimdi haftaya başlarken bu hafta hangi sektörler öne çıkacak sizin için? Bunu sormak istiyorum. Bir stratejist gözüyle bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Ve Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bankalara dair beklentilerinizi biraz daha detaylandıralım.

0: dersiniz?
1: Tabii ki Halkbank tarafındaki geçen hafta ve ondan önceki haftayla beraber yaklaşık 1,5 haftalık ciddi bir ikinci halka arzdan sonra yükseliş burada gözleniyor. Bu da bankacılık endeksini yukarı taşımakta öncü gösterge oluyor. Tabii ama genele yayılan bir özellikle kamu tarafında yoğunlaşan bir alımdan söz ediyoruz. Kamunun içinde de sadece Halkbank tarafında yükselişin bu kadar momentumu sağladığını görüyoruz. Özel bankalarda hareketler biraz daha sınırlı pozitif kalmaya devam ediyor. Tabii net faiz marjlarının az önce belirttiğim gibi Nisan'dan beri düşüş kaydetmesi, özellikle repo kararıyla beraber oradaki toparlanma fiyatlara %10'luk 15'lik yansıdı ama daha yukarı bir katalizör yaratmak için de dediğim gibi hani faiz tarafındaki hikaye özellikle Eylül tarafındaki önümüzdeki toplantıda sabit bırakacağı yönünde bir konsensüs hakim. Ekim ayında özellikle 100 puanlık bir indirim bekliyor piyasa. Tabii ki bu fiyatlardaki geri çekilmeyi özellikle engelleyecektir. Ama hani yukarı bir trendin başlamasına da şu anda yeterli değil. O yüzden bankacılık sektörü sınırlı pozitif kalmaya devam edecek. Petrokimya tarafı yine güçlü kalmaya devam edecek. Yanında holdinglerde geri çekilişlerde özellikle alım fırsatları doğru olabilir. Gıda perakende sektörü keza güçlü bilançolar açıklandı. Özellikle kendi içinde ayrışsa da yönetilebilen tarafta oradaki güçlü seyir devam ediyor. Üçüncü, dördüncü çeyrekte de benzer tabloyla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Sigortacılık sektörü üçüncü çeyrek bilançolarının genelde yıldızı oluyor. Özellikle Eylül'ün son haftaları, Ekim başı gibi oradaki fiyatlamaları da görmeye başlayacağız. Önden bir fiyatlama olacağını düşünmüyorum ama özellikle mevcut seviyeleri şu anda bilanço öncesinde güzel diye düşünüyorum. Keza zayıf olacak sektörlerde dediğim gibi ulaştırma hizmet tarafında da büyük özellikle tekstil tarafında da sanayi tarafında da demir çelikteki o kar satışları bilanço sonrasında devam ediyor. Oradaki zayıflık bankacılıktaki sınırlı pozitif hareket, gıda perakendenin satışları biraz daha sınırlı negatif kalması piyasayı biraz daha dengede tutacaktır ama mevcut durumda özellikle 14.000'in üzerine tutunamayan biz tarafında geri çekilişler haber akışıyla beraber hızlanabilir. Burada dikkatli olmakta yarar var. Ama dediğim gibi piyasa özellikle repo kararından sonra Mart ayından beri süre gelen o sıkı olan politikanın hala enflasyonun üzerindeki 6 puanlık o makası hatta 7 puanlık 8 puanlık makasın biraz daha daralması ve önümüzdeki süreçte 200 bas puana varan bir indirim beklentisi geri çekilişleri sınırlayacaktır ama dediğim gibi hikayenin bir trende dönüşmesi için Eylül ayının hani ikinci haftasında hala o 14.700-14.800 momentumunu sağlayacak bir piyasa dinamiği de oluştu demek için erken diye düşünüyorum.
0: Peki Gökhan Bey, böyle bir konjonktürde yatırımcı kendine nasıl korumalı? Yıl sonuna da artık 4 ayımız kaldı. Yatırımcı stratejisine dair neler söylemek istersiniz?
1: Yani burada özellikle tabii alternatif maliyetten bahsederken hala mevduat tarafı, faiz tarafı, para piyasası fonlarındaki geçişkenlik yüksek miktarda değil. O yüzden hani orada %40-45'lik bir pay hakim hala. Hani bu pay bu süreçte korunabilir. Özellikle emtia tarafında 4400'ün altına sarkan altın tarafında işte o 4250-4300 bandında ki geri çekilişlerde belki portföy ilave yapılabilir. Dediğim gibi geri kalan %40'lık %45'lik belki mevduat tarafındaki para piyasası tarafındaki oran orada biraz daha artıp azalabilir. Ama geri çekilişlerde özellikle bankacılık sektörü, holding sektörü buradaki durumda piyasanın 14.000 altındaki gevşemelerinde ilave yapılarak özellikle son çeyreğe hazırlanılabilir diye düşünüyorum. Hani temel olarak ciddi bir bütçenin hızlı bir şekilde girip çıktığı bir fiyat hareketlerini yaşamayacağız ama trend trende döndüğü yerde de her geri çekilişlerin alım fırsatı olarak değerlendireceği bir hızlı bir 2-3 haftada bekliyorum. Geçen sene Ocak ayında bunu yaşadık. Özellikle bir 7-8 hafta, özellikle ABD-İran savaşına kadar ciddi bir momentum da gördük. Getiriler bütün seneyi telafi edecek cinsinde. Yatırımcı o yüzden de bunu çok göz ardı etmeye diyor düşünüyorum ama bir ayakta frende gidiyor şu anda. Bu frende gitme tarafını koruyup özellikle mevcut haber akışındaki o anomalilikleri de yakalayacağı bir portföy yapısı da korunacağını, özellikle PPP tarafındaki geçişlerin buradaki 14.000'in altındaki fiyatlamalarda ağırlık arttırılmasını öngörüyorum. Ama dediğim gibi yani mevcut faiz koşullarında hala özellikle kurumsal yabancının ve yerli tarafındaki talebin çok güçlü olacağı seviyeler 13.200'lere yaklaştığımız seviyeler olacağını düşünüyorum. Onun üzerindeki seviyeler haber akışına göre yavaş yavaş sınırlı negatif olarak da devam edebilir. Gelen atış kesip kararıyla 14.000 üzerindeki hareketlerde, portföylerdeki girişlerde burada takılanabilir diye düşünüyorum.
0: Peki Gökhan Bey, bir de şimdi petrol tarafına dönelim istiyorum. Çünkü 97 doların üzerindeki seviyeleri takip ediyoruz. ABD tarafından Hürmüz'de petrol akışı sürüyor ifadeleri var. Günlük geçiş 9 milyon varili aştı ifadeleri var. Diğer yandan bakıyoruz, Goldman Sachs'tan da petrol için 120 dolar uyarısı var. Orta Doğu'daki gemilere yönelik saldırıların artmasıyla varil başına 120 dolara kadar yükselebileceğini bekliyor banka. Ve doğalgaz, yine jeopolitik liste karşı doğalgaz ve dizelde fiyat artışlarına yönelik pozisyon alınmasını da tavsiye ediyor. Şimdi neler söylemek lazım? Bu hafta petrolde 97 doların üzerine çıkmışken 3 haneli rakamları görecek miyiz acaba?
1: Yani oradaki süreç artık kendi özelinde bir lineer grafiğe hakim diyebilirim. Yani 120 dolarlar, 100 dolarlar, 150 dolarlar, bunlar konuşulan seviyeler. İki senenin başında da ilk bu krizi yaşadığımız yerde ilk etkileri burada önemliydi. Özellikle 60 dolar, 100 dolar arasındaki etkiyle %120 dolar etkisi aynı olmuyor. Oradaki enflasyonun geçişkenliği de daha sınırlı. Ama hani biraz daha şöyle bakmak lazım. Hem ülkeler hem de petrol tarafında pozisyon alan kurumlar buradaki pozisyonlarının risk değerlendirmesine daha yönetilebilir seviyeye çekti. Uzun vadeli kontratlar yapılmaya başlandı. İşte boru hatları bir tık daha ön plana çıktı. Hürmüz'ün etkisini azaltacak güzergahlar belirlenmeye başlandı. Maliyetler yükselse bile. Bundan sonraki dönemde petrol artık Brent tarafı 120 dolar olsa bile aynı etkileri aynı şiddetli derecede piyasalara yansıtacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki mevcut etkilerde şu anda can yakmaya devam ediyor. Özellikle az önce belirttiğiniz gibi doğalgaz tarafındaki süreç de burada önemli. Avrupa'daki hala doluluk oranları yeterli seviyede değil. Yani kış tarafında zorlanacağını piyasa düşünmüyor ama 2028 tarafında da bu negatif seyir devam ederse sorun yaşanacağı da önemli. Dizel tarafında zaten Rusya-Ukrayna tarafındaki etkiler de biraz yukarı hareketle etkili oldu. Rusya'dan gelen açıklamalarda rafinerilerin onarıldığı bir hafta 10 gün içerisinde tekrardan üretime başlayacağı yönünde açıklamalar hakimdi ama tekrardan oradaki ihracat devam edecek mi o belirsiz. O yüzden de marjlarda bir gevşeme şu anda söz konusu değil. Yüksek marjlar devam ediyor. Ama bu yüzden de özellikle Kasım öncesi, ara seçim öncesi Amerika'nın özellikle Trump tarafının burada bir müdahalesinin olabileceği beklentisi de piyasalarda hakim. Ateşkes tarafında ki İran'da seçim öncesinde Trump'ın bu konudaki siyasi olarak bir oy kaybına uğratmak için süreci normalleştirmekten de uzak bir politika seyrettiği de piyasalarda hakim. O yüzden 100 dolarların üzerine görmemiz mümkün ama piyasaya etkisi dediğim gibi ilk o 60-100 dolar arasındaki 90-95 dolar arasındaki etkiyle aynı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir karşılık ayrıldı, bir oradaki risk değerlendirmeleri yapıldı. Ama yüksek kalmaya devam ettiği ortamda enflasyonun ve global büyümenin de burada sekteye uğrayacağını da, negatif sürecinde devam edeceğini de söylemek çok yanlış olmaz.
0: Peki Gökhan Bey, bir de FED tarafına odaklanalım dilerseniz. Faiz kararı da orada 16 Eylül'de yani yaklaşırken, hem de baktığımız zaman gerilemişti aslında Eylül'de faiz artış ihtimali. Ama Cuma günü güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından tekrar bir yükseliş gördük orada faiz artış beklentilerinde. New York FED Başkanı John Williams'ın açıklamaları ve Christopher Waller'dan da gelen, FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'dan gelen açıklamalar biraz güvercinleşmişti. Şimdi nasıl bekliyorsunuz? Trump'ın da bir yorumu vardı. İşte faizlerimiz inmeli gibi, böyle Warsh'a karşı bir yorumu vardı yine. Onu saygı duyuyorum ama yine bir yönlendirici cümlesi olmuştu. Nasıl bekliyorsunuz ABD tarafında FED faiz kararını, beklentileriniz ne yönde?
1: Tabii %54

0: haftada yaklaşan bir son veriyle beraber faydaların beklentisi hakim oldu. Tabii Trump'ın başa geldiğinden beri alarmlarımızı kalktı saati kurmaya başlamıştık zaten. Açıklamalar çok piyasada şaşırtıcı olmuyor. Tabii ABD'de şu anda Fed'in devamında hazinenin de topa girdiği bir süreci de yaşıyoruz. Burada tahvil tarafında yapılan müdahaleler, işte faiz tarafındaki beklentilerin yönetilmesi anlamında Kevin Warsh'un buradaki yönlendirmeyi daha sınırlı tutacağı Haziran toplantısında zaten belirtilmişti. Ama Warsh'un yönetimini ben çok değerli buluyorum. Ama burada belirsizlikten ziyade yönetilen sözlü yönlendirmeler daha çok Trump tarafından gelmeye başladı. Ya piyasalardaki karşılığı ilk etapta olumlu oldu. Ama tekrar fiyatlama eski normaline geri döndü. Özellikle oradaki işte uzun vadeli 5-10 yıllık faizlerin yukarı yönlü hareketi, 5'e yaklaşan 10 yıllardaki hareketler de müdahalenin çok da yavaş ağır kalmayacağını burada hazinin hatayla gördük. Ama dediğim gibi hani sürecin özellikle ara seçimler öncesinde belli bir anomali yaratmasını zaten piyasada bekliyorduk. Özellikle Eylül toplantısında bir faiz arttırımı beklememekle beraber şu andaki Amerika'nın mevcut sürecinin bana göre enflasyon tarafı çok negatif yansıttığını düşünmüyorum. Bundan sonraki hikayemiz üretimin bu kadar yavaşladığı, büyüme verilerinin bu kadar geri çekildiği dönemde düşük faizle geçildiği tarafta tekrardan normale dönüşte deflasyon döneminin daha büyük sıkıntı yaşatacağını düşünüyorum. Çin tarafı hala burada önemli bir aktör olmaya devam ediyor ABD için. ABD'nin mevcut politikaları, bütçe açığı, cari açık tarafındaki etkileri de hala azaltılmış değil. Ama dediğim gibi hani bu süreci yılın son çeyreğine kadar biz yaşayacağız ama en büyük piyasanın buradaki fiyat algısının değişeceği haber akışı Eylül-Ekim, işte Kasım'a kadarki süreçte buradaki oynaklık biraz daha fazla olacağını düşünüyorum.
1: Peki Gökhan Bey, şimdi ABD tahvilleri de ekranda. 5 yıllıklarda 4.55'lik seviye görüyoruz. 10 yıllıklarda 4.80'i görüyoruz ve 2 yıllıklarda 4.38'lik. Yani yükselişler sürüyor. Bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii Japon yerine yapılan müdahale buradaki krizi biraz daha önleyici tedbirlerin alınması sembolik de olsa birkaç aydır görüyorduk. Özellikle hazine tarafında topa girmesiyle beraber oradaki müdahale değerliydi zaten. Asıl etki altındaki ve Bitcoin'deki harekette böyle başladı. Bunu iyi okumak lazım. Özellikle Amerika'daki teknoloji endeksinin, işte çip yatırımının buradaki mevcut politikalara ya da gayri safi milli hasılaya yansıyışı da önemliydi. Topyekun bir mücadeleden ziyade yönetilmesi çalışılan bir süreç var. Trump'ın da burada zaten Amerika tahvillerine gelecek satışları sınırlandırıcı bir etkiyle adım attığı bir politika var. Ama buradaki en büyük engeli de İran Savaşı, İsrail'le beraber yürüttüğü. Buradaki etkilerin geçici olmasını bekleyen piyasa kriz fiyatlamasından uzak hamleler yapmaya çalışıyordu. Ama etkinin hala normalleşmeye dönmemesi, bir an tarafındaki yükselişin devam etmesi, enflasyona geçişkenliğin günden güne artması, büyüme tarafındaki revizyonların ya da geri çekişlerin sürmesi, ilk etapta arz yönlü bir şok yaşayan piyasa, şimdi talep yönlü bir şoka dönme gibi bir etkileri var. Bunu kısa vadede görmeyeceğiz ama bundan sonraki ateşkesle beraber özellikle 2027'nin ikinci çeyreğinde, belki üçüncü çeyreğinde de hissedilebilir dereceye ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü 3000 devirle 4000 devirle giden bir hızdan bir anda oradaki ilerleyiş ya da momentumun yavaşladığı yerde tekrardan piyasanın ısınması belli bir zaman bulacaktır. Warsh'un da bu yönde bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de faiz arttırım yönündeki etkilerin şu anda piyasayı kısa vadede belki risk fiyatlamasına öteleyebilir. Ama orta uzun vadede geri dönüşü biraz daha zor toparlayacak. Kâr açığı daha da büyütecek bir adıma atmak çok istemediğinin de piyasa farkında.
1: Peki bu noktada altını da sormak istiyorum. Fed'den faiz artırım beklentileri tekrar yükselmişken altındaki fiyatlamaya nasıl bir dikkat çekmek istersiniz? 4407 doları görüyoruz. %0.50'lik bir geri çekilme var ons

0: yünün hızlı bir şekilde yukarı yönlü, özellikle 5000 dolara kadar olan şekilde hızlı üzerindeki fiyat seviyelerinin daha lineer bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Daha sınırlı ama pozitif kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden altındaki geri çekilişler, özellikle 4200-4300 tarafındaki geri çekilişler alım fırsatı olarak değerlendireceğini gördük. Görmeye de devam edeceğimizi düşünüyorum. En risklerin fiyatlandığı ya da orta uzun vadede kısada pozitif haberlerin gelmediği dönemde bile 4000 doların altına sarkmayan bir ons tarafında tekrar dediğim gibi 4200-4300 dolar arasındaki geri çekilişler tekrar alımları beraberinde getirecektir. Ama piyasanın yönü FED tarafından ve seçimlerden sonraki süreçte altının yönünün yine hızlı bir şekilde 4700-4800 belki 5000 dolara kadar hızlı bir hareketle sitleyeceğini de düşünüyorum.
1: Gökhan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeleriniz ve yayınımıza katkınız için.
0: Mukabele yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkürler. İyi haftalar. Stratejist Gökhan Uzun'du konuğumuz ve devam ediyoruz. Şimdi yeni bir konuğumuz daha bize eşlik edecek. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı bizimle birlikte. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar, çok teşekkür ederiz. Günaydınlar. Şimdi Serdar Bey, Borsa İstanbul'da bu hafta beklentilerinizle konuşarak başlamak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta %4.3'lük bir değer kaybıyla tamamladı BIST yüz endeksi ve işlem hacmi 190.1 milyar TL'ye işaret etti. Ve tam 14.000'in hemen üzerinde sınırlı bir kapanış, yani 14.012 puandan bir kapanış gördük. Nasıl değerlendirmek lazım bu kapanışı?
2: Ve yeni 14.300 seviyesi üzerinde tutunmayı başaramadı ve yeni gelen düzenlemenin etkisi, vade değişiminin etkisi, petrol fiyatlarındaki artışın yansımaları, jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi ile beraber Amerika'da Fed yeni bir faiz arttırır mı? Bizde Merkez Bankası ne yapar? OVP'ye dair beklentiler vesaire, bir sürü faktör bir araya geldi ve endekste 14.300'ün altına sarktık. Tabii 14.300'ün altında 13.700'lere kadar da devam etme potansiyeli vardı bu geri çekilmenin, ama cuma akşam kapanışta aşırı satımların, belki hafta içi açılan kısa vadeli short pozisyonların kapatılmasıyla bir zayıf da olsa tepki geldiğini gördük. Dolayısıyla ben haftanın başlangıcında 13.700-14.300 bandında bir konsolidasyon, bir sıkışma yaşanabileceğini düşünüyorum. 14.300'ün yukarı yönde aşılabilmesi adına işte Merkez Bankası'ndan gelebilecek sinyal, Amerika'da enflasyon verisinin çok üzücü olmaması, FED'den faiz arttırım beklentilerinin azalması, içeride fon düzenlemesi sonrası yaşanan piyasadaki gelişmelerin biraz daha hazmedilmesi gibi gelişmelerin gerekli olduğunu söyleyebilirim. Sizin de dile getirdiğiniz gibi işlem hacmi yüksekti, 200 milyara yakın seyretti. Dolayısıyla özellikle fonların yeni düzenlemeler kapsamında kendi pozisyonlarını ayarlama amaçlı yaptığı işlemler, yabancı yatırımcının nispeten düşük iştahının devam etmesi, yani yabancı yatırımcı tahvil tarafında biraz daha istekli ama hissesinin tarafında aynı boyutta bir alım iştahından söz etmek zor. Dolayısıyla bu gelişmelerin ışığında nispeten yataya yakın sıkışmanın devam ederek ama likidite konusundaki tercihlerinde her an değişebileceğini unutmayarak endekste bir başlangıç beklediğimi söyleyebilirim.
1: Serdar Bey, üst bantta 14.300 puana dikkat çektiniz. Peki bu hafta BIST yüz endeksinde 14.000 puan üzerinde kalıcılık mümkün olur mu? Nasıl bir seyir görürüz bu anlamda, ne dersiniz?
2: 14.300 seviyesinin üzerinde kalındığı noktada, yani önceki haftalarda aslında endeks hani 15.300 tarihi zirvelere doğru bir yönelim yapar mı? Çünkü hani yılın sonuna doğru yılı biraz daha iyi noktada tamamlayalım. İşte turizmdeki toparlanma, bankaların net faiz marjındaki artış beklentisi, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri paralel olarak, ama yani içeride dışarıda da tabii işler tam istediğimiz gibi her zaman gitmeyebiliyor. Yani dışarıda bakıldığında petrol fiyatları, işte Kasım ayında Amerika'da seçimler var. O ara seçimler öncesinde muhakkak Trump bu işleri bir yoluna koymak ister ve petrol fiyatlarının çok daha aşağıda olmasını arzular diyorduk ama bakıldığında hiç öyle bir gelişme yok. 90 doların üzerinde, hatta 100 dolara gelir mi gelmez de Brent petrol noktasındayız. Biz de bir enerji ithalatçısı ülke olarak ister istemez bunlardan etkileniyoruz. Şimdi enflasyon tarafında hani biraz daha geri geliş olur mu vesaire derken OVP tarafındaki gelen tahminler zaten hani piyasa tahminlerine ekonomi yönetiminin de yakınsadığını, yani önceden aktarılandan çok daha yukarıda bir enflasyon gerçekleşmesi olacağını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla

0: kadarıyla yani içeride şirketlerin finansman maliyetinin azalması ya da global tarafta enerji faturamızın azalması gibi bir beklenti bu sene maalesef gerçekleşmeyecek gibi. Dolayısıyla bunların ışığında endekste yukarı yönde hareketlerin nispeten daha sınırlı, zayıf kaldı. Ama yüksek enflasyon ortamında zaten endeksin yerinde sayması da yatırımcılar adına bir kayıp yani aslında. Bakın da para piyasası fonunda vesaire %2,5-3 civarında aylık kazançlar mümkünken hani endeksin bir süreden beri 14.000 civarında kalıyor olması bile aslında bir alternatif getiriden kayıp anlamına geliyor. 13.700-14.300 bandında ben dediğim gibi sıkışmanın devam edeceğini düşünüyorum. Henüz mevcut paradigmada yani şartların değişmesi, endeksin yukarı yönde gelişmesi adına tam olarak taşlar yerine oturmuş değil. Dediğim gibi yani burada oyunu bozabilecek gelişmeler, yani bu yeni getirilen düzenlemeye ilişkin belki bir takım ek maddeler söz konusu olabilir ya da yabancı yatırımcının hani TL varlıklara bakışını değiştirecek, yabancı yatırımcıdan biraz daha endekse momentum getirecek bir hareket olabilir. Bunların olmadığı yerde dediğim gibi yani kazanımların nispeten sınırlı kaldığı, daha dar bir band dahilinde konsolidasyonun yüksek ihtimal olduğu bir seyir görebiliriz.
1: Peki Serdar Bey, yoğun bir haftaya başlıyoruz. Yine önemli bir haftaya başlıyoruz. Perşembe günü faiz kararımız var. Bir sabit bırakılması bekleniyor. Ekim ayında bir indirim beklentisi var. Yıl sonu politika faizi medyan beklentisi %35. Gözler metinden çıkacak. Mesajlarda elbette ve borsa yansımalarına dair beklentilerinizi sormak istiyorum. Bankalarda nasıl bir hareket bekliyorsunuz bu hafta?
0: Bu hafta yapılacak olan para politikası kurulu faiz kararı öncesinde tabii ki piyasadaki vadeli tarafa bakıldığı zaman yani bundan işte birkaç hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra sen acaba bir aylık parayı, iki aylık parayı kaçtan plase edersin? Yani bu üstü kapalı olarak aslında bir hani faiz indirimi bekliyor musun piyasanın eğilimini ölçtüğümüz yer? Orada bakıldığı zaman yataya yakın bir seyir. Çok sınırlı faiz indirimi olabilir mi? Bu toplantıda dahi beklentisi var. Tabii Merkez Bankası'nın hani normale dönüş, haftalık repo yerlerine başlaması, 40'tan gecelik faizden değil de 37'den haftalık repo yerleriyle piyasayı fonlamaya başlaması ile beraber ister istemez yani bu toplantıda olması da geri kalan iki toplantıda faiz indirimi yapılır beklentisi. Genel piyasada oturmuş durumda. Yani bu toplantıda bir değişiklik olmaması ama işlerin yolunda gittiği, hani dışarıdan içeriden yeni ek bir gelişmenin piyasaları bozacak olgunun yaşanmadığı yerde son iki toplantıda simetrik iki indirim işte 100 olabilir, 150 olabilir. Yani 34 ya da 35 gibi bir politika faiziyle yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Ekim ve Aralık toplantılarında gelecek olan indirimlerle bu toplantıda da işler yolunda giderse hani bu indirimler son iki toplantıda gelebilir. Ama tabii ki enflasyon tarafında hani özellikle hani piyasa katılımcılarının yılın başından beri hatta geçen yıldan beri hani enflasyon buraya kadar inmez beklentisinin gerçekleştiği yani resmi tahminin işte her toplantıda neredeyse revize edilerek yukarı geldiği yerde yani OVP'deki 2027-28 tahminlerinin hani piyasada satın alınması, hani buna bir kredi verilmesi de daha düşük ihtimal gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani tabii ki yılın geri kalan iki toplantısında faiz indirim beklentisi işte bankalarda bir toparlanma yaratabilir. Ama bankalardaki toparlanmaya tabii yabancının da katılıyor, iştirak etmesi şart. Yani onların olmadığı yerde o kadar büyük derinliği olan tahtalarda, hisselerde o momentumu oluşturmak da kolay değil. Bunu da söylemem lazım.
1: Peki Serdar Bey, şimdi yatırımcı seçimlerine baktığınız zaman tam aslında yılın da son 4 ayı kalmışken nelere dikkat çekmek istersiniz? Yatırımcı bu anlamda böyle bir konjonktürde kendisini nasıl korumalı? Hangi neler fırsat ve neler risk acaba bu dönemde?
0: Bakıldığında yani daha ziyade büyük sermaye kazançlarının peşinde koşulduğu değil de sermayenin korunmasının daha önemli olduğu, risk yönetim prensiplerine uyulması, riayet edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Yılın geri kalan döneminde tabii birkaç gelişme çok etkili olabilir. Yani bir İsrail, İran, Amerika üçgeninde bir kısa süreli de olsa ateşkesin imzalanması, bu petrol fiyatlarını ciddi şekilde aşağı baskılayıp işte bizim gibi, Hindistan gibi, Güney Kore gibi petrolü dışarıdan ithal eden ülkelere bir katkı sağlayabilir. Birinci faktör bu. İkincisi enflasyondaki tabii ki gelişmeler. Yani enflasyonda şimdi bir Eylül-Ekim'le beraber okula dönüş, yeniden bir iş talebin canlanması, canlanma, hareketlenme bekliyoruz. Ondan sonra doğalgaz fiyatlarına, barınma fiyatlarına da bağlı olarak bir geri çekilme olursa bu pozitif seyir yaratabilir. Altın tabii İki, her zaman portföyleri çeşitlendirme, toplam riski minimize etme, daha yüksek sermaye piyasasındaki volatiliteye karşı hedge etme amaçlı portföylerde bulundurulması gereken bir enstrüman. Yani genel olarak değerli metaller ama ağırlıklı olarak tabii ki içeride yatırımcının tercihlerinin altın üzerinde yoğunlaştığını biliyoruz. Altın hem dövize karşı hem dediğim gibi global taraftaki sermaye piyasasındaki hareketlere karşı bir hedge unsuru olduğu için önemli. Bunlar dikkat edilmesi gereken unsurlar. Faizlerin halen daha yani aşağı inme potansiyeli olmakla beraber enflasyon beklentilerinin üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla belirli ölçüde de bu yüksek TL getiriden faydalanmak amaçlı mevduat para piyasası fonu, özel sektör tahvili, stopaj avantajıyla devlet tahvilleri, hazine bonoları gibi enstrümanların da portföylerde bulundurulması gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki Serdar Bey, buradan petrol fiyatlarına dönelim istiyorum. Çünkü tarafların yine açıklamaları var. Petrol fiyatları 97 doların üzerinde seyrediyor. Yükselişini sürdürüyor. ABD tarafından Hürmüz'de petrol akışı sürüyor açıklamaları var. Günlük geçiş 9 milyon varili aştı. Goldman Sachs'tan da petrol için 120 dolar uyarısı var. Baktığımızda Orta Doğu'da gemilere yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceğini bildirdi. Ve banka jeopolitik risklere karşı doğalgaz ve dizelde fiyat artışına yönelik pozisyon alınmasını da tavsiye etti. Konjonktür böyleyken Brent petrolde 3 haneli rakamlar yakın mı, yoksa yakın zamanda geri çekilmeleri görür müyüz? Ne dersiniz?
0: Tabii yani 90 dolar olduğuna göre bayağı yakınız 3 basamaklara. Tabii şimdi bizim Amerika tarafından ve hani global basın tarafından bizlere yansıtılan gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nda her şey yolunda, tankerler geçiyor vesaire. Yani o narratif, o bilgi akışı öyle gelmek zorunda. Ama aslında işlerin hani öyle olmadığını, o kadar sevkiyat tarafında, tedarik zinciri tarafında bir bozulma olmasa petrol fiyatlarının kendi kendine herhalde buralara gelmeyeceğini de diğer taraftan düşünmek gerekiyor. Demek ki hani gerçekle bize aktarılan arasında bir hani o aktarılanın lehine değil aleyhine bir fark olduğunu burada kabullenmek gerekiyor. Yani İran'ın Hürmüz Boğazı'nda mevcut durumda hani zaten doğal coğrafi avantajıyla büyük ölçüde geçişleri sınırladığını, işte geminin bandırasına vesaire İran'la ekonomik siyasi ilişkilerine göre izin verip vermediğini vesaire biliyoruz. Amerika'nın da yani bölgedeki yoğun donanması ve ablukasına rağmen o gemilerin tedariği vesaire noktasında ve bazı Amerikan üslerine de gene mal, yemek vesaire tedarik noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. O yüzden burada hani Amerika'nın bir burada çıkış yapma arzusu var Kasım'daki seçimler öncesinde. Yani petrol fiyatları buradayken işte galon fiyatlarının yeni rekorlar kırdığına Amerika'da dair haber akışları geliyor. Yani Amerika'da seçmenin hiç seveceği, mutlu olacağı, oy verme kararını negatif etkileyecek bunlar gelişmeler. Bunların olduğu yerde petrol fiyatlarında bir geri çekilme ancak siyasi tarafta Amerika'dan gelebilecek bir vazgeçişle, yani İsrail'i bir şekilde ikna edip işte birkaç ay en azından bana bir ateşkes için izin vermelisin şeklinde olur. Onun haricinde yani işte Hürmüz Boğazı'na alternatif geçiş rotaları, Kızıldeniz vesaire hani bunlar konuşuluyor. İşte ülkemizden ya da başka yerlerden boru hatlarıyla enerjiyi nasıl götürebiliriz diye tartışmalar yapılıyor mu? Hani bunlar çok kısa sürede bir piyasayı rahatlatacak gelişmeler değil. O yüzden hani siyasi tarafta Orta Doğu'da bir hani ateşkes, uzlaşma. Bu da hani İran'ın duruşu nispeten daha belirgin ve hani vazgeçme potansiyeli sınırlı kaldığından, çünkü Amerika'nın sunduğu çözüm işte Hürmüz Boğazı'nın geçişi bende olsun, Hürmüz Boğazı'nın adı Trump Boğazı olsun vesaire gibi, yani çok kabul edilebilir şeyler değil. O yüzden hani Amerika'dan bir İsrail ikna ederek bir siyasi anlamda manevra, bir çark gelmeden buranın toparlanması, aşağı gelmesi zor. Yani yatırım bankalarının vesaire yaptıkları petrol tahminlerine de çok bel bağlamamak lazım. Çünkü hani onlar da aynı bizler gibi bir hani ulusal güvenlik uzmanı vesaire değiller. Lojistik tarafında bir hani karar verici noktasında değiller. Ancak işte raporları vesaire bakarak bir şeyler söylüyorlar. Yani oradaki varsayımlar daha ziyade işte işler böyle devam ederse petrol böyle olur. İşte işler normalleşirse petrol aşağı gelir. Yani onu söylemek için çok büyük model kurmaya, uzun raporlar yazmaya gerek yok. O yüzden dediğim gibi burada denklem Kasım ayında Amerika'da yapılacak olan seçimler öncesi oy oranları, içerideki anketler oraya bağlı olarak nasıl içeriği ikna ederiz. Bunu ikna edemiyorsak da bir muhakkak ateşkes buradan gelmesi lazım şeklinde özetleyebilirim.
1: Ve Serdar Bey, şimdi altın Temmuz ayında 4000 dolar civarındaki tabandan toparlanmasının ardından dar bir aralıkta hareket etti. Geçen hafta 4400 dolar seviyesinin her iki yönünde de dalgalandığını gördük.

0: Goldman Sachs'tan bir öngörü var. Yıl sonunda 4.900 dolara ulaşacağını öngörüyor Goldman Sachs altının. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi dönemsel olarak yani yılın sonu altın biraz böyle toparlanarak biraz yükselerek yılı tamamlar. Yani Ağustos-Eylül döneminde 4.400-4.500'lerde ise işte yılı buranın %10 üzerine tamamlayabilir. Hani makul bir varsayım olarak düşünülebilir. Altına tabii hani denklemi kuran ve bozan gelişme nedir? Ağırlıklı olarak başta Çin olmak üzere büyük merkez bankalarının yaptıkları alımlar. Çünkü onların yaptıkları o yüklü işte tonlar nispetinde alım kadar dünyada altın üretimi artmıyor. Dünyada altının hangi madenlerde, hangi ülkelerde, hangi şartlarda ne kadar çıkarıldığı belli. Burada tonajda bir anlamlı yani arzda kuvvetli bir artış ihtimali yok. Dolayısıyla talep burada biraz daha baskın. İşte bunu tabii birkaç ay gecikmeli özellikle Çin tarafından çok sorgulanabilir şekilde özellikle Hong Kong üzerinden vesaire aldığı fiziki altında açıkladığından daha da fazla altın piyasadan çekiyor şeklinde Çin'e eleştiriler de geliyor. Şimdi bunları tabii biraz gecikmeli takip ediyoruz ama gördüğümüz kadarıyla altın alan merkez bankaları bunu almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla yani fiyatların genel olarak yukarıda kalması, işte 3.900-4.000 bandından yaşadığı kuvvetli geri dönüşünde büyük ölçüde buraya bağlanması normal. Diğer taraftan işte Amerikan tahvil faizleri gibi, işte Amerikan tahvil faizleri yukarıda oldukça altına baskı gelebilir söyleminin çok doğru olmadığı yakın zamanda görüldü. Çünkü Amerika'da tahvil faizleri, Amerika bu borcunu çevirebilir mi? İşte doların hakim konumu elden gidebilir mi vesaire. Bu aslında endişelerle Amerikan tahvil faizleri yukarıda kalıyor. Enflasyon tehdidi endişesi, enerji fiyatları böyle yukarıda kaldıkça dünyada başta Amerika olmak üzere Euro bölgesinde enflasyon %3-4 bölgesinde kaldıkça, hedeflerin %2 olan hedeflerin üzerinde kaldıkça enflasyona karşı koruma amaçlı bireysel ve kurumsal yatırımcıdan gelen altın talebinin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla 4.000 civarından üstünü ispat eden, hani buranın altı kısa vadede çok beklemeyin mesajını piyasalara veren altının Eylül döneminde 4.400-4.500'lerde ise yılı 4.800-4.900 bandında kapanmaması çok normal. Burada tabii hani birkaç evet, belki nüans, FED tarafından bir faiz arttırımı gelecek mi? İngiltere'den, Avrupa'dan, Euro bölgesinden ek faiz arttırımları gelir mi? Onların hani gelmesi, paranın daha maliyetli hale gelmesi, evet, altın ya da faiz ödemesi yapmayan enstrümanları fonlamanın maliyeti yukarı gelir mi? Bunlara bakacak piyasa. Dediğim gibi başta Çin olmak üzere büyük merkez bankalarının yaptıkları alımlarla altında büyük geri çekilme beklemek yerine hani biraz daha yukarı yönde marş. Ama burada çok büyük hani o altının işte 5.000'lerin üzerinde zirve yaptığı dönemki gibi büyük hareketlerde evet, beklememek lazım diğer taraftan. Çünkü FED'le bilançoyu küçültüyor. Onu da söylemiş olayım.
0: Serdar Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Çok teşekkürler.
0: İyi haftalar. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı'ydı konuğumuz ve böylece seans öncesini noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: UFO Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın... ...bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan...

0: Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Volker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
8: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
9: Canım cimri.
10: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Piyasalar yeni haftaya kritik bir veri ve karar trafiğinin gölgesinde başlıyor. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli program da açıklandı. Programda küresel şoklar ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle kısa vadeli hedeflerini esneten, ancak orta vadede dezenflasyon, mali disiplin ve katma değerli üretimden taviz vermeyen dengeli bir yol haritası sunuluyor. 2026 yılı için enflasyon hedefi %28,4'e yükseltildi. Büyüme beklentisi %3,3'e çekildi. Ve şimdi gözler 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Hemen ardından Amerika'dan gelecek enflasyon verisi var. Ardından da küresel fiyatlamaları etkileyecek FED Eylül faiz kararını takip edeceğiz. Petrol jeopolitik riskle 97 doların üzerinde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %4,8'de. Altın ise 4400 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dolayısıyla yatırımcının gözü bu hafta hem petrol kaynaklı enflasyon riskinde, hem de Amerika'nın enflasyon verilerinde ve bütün bu başlıklarda birbirine nasıl bağlanacak, o soruyu soracağız. Çok da kıymetli canlı yayın kadrom var. Bugün paranın rotasında gündem başlıklarıyla başlayalım. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oldu dedik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine ilişkin orta vadeli programı açıkladı. Yeni OVP'de büyümenin kademeli olarak %5'e çıkması, enflasyonun yeniden tekhaneye inmesi ve işsizliğin de %7,6'ya gerilemesi hedeflendi. Cari açık ve bütçe dengesi için de yeni tahminler açıklanırken 3 yılda 2,1 milyon ilave istihdam öngörüldü. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesi de ekonomi yönetiminden OVP mesajları geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek OVP toplantısında yaptığı konuşmada enflasyonda arzuladığımız noktada değiliz. Ancak bu zor konjonktürde enflasyonun kontrolden çıkması önemliydi dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da orta vadeli program kapsamındaki enflasyon tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizyonu değerlendirdi. Savaşın Türkiye'deki enflasyon etkisinin 7 puana yaklaştığını vurguladı. Bu durumun enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olmaması gerektiğini de ifade etti. Devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15'te toplanacak. Toplantının ana gündemi terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler, ekonomi, orta vadeli program, Amerika-İran çatışmaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumlar Rusya-Ukrayna savaşı oluşturacak. İstanbul'daki 5000 sosyal kiralık konut projesinin teslim süreçleri de değerlendirilecek. Devam edelim. Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright, Amerika ile İran arasındaki çatışmanın 7. ayına girdiği bir dönemde İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik uzun süredir sonuçlandırılamayan bir anlaşmaya varılamayabileceğini söyledi. Öte yandan petrol karşılıklı saldırıların Orta Doğu'dan petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişelerini arttırmasıyla da yükselişini bugün de sürdürüyor. Goldman Sachs'tan da Amerika'nın Ağustos ayı istihdam verilerinin güçlü ancak aşırı ısınmayan bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirtti. Bankaya göre Fed'in Eylül toplantısında vereceği faiz kararında istihdamdan çok enflasyon verileri belirleyici olacak. Ve demir cevheri yatırımcıların pozisyonlarını kapatmasıyla 7 haftanın ardından ilk kez ton başına 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Çin'de tatil öncesi stok yenileme beklentileri ve yüksek navlun

0: maliyetleri de fiyatları destekledi. Şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşacağız. Yönetmenim ekrana Brent petrol grafiğini verdi. 97,7 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. %1,5'luk yukarı yönlü hareket ediyor. Orta Doğu'daki riskler sebebiyle Brent petrol 100 dolara doğru ilerliyor. Yine 3 haneli rakamlara ulaşacak mı? Goldman Sachs'ın 120 dolarlık bir öngörüsü var. Aynı zamanda altın onsla da ilgili. Hemen altın ons grafiğini de ekrana verelim. Oradaki fiyatlamaya da bakalım. 4388 dolara geriledi altın ons. %1'e yakında geri çekilme var altın ons tarafında. Peki dolar endeksi tarafında son durum ne? 99,1 seviyesinde dolar endeksi bir miktar geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Şimdi küresel haritayı açalım. Bakalım küresel haritada son durum ne? Paranın rotası nereye doğru gidiyor? Çin Şangay 3930 puandan geçiyor. Güney Kore'de %4,5'a yakın yükseliş var. Hindistan geri çekildi. Yarım puanın üstünde. Hong Kong'da da %1'in üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. Amerika tarafında da S&P 500 düştü. Dow Jones'ta da 0.38'lik geri çekilmeyi izliyoruz. Nasdaq yükseldi. 0.19 yukarıda Nasdaq. Avrupa'ya bakalım. Londra 10.831 puandan kapattı haftanın son işlem gününü. Frankfurt 0.17 yukarıdaydı. Madrid'de 0.25'lik bir kazanç takip ettik. Paris'te bir miktar geri çekildi. Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde de kapanış 0.57 yukarıdaydı. 14.012 puandan kapandı Borsa İstanbul. Bankacılığa da bakalım. Tabii genel endeksin lokomotifi bankacılıkta da 0.77 kazanç takip ettik. 16.611 puandan geçti bankacılık endeksi. Orta vadeli programın açıklanmasının ardından bakalım Borsa İstanbul'daki güne başlangıç ve devamındaki görünüm nasıl olacak? Asya tarafına bakalım şimdi. Asya tarafında Mehmet Zeyrek Çin'de bizi bekliyor. Son gelişmeleri aktarmak üzere. Yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Semer Tekin.
0: Teşekkürler. Son durum nasıl Asya tarafında? Fiyatlamalar ne söylüyor? Rakamlar, ekranlarda neler var?
1: Çin tarafıyla şöyle başlayalım. Piyasalar yatay ve karışık seyrediyor. Şanghay hafif negatifken büyük şirketleri izleyen GCI 100
0: Asya borsalarında Çin Şangay şu anda geri çekiliyor. Japonya tarafında yukarı yönlü hareket var. Hindistan'da 76.117 puan seviyesini görüyoruz. Güney Kore'de de yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. %4,5'a yaklaşan bir hareket var Güney Kore tarafında. Hong Kong'da geri çekilme izliyoruz. 25.399 puanda Hong Kong. Amerika tarafına da bakalım. Amerikan borsalarında son durum ne? Dow Jones 53.193 puanda geri çekilme hareketi var. 0.41 geride. Nasdaq'ta 29.590 puan seviyesini takip ediyoruz. S&P 500'de de geri çekilme izliyoruz. Paranın rotası devam ediyor efendim. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Tüm gelişmeleri, fiyatlamalara etkilerini hepsini konuşacağız. Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: OVP açıklandı, orta vadeli plan 3 yıllık harita. Nelere dikkat ettiniz en çok? Altını çizmek istediğiniz programdaki özellikle başlıklar hangileri?
2: Evet, orada aslında iki tane nokta var. Bir tanesi büyümeden ödün verilmiyor. Yani ekonomi karar vericileri, ekonomi yöneticileri büyümeden ödün vermeden bu yolda devam ettiğini görüyoruz. Çünkü orada da bir takım revizyonlar oldu ama hala bir büyüme isteğinin olduğunu görüyoruz. Onun dışında enflasyonun hedeflerinde, tahminlerinde değişiklikler olacağını bekliyorduk. Zaten yılın sonuna doğru bu tür değişiklikler her sene yapılır. Bu sene de yine burada bir değişiklik oldu. Biraz daha piyasanın Piyasaya daha yakın rakamlara gelindi. Bu da aslında biraz daha ekonomiye güveni arttırma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Yani hem büyümenin bir tarafta olması, büyümenin hala isteniyor olması, hem de rakamların bir miktar daha gerçekçiye dönüştürüyor olması ekonomik anlamda biraz daha güveni artırabileceğini

0: düşünüyorum. Ve de ikinci kısım biraz daha bu 2027'nin sonuna doğru tek hanelere doğru gidilecek bir enflasyon beklentisi vardı daha önceki programda. Ama şimdi baktığımızda biraz daha bu 2029'a ötelendiğini görüyoruz. Zaten büyümenin devam ettiği bir noktada enflasyonun da çok hızlı aşağı gelmesini beklemek biraz zor. O yüzden buradaki o 2020'den 2029'a tek haneli rakamın ötelenmesi biraz daha dikkat çekici bir nokta oldu. Ama burada gördüğümüz şey Merkez Bankası daha çok şunu yapmak istiyor. Bir taraftan ekonomik aktivite devam etsin, büyüme devam etsin, ekonomi soğumasın. Ama bu devam ederken de artık yani hedefimiz evet tabii ki düşük enflasyon seviyeleri, tek hanelerin olmasını istiyoruz ama burada biraz daha böyle işte 20'ler, 25'ler civarında oturmuş. Bu enflasyon oranıyla da işlerin devam ettirilebileceği bir döneme gireceğiz gibi duruyor. Burada dikkatimi çeken konular şu an için orta vadeli planda bunlardı.
1: 2026 TÜFE tahmininin revizyonu 10 Eylül'deki Merkez Bankası faiz kararını nasıl etkileyecek?
0: Yani burada faiz kararında aslında biraz daha yani onun revizyondan daha çok işte savaşın devamı, oradaki gerilimin artması, petrol fiyatlarının yükselmesi daha çok etkili olacaktır. Yani burada beklentim benim Eylül toplantısında biraz daha pas geçme yönündeydi ama son yapılan açıklamalarda işte fonlamanın 40'tan 37'ye çekilmesi, bu haftalık repo ihalenin tekrardan başlanması, tekrardan yani biraz daha normalleşmenin olması acaba Eylül'de bir faiz indirimi gelir mi akıllara getiriyor ama tabii Merkez Bankası şunu da diyebilir. Jeopolitik riskler artmış durumda. Piyasaya baktığımız zaman işte petrol fiyatları 97'lere gelmiş, 100'e kadar gelmiş durumda. O yüzden ben biraz daha şu dönemde bekle göre devam edeceğim de diyebilir. Yani şu anda %50 gibi bir durum var. Ama ben Eylül dönemindeki toplantıda işte bu hafta göreceğimiz kararda biraz daha yurt dışı etkilerden kaynaklı, savaş etkilerinden kaynaklı bekle göre devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki toplantıda Ekim'de orada bir faiz indirimi gelme ihtimali var. Bir de tabii enflasyonla ilgili şöyle de bir durum var. Şimdi son gelen enflasyon rakamı beklentilerin altında geldi. İyi bir rakamdı. Ama
1: Eylül-Ekim var.
0: Eylül-Ekim var. Eylül dönemi biraz daha zor bir dönemdir. İşte okula dönüş, şehre dönüş, okulların başlaması, harcamaların arttığı bir dönem olduğu için Eylül enflasyonu biraz daha belki orada sıkıntı yaratabilir. O yüzden Merkez Bankası belki Eylül enflasyonunu da görüp Ekim toplantısında böyle bir adım atma ihtimali olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi 3 yıllık o yol haritasının sonunda yani 2029'da tek haneli enflasyon hedefi var %9'la. Dezenflasyon sürecinde sizce o 3 yıl arasında en kritik yıl hangisi olacak?
0: Yani en kritik yıl bence aslında şöyle, bu zamana kadar Merkez Bankası çok iyi işler yaptı. Çünkü enflasyonun hissedilenler 3 hanelerdeydi neredeyse. Oradan buralara kadar geldik. Evet, burada iyi adımlar atıldı, önemli adımlar atıldı. Bundan sonrası için ama işte bu 28-29 yıl sonu işte bu civarlarda olacak bir enflasyon var. Bunun tekrardan önümüzdeki sene işte 20 bandına, 21'lere düşürülmesi o noktada biraz zorluklar var. Bence ilk önemli yıl önümüzdeki sene olacak. Çünkü büyüme bir taraftan isteniyor.
1: 2027.
0: Bir taraftan,
1: evet, kritik olan.
0: Aynen, bence de önümüzdeki sene biraz daha kritik olacak. Çünkü hem büyüme isteniyor hem savaş bir taraftan devam ediyor. Küresel anlamda bir enflasyonist baskı var tüm ülkelerde. Bu nedenlerden kaynaklı olarak da biraz daha önümüzdeki sene zor olacak. Çünkü işte o çok yüksek enflasyonist ortamlardan buralara geldik ama bundan sonrasında işte 25'lerin altına düşmek, 20'lere yaklaşmak biraz daha zor olacak gibi. Ben önümüzdeki sene için revizyonlar tekrar olacaktır. 21 bir beklenti var oradaki yapılan revizyonda ama herhalde böyle 21'in biraz daha üstüne 25'lere doğru bir enflasyon olabilir diye düşünüyorum önümüzdeki sene için. O yüzden Merkez Bankası'nın biraz daha işi önümüzdeki sene zor olacak gibi duruyor.
1: Merkez Bankası'ndan o zaman devam edelim. O mevduatta kur korumalının sıfıra inip de mevduatın da %61,5'a çıkması Merkez Bankası'nın elini rahatlattı mı?
0: Tabii yani zaten Merkez Bankası göreve geldiğinde önemli görevlerinden bir tanesi bu kur korumalıyı kaldırmaktı. Orada da başarılı oldu. Kur korumalının etkisi ortadan kalktı. Tabii ki burada Merkez Bankası'nın burada attığı olumlu adımlar o elini bir miktar rahatlattı diyebiliriz. Onun dışında yani çok fazla döviz tarafında da bir talebin olmadığını görüyoruz.

0: taraf da iyi yönetiliyor. Bunlar devam ettiği sürece Merkez Bankası kur korumalarına da artık bir gol yemeyecektir. Orası da bitti çünkü. O yüzden enflasyonla mücadele tarafında daha iyi adımlar atabilir diye düşünüyorum ben bu noktada.
1: 2026 büyüme tahmini %3,3'e çekildi. Şimdi sanayi tarafında da büyüme %2,3 seviyesinde. Büyümeden taviz vermeden enflasyon düşürülebilir mi?
0: İşte zaten şöyle, tabii ki çok hızlı bir düşüş beklemiyoruz. Biz daha önceki yıllarda, yani çok eski yıllarda da enflasyonla mücadele edildiği dönemlerde büyümeyi bir kenara koyuyorduk. Büyümeyle çok fazla uğraşmıyorduk. Oyun tekrar kuruluyordu ve de sonrasında işte tekrardan büyüme tarafına dönülüyordu. Ama şu anda karar vericilere baktığımız zaman hem büyümeyi istiyor hem de enflasyon tarafında çok yüksek bir hareketlilik olmasını istemiyor. Zaten işte revizyonların nedeni de buradan kaynaklanıyor. Yani hem büyüme olsun dediğiniz gibi, hem de bir taraftan enflasyon OVP'den önceki rakamlara gelmesi zor olduğu için şimdi o bu rakamları yukarı yönlü revize ediyor. Bence şu anda biraz daha gerçekçi rakamlar oldu. OVP'den çıkan işte enflasyon tahminlerine baktığımız zaman biraz daha piyasaya ayak uyduracak, biraz daha piyasanın istediği rakamlara yaklaşmış oldu Merkez Bankası. Bu da oradaki güveni artıracaktır. O yüzden büyümenin olduğu noktada çok hızlı bir enflasyonda düşüş olmayacaktır. Ama yine de bu şu anda işte konuşulan yeni hedeflere biraz daha yakın olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki orta vadeli programda ortaya konan enflasyon, büyüme, maliye politikası hedefleri Borsa İstanbul'un önümüzdeki dönem hikayesini değiştirir mi?
0: Yani oradaki hikaye değişmeyecek gibi, çünkü burada orta vadeli planın etkisi illaki kısa vadede olacaktır. Şu an işte piyasanın açılışında belki bir miktar etkisi olacaktır ama.
1: Nasıl bir açılış bekliyorsunuz bu arada?
0: Yani az önce beklerken de duydum. Yurt dışı tarafında da zaten biraz böyle dalgalı karışık bir seyir var, karışık bir seyir var. Bizde de büyük ihtimalle biraz daha böyle yatay, belki biraz daha piyasada yine baskı olduğu. Çünkü işte geçen haftadan beri SPK'nın fonlarla ilgili düzenlemesi olduğundan dolayı onun etkilerinin biraz daha piyasa üzerinde ben bu haftada devam edeceğini düşünüyorum. Burada çoğu kurum bu uyuma sağladığını söyledi. Biz de bunun açıklamalarını hafta sonu yaptık. Ama hala ayak uyduramayan kurumlar da var. Onlardan dolayı biraz daha belki bu hafta biz üzerinde bunun etkisi olabilir. Orta vadeli plan tarafında da bu revizyonlar biraz daha piyasanın beklediği seviyelere geldiği için çok olumsuz etkisi olmaz. Piyasa çünkü burada gerçekçiliği seviyor. Yani bir sonuçta hayalin peşinden koşmaktansa gerçek rakamların peşinde daha net kararlar alabiliyor. O yüzden piyasanın başlangıcı ile alakalı bugün belki bir miktar yurt dışında etkisiyle hafif bir baskı olma ihtimali olabilir.
1: Evet, önümüzdeki dönem hikayesi açısından OVP'nin etkisi?
0: Önümüzdeki dönemde de şöyle, birincisi yine şeyler, fon tarafından başlarsak oradaki etki sıfırlandığı zaman artık biraz daha şeffaf bir zemin olacak borsa açısından ve de işte MSCI olsun, FTSE olsun, bunların istekleri doğrultusunda da düzenlemeler tamamlanmış olacak. Bu yüzden yabancı ilgisi bir miktar daha buraya kayma ihtimali olabilir. Onun dışında da OVP tarafından baktığımızda da burada yine eğer yani enflasyon tarafındaki o hedeflere piyasanın inanması artarsa, buradaki işte güven artarsa, işte anketleri takip ettiğimiz zaman o güven anketlerindeki oranlar artmaya başlarsa, o noktada uzun vadede de borsa açısından olumlu etkileri olabilir. Ama tabii şöyle bir durum var. Enflasyondaki bu yol haritasından sapmalar olur. Enflasyonda işte 21'lere yükselten önümüzdeki sene hedeflerinin daha da yukarı revizyonları olursa, büyüme tarafında adımlar atılamazsa, o zaman tabii ki borsa açısından olumsuz olabilir ama ben şu anda öyle bir olumsuz tablo beklemiyorum. Daha çok Merkez Bankası ve ekonomi karar vericilerinin attığı bu zamana kadar güvenli adımların devam edeceğine ve de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyümesinin devam edip enflasyon hedeflerine de yakın seviyelerde enflasyon gerçekleşecektir önümüzdeki sene ve sonraki senelerde. Bu yüzden de piyasa bu noktada biraz daha burada olumlu olacak ve de Ekim ayından sonra ve önümüzdeki seneyle birlikte artık faiz indirimlerinin de başlayabileceğini görürsek, ki ben Ekim'le birlikte bunların başlayacağını ve devamında geleceğini söylüyoruz dış bir şok olmazsa eğer, o noktada borsada buradan olumlu etkilenip o beklediğimiz işte yukarı yönlü hareketlilik tekrardan başlayacaktır diye düşünüyorum.
1: 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın kararını karşılayacağız bu hafta. %37 ile sabit bırakması yönünde fiyatlıyor piyasada. Karar kadar tabii her zaman olduğu gibi metindeki mesaj da çok önemli. Merkez Bankası nasıl bir mesaj verir?
0: Merkez Bankası biraz daha burada

0: İşte zaten orta vadeli plan açıklandı. Ardından. Buralarda bir miktar mesajlarını da verdi. Ama bundan sonrası için de bence biraz daha bu temkinli adımların devam edeceğini. Çünkü bir taraftan savaşın devam ettiğini söyleyecekti ve petrol fiyatlarına orada biraz vurguda bulunacaktır. Ve de petrol fiyatları böyle yüksek seyrederken de çok hızlı faiz indirimlerine gitmesinin biraz zor olacağını söyleyebilir. Piyasayı o noktada biraz daha güven sağlamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Biz her ne kadar son 2 senedir, belki 2,5 senedir ekonomi tarafında olumlu adımlar atmaya çalışsak da hep bir taraftan işte para politikası araçlarıyla yapılan adımlar bir noktaya kadar geldi. Onun meyvelerini bir şekilde aldık. Ama bundan sonrasında işte biraz daha maliye politikalarının adımların atılması gerekiyor. Ve de belki bir miktar daha işte bu dış koşulların etkisinin azalması gerekiyor ama dış koşulun etkisinin azalması tabii ki bizim elimizde değil. Yani Merkez evet. Bankası'nın elinde değil. Bunlarla ilgili bir takım mesajlar verecektir. Bu dış şoklar olmazsa işte geçen sene hava durumundan, iklimsellikten dolayı sıkıntılar çekmiştik. Gıda fiyatlarında yükselişleri görmüştük. Bu sene maalesef ki işte Mart'tan sonra işler düzelir, faizinle devam eder derken bir anda savaşın ortaya çıkması. Bunlara biraz vurguda bulunacaktır, değinecektir. Ama sonrasında da ileriye dönük verdiği mesajlarda da bu işte orta vadedeki planla ayak uydurulacağını, bu hedeflere ulaşılacağı yönünde açıklamalar yapacaktır. Ki böyle yaparsa da piyasalar tarafında, borsa tarafında, BIST tarafında biraz daha olumlu bir hava olma ihtimali olabilir. Çünkü bu sefer faiz indirimlerinin fiyatlanması başlar borsada.
1: Peki tam tersini düşünürsek, şahin bir ton, aşırı temkinli bir ton kullanırsa borsada satış görür müyüz?
0: Tabii ki yani bir miktar görürüz. Çünkü uzun zamandır tamam iyi işler yapıyor ama hep böyle temkinli adımlar atılıyor diye söylüyoruz. Bu yine devam ederse bu sefer piyasa şunu düşünebilir. Yani işte 1-2 senedir biz bunu görüyoruz. Bu temkinli adım devam ediyor. Bu hala devam ederse bu sefer işte piyasalarda o dezenflasyon süreci devam edecek ama bir taraftan da parasal sıkılaşma devam edecek. Riskli varlıklara ilgi o noktada bir miktar azalabilir. Çünkü gerçekten atılan adımlara baktığımız zaman şu işte fonlamanın 40'tan 37'ye çekilmesi bile piyasada bayağı bir faiz indirimi tarafında beklentileri arttırmaya başladı. Bunun tam tersi bir açıklamayla gelirse Merkez Bankası o zaman piyasalar işte bu zamana kadar satın aldığını tam tersi bir hareket yapıp geri çekilme yaşayabilir. O zaman da işte sürekli bu 14.000 seviyesinden bahsediyoruz. Önemli seviye diye 14.000-14.100. Bunun altına hızlı bir sarkma görme ihtimalimiz olabilir şahin bir ton kullanımında.
1: Peki. 11 Eylül'de de Amerika'da TÜFE gelecek. Bu da tabii 16 FED kararı öncesinde piyasanın son büyük testi olacak gibi görünüyor. Piyasa şu anda Amerikan enflasyonunda nasıl bir fiyatlamayı satın alıyor? Nasıl bir veriyi satın alıyor?
0: Yani burada aslında Fed'in baktığı, Amerika'nın baktığı bir tarım dışı istihdam bir de enflasyon rakamları var. En son geçen hafta tarım dışı istihdam geldi ve de kuvvetli bir rakam geldi.
1: Şimdi beklentinin 3 katı.
0: Aynen öyle. Beklentinin çok üstünde geldi ve de zaten bu rakam geldikten sonra şimdi geçen sene faiz indirimleri yapılırken hep istihdamdaki bozulmadan kaynaklı faiz indirimini yapıyordu Powell. Yani bunu ön planda tutuyordu. Ama şimdi buradaki toparlanmayı gördük. Bu da bu mevsimsellikten de kaynaklı değil. Son 2-3 veri böyle iyi geldi. Bu yüzden hemen bu verinin arkasından da Trump'ın açıklamaları geldi. İşte faiz indirimi yapılması lazım, faiz indirimi bekliyorum şeklinde. İşte Kevin Warsh'u oraya koyduk, burada faiz indirimlerinin devamın gelme ihtimali var. İşte bu yüksek faizlerle devam etmez gibi açıklamalar yaptı. Yani burada aslında Amerika ekonomisi faiz indirimini istiyor. Zaten faiz arttıramaz, benim düşüncem bu yönde. Faiz artımına gitmez diye düşünüyorum. Çünkü hem bir borçluluk var, hem seçimler var. Buralara gidip de faiz artırımı yapma ihtimali biraz düşük ama faiz artırımı yapması biraz düşük ama faiz indirimi yönünde de bu seneyi biraz daha pas geçerek önümüzdeki seneye bunu bırakabilir. Burada ama hem Başkan Trump'ın istediği hem de Kevin Warsh'un istediği biraz daha faiz indirimi tarafı. O yüzden de işte savaştaki bu tansiyonun bir miktar daha düşmesi lazım. Petrol fiyatlarının belki 85'lerin altına geliyor olması lazım. Şu anda yüksek seviyelerde. O yüzden enflasyon enflasyon rakamları tabii ki önemli olacak. Çünkü artık istihdama çok bakacaklarını düşünmüyorum. Çünkü orası bayağı toparlandı. Evet. Enflasyon rakamlarında da aslında son verilere baktığımızda öyle çok aşırı iyimser bir tablo yoktu. Yine öyle bir beklentiler dahilinde rakamlar gelirse ben bu sefer Fed'in yapacağı adım yine bir bekle gör yapacaktır petrol fiyatlarının yüksekliğinden dolayı. Sonrasındaki toplantıda, bir sonraki toplantıda belki faizleri indirme durumu olabilir mi? Onu yine petrol fiyatları belirleyecektir. Ama şu anki duruma baktığımda yıl sonuna kadar ben merkez Fed'den herhangi bir faiz adımının geleceğini düşünmüyorum. Bu seviyede sabit gider. Önümüzdeki sene işte tekrar bakarız. Eğer petrol fiyatları aşağıya geldi, enflasyon normale döndüyse o noktada Amerika'dan faiz indirimi geleceğini düşünüyorum. Ama bu toplantıda pas geçme ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyorum.
1: Amerikan dolar endeksi ve Amerikan tahvilleri. Şu anda belki de Fed'in vereceği faiz kararından çok daha önemli bir gösterge piyasaların tabii fiyatlaması açısından. Amerikan tahvillerini yönetmenim ekrana verdi. 4.80 seviyesinde. 0.27 yukarıda. Kısalara da bakarız ama 10 yıllıklar çok önemli. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Sonra dolar endeksine de bakacağız.
0: Aslında bu tabloya baktığımız zaman Fed'in evet faiz artırması gerekiyor. Yani teoride faiz artırması gerekiyor. Çünkü faiz indirdiği dönemde risklerin arttığını görüyoruz. Enflasyonun arttığını görüyoruz. O yüzden de 10 yıllıklar buradaki uzun vadeli riski fiyatladı ve de yukarıya doğru hareketlilik yaptı. Faiz indirimi daha çok 2 yıllıklarda tuttu ama 10 yıllıkları zaten tutamaz. Çünkü uzun vadede burada riskler arttığı için 10 yıllıklar yukarıya doğru hareket etti. Şu anda da Amerika'da boşluk oranı yüksek. Burada tahvil ihraçlarında bir getiri sağlamak isteyen yatırımcı daha yüksek faiz istiyor ister istemez. Bu yüzden burada bu 4.80'ler işte 4.70'in üstündeki seviyeler kritik. O yüzden Fed'in şu tabloya baktığımız zaman teoride evet bir faiz artırımı gerekiyor. Evet. Burayı düşürebilmesini. Çünkü 10 yıllıklarda geçen haftalarda alım programı açıklamıştı. Onun da etkisi geçici oldu. Evet. İlk açıklandı. Ufak bir geri çekilme yaşadık. Sonrasında tekrar bu seviyelere
1: etkili
0: geldik.
1: Etkili olmadı hazinenin.
0: Hiç, neredeyse hiç etkisi olmadı. O yüzden buraya etki edebilmesi için sadece artık bir faiz artırımı kaldı. Ama tabii ekonomiyle siyasi taraf biraz daha farklı işliyor. Trump'ın da önünde önemli bir seçim var. Bu seçime yaklaşırken de Fed'in böyle bir faiz artırımına gitmesini istemeyecektir. Fed de büyük ihtimalle ona yönelik bir adım atacaktır. Zaten o yüzden faiz artırmaz, sabit bırakır yönünde düşünüyorum. Ama tabii ki şu tabloya baktığımız zaman artırması gerekiyor. Evet, artırması gerekiyor.
1: Dolar endeksine de bakalım mı? Orada da 100 psikolojik sınır ve dolar endeksi de şu anda 99,1 seviyesinde bir miktar da aşağı yönlü hareketi evet var. Tabii altının kapısı açısından da, altın olsun kapısı açısından da önemli bir seviye. Bunu nasıl okuyorsunuz Evren Bey?
0: Yani burada dolar endeksine baktığımız zaman yani 100'ün biraz altında kuvvetli hala aslında devam ediyor. Aslında burada Amerika'nın, Trump'ın istediği güçsüz dolar temasıydı. İşte geçtiğimiz seneye veya bu senenin başına baktığımız zaman bu yüzden işte faiz indirimleri geliyordu. Dolar endeksi aşağı doğru gelip bu noktada da altın fiyatlarının yukarıya yönlü hareketini görüyorduk. Ama şu son döneme baktığımız zaman işte savaşın başlaması Mart-Nisan gibi neredeyse bir 5-6 ay süre oldu. Bak yani orada savaşın bitmemesi, hala buradaki işte tedirginliğin devam etmesi bir anda dolar tarafında işte yani bir faiz artırımı beklentisi piyasada oluşturdu. Enflasyonist ortamdan dolayı. Bu da doların kuvvetlenmesine neden oldu. İşte hatta bir yer işte 101 seviye, 100'ün üstündeki seviyeleri görmüştük. Şu anda biraz düştü ama hala şu anda kuvvetli bir dolar var. O yüzden de aslında yani Trump'ın geçen sene ve de bu senenin başında az önce de söylediğim gibi çok fazla yüksek dolar, kuvvetli dolar istemiyor. Bu şu seviyeler bile o tarafta Amerika'da bir tedirginlik yaratma ihtimali var. Bu yüzden ben bu sene az önce de söylediğim gibi faiz artırımı tarafında olmayız ama önümüzdeki sene faiz indirimleri de başlar. Belki ikinci çeyrekte. Evet. O noktada dolar endeksinde yavaş yavaş geri çekilme ihtimali olabilir. Tekrar gündeme gelebilir. Ve de altın tarafına da burayı bağlayabilirsek.
1: Tabii.
0: Altın tarafında da o noktada yukarı yönlü hareketliliğin tekrar başlayabileceğini geleceğini düşünüyorum. Altında çok kısa vadede hızlı böyle 5000'ler 5500'lerin görülmesi zor gibi.
1: Görmez miyiz artık?
0: Evet, oralara biraz bir zor gibi daha gideriz. En azından işte işler biraz düzelir, petrol fiyatları düşer, Fed'in tekrar faiz indirimi gündeme gelir. Bu da az önce söylediğim gibi ikinci çeyrekte olma ihtimali var. O zaman ancak altında hareketlilik olabilir. Ha, ben yatay yukarı yönlü hareketliliğin altında devam edeceğini düşünüyorum. Ama şu anki duruma baktığım zaman çok hızlı böyle yukarı hareketliliklerin çok fazla yatırımcının beklememesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Öngörü de var tabii.

0: Goldman Sachs'tan 4900 seviyesini işaret etti. Başka kurumların 5000 dolar üstü öngörüleri de var.
1: Evet.
0: Altın ons için. 2026'yı nasıl kapatır altın ons?
1: Ya bence şöyle biraz daha savaşın devam ettiği de senaryoyu gündemde tutarsak o noktada biraz daha bant hareketleri yapacaktır. Yani tansiyonun biraz düştüğü dönemlerle tansiyonun arttığı dönemler arasında işte böyle 4300-4900 bu seviyelerde hareketlilikler olacaktır. Yani biraz daha böyle kısa vadede trade imkanları sunacaktır. Ama böyle alıp da uzun vadede bir kanal hareketi yatıp yukarı yönlü hareketlerin olması biraz zor gibi. Benim bu yıl sonundaki kapanış tahminlerimde baktığımda yani 4700'ün belki bir tık üstünde bir kapanış yapma ihtimali olabilir. Ama daha sonraki sene, bir sonraki senede belki o noktada 5500'ü seviyeleri, 5000'in üstündeki seviyeleri görme ihtimalimiz olabilir. Ama savaştaki bu tansiyon artar, düşer. Bunlar her gün değişiyor. Hatta evet. Her saat açıklamalar değişiyor. O yüzden şu anda altındaki fiyatlama biraz daha 4300-4700 aralığında gitgeller, zikzaklar yapacaktır. O testere piyasası dediğimiz piyasa altında olacaktır. Ama yukarı yönlü hareketin başlaması için Fed'in tekrardan faiz indirimine gündeme gelmesi lazım. O olmadığı sürece altında ben öyle 5000'lerin üstüne çıkmasının biraz zor olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi riske dayanıklı bir yatırımcı profilinde biri bu dönemde parasını nasıl koruyacak? Yani yüksek faizde kilitleyip düştüğü zamanlarda seçici hisse mi toplayacak? Ne yapacak?
1: Yani böyle bir durumda yatırımcı aslında şu anda yani aslında para kazanmaktan daha çok şu son 4-5 aydır para kaybetmemeyi
0: korumayı
1: çalışıyor. Bundan sonraki dönemde de şöyle bir durum olabilir. Yani her şeyin iyimser bir tabloda devam edeceğini düşünürsek işte faiz indirimi olacak. Şimdi Merkez Bankası TCMB'ye baktığımız zaman onlar da bizim tarafta bu toplantıda pas geçme Ekim'de faiz indirimi başlar şeklinde düşünüyorsak yıl sonuna doğru borsa tarafında da ufak ufak hareketliliğin başlayacağını düşünürüz. Geçen sene nasıl Kasım Aralık'ta başlayan bir 11 bin hareketinden 14 bine gelen bir borsa vardı. Kasım Aralık'la başlayıp Mart'a kadar devam eden. Yine öyle bir hava olabilir. Yatırımcı şu anda eğer parayı biraz daha para piyasası tarafında tutuyorsa mevduatta tutuyorsa belki o noktada biraz daha bekleyebilir. Zaten şu anda o taraftan çok fazla bir kaçışın olmadığını da görüyoruz. Yani riskli varlıklara çok tam anlamıyla bir ilgi olmadığı da görüyoruz. Çünkü işte endeks 14.000'in üstüne biraz atıyor. 14.500'lere geliyor. Sonrasında tekrar 14.000, 13.900 bandına geri çekiliyoruz. Yatırımcı o noktada riskli varlıklar tarafında biraz tedirginliği devam ediyor. Bu nedenden dolayı şu anda mevduat tarafında belki biraz daha işte para piyasası fonları tarafında devam edebilir. Ama orada da işte yeni düzenlemeler geliyor. Para piyasası fonlarında stopaj gelme durumları var. Onların detaylarına bakacağız. Oradaki getiri biraz düşecek. O noktada da buralardan biraz çıkıp artık aslında yavaş yavaş riskli varlıklar tarafına, borsa tarafına dönülebilir. Altın 4300'lere yaklaştığı zaman altın tarafında pozisyonlar açılabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok temiz, çok da güzel anlattınız. İyi ki geldiniz. Paranın rotası devam edecek efendim. Çok kısacık bir ara sonrasında yine çok kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
1: Canım cimri.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Paranın Rotası devam ediyor. Canlı yayın konuğum var. Kare Portföy, portföy yöneticisi Kadir Altınok bizimle birlikte. Günaydın Kadir Bey, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Öncelikle bir fon yöneticisi olarak sorum şu size. OVP sonrası açıklanan program sizin portföy stratejinizde hangi değişikliklere sebep oldu?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında zaten bir revize bekliyorduk. Beklentimizde enflasyonun biraz daha yukarı yönlü revize edilmesi yönündeydi. Büyüme tarafında da hafif bir aşağı yönlü revize gördük. Zaten bu bizim tahminlerimiz arasındaydı, açık söylemek gerekirse. O açıdan çok bir sürpriz olmadı. O yüzden biz bir portföyünüz olarak zaten stratejimizi enflasyon beklentilerimize ve büyüme beklentilerimize göre şekillendiriyorduk. O anlamda hani sürpriz olmaması iyi oldu. Zaten portföylerimizde biz daha öncesinden bu duruma göre hazırlıklı hale getirmiştik diyebilirim.
0: Peki Merkez Bankası'nın da faiz kararını karşılayacağız 10 Eylül'de. Burada faizlerin toplamı mı önemli? Yani büyüklüğü mü önemli yıl sonuna kadar, yoksa hız mı önemli? Ne dersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, tabii faiz indirim sürecindeki o faiz adımlarının hızı özellikle bizim için çok önemli olacak. Ama şu anki baktığımız konjonktürde özellikle enflasyonla ilgili beklentilerimiz hala hafif yönlü iyi olsa bile o beklediğimiz seviyede olmaması dezenflasyon sürecinin, özellikle yine konuşuruz, petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş tekrar görmeye başladık. Böyle bir senaryoda tabii faiz indirimlerinin hızının yüksek olmasını henüz konuşamıyoruz. O yüzden bu yıl için aslında bizim için önemli olan yıl sonunda faiz seviyesinin nerede kapanacağı. Orada da Merkez Bankası daha bekle gör adımlarına devam edecektir. Özellikle enflasyon konusunda zaten çok sıkı para politikasını sürdürmeye meyilli olduğunu iletişimleri aracılığıyla zaten bize iletiyor Merkez Bankası. Hani sorunuza cevap olarak, hız aslında önemlidir piyasalara olan etkisi açısından, ama bizim mevcut enflasyon görünümüne baktığımız

0: baktığımızda hızdan ziyade sene sonunu nerede kapatacağımız bizim için önemli olacak diyebilirim.
1: Merkez Bankası'nın vereceği mesaj çok önemli olacak. Temkinli mesaj, şahin mesaj, güvercin mesaj. Bu durumda bu üç farklı mesaj beklentisinden hangisi gelirse hangi varlık sınıfını daha da güçlendirirsiniz portföyde?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii Merkez Bankası enflasyonun görünümüne baktığında bizden daha fazla data veri setine sahip bir kurum. Orada vereceği mesaj, enflasyonla ilgili vereceği mesaj önemli olacak. Burada da özellikle beklentilerden daha da yukarıda bir enflasyon olasılığı olacaksa yıl sonu için burada şahin olacaktır diye düşünüyorum. Bu ne anlama geliyor? Faizler, faiz indirimi konusunda biraz daha datalara bakacak, acele etmeyecek. Tabii yüksek faiz ortamının piyasalara olan etkisi malumdur. Hisse senedi piyasalarında hem şirketlerin marjlarında ciddi baskı olduğu için bilançolara olumsuz etkisi var. Hem de alternatif getiri olarak, risksiz getiri olarak para piyasası fonları ve mevduat faizlerinin yüksek seyretmesi de özellikle riskli varlıklardan risksiz varlıklara kaçışı tetikler. Bir süre daha yatırımcılar risksiz getiriyle daha düşük riske daha yüksek getiriyi faizden aldığı için aslında para biraz daha buraya akar diyebilirim. Eğer enflasyona yönelik beklentiler iyimser olursa ve beklenenden daha hızlı faiz indirimlerine gideceği mesajını alabilirsek biz Merkez Bankası'ndan da, bu da özellikle hisse senedi piyasaları için pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Ama benim nacizane görüşüm biraz daha özellikle Eylül enflasyonu görmek açısından biraz daha temkinli, bekle gör ve özellikle yüksek bazın yüksek olduğu Eylül enflasyonunda özellikle beklentilerin altında gelecek bir enflasyon verisiyle birlikte daha şahin tarafa geçebilir. Hani o yüzden veri odaklı gidecektir. Temkinli duruşunu ve görüşünü koruyacaktır diye düşünüyorum Merkez Bankası.
1: Orta vadeli program Merkez Bankası'nın faiz indirimi takvimini değiştirdi mi Kadir Bey?
0: Şu an değiştirmedi. Hatta orta vadeli plana baktığımızda 2027 yılı için enflasyon beklentisi aslında Merkez Bankası beklentisinin biraz daha üzerinde diyebilirim. Belki burada Merkez Bankası tarafında beklentiler açısından bir revizyon gelebilir. Enflasyon beklentilerin bir tık daha yüksek olması özellikle faizin bir süre daha yukarıda kalabileceği intibasını uyandırdı bende orta vadeli programdaki beklentiye göre baktığımda.
1: Peki tabii risk primini de konuşalım. 217 seviyesinde bir risk primi var. OVP hedefleri için yeterli bir çıpa mı sizce?
0: Şöyle söyleyeyim. Biz zaten ciddi yüksek seviyelerden makul seviyelere geldik risk primimiz açısından. 900'lü seviyeleri görmüştük. Orada atmış olduğumuz makroekonomik adımların neticesini ve meyvesini aslında 200'lü seviyelerde gördük diyebilirim. Bundan daha iyisi için tabii birazcık daha enflasyonla mücadele ve enflasyon seviyesinin aslında 10'lu seviyelere belki daha da altına gelmesi lazım. Orta vadeli plana baktığımda 3 yılın sonunda 9'lu seviyelere geliyoruz. Hani CDS tarafını çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama orta vadeli planın öngörülerinden daha hızlı bir iyileşme gördüğümüzde CDS tarafında toparlanma daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an CDS seviyemiz bence orta vadeli planla uyumlu diyebilirim.
1: Peki orta vadeli programın önceki programlardan farkı, diğer programlardan ayıran en temel stratejik fark ne sizce?
0: Tabii geçen programlarda özellikle enflasyon ve büyüme tarafında çok daha iyimser bir tablo görüyorduk biz ve daha sonrası dönemlerde de bu iyimserliğe çok uyamadığımız için de revizyonlar geliyordu. Şimdi baktığımda hem büyüme tarafında hem de enflasyon hedefi tarafında daha makul, ayakları daha yere basan bir orta vadeli plan görüyorum diyebilirim.
1: Tabii sunumda enflasyon tahminlerinin yükseltilmesinin Borsa İstanbul'a olası etkilerini de sormak istiyorum size. Örneğin şirket karlılıkları açısından.
0: Şöyle söyleyeyim, tabii yüksek enflasyon biraz daha yüksek faiz ortamının hala devam edeceği anlamına geliyor. Bu da özellikle şirketlerin marjlarını olumsuz etkileyen faktörlerden birisi faizin bir süre daha yüksek seyredecek olması. O anlamda bence evet, biraz daha Borsa İstanbul açısından ve yüksek faiz ortamının devam etmesi açısından biraz olumsuz düşünülebilir, ama şöyle de bir durum var. Şirket karlılıklarını sadece faiz ve finans giderleri değil, aslında büyüme, şirketlerin büyümesi ve katma değer de etkiliyor. Ben orta ve uzun vadeye baktığımda açıkçası Borsa İstanbul açısından olumlu taraftayım. Bu nedir? İran-Amerika savaşı sonrası tekrar bölgede yapılanmalar devam edecek. Suriye'nin yapılanması var. Kalkınma yolu projesi var. Bununla birlikte özellikle enerji koridorları ve enerji güvenliği açısından çok fazla şeyler değişecek diye düşünüyorum bölgemizde. Ve burada da Türkiye öncü rol oynayacak ülkelerden birisi. Hani o anlamda orta uzun vadede Borsa İstanbul açısından ben oldukça olumluyum diyebilirim, ama kısa vadeye baktığımızda tabii yüksek faiz ve yüksek enflasyonist ortam biraz marjları olumsuz etkilese bile, bence büyük resme baktığımızda orada Borsa İstanbul açısından olumlu tarafta olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hem daha fazla katma değerli üretim olacak bölgemizde, hem de bölgenin yeniden yapılanması sürecinde aktif rol oynayacağımızı düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun Kadir Bey.
0: Teşekkürler. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Canlı yayın konuğum şimdi Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Günaydın Cem Bey. Cem Bey günaydın.
2: Günaydın, günaydın. Sema Hanım nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok çok teşekkür ederim. İyi haftalar herkese.
1: İyi haftalar. Keyifli, kazançlı olsun. Hemen orta vadeli programın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul için temel senaryonuz değişti mi? Eğer değiştiyse hangi parametre sebebiyle?
2: Evet Sema Hanım, her şeyden önce Filenin Sultanlarını tebrik etmek istiyorum.
1: Evet,
2: yine
1: tabii onu da unutmayalım değil mi? Altını
2: haftaya
1: çizelim.
2: Evet, öyle başlayalım. Türk kadınının gücünü, kararlılığını, hayallerine olan adım adım yaklaşmasını çok net bir şekilde gösterdiler bize. Darısı olimpiyatları artık diyelim. Evet, yeni haftaya aslında baktığımızda iki gelişmeyle başlıyoruz. Birincisi tabii ki sizin de söylediğiniz gibi orta vadeli program ve petrol fiyatları. Orta vadeli program açıklandıktan sonra bu piyasada aslında oldukça olumlu karşılandı. Çünkü baktığımızda hem büyüme rakamlarında hem de enflasyon hedeflerinde piyasanın beklentilerine doğru bir yaklaşma, yakınsama olduğunu gördük ki bu oldukça önemliydi. Baktığımızda 2026 büyüme hedefinin 3.8'den 3.3'e revize edildiğini, 2027'de 4.3'ten 4.2'ye düzeltildiğini ve enflasyon rakamının da 2026 için 28.4, 2027 için 21, 2028 için 13.5 ve 2029'da da 9. Şimdi baktığımızda tabii ki bizim büyük resimdeki yoldaki hedefimiz çok net bir şekilde 5. enflasyon hedefi. Evet. Ama tek haneye olan beklentinin 2 sene ötelendiğini görüyoruz. Aslında yapılan açıklamalar piyasaya paralel, piyasaların beklentisine uygun, gerçekçi olarak karşılandı. Tabii burada baktığımızda Sayın Karahan'ın söylediği gibi enerji fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona 7 puan olumsuz bir katkı yaptığını söylemesi oldukça önemliydi. Hafta sonu gelişmelere baktığımızda İran-ABD arasındaki sıcak temasın hala devam ettiğini görüyoruz çok net bir şekilde. Burada da bilhassa İran'ın iki tane petrol tankerinin vurulmasından sonra sert cevap vereceğini söylemesi, İran'ın petrol fiyatlarını, Brent petrolü $97'ın üzerine itti ki her zaman sizinle yayınımızda da söylediğimiz gibi kış yaklaştıkça petrol fiyatlarının piyasalar üzerindeki etkisinin kaldırıcı oranı yükseliyor. Bu da şu anda piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Önemli bir haftaya giriyoruz. Bizim Merkez Bankamızın faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, bunları yakından takip edeceğiz. Tabii önümüzdeki günlerde yine aynı şekilde ABD tarafından bir faiz kararı gelecek ki şu anda baktığımızda Cuma günü gelen tarım dışı istihdam datası 55 bin beklenirken beklenenin çok üzerinde gelmesi, orada 162 bin kişi gelmesi, Kevin Warsh'a Trump'ın yapmış olduğu baskıya rağmen bırakın faiz indirimini, bir faiz artışının yükselmesine neden oldu ki bu da piyasalarda yakından takip ediliyor. Kevin Warsh bakalım önümüzdeki toplantıda nasıl açıklamalar yapacak, çok önemli. Ama bir faiz indirim beklentisi son gelen datalara bağlı şu anda yok, hatta arttırım beklentisi de gündemde görünüyor. Diğer taraftan baktığımızda bizde de bir miktar geri çekilme oldu. Bankalar hala güçlü seyrini koruyor. Bunun en büyük nedeni normalleşme adımları. Bilhassa Sayın Karahan'ın normalleşme adımı sonrası maliye tarafında da, maliye politikalarında da bir miktar sanayi tarafının artık yavaş yavaş ön plana alınması, büyümeyle ilgili gelişmelere bağlı adımlar atılması, faizlerin 40'tan 37'ye normalleştikten sonra regülasyonların bir miktar yumuşamaya başlaması ve önümüzdeki döneme ait ki bence sanayi tarafında bu regülasyonlar yumuşaması devam edecek. Buna bağlı olarak bankalar liderliğinde tutunmaya çalışıyoruz yukarıda. Ancak baktığımızda endeksin rahatlayabilmesi için 16.300 seviyesinin üzerine geçmesi gerekiyor. Şu anda 16.300 seviyesinin altındayız. Bugün ara dirençlerimiz 16.100, özür dilerim 14.100, 14.200 ve 14.300 seviyesi. Yani 14.300 seviyesinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Aşağıda destek seviyemizde 14.000 ve 13.850. 13.850'nin üzerinde kaldığımız sürece piyasada tutunma çabaları devam edecek. Ancak bankacılık endeksi bu hafta önemli. Burada 16.250 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 16.800 ve 17.000 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Bir süredir zayıf bir seyir gösteren sanayi tarafında da 19.000 seviyelerinin dip yapma ihtimali oldukça yüksek. Ben buralardan, yani mevcut kapanış 19.229, bu seviyelerden yukarı doğru 19.600'e doğru bu hafta ufak tepkiler gelebileceğini düşünüyorum. Aslında baktığımızda piyasada şu anda konuşulan semanın Merkez Bankası ne yapacak? Acaba evet, 100 bas puan indirme gidecek mi? Bu çok önemli. Şimdi baktığımızda Merkez Bankası gerçekten taktiksel olarak hem algısal anlamında çok başarılı bir yönetim sergiliyor ve şu anda 40'tan 37'ye normalleşme adımı geldikten sonra 100 puan daha hatta belki önümüzdeki 2026'nın sonuna kadar ekstra bir faiz indirim beklentisi şu anda piyasalarda, piyasaları güçlü tutuyor. Ben Merkez Bankası'nın şu anda pas geçeceğini düşünüyorum ama alanı var. Yani Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde eğer 30 civarında bir enflasyon düşünüyorsak 2026'da baktığımızda 37 politika faizinin 36'ya 35'e doğru geri çekilmesi beklenebilir. Bu da Merkez Bankası'nın yapacağı güvercin, hafif güvercin açıklamalar, önümüzdeki döneme ait açık kapı bırakması, faiz indirimiyle ilgili piyasayı canlı tutacaktır. Her zaman söylediğim gibi şu anda tüm dünyadaki merkez bankaları arasında algı yönetimini yapan en iyi Merkez Bankası bizim Merkez Bankamız. FED şu anda bundan çok uzaklaşmış durumda ve Sayın Karahan da önümüzdeki döneme ait bu beklentilerin sıcak kalmasını istediğini çok net görebiliyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki dönemde eğer biraz daha kendini gelecek olan enflasyon datalarıyla gösterirse bu beklenti daha da güçlenecek ve başta bankalar olmak üzere piyasada yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. Aslında bugün baktığımızda Almanya'da sanayi üretimini karşılayacağız ki önemli. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz artışı şu anda çok net gündemde. Euro bölgesinde istihdam ve ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılayı takip edeceğiz. İçeride de hazine nakit dengesi var. Tabii ki bu hafta Merkez Bankaları haftası, orayı da yakından takip ediyor olacağız.
1: Merkez Bankası'nın beklenenden daha hızlı bir faiz indirimi patikasına işaret etmesi halinde Borsa İstanbul'da hedefinizde yukarı yönlü revizyon gerekir mi?
2: Şimdi şöyle bakmak lazım aslında. Merkez Bankası'nın şu anda yeri hala var faiz indirimi için. Ama bunu ben bu toplantıda kullanmayacağını düşünüyorum. Bu beklentiyi sıcak tutarak önümüzdeki enflasyon datalarında görmek isteyecekler. Bu datalara bağlı evet faiz indirim beklentileri piyasayı hala sıcak tutmaya devam eder ve Sayın Karahan da bunun altını çizecektir büyük bir ihtimalle. Ama ben bir faiz indirim beklentisi, faiz indiriminin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini beklemiyorum. Şimdi davranışsal finans olarak algı yönetiminde bazen hep bunu söylüyorum ben. Bir faiz artışı veya bir faiz indirimi fiziki olarak tabii ki çok etkili. Ancak öyle sözler söylersiniz, öyle virgülleri, noktaları öyle yerlere koyarsınız ki bu algı bir faiz indiriminden daha fazla piyasayı güçlü tutmaya yetebilir. Ben Merkez Bankası'nın yine bu profesyonel duruşuna devam etmesini bekliyorum işin açısı.
1: Temkinli mesaj geldiğinde Borsa İstanbul'da hangi sektör

0: değerler baskı altında kalır.
1: Şimdi baktığımızda tabii ki Sayın Karahan yine enerji fiyatlarının altını çizecektir Merkez Bankası olarak. Bu çok önemli. Oradaki dipnotlara bakacağız. Ama şu anda 96 doların üzerine çıkması biraz petrol için çok iyi olmadı. Teknik olarak önümüzdeki dönemde eğer bu sıcak temas devam ederse 104 dolarlara doğru tekrar hareketi görebiliriz ki bu da rahatsızlığı ciddi anlamda arttırabilir. Buna dönelik önümüzdeki döneme ait belirsizliğe bağlı muhakkak Sayın Karahan bazı açıklamalar yapacak. Ama baktığımız petrol fiyatlarının şu anda hala gündemdeki ilk sıradaki yerini koruduğunu çok net söyleyebiliriz.
0: Çok az da bir süre var açılmasına. Borsa İstanbul'un ilk fiyatlamaları alacağız. Gün içinde nasıl bir hareket bekliyorsunuz OVP sonrası?
1: Şu anda ben 14.100 direncini kırmayı deneyeceğini düşünüyorum piyasanın. 14.100'ün üzerine atarsa da işte o kritik 200 ve 300, 14.200-300 seviyesine doğru atak görebiliriz. Ben bu haftaya pozitif bir başlangıç, daha sonra da 14.300 seviyesine doğru ataklar görmeyi bekliyorum.
0: Yatırımcı özellikle hangi sektörleri takip etsin bugün Cem Bey?
1: Ben yine petrol, petrokimya ürünleri yine ön planda olacak.
0: Evet, çok ilk fiyatlama. Şekilde. İlk fiyatlama geldi, hemen oraya gidelim, ilk günün ilk fiyatlamasını alalım.
2: Üç, iki, bir ve gong.
0: Evet, Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. 14.018 puandan işlem görmeye. Yatay pozitif diyebiliriz. Siz nasıl değerlendirdiniz bu açılışı? Haftanın ilk işlem günü böyle açıldı.
1: Baktığımızda ben orta vadeli programın petrol fiyatlarından daha fazla etkili olduğunu düşünüyorum şu anda açılış itibariyle. Bunun en büyük nedeni 3 endeksinde pozitif başılması. Bilhassa sanayi 19.284'ten açıldı. 0.29 artı. Bu da bu hafta 19.600'e doğru ataklar olabileceğini gösteriyor. Sanayi tarafındaki düzeltmeden sonra bankalar yine dediğiniz gibi yatay pozitif bir açılış yaptı. Burada da 16.800 seviyesi bizim için önemli. 16.621 açılışa bağlı. O da 16.800'ü geçip geçmeyeceğini göreceğiz çok net bir şekilde. Ancak ben yine Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası açıklamaları bankalar tarafında belirleyici olacağını düşünüyorum. Endekste de 14.018 açıldı. Yine hafif pozitif yukarı yönlü bir açılış. Aslında petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olması, 97 doların üzerinde olmasına bağlı bir olumsuzluğun fiyatlanmadığını görüyoruz şu anda çok net bir şekilde. Burada da kritik 14.100 seviyesinin geçilmesi halinde dediğim gibi 14.200 ara direncimiz, 14.300 de ana direncimiz. 14.300 geçilmeden yukarı yönlü atakları tepki olarak değerlendireceğiz. Ancak bu hafta merkez bankaları haftası olduğu için ve orta vadeli program sonrası piyasalarda ben pozitif volatilitenin devam etmesini bekliyorum.
0: Şimdi önümüzdeki takvimi de düşünürsek 11 Eylül'de Amerikan tüfesi de gelecek. 16 Eylül'de FED kararı gelecek. Borsa İstanbul açısından kritik bir fiyatlama senaryonuz var mı?
1: Şimdi aslında Sema'nın en önemli soru bu zaten. Merkez Bankası FED ne yapacak, ne söyleyecek? Çünkü baktığımızda bilhassa hazine tarafında hem 10 yıllık hem de 30 yıllıklardaki bu yüksek faiz ortamı tahvillerdeki oraya müdahale gelmişti. Sözlü müdahale çok agresif geldi. Hatta yapılan açıklamalara baktığımda savaş bittikten sonra petrol fiyatları 40 doların da altına, 40 dolara kadar çekilebilir gibi açıklamalar var. Yani ABD tarafında aslında Kevin Warsh ne kadar çok elini kapalı tutuyorsa hazine tarafında da çok net böyle piyasayı rahatlatıcı açıklamalar geliyor. Ancak baktığımızda bu açıklamalara ABD tahvillerinin cevap vermediğini görüyoruz. Şu anda ABD 30 yıllıkları 5.25, 10 yıllıkları da 4.79 seviyesinde. Şimdi 30 yıllıklar normal şartlarda burada aşağıda ben de notlarımı almıştım çok net bir şekilde. Hemen bakalım. Evet. 30 yıllıklarda Şöyle hemen söyleyeyim size. Evet, 5.17. 5.17'nin altına gelmediğimiz sürece piyasaları rahatsız etmeye devam edecek. Bu Trump'ın hiç istemediği bir şey ve böyle bir ortamda hala faiz indirmesini istiyorum Merkez Bankası'nın demesi de çok gerçekçi bulunmuyor. Hatta bu da algısal anlamda piyasaları negatif etkiliyor diyebiliriz. Burada tabii altın

0: fiyatları şu anda 4500 doların altında. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece biz burada pozisyonları minimumda tutacağız. Gram altında bu seviye 7000 TL. 7000 TL'nin altında yine pozisyonlar minimumda tutulabilir ve gümüşte de 67 dolar seviyesini yakından takip edeceğiz. Böyle bir ortamda şu anda piyasanın yeni haftaya bizim tarafta pozitif ama sınırlı. Merkez Bankası kararı ve açıklamalarına kadar yine yukarı yönlü tepkiler halinde yatayda ama pozitif bir seyir izlemesini bekleyebiliriz.
1: Bugünkü açılışta düşenler tarafına baktığınızda ne dikkatinizi çekiyor tabloda Cem Bey?
0: Valla aslında şu anda baktığımızda bu hafta biraz bankalar zayıf başladı. Çünkü bir süredir yukarı yönlü hareketini sürdürüyordu bankalar. Tabii ki hem orta vadeli program hem de bu Halkbank kararı ve açıklamaları sonucunda orada bir miktar stres birikti. O da bir miktar geri çekilmeye neden olabilir. Bir miktar bir düzeltme yaşayabiliriz ama bankacılık endeksinde bir düzeltme de daha sonra yukarı yönlü hareket öncesi oldukça önemli güç toplama anlamında. Burada 16.250'nin üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ben yeni haftaya bankaların bir miktar bu hem petrol fiyatlarındaki yukarı seyir hem de Merkez Bankası toplantı öncesi bir miktar stres birikimine bağlı bir kere realizasyonu olduğunu görüyorum. O yüzden bankaların 16.250 endeksi üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bu geri çekilmeyi de normal karşılamak gerekiyor.
1: Peki gün kapanışı ile ilgili öngörünüz nasıl Cem Bey? Artı tarafta kapatır mıyız bugün? Ne dersiniz?
0: Evet, ben artı tarafta kapatmayı bekliyorum. Burada dediğim gibi 16.200'e doğru hareketin önce 16.100'ün geçirmesini daha sonra 16.200'e doğru hareketin yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum işin açısı. Bankalarda gelen bu realizasyon da normale dönecektir önümüzdeki dakikalarda. Orası da hafif artıya geçerse 16.200'e doğru bir kapanış moralle bir başlangıç olacaktır hafta başı itibariyle.
1: Sanayi tarafında tabii finansman maliyetleri ve iç talep önemli. Faiz indirimleri ne zaman olacak sorusuyla beraber sorarsam eğer sanayi şirketlerinin bilançolarına gerçek anlamda ne zaman girecek dersiniz?
0: Şimdi baktığımız aslında ikinci çeyrek bilançoları savaş bilançolarıydı. Oldukça çok böyle heyecan verici bilançolar
1: Evet.
0: gelmemişti baktığımızda. Ancak şu anda önümüzdeki döneme ait şöyle bir sinyal aldık. Sanayi tarafı önemli. Biz bu tarafı bir miktar rahatlatmak istiyoruz. Hem Merkez Bankası tarafından hem de Sayın Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda önümüzdeki döneme ait işte krediye erişim, kredi faizlerinin yeri gelmesi, bununla ilgili regülasyonlardan yani maliye politikalarında bir yumuşama olabilir beklentisi. Sanayi tarafını da bu geri çekilmeden sonra tekrar 19.600 seviyesine doğru itebilir. Orada da çok cazip fiyatlar var. Onları da yakından takip ediyoruz.
1: Peki yatırımcı bir süredir kazanç değil de daha çok parasını korumak için pozisyon aldı. Sizin yatırımcı gözüyle nasıl bir pozisyon almasını önerirsiniz?
0: Şimdi baktığımızda biz teknik disipline bağlı hareket ediyoruz. 14.300 seviyesi geçilmediği sürece endekste pozisyonlar minimumda tutulmalı. Her şeyden önce kredi kullanımı minimumda olmalı, kaldıraçlı işlem yapılmamalı ve para büyük bir kısımda şu anda borsa para piyasasında değerlendirilebilir. Yani TL'de kalınabilir. Ancak altın onsta 4500 doları geçersek dediğim gibi ve gramda da 7000 doların üzerine geçersek o zaman tekrar bir o tarafta pozisyon alabiliriz. Şu anda kredili pozisyonlarımızı kapalı tutup o tarafta minimumda kalmak ve genelde gelişmeleri bilhassa faiz toplantısı ve kararlarını borsa para piyasasında takip etmek en mantıklısı oluyor. Baktığımızda hala endeksin al sinyali vermediğini ancak 14.300 geçilirse doğru sektör doğru hisse senetlerinde yukarı yönlü pozisyonlar alınabileceğini düşünüyorum.
1: Yıl sonu için Borsa İstanbul hedefinizi de merak ediyorum ve o hedefinize ulaşmak için hangi koşulların mutlaka sağlanması gerekir?
0: Ya aslında baktığımız zaman ben yıl sonunda ben bu savaşın çok fazla devam etmeyeceğini düşünüyorum. Bir şekilde bu savaşın sonlanacağını ve petrol fiyatlarının normalleşeceğini düşünüyorum. Eğer petrol fiyatları normalleşirse ben yıl sonuna kadar endeksin 17 bin seviyesine doğru hareket etmesini beklerim. 17 bin seviyelerinde yıl sonunu

0: kapatabiliriz. Yani bu ne demek? Yeni rekorlarda kapatıyoruz demek ve 2027 senesine oldukça pozitif bir başlangıç yapıyoruz demek. Benim beklentim olmazsa olmazım tabii ki petrol fiyatları bizi çok yakından ilgilendiriyor. Petrol fiyatları normalleşirse sene sonu beklentim 17 bin civarında bir kapanış.
1: Yayına katkılarınız, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim Cem Bey. Keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum size. Kolaylıklar.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Paranın notlarını noktalayalım. Birazdan ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum olacak. Borsada günün ilk 11'ini birazdan sahaya süreceğiz. Çok kısacık bir ara, birazdan görüşürüz efendim.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle. Otobit'te.
7: 5-11 Eylül arasında BİM'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
8: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zeka ile eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. 11 farklı iste, 11 farklı hikaye var bugün. Tabii sebepleriyle kim formda, kimin performansı yüksek, kimin zamana ihtiyacı var, kimi büyümenin peşinde, hepsini konuşacağız. Stratejist Aziz Kaçmaz stüdyomda konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hemen sahayı sürelim istiyorum borsada günün ilk 11'ine. İlk hissenizle başlayalım. Kalede formayı kime verdiniz ve neden?
1: Evet, kalede Aselsan bizimle. Aslına bakarsanız son dönemde çok ciddi bir fiyatlama var Aselsan'da. Ancak dün biliyorsunuz OVP'yi de aldık.
0: Evet. Onu da konuşuruz 11 bittiğinde.
1: Şimdi Türkiye öyle ya da böyle 2026'da bir miktar büyümeyi aşağı yönlü revize etmiş olsak da devamında yine ciddi anlamda büyümenin artarak devam edeceği bekleniyor. Ve bunun üretip ihracat kompozisyonunda yapılması öngörülüyor. Burada

0: Tabii önemli olan kısım işte sektörlerden biri de savunma sanayi.
1: Evet.
0: O yüzden Aselsan kalemizde bizi koruma amaçlı bizimle ama dediğim gibi geçmişte çok ciddi bir fiyat hareketi oldu. Belki aynı denli bir hareket görmeyebiliriz ama güçlü olmaya önümüzdeki süreçte de önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Çünkü Türkiye'nin son yıllarda biliyorsunuz savunma sanayinde çok ciddi bir atılımı söz konusu.
1: Evet.
0: Ve bu alandan asla vazgeçmeyecektir. Bu alan önümüzdeki yıllarda da her zaman liste başı olmaya devam edecek. O yüzden Aselsan bizimle.
1: Peki 295 diyeyim o bandın açılmasıyla yeni bir momentumun kapısı açılır mı? Çünkü Aselsan için şirketin güçlü sipariş hikayesini zaten biliyoruz. Ama öbür tarafta bundan sonraki hareket için piyasanın bir katalizöre ihtiyacı olabilir değil mi?
0: Evet, buradaki temel hikaye Türkiye'nin savunma sanayine ciddi yatırımlar yapıyor olması ve burada kamunun özellikle kamu yatırımlarının burada çok daha ağırlıklı olması. Bu bir. İkincisi Aselsan biliyorsunuz çok iyi bir bilanço getirdi zaten beklentilerin
1: evet.
0: üzerinde ki
1: evet.
0: genelde en iyi bilançosu son çeyrekte gelir. Yani önümüzdeki bilançoların da iyi geleceğini düşünebiliriz. Geleceğini buradan varsayabiliriz. O yüzden önümüzdeki süreçte yeni zirveler muhtemelen Aselsan'da görüyor olacağız.
1: Peki. Devam edelim. 2 numarayla 2 numaralı formaya bakalım. Kime verdiniz ve tabii merak ediyorum neden verdiniz 2 numaralı
0: evet,
1: formayı?
0: Evet. 2 numarada Enka İnşaat bizimle. Aslında geçen haftaki 11'imde de vardı Enka İnşaat. Vazgeçmiyorum Enka İnşaat'tan.
1: Neden?
0: Çünkü neden? Hemen söyleyeyim. Birincisi çok iyi yönetilen bir şirket. Evet. Buradaki olumsuz taraf ne? Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması. En çok bizi zorlayan kısım bu. Nitekim iyi bir bilanço getirdi. İyi bilançodan kastım şu aslında. Piyasanın beklentisini %50 üzerinde kar getirdi. Ama getirdiği günün ertesi günü devre kestiyse. Buradaki temel sorun karın faaliyetlerden gelmemesi aslında. Çok ciddi kasada bir nakit pozisyon var ve bu nakit pozisyon çok iyi kullanılıyor ve karın büyük kısmı buradan geliyor. Faaliyetler ne zaman düzelecek? İşte Rusya-Ukrayna tarafının daki savaşın son bulmasıyla. Geldiğimiz noktada biliyorsunuz Amerika'da burada bir ön ayak oldu. Görüşmeler başladı dün itibariyle. Belki oradan iyi bir şey gelebilirse burada hikaye yukarı yönlü fiyatlamalarda bir katalizör olabilir. Ama geldiğimiz noktada zaten 100 ve 200 günlük ortalamaların altında bir fiyatlama söz konusuydu. 80 lirayı burada artık dip olarak kabul edeceğiz. Zaten o bölgeden bir tepki aldık. Cuma günü de 87 civarında kapatmıştık. Bugün de pozitif bir görüntü var. Özellikle Ukrayna-Rusya tarafından gelecek haber akışı hissede yönü tayin edecektir. Ama öyle ya da böyle şirket kötü zamanda parasını iyi yöneterek de karlılığını güçlü bir şekilde devam ettiriyor.
1: Şimdi 50 günlük ortalamasına bakıyorum. 87.93 gibi bir rakam var. Yani hisse tam uzun vadeli ortalama direncinde çevresinde 88-89 herhalde kısa vadede öne çıkıyor. Öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: O seviye. Şimdi o bandın aşılmasıyla teknik görünüme baktığınızda belirgin bir biçimde güçlendirir mi? Ne dersiniz ve yatırımcı Enka'da bilanço ve nakit pozisyonunu mu iyi izlemesi gerekiyor?
0: Burada önemli hikaye Ukrayna-Rusya tarafı.
1: Sadece.
0: En önemlisi orası. Çünkü diğer kısımlar zaten çok iyi yönetiliyor. Hı-hı. Bundan sonraki çeyreklerde de iyi yönetilmeye devam edecektir. Piyasanın aradığı şey ne? Piyasanın aradığı şey faaliyetlerden para kazanması.
1: Evet.
0: Asıl katalizörün burası olması. Biz tamam paradan para kazanıyoruz. Yani şirket paradan para kazanıyor. Açığını bu şekilde kapatıyor. Bence bu çok önemli bir hadise. Çünkü kötü zamanda iyi bir aksiyonla şirketi ayakta tutuyorsunuz demektir bu. Bu alkışlanması gereken bir husus bence. Ki benzer görüntü zaten Tüpraş'ta da vardı. O yüzden önümüzdeki süreçte bu kanaldan gelecek iyi haberler artık hissede yeni yani yeni zirve yapacaksak artık Ukrayna-Rusya tarafından iyi bir haber gelmesi
1: evet. gerekiyor. Peki o zaman devam edelim. 3 numaralı formayı kime verdiniz?
0: 3 numaraya bir gıdacımız Ülker'i aldık.
1: Neden Ülker?
0: Neden Ülker? Şimdi teknik anlamda 200 haftalık ortalamanın olduğu yere kadar geldi ve oradan bir miktar tepki aldı. İkincisi ilk çeyrek bilançosu çok iyi değildi karlılık tarafında ama ikinci çeyrek bilançoda toparlanma gördük. Ve gıda yani savunma amaçlı zaten defansa aldık Ülker'de. Hem fiyatın geri çekilmesini bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem gıda şirketi olması hasebiyle de defansta koruma amaçlı bizimle olacak. Zaten PDD'si 0.65'te yani %35 defter değerine göre iskontolu fiyatlanıyor şu an. Tüm bu verileri baz aldığımızda da Ülker defansta bizimle yer alıyor.

0: Peki 93 lira bandının aşılması halinde bu hareketin kalıcı olması açısından soruyorum size. Finansman giderlerinde bir iyileşme mi takip edelim yoksa marş tarafında mı?
1: Evet, şimdi tabii önümüzdeki süreçte bunu konuşacağız muhtemelen 11'den sonra. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın adımları ne olacak?
0: Ne yapacak?
1: Kredilerde yani bir gevşeme olacak mı? Faizler ne kadar geri girecek? Bunlar önemli tabii. Bu sadece ülke için geçerli değil, tüm şirketler için geçerli. Çünkü karlılığı baskılayan temel husus burada paranın maliyeti aslında. Oradan çok ciddi gol yiyoruz. Tabii ki hani petrol vesaireyi de konuşuruz ayrı ama finansman maliyeti çok ciddi anlamda bütün şirketlerde baskı unsuru olarak devam ediyor. Bu kısım önümüzdeki süreçte ne kadar destek atacak bize, ona bakacağız. Ama tabii gıda tarafında çok böyle elimizi güçlendirecek şekilde bir faiz indirim döngüsü başlar mı yakın zamanda? Çok başlamayacak gibi değil. Ama bir nebze de olsa rahatlama illaki olacaktır. OVP'den bir miktar onu anladım çünkü. Belki bu alanlara ne kadar yansır onu ölçer tartarız ama... Ve bu 80-90 bandı ülke için çok böyle uzun vade kalabileceği rakamlar değil. Yani çok kısa zamanda 100 liraların üzerine doğru bir hareket gelmesini bekleyebiliriz aslında.
0: Ne kadar kısa?
1: Eylül ayı diyelim.
0: Eylül ayı. Peki 4 numaraya geçelim o zaman. 4 numaralı hangi sektör, hangi hisse var?
1: Evet, 4 numarada Ereğli bizimle. Bu geçen haftaki 11'inde de vardı Ereğli. Vazgeçmiyorum Ereğli'den. Çünkü marjlarda bir miktar iyileşme görmüştük. Ereğli için toz pembe bir senaryo çizebilir miyiz? Hayır, çizemeyiz. Böyle bir verimiz yok. En azından küresel taraf desteklemiyor. Ancak son gelen bilançodaki iyileşme bir nebze olsun bize ışık veriyor. Eğer ki Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacak ise önümüzdeki süreçte ve bir miktar kredi muslukları da açılmaya başlayacaksa senaryo burada pozitife de dönebilir. Tabii burada temel varsayımımız petrolün de artık yavaş yavaş zirve noktalara geldiğini düşünürsek buralardan bir iyileşme, ki OVP'de de aslında önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda petrolün baskısının azalması hesaplanıyor. Tabii her şey hesapladığımız gibi olmuyor ne yazık ki. 2026 öyle olmadı. Petrol aslında burada enflasyonu çok ciddi anlamda körükledi. Hesaplanan gibi olmadı ama geldiğimiz noktada ben petrolün zirvelere yakın olduğunu ve buralardan yavaş yavaş artık aşağı gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da 11'den sonra detaylandırırız. O yüzden Ereğli defansif anlamda. Tabii burada aslında Ereğli fiyat itibariyle de geldiği nokta bir miktar alım için fırsat veriyor. Çünkü zirveden aşağıya geldi ve 100 günlük ortalamasına kadar geri çekildi. Şimdi oradan bir dönüş emaresi var. Belki önümüzdeki çeyreklerde de toparlanma devam edebilirse burada da güçlü hareketler görebiliriz. Ama dediğim gibi para kazanmak amaçlı almıyoruz. Defans hattını aslında koruma amaçlı kendimize seçtik.
0: Çok affedersiniz. Bu bandın, bu fiyatlamanın aşılması halinde o çelik hikayesinde gerçek bir trend dönüşü sinyali alır mıyız?
1: İşte onun için biraz küresel tarafın iyileşmesi lazım. Şu an öyle bir ışık var mı? Tabii ki yok. Ama Çin bir taraftan uğraşıyor.
0: Evet.
1: Aktiviteyi canlandırmak adına. Belki oradan önümüzdeki süreçte gelecek adımlar bir miktar belki burada rahatlamaya sebep olabilir. Ama şu konjektürde böyle Ereğli'ye artık çok kısa zamanda yeni zirveler yaptırıp ya da güçlü bir trend başlangıcı sağlayacak bir haber akışı kısa vadede almamız çok mümkün değil. Ama zirvenin test edilmesi gayet mümkün bu sene içinde. Onu da bekleyebiliriz.
0: Peki devam edelim o zaman 5 numarayla. 5 numaralı forma kimin bugün?
1: Bugün Türk Hava Yolları bizimle. Geçen haftaki 11'imizde de vardı. Vazgeçmedik Türk Hava Yolları'ndan. Buradaki temel senaryomuz aslında şu. Şimdi Türk Hava Yolları'nı baskılayan husus nedir? Maliyetler. Değil mi? Yakıt maliyetleri.
0: Evet.
1: Buradaki senaryonun iyileşmesi için ne lazım bize? Petrolün aşağı geliyor olması lazım. Şimdi az önce söylediğim gibi muhtemelen petrolde zirve noktalara yakınız. Hatırlayalım, ilk savaş çıktığında, Hürmüz kapandığında 70 dolardan 120 dolara çok sert bir hareket geldi. Akabinde tekrar 70 dolarlara kadar bir anlaşma beklentisiyle ya da ateşkeste geri çekilmiştik. Sonra tekrar savaş başlayınca, Hürmüz kapanınca sert bir şekilde 102 dolara kadar çıktık. Akabinde tekrar 70'e, evet. Şimdi 90'a, yani tepelerimiz alçalarak devam ediyor.
0: Hı hı.
1: 102 doların üzerine atmadığı sürece Brent'te bu bölgenin, yani 96, 97, 98 dolarların zirve olabileceği kanaatindeyim. Çünkü Hürmüz

0: bizde daha kötüsü yok. Zaten kapalı. Yani en kötüyü zaten geride bıraktık gibi bir hikaye var burada. Ve bir bilinmezlik olduğu için aslında fiyat hareketliliği, o 50 dolarlık fiyat hareketliliği ilk yansımasıydı, çok etkisiydi. Şimdi o şok etkileri çok daha azaldı.
1: O yüzden bize 70 dolarlar lazım.
0: Lazım. Kısa vadede gelme ihtimali olur mu? Hiç belli olmaz. Yarın bir bakmışsınız çıkıp anlaştık da diyebilirler. Hürmüz'le ilgili yeni bir senaryo gelebilir. Alternatif yollardan petrol akışı, arzı bir şekilde düzeltilebilir. Rusya-Ukrayna tarafından iyi bir haber gelebilir. Rusya'dan bu açık bir kısmen kapanabilir. Gibi farklı senaryolarla bu iş düzelebilir. Ama ben en kötünün burada fiyatlandığını düşünüyorum. O yüzden Türk Hava Yolları bizimle. Eğer biz petrolde aşağı yönlü hareketler görebilir isek eğer, Türk Hava Yolları'nda da fiyatlamanın, çünkü Türk Hava Yolları Kasım 2023'ten beri aynı yerde. Kasım 2023 fiyatı 330 liraydı.
1: Çok sıkıştı değil mi?
0: Evet, 3 yıldır neredeyse hatta 3 yıl önceki fiyata göre daha da aşağıda, %10'luk da bir aşağı yönlü marj oluşmuş gibi görünüyor. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Yani Türk Hava Yolları'nda az önce Ereğli için söylediğimiz şey geçerli. Yani bir anda yüksek bir tren yakalama ihtimalimiz zayıf. Çünkü dünyanın bir anda bütün savaşları bitirip petrolü bir anda 60 dolarlara düşürmesi çok mümkün değil gibi görünüyor. Ama yavaş yavaş iyileşmeyle burada da fiyatlamanın yukarı yönlü tekrar revize olacağını düşünüyorum. Ama bunun için çok hızlı bir beklentiye girmemek lazım. O yüzden defansta bizimle hücuma almadık. Defans hattında. Çünkü bu fiyatlar artık Türk Hava Yolları nereden alacaksınız? İşte 290'lardan, 280'lerden alacaksınız. Yani dönüp 330'dan sonra zaten herkes peşine takılacak muhtemelen. Ama bunun da yine sene bitmeden yeni zirve yapma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum.
1: Ama yine koyduğunuz, konumlandırdığınız noktada kanatlardan hücuma da destek olabilir portföyde. O, öyle değil mi?
0: Bir miktar,
1: öyle bir beklenti de var gibi görünüyor mevki açısından.
0: Evet.
1: O 300 fiyatlaması hem psikolojik hem de teknik açıdan kritik değil mi?
0: Kıymetli, evet. Ortalamalar hemen hemen o bölgelerden geçiyor. Ama dediğim gibi buradaki asıl iki, şu olabilir. Petrol çok hızlı düşmeyebilir ama şimdi bir fon düzenlemesi yapıldı. İşte Kasım'da MSCI için. Evet. Sanki oradan çok gol yemeyeceğiz gibi de bir görüntü var. Elbette ki bu fon düzenlemesiyle ilgili yeni yeni adımlar, eklemeler, çıkarmalar da olacaktır sektör talebine göre. Şimdi bu noktada yabancı, eğer ki yabancı için bir sorun kalmadı ise, eğer ki kalmadıysa da kalmayacaktır. Yani SPK burada düzenlemelerine devam edecektir. Yabancı girişlerini izliyor olmak da gerekir. Evet. Eğer piyasa yabancı girişleriyle bir yere gelecek ki 8 Ağustos ayında fena geçmedi. Yabancı girişleri son hafta da fena değil. Özellikle biz TOTUS tarafında yabancı alımlarının devam ettiğini de görüyoruz. Yabancı buraya da teveccüh gösterecektir. O yüzden ben 2026 bitmeden Türk Hava Yolları'ndan yeni zirve bekliyorum efendim.
1: Peki. 6 numarayla devam edelim. 6 numaralı formayı kime verdiniz?
0: 6 numara aslında geçen hafta defansımızdaydı. Şimdi bunu sol kanada aldık. Ford Otomotiv bizimle. Şimdi
1: defanstan biraz daha öne mi?
0: Biraz daha öne aldık. Neden? Güzel soru sordunuz. Birincisi, artık Ford Oto'da 76 lirayı dip kabul edeceğiz. Teknik olarak da orada üçlü dip görüntüsü var. Oranın altına pek sarkmak istemiyor. Diğer husus, Ağustos ayı rakamları geldi biliyorsunuz. İhracat tarafında, Türkiye'de yapılan üretimden bahsediyorum, ihracattan bahsediyorum. %23'lük bir büyüme söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam rakamı. Üretimde de %30'un üzerinde bir artış söz konusu. Romanya tarafında da keza %10'a yakın büyümeler söz konusu. Yani Ağustos ayı rakamları oldukça iyi. Zaten Cuma'da güzel tepki aldı 76 bölgesinden. Bu tepkinin devam etmesini, özellikle 81,5 bölgesinin geçilmesiyle 87-88 bandına kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Tabii ki 90 liraların üzerinde çok daha farklı şeyler konuşuruz muhtemelen. Ama yapı güçlü. Evet, talep, özellikle iş talep, evet, zaten iyi değil. Hani Avrupa'da durumu da zaten çok iyi değil. O yüzden çok güçlü bir trend çok kısa vadede burada da yakalayamayabiliriz ama fiyat itibariyle, fiyatın geldiği nokta itibariyle fırsat doğurduğunu düşünüyorum. Özellikle Ağustos rakamlarının da bu minvalde çok pozitif gelmiş olması biraz cezbedici oldu defanstan orta sahaya geçmesi için.
1: Peki o hareketi, beklediğiniz hareketi başlatacak temel katalizör ne?
0: Güzel soru sordunuz. Onun için tabii ki faiz indirimleri. Burada da ciddi finansman baskısı var. Tabii tek başına Türkiye'deki husus yeter mi? Sonuçta hem ihracatı hem iç piyasası yoğun olan bir şirket. Ford Otomotiv ağırlıklı olarak tabii ki ihracat. Hani Avrupa tarafı

0: bugün neyi konuşuyoruz? Faiz artırımlarının devam etmesini konuşuyoruz. Piyasa şu an acaba 2026 ikinci faiz artırımı gelir olur mu? Evet. Hani bire kesin gözüyle bakılıyor. İkinci bir faiz artırımı da gelir mi diye endişe ediyor piyasa bir miktar. Ben beklemiyorum ikinciyi. Bir tane belki diyorum ona da. Kesin gözüyle de bakmıyorum. Eylül. İşte belki. Yani bir faiz artırımı olabilir ama ikinci için alanı olduğunu çok düşünmüyorum. Tabii Fed'den gelecek adım da önemli. Çünkü Fed'den de faiz artırımı bekliyorum. Evet. Fed'in faiz arttırdığı noktada zaten Avrupa'da belki ikinciyi de belki biz de indirimlere biraz daha muhafazakar bakacağız o gözle. Onu da ayrıca değerlendiririz. Ama özellikle içeride faiz indirimleri başladığı noktada zaten iç talepte belki bir miktar kıpırdanma olabilir. Onun bir miktar etkisi olabilir ama genel itibariyle küreselde iyileşme olması gerekir ki Ford Otomotiv'de ciddi bir trend yakalayabilir.
1: Peki 7 numarayla devam edelim. Buyurun, hangi hissenin bu forma?
0: Evet, Migros bizimle. Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam o da defanstaydı. Onu biraz öne aldık. Şimdi geçen hafta burada konuşurken 530'lu seviyelerdeydi. Ve yayından sonraki günlerde 515'e kadar çekildi. Ve 515'i inatla o bölgeyi destek yaptı kendine. Ve cuma kapanışı 527'den yani güzel bir tepki alarak kapattı. Şimdi biliyorsunuz bilançosu iyi gelmedi. Beklentilerin altında geldi. Kabul. İyi değil. Ama fiyat gelinen noktada fiyat bize bir fırsat sunuyor. Çünkü bilanço sonrası düşüşümüz gepli oldu 630'larda. Zaten 100-200 günlük ortalamamız kabaca 600-630 evet. bandında. Şimdiki yükseliş hareketinin bu bölgeye kadar devam etmesini bekliyorum. Yani 600-630 bandına kadar bu dönüş hikayesinin devam etmesini bekliyorum açıkçası önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Ve tabii gıda perakende yani ne yaparsanız yapın her zaman yoluna devam edecek sektörlerden, şirketlerden biri. O yüzden bu düşüşü bir miktar fırsat olarak göreceğiz. Zaten aracı kurum hedefleri de 700 ve 700'ün bir miktar üstünde fiyatlamalar söz konusu. Orada da ciddi marj söz konusu. İyi kötü fonların da elinde tuttuğu hisselerden biri. O yüzden Migros bizimle.
1: Rakiplerinden hem Şok'tan hem BİM'den ayıran temel özelliği ne sizin
0: tamamen
1: kadro?
0: Tamamen fiyatı. Şimdi BİM eski zirvesine yakın. Evet, BİM'de de çok güzel hikaye var. Bir banka kuruluşu hikayesi var vesaire. Şimdi online siparişlere de yeni geçtiler.
1: Migros'ta dijital tarafta çok.
0: Çok ağır zaten orada, çok hızlı. Ben tamamen fiyat özelinde seçtim. Yani çok ciddi anlamda bir geri çekilme söz konusu. Çünkü 700'lerden 500'lere kadar geri çekilme söz konusu. Yani yukarı yönlü marjın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Migros seçtim aslında.
1: 20 günlük ortalaması 560 lira civarında. Orası görülmeden İlk güçlü tepki, bir toparlanma görmek mümkün olur mu?
0: Olmaz. Orayı geçmemiz lazım. Eğer ki kısa vadede trend değiştireceksek 20 günlük, 21 günlük ortalamanın üzerinde en azından birkaç gün kalıyor olmamız gerekir. Zaten becerebilirsek 535 bölgesinin üzerine atabilirsek ilk gideceğimiz yer dediğiniz gibi 20 günlük ortalamalar o bölgeye doğru devam edecektir. Akabinde dediğim gibi o gap boşluğunu kapatmak isteyecektir ve o 100-200 günlük ortalamayı test etmek isteyecektir. Ne kadar direnç oluyor burası diye test etmek isteyecektir. Ama dediğim gibi fiyat olarak çok makul olduğu için ve yukarı yönlü marjın diğerlerine nazaran daha geniş olduğu için Migros'u tercih ettim.
1: Peki devam edelim. 8 numara oyunun kaderini de değiştirebilecek, oyunu okuyabilecek bir hisse mi var burada acaba?
0: Evet, aslında forvet hattımızı geçen haftaya göre çok değiştirmedik. Biraz daha agresiftik.
1: Biraz defanstakiler öne geldi.
0: Öne geldi. Hücumda biraz çeşitlendirdik açıkçası. Şimdi emlak konut geçen hafta da bizimleydi. Gene orta alandaydı. Gene bizimle. Tabii şimdi geldiğimiz noktada çok hızlı faiz indirimleri görme ihtimalimiz dünkü OVP'den sonra pek kalmadı. Bunu göz ardı etmeyelim. Niye? Çünkü enflasyon yukarı yönlü revize edildi zaten. Burada bizi kurtaran taraf büyümenin önümüzdeki yıllarda iyi bekleniyor olması. Evet. Büyüme iyi bekleniyorsa bir şekilde ekonomik aktivitenin de bu anlamda destekleneceği düşünülebilir. Yıl sonuna geldiğimizde muhtemelen TCMB faizi 35'lerde olacak gibi görünüyor. Gelecek yıl işte ne bekliyor OVP? 21 enflasyon bekliyor. Muhtemelen 4. enflasyon raporunda Merkez Bankası 2027'yi revize edecektir. O da muhtemelen 21-24 bandında bir enflasyon tahminlemesi yapacaktır. Yani ne demek oluyor? Demek ki 2027'de merkezin beklentisi 29-30 bandında bir faiz

0: Yani yavaş da olsa faiz indirimleri belki Ekim'de başlayacak ve düzenli bir şekilde inmeye devam edecek. Çok hızlı olmasa da. Tabii diğer husus burada kredi musluklarının bir şekilde açılacak olması. Çünkü büyümeyi sağlayamazsınız başka türlü. Hem evet. ekonomik aktivite hem ticari canlanma diyelim. Burada büyümenin katalizörü olacak gibi görünüyor. Şimdi eğer faiz indirimleri gündeme gelip ve devamının geleceği beklenirse piyasadan zaten ilk tepki alacak sektörlerin başında konut geliyor. O yüzden emlak konut bizim de. Buradan vazgeçmeyeceğiz. Uzunca bir süre bizimle olacak bu. Çünkü geldiğimiz noktalar da hani zaten makul fiyatlar. Yani. İşte nasıl diyelim 17-20 aralığı diyelim aslında. Hı hı. Emlak konut için hani biri bana dese ki ben emlak konut toplamak istiyorum. Nereden toplayayım? İşte 18-19 liralardan zaten topla derim. Muhtemelen benim piyasada benimle aynı fikirdedir. Ama buradaki temel katalizör tabii ki faiz indirimleri olacaktır.
1: 9 numara var sırada. Kime verdiniz bu formayı bugün?
0: Evet. 11'imizin ki geçen haftanın da en güçlü hissemdi. Bu hafta da aynı şekilde Koç Holding bizimle. En çok önemsediğim hisse 11'de Koç Holding.
1: Neden?
0: Neden? Hemen izah ediyorum. Birincisi biliyorsunuz ikinci çeyrek bilansı çok iyi geldi. Beklentilerin %50 üzerinde bir kar açıkladı. Burada tabii TÜPRAŞ'ın çok ciddi katkısı vardı ki bu katkının 3. çeyrekte güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyorum. Hatta eğer Ukrayna-Rusya tarafında çok hızlı bir iyileşme olmaz ise son çeyrekte de yine TÜPRAŞ'tan çok güçlü bilanço alabiliriz. O yüzden Koç Holding'deki güçlü bilanço akışının 3. ve 4. çeyrekte de devam etmesini bekleyebiliriz. Kaldı ki faiz indirimleri başlayıp devam edecekse diğer iştiraklerin de buna katkı sağlıyor olması gerekir. Belki diğer iştiraklar son çeyrekte muhtemelen daha güçlü katkı sağlayacaktır. 3. çeyrekte çok iyimser olmamak lazım diye düşünüyorum. Özellikle otomotiv, bankacılık. Çünkü o alanlarda hani 2. çeyreğe göre çok daha iyi bir tablo alır mıyız? Soru işareti. Çok yani daha altını almayız belki ama çok daha iyisini alma ihtimalimiz zayıf. Belki bir miktar daha iyi alabiliriz. Ama 4. çeyrekte ki faiz indirimleri başlayıp devam edecekse 4. çeyrekte hem bankacılık tarafında hem otomotiv tarafında bir iyileşme 3. çeyreğe göre bir iyileşme söz konusu olabilir. Bu da Koç Holding'i destekleyecektir. Zaten teknik olarak da Koç Holding 2 hafta önce 212'deki düşen trendini kırmıştı. Nitekim o bölgeye geçen hafta liteste geldi. Bunu ben bir yükseliş onayı olarak görüyorum. 212 altında kapatmadığımız sürece Koç Holding'de artık yeni zirve bekliyorum. Dikkat etmemiz gereken iki rakamımız var. Birincisi 223, diğeri 226. Bu bölgelerin geçilmesiyle artık Koç Holding'de yeni zirve beklerim. Bence gelecek dönemde endekste en büyük katalizörlerden biri Koç Holding olacaktır diye tahmin ediyorum. TÜPRAŞ da desteklendi, desteklenmeye devam ediyor. Son çeyrekte bankacılık ve otomotiv tarafında katkılarıyla bilançodaki iyileşme devam edecekti. Bu da fiyatlara olumlu yansıyacaktır. O yüzden benim 11'imin göz bebeği Koç Holding.
1: Peki OVP sonrası 10 Eylül Merkez Bankası faiz kararı. Evet. Bunları da cebimizde beklentiler az çok zaten ortada Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili. Bunları da cebimize koyduğumuzda Koç Holding'de iskontonun kapanmasını tetikleyecek fiyatlama ne olur?
0: Yani şöyle bakmak lazım. Bir kere ben Koç Holding'den yeni zirve bekliyorum. Yani ilk 11'deki en hızlı hangi hissen yeni zirve görür derseniz Koç Holding derim. Ve yoluna devam edecektir. Yani burada çünkü karlılık artmaya devam edeceği için hep iskontomuz geri büyüyerek devam edecektir bu fiyatların kalması durumunda. O yüzden bu fiyatlar buralarda kalmayacak. Neden? Çünkü elimizde TÜPRAŞ var, destekliyor. Diğer alanlarda da iyileşme bekliyor isek eğer ki bekliyoruz son çeyrekte. Bu iyileşme devam edecektir. O yüzden ben Koç Holding'de açıkçası yeni zirvelerin geçilip ve bir daha yeni zirvelerin altına gelmeyecek bir Koç Holding'de bir trend başlayabileceği kanaatindeyim önümüzdeki süreçte.
1: Bu fiyatlama nasıl? Alım bölgesi mi?
0: İşte 212 aşağı kırılmadığı sürece buralardan toplanabilir. Evet.
1: Peki devam edelim o zaman. 10 numara. Bu da takımın...
0: Evet kısa vadede gol atmasını beklediğimiz
1: evet.
0: hisseler. Evet 10 numarada garanti bizimle. Aslında hücum hattımız... Golcülerimiz bankacılık. Neden bankacılık?
1: Her ikisi de mi? Diğeri de mi banka?
0: Evet. Onu da açabiliriz.
1: Açalım.

0: zaten mevduat tarafına çok hızlı yansıdı biliyorsunuz ama ticari yani kredi faizlerine o kadar hızlı yansımıyor. İşte bu aradaki geçiş süreci zaten spreadlere olumlu yansıyacaktır. Ama dediğim gibi 3. çeyrek bilanço 2. çeyrekten çok büyük farklı olmayacaktır. Ama 4. çeyrekte çünkü merkezden ne bekliyoruz? Eylül ayında hiçbir şey yapmasını beklemiyoruz. Ekim'de bir faiz indirimi bekliyoruz. İkinci bir faiz indirimi de muhtemel Aralık'ta olacak gibi görünüyor. Yani 300 yani 200 puan yani 100 ve 100 şeklinde 35'te kapatacağız gibi görünüyor. Faiz indirimlerinin başladığı noktada bankacılığın reaksiyon göstermemesi çok makul değil. Burada garantiyi seçmemin temel sebebi aslında şu. Hani niye yapı kredi değil de işte evet. CTR değil evet. de diğerleri değil de garanti. Garanti ne olursa olsun karlılığından vazgeçmiyor. Hatırlayalım ikinci çeyrek bilançoları en iyi karlılık ki beklentinin de üzerinde gelmişti. Tamam beklentiler çok muhafazakar kabul ediyorum ama diğerlerinde beklenti altı kalınan pozisyonlar da gördük ya da beklentiye çok paralel oldu. Ama garanti spreadler ne kadar kötü de olursa olsun diğer kalemlerle karlılığını güçlü bir şekilde korumaya devam edebiliyor. Yani burada yönetsel bir olumlu farklılık var garantide. O yüzden garantiden çok vazgeçmek istemiyorum banka bakınca. Ama Akbank niye? İşte Akbank'ta da fiyat hareketi çok daha agresif oluyor. Yani yapı krediyle de change edilebilir mesela Akbank. Çünkü ikisinde de benzer fiyatlama, fiyat hareketleri çok benzer. Çok agresif aşağıda yukarıda. Ama teknik anlamda zaten bankacılıkta bütün bankaların yani özellikle 4 büyük bankanın diyelim teknik görünümleri aynı zaten. Bankacılık endeksinde teknik görünümü aynı. Ama yeni zirve hani sektör olarak hangi sektörden gelir? Muhtemelen faiz indirimleriyle birlikte bankacılık sektöründen evet. gelir. Çünkü çok yerlinin rağbet ettiği bir alan değil burası. Burada önemli olan husus şu, yabancı girişleri önümüzdeki süreçte ne denli devam edecek? Yani eğer bankacılık endeksi takip ediyorsak yabancı girişlerini kesinlikle takip ediyor olmak gerekir ki Ağustos ayı fena değildi. Hatırlayalım Temmuz ayı ve öncesinde bankalarda çok ciddi yabancı satışları söz konusu olmuştu. Ama Ağustos'ta yabancı girişlerinin devam ettiğini gördük. Son bir haftadır da yabancıların takasta güçlü olduğunu izliyoruz bankacılık tarafında. Hikayemiz var mı? Elbette ki var. Faiz indirimi hikayesi öyle ya da böyle başlayacak ve yoluna devam edecek bu indirimler. Çok sürpriz bir şey olmadıkça ki bundan sonraki süreçte merkezin faiz indirmemesi çok büyük sürpriz olur. Yani kötü senaryonun dibinde gibi bir hikaye var şu an. Tabii bunu neye dayanarak söylüyoruz? İşte petrolde tepe oluşumu olduğunu düşünüyoruz. Orada bir iyileşme gelmesini bekliyoruz. İşte İran ABD tarafının bir şekilde yoluna masaya oturup yoluna devam etmesini bekliyoruz. Ukrayna Rusya tarafında görüşmeler devam ediyor. Bir şekilde oranın da belki iyi haber. Çünkü zaten kötüyüz. Yani bu bölgelerde kötü. Hürmüz kapalı. Ukrayna Rusya zaten savaşıyor. Yani daha kötü ne olabilir? Daha kötüsü yok gibi görünüyor. Yani en kötüyü yaşıyoruz zaten. İyi haber gelme ihtimali bu anlamda daha kuvvetli. O yüzden tüm bunları baz alınca bankacılık burada ilk tepki alacak sektörlerden biri olacaktır.
1: Yani golcü noktasına koyduğunuz sektör ikisi de bankacılık.
0: Evet.
1: Özellikle.
0: Evet kesinlikle. Geçen hafta 3 bankaydı. Bu hafta bir tanesini çıkardım. Biraz
1: neden çıkardınız? Hangisini çıkardınız?
0: Yapı Kredi de bizimleydi.
1: Neden çıkardınız? Çıkardık.
0: Biraz defans hattını OVP'den dolayı biraz defans hattını güçlendirmek adına forvetten daha doğrusu orta alandan birini aldık ve defansa bir takviye yaptık diyelim.
1: Peki. Şimdi yönetmenim ekrana tam kadroyu verirse ona da bakalım. Hangi hikayeyi satın alıyorsunuz bu kadroyla?
0: Evet, burada temel hikayemiz faiz indirimleri. Bir, faiz indirimleri başlayacak. Çok belki agresif olmayacak ama bir şekilde faiz
1: ama olacak.
0: Ama olacak. Ve devam edecek. Yani burada aslında hikaye faiz indirimlerinin bir kereye mahsus, iki kereye mahsus değil. Belli bir düzende devam etmesi. Ve piyasanın bunu öngörebiliyor olması. Şimdi 2026'da bazı öngörüler tutmadı. Niye? Çünkü sürpriz bir savaş çıktı. Ama o savaşın zaten dibinin dibindeyiz. Her iki tarafta da. Her iki savaşta da. O yüzden 2027 biraz daha öngörülebilir bu anlamda. Temel yani birinci maddemiz faiz indirimleri. İkinci maddemiz kredi musluklarının bir miktar açılacak beklentisinin oluşması OVP'den sonra ki bunun reel sektörün ya da ticari aktivitenin buna çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Orası göz ardı edilmeyecek.

0: ve dediğim gibi OVP'de önümüzdeki yıllarda güçlü büyüme bekliyorsak zaten burayı canlandırmamız gerekiyor. Evet. Diğer husus, petrolün artık bu bölgelerden yavaş yavaş aşağı yönlü toparlanmasını bekliyor olmam. Buradaki senaryom nerede çürür? Petrolü 103 dolarda görürsem buradaki senaryom çürür. Oranın üzerinde görmediğim sürece ben bu bölgelerin zirve olduğunu düşünüyorum ve buradan aşağı gelme ihtimalinin yukarı gitme ihtimalinden daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ama yine diyorum, eğer ki petrolü, Brent petrolü 103 dolarda görürsem bu senaryomu çöpe atarım ve yeni senaryo üzerinde çalışırım. Ama geldiğimiz noktada iyimserim, petrol tarafında da iyimserim. Zaten faizlerin ineceği bir döngü var. Tüm bunları hesaba katınca 11'imiz yapmamızın temel sebebi bu. Defans hattını biraz daha defansif, korumacı ama orta alan ve hücum hattını biraz daha agresif, daha çok getiri bekliyor. Yani defanstan getiri beklemiyor değilim aslında. Seçerken özellikle şeye dikkat ediyorum. Yani aldığım yer dip olsun.
1: Bir de önümüzdeki maçlara.
0: Evet, yani belki onları önümüzdeki süreçte öne taşıyacağız. Evet. O da olabilir. Ama buradaki mevzu aldığımız yerin doğru yer olması aslında. Yani tamam, defansif hisse alıyoruz ama aldık buradan mı alınır? Yani Ereğli'yi buradan mı alacağım? Ya da Ülker'i buradan mı almalıyım? Evet. İşte Türk Hava Yolları nereden alacağım? İşte Frotto'yu nereden alacağım? Buralardan alacağım. Yani bu bölgeler o anlamda. Yani seçerken buna çok dikkat etmeye çalıştım. Yukarı marjım olsun. İşte niye BİM değil de Migros? Evet. Temel sebebim aslında bu. Yani çünkü Migros'ta marjın çok daha geniş olduğunu düşünüyorum. Fiyatlama çok aşağıda kaldı çünkü. Ama bir maçta böyle bir senaryo söz konusu değil. Zirveye yakınız çünkü. Evet. Evet, hikayesi belki Migros'tan daha büyük olabilir.
1: Ama
0: fiyatlama. Belki getirisi daha da iyi olabilir. Bilemiyorum. Ama baktığım noktada fiyat itibariyle ve alabileceği tepki itibariyle bir miktar böyle dipten, tabii Aselsan'ı burada ayırıyoruz. Ona çok dip diyemeyiz. Ama orada da OVP hikayesi biraz destekleyecek gibi görünüyor. O yüzden faiz indirimi, petrolün artık yavaş yavaş geri gelecek olma beklentisi burada 11'imizi şekillendirdi.
1: Şimdi diye. Petrolle ilgili Goldman Sachs'ın 120 dolar senaryosu tekrar var. Şimdi onu da hatırlatayım.
0: Tamam. 120 dolarken de herkesin 200 dolar senaryosu vardı.
1: Evet.
0: Tamam, ben o gün de aslında yani 120 dolardayken de o bölgeyi dip bekliyordum. Yani çok daha yeni zirveler beklemiyordum açıkçası. Bu çalıştı. Akabinde dediğim gibi yani ilk savaş, ilk şok. Bir de şöyle bir durum var. Yani Trump geldiğimiz noktada o kadar çok trade ediyor ki hani bugün ne Brent'te ne altında ne tahvilde, Amerikan tahvillerinde çok böyle hani güvenliyim, güvenli limanım, çok durağanım diyemiyorsunuz. Her yerde volatilite var. Hı hı. Ya bugün tahvillerde bile çok agresif hareketler görülebiliyor. Ki altını gördük yani, ne kadar sert yukarı, ne kadar sert aşağı hareketler yaptı. Petrol aynısını yaptı. Biraz daha burada böyle hani manipülatif de demek istemiyorum ama çok benzer hareketler var. O yüzden yani 120 dolarken nasıl ki 200 dolar beklentisi vardı piyasanın, çok böyle korkutucu senaryolar vardı. Bu senaryolar var olmaya devam edecektir. Burada teknik bakış açısı önemli. Dediğim gibi 103 dolara gelmediği sürece Brent petrol, ben bu bölgenin zirve olacağını düşünüyorum. Gelirse otururum, analizimi revize ederim. Ama şu an için geçerli analizim bu ve beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Çünkü zaten kapalı ürünümüz. Yani daha ne yapabilirsiniz? Yani tanker geçmiyor ki şu an. İşte vuruyor.
1: Daha da alevlenebilir oradaki saldırılar örneğin.
0: Evet, geçtiğimiz hafta mesela iki tane tanker vuruldu. Brent'te ne kadar hareket gördük? %1-1.5.
1: Evet.
0: Eskiden olsaydı bu?
1: Birden.
0: %8-9'lar yaşanırdı. Artık yaşanmıyor. Niye? Çünkü biz zaten almıştı. Geçmiyor ki. Yok, geçmiyor zaten. Yani daha kötüsünü ne yapabilirsiniz? Yapamazsınız. Yani üretimi kesmeniz lazım. Hı hı. En kötü ihtimalle. Ama İyi senaryoya baktığınızda anlaşma sağlanabilir, alternatif yollar gelebilir, Rusya tarafı devreye girebilir ki dönem dönem yaptılar bunu, biliyorsunuz ilk savaş zamanı. Evet. Yaptırımlarda, hı hı, bir şekilde bir gevşeme olduysa.
1: Evet, evet,
0: benzer bir sürü senaryo alternatif var aslında. O yüzden ben burada en kötü, yani kısa vade için konuşuyorum, en kötüyü gördük gibi bir senaryo var burada. Buradan tabii iyileşme mesela çok hızlı 70'e gelmeyecektir, onu da söyleyeyim. Nasıl ki 102 dolardan çok hızlı geldik, öyle bir iyileşme olması için çok ciddi bir anlaşma, çok sert böyle her şey oldu bitti ve piyasa buna ikna oldu.
1: Nerede
0: bir senaryo.
1: Nerede dengelenir fiyatlama?
0: Açıkçası ben uzunca bir süre 95 dolar aşağıda 80 dolar bandında devam etmesini bekliyorum yıl içinde. Öyle

0: bir şey gelmesi için dediğim gibi çok ciddi bir senaryo lazım. Hani oturacaklar, imzalar atılacak, Hürmüz tamamen açılacak. Bu senaryo çok yakın görünmüyor. Onu söyleyeyim. Çok yakın değiliz. Ama en kötüyü gördük. Onda en fikirim. Çünkü kapalı zaten. Yani daha kötüsü yok. Ne yapacaksınız yani? Evet. Hürmüz'ü komple beton döküp kapatsanız da aynı şey zaten. Ama iyileşme beklentisi burada daha hakim olacaktır. O yüzden ben $70 çok kısa vadede gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ama 2027'de muhtemelen görürüz diye tahmin ediyorum. Ama tabii ortalamada yine $80'ların üzerinde bir ortalamayla devam edecektir muhtemelen önümüzdeki yılda. Ama buradan tabii izleyeceğimiz nokta neresi? Özellikle İran, ABD, Ukrayna, Rusya, bu bölgelerden gelecek haber akışı bu anlamda burayı şekillendirecektir.
1: Peki, tekrar 11'e dönersek sormak istiyorum. Bu takımın yıldızı kim?
0: Yıldızımız Koç Holding. Oradan vazgeçmiyoruz. Dediğim gibi burada finansal anlamda gelecek çeyreklerde güçlü yapının korunmasını bekliyorum. Neden? Şimdi Tüpraş çok sürpriz oldu değil mi Tüpraş? Bu savaş en çok ona yaradı. Evet. Ki marjlar hala zirvelerde. Kısa vadede iyileşir mi? Soru işareti. Çok sert aşağı yönlü hareket ne olabilir? Mesela Ukrayna Rusya anlaştı, savaş bitti. Ama zaten rafineleri vuruldu bu adamların. Oraların evet. Tekrar revizyonu bir zaman alacak. Dönüyoruz ABD İran tarafı hani çok sert, zaten petrol de çok sert aşağı yönlü bir hareket beklemiyoruz ama tabii şey yanılgısına düşmemek lazım. Petrol fiyatı Tüpraş'ı öyle ya da böyle olumlu etkilemiyor. Burada marjlar önemli ki marjlar da zirvelerde uzunca bir süre kalacak gibi görünüyor ya da iyileşme çok sert olmayacaktır. O yüzden Tüpraş'ta 3. çeyrek 4. çeyrek bilançolar yine çok iyi gelmeye devam edecektir. Hadi diyelim ki Tüpraş cephesinde marjlar yavaş yavaş aşağı gelmeye başladı ve karlılık azalarak devam etti. Yine iyi bir şekilde. Çünkü bu ekstrem. Yani bu sene yaşadığı Tüpraş'ın aslında ekstrem bir durum. Diyelim ki aşağı geldik. İşte $13-14'lardan $9-10'lara düştü ya da sene başında öngördüğü gibi $6-7'lara 2027'de düşmüş olsun ki bu da aslında kötü değil. O zaman da devreye ne girecek? İşte diğer iştirakler girecek, yapı kredisi girecek, Ford'u girecek, Tofaş'ı girecek. Yine desteklenmeye devam edecek. Yani bu anlamda Koç Holding'den açıkçası ben model portföy, 20 tane model portföy de yapsam hepsine Koç Holding'i muhakkak temel taş olarak koyarım.
1: Peki yedek kulübesine kimlere oturttunuz?
0: Yedek kulübesi yapmadım. Neden? Ama şimdi ilk 11'i yaparken çok zorlandım, onu söyleyeyim. Çünkü BIST 100'ün yapısı biliyorsunuz çok değişti. Hisse seçerken de çok zorlandım. Mesela enerji koyamadım mesela. Neden çok uğraştım. Astor'u koymak istedim.
1: Onu sormak istedim evet. Aslında. Astor neden yok kadroda
0: aslında
1: diye.
0: Aslında yazdım sildim. Şöyle çünkü çok ciddi bir fiyatlama var. Evet. Yaşandı. 80 TL'den 400 TL'ye gelmiş bir Astor'dan bahsediyoruz.
1: Daha da yükseltilmiş hedef var.
0: Var. Ve gideceği yol da var. Ya geçtiğimiz hafta zaten Ciro'sun %12'si kadar iş aldı. Amerika'dan çok ciddi işler alıyor. Evet. Ve elektrik kısmı hani biz niye petrolden çok etkilenmedik? Çünkü elektriğimizin büyük çoğunluğunu zaten yenilenebilir enerjiden üretiyoruz.
1: Evet, oradaki yatırımlar çok kuvvetli. Evet.
0: Yani zaten OVP'de de ayrılacak sektörlerden evet. Bir diğeri enerji ekipmanları evet. Zaten. Ama fiyatlama da çok sert hareket gördüğüm için yani 80'den 400'e çok sert oldu. Belki bir süre daha dinlenmek isteyebilir. Yani yeni zirveyi yapma, kısa vadede yapma ihtimali ne kadar güçlü çok emin olamadım açıkçası. Ve Astor'un dışında da bir enerji şirketi seçemedim. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu son dönem fon hareketleri de biliyorsunuz bazı hisselerde çok sert aşağı geri çekilmelere sebep oldu. Bir miktar oraların belki soğumasını bekliyor olabiliriz ama alternatif yedeğe bir Astor koyabiliriz. Tüpraş'ı bu arada yedeğe alabiliriz. Tüpraş'ı da yazdım sildim bu arada. Ama oradaki hikaye de güçlü şekilde devam ediyor. Marjlarda da çok kısa vadede çok ciddi geri çekilmeler beklemiyor isek ki beklemiyorum ben. Tüpraş'ı da burada yedek olarak alabiliriz. Yine bankacılıkta yapı kredi yedeğimiz zaten her zaman alternatif yedek olarak bizimle. Ama onun dışında çok da bir şey seçemedim açıkçası.
1: Yabancı yatırımcı açısından baktığınızda sahadaki kadronuza ve hisselerinize evet biliyoruz bankacılık ilk geldikleri durak ama onun dışında yabancının dikkatini çekecek oyuncunuz hangisi?

0: Bankacılık dışında.
1: Bankacılık ve holding dışında diyelim. Zaten hücum hattının, özellikle bunların hücum hattının olmasının temel sebebi bu. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bu piyasa eğer yoluna devam edecekse, hikayemiz ne? İşte faiz indirimle başlayacak ve yolumuza devam edeceğiz. Nasıl devam edecek? Yabancı girişleriyle.
0: Evet.
1: Alternatif, çünkü yerlinin bu noktada piyasaya çok etki edebilecek gücü var mı? Pek yok. Çünkü alternatif getirimiz çok iyi. Şimdi para piyasası fonları ile ilgili de yabancılara bir vergi söz konusu, biliyorsunuz, geldi. Şimdi oradaki para burada acaba hisse tarafına geçişi sağlar mı? Buna önümüzdeki süreçte bakacağız. Ama yabancı ne olursa olsun belki aylardır satıyor olabilir. Ama 2026 yılında yabancı 2,5 milyar dolar artıda. Yani 4,5 milyar dolar alım yapmış. Bunun 2 milyar dolarını son 3-4 ayda satmış ama halen artıda. Evet, bir fon düzenlemesi bekleniyordu. Bir risk vardı MSCI ve diğerleri, hı hı, tarafından. Oranın büyük oranda halledildiğini düşünüyorum ki piyasada benimle aynı fikirde. Belki dediğim gibi ilave düzenlemeler gelecektir. Özellikle BIST 30'a giriş çıkış, BIST 100'e giriş çıkış kriterlerinde belki bir düzenleme gelebilir ki bence önemli, o gelmeli kesinlikle. Yabancı ile ilgili eğer sorunumuz kalmadıysa, bu süreçte yabancının, ki geçtiğimiz hafta zannediyorum 329 milyon dolarlık bir alım söz konusuydu. Yabancı girişlerini takip ediyor olmamız gerekir. Yabancı gelmiyorsa problemimiz var.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim. Yani evet. Ben bir yatırımcı olarak, bizi dinleyen yatırımcıların bakış açısıyla nereye bakmalıyım?
0: Önümüzdeki
1: süreçte yabancı girişlerine bakmalıyım. Evet. Yabancı nereye giriyorsa ben de oraya doğru geçmeliyim. Burada tabii Aselsan güçlü kalmaya devam edecektir, hı hı, yabancı girişlerinde. Zaten bankacılık, holding, emlak, konut bu anlamda desteklenecektir yabancı tarafında. Ama müneccim olmaya gerek yok. Açacağız, haftalık takasları inceliyor olacağız. Önümüzdeki süreçte bizim için en önemli hususlardan biri, yabancı geliyor mu? Bir, geliyorsa ne alıyor? İki.
0: Bunu ne alıyor çok önemli değil mi?
1: Evet, evet, kesinlikle öyle ki bu hafta mesela takaslarda yabancının, aslında ilk 11'imizin genel itibariyle büyük çoğunluğunda yabancı takaslarının haftalık bazda iyiye işaret ettiğini de gördük. Hem bankacılıkta, hem Koç Holding'de, hem Froto'da, işte hem diğerlerinde bir nebze olsun yabancının alım tarafında olduğunu da gördük. Yani aslında 11'i hazırlarken ona da dikkat etmeye çalıştım. Yabancı Ağustos'ta ve son hafta ne yapmış? Ne kadar almış, ne kadar satmış, çok ekside mi kalmış? Bir miktar yabancının burada pozitif olduğu tarafa da yöneldim. Bence yatırımcı gözüyle de önümüzdeki süreçte, sonuçta piyasa her zaman gidiyor ama
0: evet,
1: doğru hissede olmak mesele, hı hı, doğru sektörde ve doğru hissede olmak mesele. Bazen işte banka alıyorsunuz ama diğer bankalar giderken sizinki kalıyor. Ya da holding alıyorsunuz, başka bir holdingler giderken sizinki kalıyor gibi. Burada evet, katalizör yabancı girişi olacaktır.
0: Süremiz bitti. Ekonomi notlarını noktalıyoruz. İyi ki geldiniz.
1: İyi ki
0: ağzınıza
1: geldiniz.
0: Sağlık. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Noktayı koyalım ekonomi notlarına. Apara yayını piyasa saatiyle devam edecek efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum,

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell.com. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak Devlet İç Borçlanma Senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
2: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalar ilişkin başlıkları hem de içeride açıklanan OVP'nin detaylarını konuşacağız. Ama önce gidelim bakalım, haftanın ilk işlem günündeyiz. Küresel piyasalarda fiyatlamalarla haftaya nasıl bir başlangıç yaptık diyelim. Hisse senedi endekslerine bakıyoruz. ABD tarafında endeks kontratlarına bir ayrışma var. S&P 500, Dow Jones negatif tarafta kalırken Nasdaq'ta da sınırlı da olsa yükselişle açılışa işaret ediyor diyelim. Tabii cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi ABD tarafında oldukça önemliydi. Yine konuklarla detaylarını konuşacağız. Fed'in faiz arttırım ihtimallerinin yeniden yükseldiği bir ortamı takip ediyoruz diyelim. Bakalım Avrupa fiyatları, Avrupa'ya o tarafta enerji fiyatları daha çok konuşulmaya başlandı. Özellikle Hürmüz Boğazı riskiyle beraber doğal gaz fiyatlarının artmasıyla 100 euro senaryosunun konuşulmaya başlandığı bir Avrupa'yı takip ediyoruz. Borsalarına baktığımızda da haftanın ilk işlem gününe negatif tarafta da bir ayrışmada yine o taraftan takip ediyoruz diyelim. Dönelim buradan Asya piyasalarına bakalım. Genel hatlarıyla yeşil bir tablo var. Güney Kore'de %5'e yakın güçlü bir yükselişle gecelik seans tamamlanmış. Şangay'da sınır yükselişi olsa da Japonya'da %1'in üzerinde bir artışla da günün kapandığını takip etmiştik. Tabi burada ABD istihdam tarafındaki gelen verilerin yanı sıra petrol fiyatları risk iştahını küresel tarafta biraz daha sınırladığını söyleyelim. Haftanın ilk işlem günü diyelim. Buradan geçelim ABD tahvillerine bakalım. Yine tarım dışı istihdam verisi dedik. Sonrasında tahvil faizlerine bir yükseliş kaydettiğini takip ettik. İki yıllıklara baktığımızda zaten Fed'e oldukça duyarlı olduğu için de 4.37'leri görmüştük. An itibariyle 4.38'leri takip ediyoruz. %1'lik bir yükseliş var. 5 yıllıklarda 4.55, 10 yıllıklarda da 4.80'ler takip ediliyor. Bu nokta tabii Fed'in daha sıkı kalabileceği beklentisi tahvil piyasalarına fiyatlanmaya da devam ediyor diyelim. Buradan geçelim enerji emtiaya, petrol fiyatlarına bakalım. ABD İran hattından yine risklerin olduğunu takip ediyoruz. Az önce bir son dakika gelişmesi yansıttık ekranlara. Buradan bir anlaşma sinyali geldi ama petrol fiyatları hala yüksek tarafta kalmaya devam ediyor. Ham petrolde 91 dolar, Brent petrolde de 96 dolarları takip ediyoruz. Burada tabii yeni revizyonlar da geliyor kurumlardan. 120 dolar senaryosunu Goldman Sachs Brent petrol için yaptı demiş olalım. Burada tabii ki yeni Hürmüz Boğazı riski petrol fiyatları üzerinde ana belirleyici olmayı da devam ettiriyor diyelim. Buradan bakalım altın fiyatlarına. Güçlü bir ABD istihdam verisi gördük. Faiz artışı beklentisiyle beraber altında kısa vadeli bir baskı yaşanmıştı. Haftaya yarım puanlık bir geri çekilmeyle takip ediyoruz. 4400 dolar civarında bir fiyatlanması var. Burada tabii ki 4000 dolar üzerinde tutunması da altın için önemli bir başlık diyelim. Burada tabii ki yine bu hafta gelecek olan ABD enflasyonu da kritik başlıklardan bir tanesi olacak. Bir de bakalım yine değerli metaller grubundan gümüş. Özellikle 50 dolar üstü zaten kritik eşik olacak. Olurken daha sonra 60 doları zaten psikolojik seviye olarak almıştık. 65 dolarda fiyatlamalardan geçerken yarım puanlık burada da bir geri çekilme takip ediyoruz. Tabii burada yine gümüşün sanayi talep hikayesi bir noktada da etkili olmaya devam ediyor. Altından da biraz daha fiyatlamalar noktasına farklılaşabiliyor diyelim. Bir de bakalım içeri tarafı Borsa İstanbul. Dün orta vadeli programı aldık. 3 yıllık yol haritası çizildi. Türkiye ekonomisinin beraberinde Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe sınırlı bir yükselişle başlamıştı. 14 bin puan üzerinde yine kalıcılığına devam ediyor. Yarım puanlık bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz Borsa İstanbul'da. Euro dolarda 1.16 seviyesi, dolar TL 48, dolar endekse 99 seviyelerinde işlemlerden geçiyor haftanın ilk günü itibariyle diyelim. Ve buradan fiyatlamalar aktardık. Gidelim bakalım yorumları almaya. Info Yatırım Tunç Safa Altınsaray'a bağlanalım. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Fatma Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz bir dışarıdan başlayalım. Cuma günü ABD istihdam verisini aldık. Beklentinin 3 katı üzeri bir rakam vardı. Bu noktada tabii ki güçlü geldi ama ekonomiye baktığımızda tamamen ısınmadığını da görüyoruz ABD cephesinden. Dolayısıyla istihdam verisi sonrası haftanın kritik başlıkları ABD enflasyonu olacak. Gözleri oraya çevireceğiz ama önce bir bu rakamları konuşalım. Nasıl değerlendirdiniz gelen bu ABD tarım dışı istihdam rakamını?
1: Tabii ki dediğiniz gibi piyasa beklentisinin 3 katı bir veri, 160 milyonluk bir veri karşımıza geldi ki bu da aslında baktığımızda ilk etapta piyasa tarafında emtialar tarafında olsun geri çekilmeye sebebiyet verirken aynı zamanda Fed'in faiz artışı ihtimallerini güçlendirdi. Şimdi bunun sebebi aslında baktığımızda neydi? Jackson Hole toplantısına bir gönderme yapmak gerekirse Kevin Warsh'un yaptığı açıklamada ABD enflasyon için hedefini %2 ve bu hedefin şaşmayacağını, yani bu hedefin değişmeyeceğini belirtmişti. Ki bununla beraber bu hedefe ne kadar hızlı bir şekilde geri gelen yapacak işimiz var demişti. Mevcut faizin ekonomi tarafında kısıtlayıcı olmadığını söylemişti. Ki bunlara ilk

0: FED'de enflasyon fiyat istikrarı olduğunu belirtmişti. Şimdi burada özellikle FED'in enflasyon tarafı ön plana aldığı düşecek ve istihdam tarafındaki rakamlara iyi geldiğini düşünecek olursak burada biraz da FED'in faiz artışıyla ilgili ihtimalle güçlendiğini söylemek daha doğru olacaktır. Tabii ki bu hafta gelecek CPI tarafının çok daha kritik olacağını söylemek doğru olacaktır. Çünkü ABD tarafında galon fiyatla ciddi rakamlara gittiğince gibi bir artışın olduğunu görüyoruz. Oradaki dizel marjının farklı noktalara gitmesi gene oradaki motorun tarafında ciddi bir şekilde baskılıyor. Bunların hepsini topladığımız zaman bir enflasyon demek olacak ama son gelen ABD iki enflasyona baktığımız zaman hem neredeyse beklentiyle paralel biraz ufak azalış şeklinde görmüş, fakat eğer ki bugün enflasyon verisi bir yukarı yönlü bir sapma veya bir yukarı hareketlenme tekrardan görülürse zaten FED'in içerisindeki üyelerin birçoğunun yavaş yavaş artık faiz artışları için ciddi bir şekilde konuştuğu, bu konuda oy kullandığı da net bir şey görüyoruz ve biliyoruz. Bu da ABD tarafındaki faiz artış ihtimallerini güçlendirecek. Ama tabii ki bu hafta gelecek enflasyon verisi tarafında beklenti altı veya düşük bir enflasyon verisini karşılarsa ABD tarafı, burada piyasa desem biraz daha rahatlama seyri olacak ve FED'in faiz artışları için ilerleyen dönemde daha düşünme ihtimali gündeme getirecek. Ama burada benim fikrimi soruyorsanız bence burada dikkat edilecek nokta ABD tarafındaki son gelen istihdam verisinde özellikle yapay zeka alanında çalışanların çok fazla etkisini olduğunu söylemek daha doğru olacak. Diğer ekonomik aktiviteler tarafına baktığımızda, diğer sektörlere baktığımız zaman burada biraz daha baskının daralma ve ılımlı azalışın olduğunu da söylemek doğru olacak. Çünkü inşaat tarafı ABD tarafında gerçekten sıkıntı, ama inşaat tarafı ABD tarafında biraz da yeni merkezleri inşaatıyla büyüdüğünü söylemek daha doğru olacaktır ki bu da biraz da piyasanın çeliştiği nokta, piyasanın çelişmesine sebebiyet veren bir olarak karşımıza geliyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman İslam güçlü gelmesi ABD tarafındaki faiz artışı ihtimali el oyunda arttırdığını söylemek daha doğru olacaktır. Burada bir faiz artışı görmesek bile belki de farklı anlamları, sıkılaşmaları tabii ki karşımıza gelebilir. Tahvil rakamları biraz bize bunu söyledi. Toparlamış olayım.
1: Evet, o zaman beklentilerinizi tekrar açalım Tunç Bey. Eylül toplantısında FED'den ne beklersiniz ve yıl sonuna kadar kaç tane faiz indirimi görürüz sizce? Faiz artırımı düzeltelim.
0: Burada ben bu toplantıda biraz da faiz artışından ziyade son gelen enflasyon verisine bağlı hareket edecekler ben düşünen noktadayım. Eğer ki buradaki son gelecek enflasyon verisi piyasa beklentisinin üzerinde veya tekrar ana eğilimle yukarı bir hareketten görürse burada faiz artışı olma ihtimali çok yüksektir diye ben düşünüyorum. Fakat burada bir faiz artışı görme ihtimali bile karşıda çıksa bile FED'in birazcık da sıkılaşma ihtimali banko ihtiyacı anlamda ele alacağını düşünüyorum. Fakat yıl sonuna kadar baktığımız zaman burada bir veya iki faiz artışı görme ihtimalinin yüksek olduğunu gözüküyor ki geçtiğimiz zamanlarda bir rapor gelmiş yabancı kurumlardan da hani FED'in faiz indirimleri için 2027 yılını beklediklerini söylemişlerdi ki buraya kadar gelen enflasyon rakamı değişmezse bu beklentiler de aslında baktığı değil. Çünkü ABD hedef %2, fakat bu %2'ye uzun zamandır ulaşılamadı görülüyor. Borçluk çok yüksek seviyelerde. Galon fiyatları artıyor. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman da gayri safi dış hasılayla kamu borçları oranladığımız zaman da ciddi rakamlara gidiyor. ABD İran arasındaki belirsizlik sürüyor. Belirsizlik daha da sürecek gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarıyla ilgili sizin dediğiniz gibi yeni güncellemelerin, yukarı fiyat revizelerin geldiğini görürüz. Ki bunların hepsi enflasyon demek olacaktır ki FED'in burada bir yerde müdahale etmesi kritik, bence önemli diyelim. Yapay zekanın dezenflasyon olma ihtimalini birazcık da piyasalar konuşuyor ama şimdi burada şöyle durumda söz konusu. Yapay zeka ile beraber çip olan talep arttı. Çip olan talebin artmasıyla beraber çip fiyatları yükseldi. Çip fiyatları yükselince de elektronik ürünler üreten firmaların fiyat zamlarını görmeye başladı. Ve ilerleyen zaman daha da göreceğiz gibi gözüküyor. Bu da bir talepler anlamında bir enflasyon demek olacaktır. Özet noktaya baktığımızda eğer ki yapay zekanın dezenflasyonist değil, enflasyonist olduğu net bir şekilde anlaşılırsa FED'in burada biraz da sıkılaşma ihtimali daha fazla olacağını ben düşünüyorum. Eylül'de eğer ki buradaki enflasyon tarafı beklenti üzeri gelir veya ana elinde artış görürse Eylül'de bir faiz artışı görürüz diye düşünüyorum. Fakat bunu görmeyiz zaten. Makro ihtiyacı anlamda önlem alacaklardır. Fakat sene bitene kadar da bir tane faiz artışı kesin görürüz gibi düşünüyorum.
1: Evet, bu ortamda bir de bakalım o zaman petrol fiyatları diyelim. Az önce ekranlara bir son dakika gelişmesi yansıttık. İran'dan bir açıklama geldi. Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler son aşamaya ulaştı dendi. Yine önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı'na geçici güzergah konusunda anlaşmaya varılabilir dedi. Çünkü geçtiğimiz hafta bu haberleri zaten takip etmiştik. Petrol fiyatında bir miktar risk priminin silindiğini de görmüştük ama daha sonra yeniden saldırı haberleriyle bugün baktık 95 doları Brent petrolle takip ediyoruz. Yine Goldman Sachs olası 120 dolar uyarısında bulundu saldırıların devamı halinde. Ne dersiniz buradaki hikayeye ilişkin, yeniden 100 doları eşiğini geçer miyiz sizce bu?

0: ortam devam ederse.
1: Bugün size bahsettiğim gibi patronum, bu gelen son dakika haberi piyasada ise olumlu bir haber. Özellikle burada geçici güzergah konusunda anlaşma ihtimal İran tarafından geliyor olması tabii ki olumlu. Ama ilerleyen saatlerde ABD tarafından bir açıklama gelecek mi? Bence en kritik nokta bu olacaktı. Çünkü bir taraf açıklama yaparken diğer taraf öbür tarafın açıklaması onaylamıyor. Ya da orada hareket o yönde hareket edeceğini belirtmiyor. Zıttı yönde hareket edeceğini belirtmiyor. Bu da piyasadaki risk iştahını azaltıcı unsur olarak petrol fiyatlarını yukarı götüren unsur olarak karşımıza geliyor. Burada en kritik nokta ABD ve İran arasında bir barış olacak mı? Bir nihai anlaşma olacak mı? Veyahut buradaki belirsizlik ortamı nasıl ve ne şekilde sonlanacak? En çok dikkat etmemiz gereken nokta bence bu diye düşünüyorum. Şimdi ABD tarafında evet Kasım seçimleri geliyor. Fakat Kasım seçimleri gelirken ne ABD tarafı dikkat ederseniz taviz veriyor isteklerinden, ne İran tarafı isteklerinden taviz veriyor. Yani buradaki belirsizliğe birazcık daha gideceğini düşünen noktada. Fakat buradaki savaş durumu, çatışma durumu farklı bölgelere yansıdığı, farklı beklenmeyen haber akışı bizim karşımıza çıkarsa, bu da petrol fiyatlarını hızlı bir şekilde 100 doları üzerine atma ihtimalini gündeme getirecektir. 100 doların üzerine geçen bir petrol fiyatı dünya tarafında tekrardan bir enflasyon dalgası, enflasyon beklentinin yukarı çekilmesi, Merkez Bankası'nın daha da sıkılaşması gibi anlamda çıkarmada sebep verir. Ki burada petrol fiyatları bu seviyelerde sabit kalsa bile şu an için dizel marjlarında çok büyük bir sıkıntı var dünyada. Dizel marjının ciddi bir şekilde, motorun marjının ciddi bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. İşte Ukrayna-Rusya arasındaki yaşanan gelişmeler, rafine taraflarına olan saldırılar, işte motorun ihracatının durması gibi durumlar bu dizel marjını yukarı çekiyor. Dizel marjının yukarı çekildiği her ortamda bir ABD-İran arasında onu bir açıklama gelse, petrol fiyatları geriye gelse bile bir enflasyon etkisi olacaktır ki piyasanın üzerindeki en büyük risk bence şu an için burası. Çünkü piyasa biraz da petrol fiyatları için 90 ile 100 dolar arasında olmasına alıştığı gibi gözüküyor. Bunu artık tahminlere veya fiyatlamalara yansıdı. Ben düşünen noktadayım. Çatışma artarsa, belirsizlik artarsa 100 dolar hızlı bir şekilde gidebiliriz. 120 dolarla görebiliriz. Buraya çok dikkat edeceğiz. Bir anlaşma gelir. Onu da olarak karşılığı gelse tekrardan 82-83 dolar hızlı bir geri çekim olacağım. Ben düşünen noktadayım ama bu geri çekilme olsa bile dizel marjları düzelmediği sürece hem motorun tarafında fiyat hareketlerini yukarı görme ihtimali olacaktır, hem de enflasyon bir baskı ihtimali olacaktır. O taraf bence daha kritik diye toparlamış olayım.
0: Evet, aslında bu ortamda bir de altına bakmak istiyorum. Güçlü bir ABD istihdam dedik. Fed'in yeniden şahin olabileceğini fiyatladı piyasalar. %70 ihtimaller görüyoruz Eylül toplantısındaki arttırım için. Yine petrolün yükselmesinden bahsettik. Enflasyon riskini artıyor. Dolayısıyla bu ikisinin olduğu bir ortamda altında da bir baskı olduğunu takip ediyoruz. Yeniden 4400 dolarlar takip ediyor ki geçtiğimiz haftalar 4700 dolarları da test etmiştik. Dolayısıyla bu tarafa ilişkin beklentilerinize soracağım. Çünkü güvenli liman talebiyle son dönemde yükselmesi bir reel faiz arasında mücadele de görmüştük altında. Son tablo bize ne anlatıyor, ne dersiniz altına ilişkin?
1: Altın tarafına baktığımızda ilk etapta bir teknik kritik seviyeden bahsedeyim izninizle. 4500 dolar seviyesi çok kritik bir direnç şu an için. 4500 doların üzerine altına geçtiği zaman da çok fazla kalıcını bu aylar içerisinde göremedik. O yüzden 4500 doların kırılması yukarı hareketi biraz destekleyecektir diyoruz. Fakat dediğiniz gibi altın yükseldiği senaryo düşünecek olursak işte BESEN tarafından tahminlere müdahale açıklaması geldi. Dolar endeksin güçsüzleştiğini gördük. Ondan sonra ETF'lerin tekrar altın alımlarını karşıladık. Bunların hepsi altının bu 4000 dolardan 4500 dolara doğru gitmesinin hikayesi de arka planda. Şimdi altın tarafının tekrar yukarı gidebilmesi için bu hikayelerin devam etmesi veya dolar endeksin güçsüzleştirici yeni hikayenin olması gerekiyor. Bunlar karşımıza gelmediği sürece altın tarafının biraz fiyatlamanın burada stabil kalması ben bekleyen noktadayım. Fakat tarım dışı sistem geldi. Beklenti üzeri olumlu bir ciddi bir yüksek rakam olarak bunu karşıladık. 160.000 seviyesinde ABD'nin seviyesi faiz artış ihtimalleri 70 rakamlarına geldi. Tahminler çok ciddi rakamlara gittiğini görüyoruz. Yani Fed'in burada bir faiz arttırması veyahut sıkılaşması demek altın tarafındaki yukarı yönlü hareketin sonlanması aşağı yönlü tekrardan 4200 dolara kadar geri çekilmesi demek olacaktır ki çünkü bu dolar endeksini güçlendirici bir hamle olacaktır. Ama şunu unutmayalım. Fed bu şekilde davranır. Hazine tarafı ABD tarafı farklı bir şekilde davranırsa bu aradaki anlaşmazlığa yol açar. Aradaki anlaşmazlıkların olduğu her ortamda da dolar endeksinin güçsüzleştiği devamında altına yaradığı da tarihsel olarak da görülmüştür diye toparlamış olayım.
0: Evet, bir de küresel piyasaları da sorayım size Tunç Bey. Şimdi yine tüm başlıklardan aslında genel çerçeveyle bahsettik. Bu ortamda borsalara baktığımızda biraz daha dirençli bir tablo görüyoruz. Yine ABD tarafında yapay zeka öncülüğündeki gelen son bilançolar da desteklemişti o tarafı. Yeniden bir rekor seviyelere yakın endekslerde rakamlar görmüştük. Yine Asya tarafında da keza öyle, KOSPI endeksinde de güçlü.

0: yükselişler ki bugün de %5'lik bir artışa tamamlamış. Dolayısıyla bu konjonktürde hisse senedi endekslerini küresel tarafta nasıl yorumlarsınız?
1: Aslında bütün bu konjonktüre baktığımız zaman da piyasalar iyimser kalmaya devam ettiğini ve piyasanın olumlu kalmaya çalıştığını söylemek çok daha doğru. Çünkü tahvil faizlerince baktığımızda ciddi rakamlara gittiğini görüyoruz. ABD'nin faiz artışı ihtimalini konuşuyoruz. ECB'nin bu hafta faiz artışını görme ihtimali zaten çok yüksek gibi gözüküyor. Japonya tarafında faiz artışını konuştuğumuz bir evredeyiz ama piyasalar buna bu faiz artışı anlamında borsalar daha çok buna bu şekilde tepki vermiyor. Burada özellikle birazcık da bu faiz artışı olsa bile dünya tarafındaki bu yapay zeka hikayesinin devam edeceğini ve ABD büyümesini destekleyeceği biraz da piyasa tarafından bekleniyor. Bu yüzden yukarı hareketler olduğunu söylemek daha doğru olacak. Ama gerçeklere baktığımız zaman da özellikle Japonya tarafının faiz arttırması demek kredite çözülmesi yol açacaktır. Kredite çözülmesi demek piyasa tarafında bir baskıya yol açması en büyük unsur olarak karşılığı gelir ki bunu 2 sene önce Ağustos ayında net bir şekilde görmüştük nasıl bir geri çekilme olduğunu. Bununla beraber baktığımızda dünyadaki borçluk çok yüksek, olduğundan dolayı ya burada Merkez Bankası müdahale etmek zorunda kalacak ya da bu borçluk artarak devam edecek. Borçluk da artarak devam ettiği senaryoda para arzı artacaktır. Para arzının artması demek bu da piyasalardaki borsalar tarafındaki yukarı yönlü hareketlenme devam etse sebebiyet verecek. Ama her sektör veya her şirket için değil, bu yapay zeka tarafıyla birazcık da dünya ekonomisi olsun, ABD ekonomisi olsun büyümeye devam ettiği için yapay zekadan bağlantılı şirket veyahut hisse senetlerinde veyahut bu dönüşümü ayak uydurabilecek sektörlerde hareketlenmeler görüyor. Ben birazcık bu hikayeyi buraya bağlayan noktayım. Buradaki en büyük risk önlemde koymak isterim aslında baktığımızda Fatma Hanım. Kritik olan nokta şimdi yapay zeka tarafında ciddi yatırımlar var. İlerleyen dönemlere gelirlerine yani bunu dönme ihtimali var gibi gözüküyor. Fakat bu yatırımlar yapılırken ciddi bir borç alınıyor. Veri merkezleri için ciddi bir para harcanıyor. Ve bu borçların ödenmediği herhangi bir senaryoda ya ödeyemeyen herhangi bir şirket gündeme geldiği zaman da işte o zaman piyasa tarafında sert satış tepkilerini görebiliriz. Bu hikaye oluşana kadar birazcık piyasa tarafında ben iyimser kalacağını düşünen noktadayım. Ama dediğim gibi özellikle burada Fed'in ne yapmaya başlayacağı en kritik nokta, Japonya'da ne yapacağı en daha da kritik nokta diye toparlamış olayım.
0: Evet, bu ortamda dönelim biraz da içeriye bakalım. Şimdi Ağustos enflasyonunu geçen hafta almıştık. Yıllık olarak %31,5'a gerileyen bir enflasyon var. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon rapor sunumundaki hedefi güncelleme gelmiş. %28 olarak bir 2 puanlık revizyon. Yine dün OVP'yi aldık. 3 yıllık yol haritası çizildi Türkiye ekonomisinin. Oradan da yine aslında Merkez Bankası'nın hedefiyle biraz daha öngörülerin yakınlaştığını takip ettik. 28,4'lük bir hedef verildi. Dolayısıyla enflasyona dair beklentilerinizi soracağım. Yıl sonu sizce nerede kapatırız?
1: Aslında burada dediğim gibi işte OVP tarafına da baktığımızda, Merkez Bankası'nın tahminlerine baktığımız zaman da burada özellikle hedeflerin birbirine yaklaştığını söylemek çok doğru olacaktır. Bu hedefler birbirine yaklaşırken bunlardaki değişimin en büyük sebebi zaten bu sene içerisinde yaşadığımız petrol fiyatlarının yukarı gitmesi, enerji maliyetlerinin artması, arz şokların artması gibi durumlar zaten enflasyon tarafında ciddi bir olumsuz etkiledi. Bu durumları bize yaşamasaydık belki enflasyon rakamında çok daha farklı seviyeleri konuşabilirdik. Fakat son 3 aylık enflasyon verisine baktığımızda dezenflasyon sürecimizin tekrardan başladığını söylemek doğru olacaktır. Şu an işte enflasyon tarafına baktığımızda 1.84'lük bir rakam geldi. Fakat üfe tarafımız 2.57 geldi. 2.57 olması ilerleyen dönem için maliyet baskısını gösteren unsura karşımıza çıkıyor. Fakat enflasyon tabii 31.51'e gerilemesi dezenflasyonun devam ettiğini gösteren bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman eğer ki Eylül ayında işte okulların açılmasından dolayı talebin arttığına göre bunun bir enflasyon baskısı karşımıza gelmez ve enerji şoklarını veya arz şokları bizim daha fazla olacak şekilde gözlemlemezsek dezenflasyon sürecinin ben sene sonuna kadar devam edeceğini düşünen noktadayım. O zaman da buradaki sene sonuna kadar devam edeceğini düşünecek olursak da burada hani bu sene birazcık da 30 veya 29 20 gibi rakamlarda ben bitirme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Ama kritik olan nokta şu, burada özellikle dışarı taraftan enerji şokları veya arz şokları, enerji maliyetinin artışlarını yaşayacak gündemler veya olaylar karşımıza gelmemiştir. En kritik olan noktadan bir tanesi söyleyebilirim. Özellikle bu hafta Merkez Bankası faiz toplantısı var. Şu önce piyasa herhangi bir faiz indirimi beklemiyor. Diğer toplantılar faizini başlaması bekleniyor ama burada bizim dikkat edeceğimiz en kritik nokta metin kısmı olacaktır. Eğer ki metin kısmında güvercin açıklamalar veya evlenme daha önce belirli olumlu geldiğiyle ilgili bir kısım karşımıza gelirse bu da birazcık da Borsa İstanbul tarafı olumlu yansıyacaktır. Geçen hafta gördüm düşüş hareketin Borsa İstanbul tarafında bu sefer yukarı yönü olumlu yansıma ihtimali ben geleceğini düşünen noktadayım.
0: Evet, bahsettiniz bu haftanın yine içerideki kritik başlığı 10 Eylül toplantısı olacak. Perşembe günü rakamları aslında veriyi alacağız toplantı sonrasında. Dolayısıyla şimdi enflasyon

0: %37 örtülü faiz artırımında bir %40'lık fonlama görmüştük. Daha sonra Merkez Bankası repo ihalesiyle yeniden bu alanın açıldığını takip ettik. Şimdi Eylül toplantısında piyasa beklentisi sabit kalmış. Siz de altını çizdiniz ama diğer toplantılarda ne beklersiniz? Faiz indirim döngüsü için ne zaman başlar sizce ve yılı hangi seviyelerde kapatırız faizde?
1: Özellikle eğer ki burada dediğim gibi Eylül ve Ekim ayı enflasyon verileri çok önemli olacak. Bu iki enflasyon verisinde dezenflasyonun tekrar hızlandığını görür. Baz etkisinde devam ettiğini karşılayabilirsek Ekim ayında bence faiz indirimi başlayacağını düşünen nokta diyeyim. Bir sonraki toplantıda karşılığında bir indirim gelebilir. Seneye de 35'te bitirme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat özellikle burada dikkat etmemiz gereken nokta dezenflasyon sürecimizin hızlanarak devam etmesi olacaktır. Çünkü dezenflasyon sürecinde ana eğilimde bir bozulma olduğu zaman da Merkez Bankamızın burada hızlı bir şekilde reaksiyon aldığını, hızlı bir şekilde sıkılaşmaya gidebileceğini net bir şekilde biliyoruz ve bunu tecrübesi olarak da gördük son yaşanan durumlara baktığımız zaman da. O yüzden buradaki dezenflasyon sürecinin hızlanması çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu haftaki toplantıya baktığımız zaman evet faizin indirimde herhangi bir beklenti söz konusu değil ama belki alan daraltma karşımıza gelebilir. 8,5 gibi bir civara karşımıza gelebilir. İşte bu üçlük kısım, 1,5'lık kısma indirilebilir. Koridor kısmında artı eksi olarak. Ve öyle bir durum karşımıza gelmesi ben piyasa birazcık da olumlu algılayacağını düşünen noktadayım ama günün sonunda Ekim ayında faiz indirimi başlar gibi gözüküyor. Yılda 35 seviyesine bitirdiği gibi gözüküyor ki eğer ki dezenflasyon sürecimizin hızlanmaya devam ettiğini görebilsek.
0: Evet, bir de bakalım o zaman Borsa İstanbul'a haftaya sınırlı da olsa bir yükselişle başladık. 14 bin puan üzerine kalmaya devam ediyoruz. Tabii burada yine faiz indirim beklentileri, işte Merkez Bankası'nın adımından bahsettik. Borsaları desteklemeye devam ediyor. CDS'lerde bir geri çekilme var. Yeniden savaş öncesi seviyelere döndük derken yine bankacılıkta da bir aslında toparlanma da bekleniyor. Üçüncü çeyrek olmasa dördüncü çeyrekte özellikle yılın sonuna doğru oradan da bir toparlanma yeniden borsanın lokomotifi olarak konuşacağımız bir başlık da var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'a ilişkin ne dersiniz?
1: Yani bu aylardan itibaren bankacılık sektörü çok fazla konuşulacağını artık düşünüyorum noktadayım. Sizinle konuştuğumuz gibi ve bahsettiğimiz gibi eğer ki konuştuğumuz senaryodan gerçekleşirse faizin döngüsü tekrardan gelip dezenflasyonun devam ettiği, CDS'in düşmeye devam ettiği bir senaryo karşımıza gelecekse 2026 yılı sonuna kadar hatta 2027 yılı başında da X-Bank tarafında bunun olumlu ayrışmasını bekleyebiliriz. Hali X-Bank tarafı olumlu ayrışacaksa burada da buna Borsa İstanbul tarafının yukarı yönde hareketlenme anlamında olumlu katkı sağlamasını beklemek daha doğru olacak. Çünkü faizlerin indiği bir senaryoda özellikle mevduat faizi hızlı bir şekilde aşağı gelecektir. Şu anda geliyor bu arada. Kredi faizi hızlı bir şekilde aşağı gelmeyecektir. Bu aradaki makas da bankacılık bilançolarının toparlanması ve beklentinin olumluya dönmesi sebebiyet verecek. Piyasa her zaman beklentileri alır, gerçekleri satacağını düşünecek olursak da X-Bank lokomotifi önderliğinde borsada bir yukarı hareketlenme beklemenin doğru olacağını düşünen noktayım. Bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman 14.000 üzerinde olmamız ve kalmamız çok önemli olacaktı. 14.000 üzerinde kalıp burada bizim 50 günlük hareketli ortalamamızdan hemen hemen 14.190 seviyesinden 14.090 seviyesinden geçiyor. Şu an yukarısıyız gibi gözüküyor. Bu seviyenin yukarısında kapatmasak Borsa İstanbul tarafı birazcık da 14.250 14.500'lere doğru bir tepki hareketinin gelmesine sebep verebileceğini düşün. Asıl önemli olan nokta 14.500 seviyesinin arka planda Merkez Bankası'nın vereceği karar ile X-Bank önderliğinde kırılması Borsa İstanbul tarafında birazcık da 15.000 hareketin başlatıcı unsur olacaktır diyebilirim. Geçen hafta Borsa İstanbul tarafı çok ciddi bir geri çekilme görmüştük. Cuma günü toparlanma karşımıza gelmişti. Bunun birazcık da etkisine bakacak olursak hem küresel taraftan yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarının yukarı yönde hareketini yapması, hem tahvil rakamlarının ciddi bir seviyelere gitmesi, dünya tarafı risk işten azalması, bununla beraber fon düzenlemesi bir araya Borsa İstanbul tarafında bir uyum süreci anlamına geri çekilme görüşmüş. Şu an için bu fiyatlamaya baktığımız zaman bunu birazcık da yavaş yavaş atlatıyor gibi gözüküyor. Kritik olmakta bugün 14'ün üzerine kapatalım. 14'ün üzerine kapatırsak çok daha olumlu olacaktır. Bu da birazcık da 14-5 hareketlerini bu hafta içerisinde Merkez Bankası kararıyla beraber gündeme getirebilir. Devamlı ise 15.000'leri takip edeceğiz diye ben düşünüyorum.
0: Evet Tunç Bey, o zaman bir de şunu soracağım size. Dün işte OVP'yi aldık. Rakamları da az önce aktardık ama şimdi 2027'ye baktığımızda %21 enflasyon hedefi var. Yine Merkez Bankası enflasyon raporunda %15'ti. Dolayısıyla piyasa sizce bu patikaya asla doğru bulursa, yani bu taraftan bir ilerleme görürsek ne beklersiniz bundan sonra piyasa açısından? İlk fiyatlamaları nerede görürüz? Yıl sonu enflasyon %28 dedik. Yine Merkez Bankası ve OVP'nin bu hedeflerinin yakınlaştığından takip ettik. İlk fiyatlamayı tahvil piyasasına mı görürüz sizce?

0: Tabii ki aslında baktığında burada şöyle bir durum biraz daha söz konusu olur ben düşünen noktayı. Şimdi 2026 yılı savaş durumundan dolayı yani ABD-İran-İsrail savaşından dolayı petrol fiyatlarının yukarı gittiği, bütün tahminlerin değiştiği ve enflasyon anlamında, büyüme anlamında ciddi baskı gördüğümüz ve geçirdiğimiz yıl olduğunu söylemek doğru olacaktır ki OVP tarafındaki tahminlere baktığımız zaman da 2026 yılı sonuyla da ilgili bunu net bir şekilde görüyoruz. Fakat 2027 yılı birazcık da toparlanma yılı olacak gibi gözüküyor. Özellikle 2027 yılında bu enerji riski, ABD ile arasındaki yaşanan gelişmenin azaldığı, petrol fiyatının geri çekildiğini görebilsek buradaki toparlanmadan biraz da hızlı olacağını düşünen nokta diyeyim ki biraz da ekonomik aktivitenin 2027 yılında artma ihtimali yüksek olmuş şekilde yapılan OVP tarafında verilen hedeflere baktığımız zaman da bütün bunları toplasa bunu ilk tahminler tarafında da görmemiz gerekir ki buna beraber Borsa İstanbul tarafında da burada eğer ki ekonomik aktivite artacaksa Borsa İstanbul tarafında bunun ben olumlu yansımasını beklerim. Günün sonuna baktığımız zaman da burada özellikle 2026 yılın birazcık da tahminleri farklılaştı, beklenmeyen durumların oluştuğu, bu beklenmeyen durumların enflasyon tarafına dolaylı ve doğrudan direkt 7 puanlık bir olumsuz etkisinin olduğu bir yıl olarak, büyümeyi aşağı çeken bir yıl olarak gördük ABD-İran savaşından dolayı. Fakat 2027 yılında birazcık da ekonomi anlamında olsun, ekonomik aktiviteler tarafında olsun, piyasalar anlamında olsun, kredibilite anlamında olsun, ben birazcık da toparlanma yılının olacağını ve burada Borsa İstanbul'da 2027 yılında daha olumlu geçeceğini düşünen nokta diyeyim ki bunu ilk tabii ki fiyatlamaları tahvil tarafına ve sonrasında borsa yansımasına göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet Tunç Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız yayına ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar de.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar dileyelim. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray ile hem içeri hem dışarıdaki piyasaları konuştuk. Şimdi bakalım haftanın ilk işlem gününde emtia piyasalarının nasıl bir tablo var diyelim. Haftaya hangi fiyatlamalarla, hangi başlıklarla başladık? OPEC Plus Ekim için petrol üretiminde değişiklik yapmadığını açıkladı. Pazar günü düzenlenen toplantısını takip etmiştik ki mevcut haliyle bu politikanın sürdürme kararını aldı. Yeni kotalar üzerinde de anlaşmaya varılması gerektiğinin de ifade edildiğini pazar günkü OPEC Plus toplantısında takip ettik diyelim. Altına baktığımızda yayın başında son rakamlar aktarmıştık. 4400 dolar üzerinde fiyatlamalara devam ederken haftaya da düşüşle başladı. Burada tabii ABD istihdam verileri derken birçok baskı da altını baskılamaya devam ediyor. Yine bu hafta ABD enflasyon ve üfe rakamları da etkili olacak altın fiyatlamalarında diyelim. Bir de bakalım diğer emtia grubundan demir cevherinde 7 haftanın zirvesi görüldü. Özellikle Çin'den gelecek alımların artacağı beklentisiyle yatırımcıların pozisyonları kapatmasıyla yükselişe geçti ve çelik fiyatlarında da yeniden 100 dolar demir cevherinde 100 dolarda konuşulmaya başlandı Singapur tarafındaki fiyatlamalarda diyelim. Emtia tarafındaki son başlıkları aktardık. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Bir canlı yayın konuğumuz daha olacak. Emma Blue Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Şener bizlerle birlikte. Ümit Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi isterseniz OVP ile başlayalım. Dün takip ettik. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritası çizildi. Şimdi geçen programda hemen enflasyon hedeflerinden başlayalım. Bu yıl için %16'lık bir hedef vardı. Şimdi %28,4'lük bir hedef geldi ki Merkez Bankası'nın %28'lik hedefine de bir yakınsama gördük burada. Yine diğer hedeflerde revizyon varken tek haneli enflasyonda 2029'a ertelendi. Dolayısıyla son gelen rakamları nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Çünkü enflasyonda hedef yukarı, büyümede aşağı yönlü bir revizyon var. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, özellikle enflasyonla ilgili konuşursak Merkez Bankası'nın veya ekonomi yönetiminin uzun sürede devam eden ataleti, yapışkanlığı hem bu yıl itibariyle hem de gelecek yıl itibariyle kırabileceği beklentisinde olduğu anlaşılıyor. Özellikle %30'un altında 2026 için tekrar hedef belirlenmiş olması önemli. Çünkü %30 şu ana kadar yapışkanlık gösteren 31-32'lerde kalan bir enflasyon rakamıyla karşı karşıyaydık. Bu nedenle de 30'un altında bir seviyede yılı kapatabilmemiz durumu esasında bu yıla ilişkin en iyi kazanım olacak. Çünkü yaklaşık bir yıla yakın süredir 31-32'ler aralığının aşağısına inmekte zorlanıyor. Bu nedenle bu rakamı ben 26 için eğer bu yıl itibariyle bu seviyenin altında görebilirsek yine de olumlu bir kazanım olarak görmek gerekiyor. Tabii önümüzdeki yıl itibariyle %21 rakamını göz önüne aldığımız zamansa şu anda daha iyi bir enflasyon görünümü hedefi göstermiş oluyoruz. Tabii burada her şeyi belirleyen yahut da çok

0: bu şeyi belirleyen enerji fiyatları olacak gibi gözüküyor. Enerji fiyatlarının gelecek yıl daha düşük seviyelerde ortalama bir fiyatta bulunacağı varsayılıyor. Bu nedenle de yine bu yıl gibi gelecek yılda enerji fiyatlarını, petrol fiyatlarını takip etmeye devam edeceğiz. Eğer bu yıldan daha düşük bir ortalama söz konusu olabilirse eğer program çerçevesindeki gibi bahsedilen rakamlar piyasanın da tahmini rakamlarına yakın gözüküyor. Bu nedenle de önümüzdeki yıl için 21 rakamını, %21 rakamını TÜFE için iyi bir hedef, doğru bir hedef olarak tespit edebiliriz. Tabii büyümede özellikle son 3 yılda yaşanan bir zorluğumuz var. %3'ler seviyesinde, %3'lere çok yakın bir seviyeye doğru gerileyen bir ekonomik büyümeyle devam ediyoruz. 2027 yılında bunda bir miktar yükseliş bekleniyor. Yine 4'ler seviyesinin üzerine çıkacağız gibi. Burada da muhtemelen özellikle enflasyonun inmesiyle beraber tekrar faiz oranlarında bir geri çekilme tahmininde bulunulmuş durumda. Bu tahminle beraber de hem yatırımlarda hem de tüketimde belli oranlarda canlanma tahmin ediliyor. Bu yüzden de büyüme rakamının 4'lerin tekrar üstüne çıkması beklentisi var. Yani enflasyon konusunda daha gerçekçi bir rakamla karşı karşıya gözüküyoruz. Büyümede de bu perspektife dayalı olmak üzere bir çıt yukarı doğru bir tırmanma bekleyebiliriz. Tabii dediğimiz gibi burada hala uluslararası konjonktür, özellikle jeopolitik problemler ve onların enerji piyasalarına, ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesine ilişkin engelleri de devam ediyor.
1: Evet, bu hafta Merkez Bankası'nın faiz toplantısını takip edeceğiz. 10 Eylül toplantısı. Dolayısıyla öncesinde OVP'yi de gördük. Ağustos enflasyonunu da gördük. Siz de rakamlardan bahsettiğiniz enflasyon hedeflerinde. Dolayısıyla bu dezenflasyon patikası gerçekleşirse Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne kadar elini rahatlatır sizce? Ve bu toplantıdan beklentinizi de soracağım.
0: Tabii Merkez Bankası özellikle bu toplantı gelmeden önce yine haftalık repo fonlamasına geçerek esasında efektifte 300 bas puanlık bir indirim gerçekleştirmiş oldu. Mart ayının hemen başında özellikle İran'a saldırı sonrasında başlayan tedirginlikle 40'lar seviyesine yaklaşmıştı günlük repo borçlanma oranları. O yüzden de tekrar haftalığa geçilerek 300 puanlık bir indirim gerçekleşmiş oldu. O yüzden bu Eylül toplantısında muhtemelen herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve bu 37 seviyesi korunacak diye beklemek gerekiyor. Son günlerde yine arttığı için özellikle petrol fiyatları ve her iki bölgede hem Ukrayna, Rusya hem Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler Merkez Bankamız da bir süre daha beklemeyi tercih edebilir. Ama bahsettiğimiz çerçevede hem piyasa beklentileri 22-23'ler hem hedef 21 iken muhtemelen yılın son çeyreğinde Merkez Bankası faiz indirimlerinde bulunabilir. Çok yüksek olmamakla beraber burada 200 bas puanlık belki 35'ler seviyesi belki de birazcık daha psikolojik olması için 34,5'lar seviyesiyle yılın tamamlanmasını bekleyebiliriz. Ama burada dediğimiz gibi hem enerji fiyatlarındaki aşırı belirsizliğe de atıfta bulunmak gerekiyor. Burada yeni bir tırmanma, yeni bir yükseliş daha fazla beklemesine yol açabilir Merkez Bankası'nın.
1: Evet, yine dışsal etkenlerden siz de bahsettiniz. Petrol fiyatlarını takip ediyoruz. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisinin yaklaşık 7 puan olduğu da dünkü toplantıda altı çizildi. Dolayısıyla bu dışarıdaki şokları bir kenara koyduğumuzda Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinin açısından sizce dezenflasyon süreci hala güçlü müdür?
0: Sizin de söylediğiniz gibi 7 puanlık bir eğer fark hesaplandıysa yurt dışı kaynaklı yaklaşık 5 puanlık da bizdeki 5-6 puanlık da bir yapışkanlıktan bahsetmek gerekiyor. Özellikle hepimizin bildiği gibi hizmetler sektöründe ciddi bir katılık vardı. Kira ve konut segmentinde, eğitim segmentinde gibi böyle yüksek yapışkanlıkların olduğu bölgeler vardı. Bu nedenle bunların tabii kırılmasında güçlükler yaşadık. yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı kaynaklı problemler dışında özellikle de bu yapışkanlığın, bu direncin özellikle fiyatlamalardaki onlara üzerine odaklanmak gerekiyor. Bunlar açısından da tabii para politikasının etkisinin belli ölçülerde kalabildiğini gözledik. Bu nedenle

0: daha fazla hisseder miyiz? Çünkü yine dünkü toplantıda çıkan mesajlardan biri de bütçe açığının kademeli olarak düşürülmesinin hedeflenmesi. Ne dersiniz o tarafa ilişkin?
1: Tabii bütçe açığının iki tane ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi işte bu deprem harcamaları dediğimiz kısımdan bahsediyoruz. Özellikle son 3 yılki bütçe verilerinde önemli etkide bulunduğunu göz ardı edemeyiz. Ama maliye politikasının muhtemelen gelirler tarafıyla ilgili önlemler üzerinde durulacak gibi gözüküyor. İşte en son yabancı kurumsal yatırımcılar için, yabancı kurumsal şirketler için ortaya konan para piyasası fonlarındaki stopajlar gibi yahut da işte geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan özelleştirmelerden elde edilecek gelirler gibi birazcık daha gelirler kaleminde muhtemelen daha fazla kaynak yaratılmaya çalışılacak gibi gözüküyor. Bunların bir kısmı vergi yoluyla olabilir, bir kısmı da bu şekilde özelleştirmeler, halka arzlar gibi kalemlerden olacak gibi gözüküyor. Tabii bunlar enflasyonla mücadeleye bir anlamda katkı sağlayabilir ama eğer maliyetler üzerinde yine belli katılıklara yol açacak veya beklentileri üzerinde katılıklara yol açacaksa bunların da olumsuz etkilerini görebiliriz. O yüzden de para politikasının yetmediği yerde maliye politikası belki önemli ama maliye politikasının gelirler yönüyle olması da başka zorluklar yaratabilir. Bu noktaya bakacağız diyelim.
0: Evet, şimdi enflasyon, faiz, kur, cari denge, dış etken derken birçok başlık var, OVP'den çıkar. Ama genel hatlarıyla şunu da sormak istiyorum. Dünkü toplantıdan sonra Borsa İstanbul'a yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? Yani ilk etkilerini sanayide mi, bankalarda mı görürüz? Çünkü sanayi endeksinde bugün %1'lik bir artış var. Borsa İstanbul sınırı da o hafta yükselişle başladı. Hala 14 bin puan üzerine tutunmaya devam ediyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz bu 3 yıllık yol haritasının Borsa İstanbul'a yansımasını?
1: Tabii Borsa İstanbul'un son birkaç haftadır özellikle bu fon rehberi kaynaklı bazı yeni baskılar söz konusu. Yeni bir dengelenme arayışında bulunduğu söz konusu. Bu nedenle buradaki tepkileri bir miktar oradaki dengelenmelere ve normalizasyona bağlamak gerekiyor. Tabii orta vadeli programın açıklanmış olması ve hedeflerinde özellikle enflasyonla ilgili daha realist gözükmesi piyasa açısından olumlu söylenebilir. Ama tabii ki dediğimiz gibi önümüzde oldukça zor bir yol var. Hep belirsizlikten bahsettik. Maliye politikasındaki zorluklardan bahsettik. Bu nedenle de buradan kaynaklanan doğrudan bir etkiyi de çok fazla beklememek gerekiyor. Dediğim gibi bunlar hepimizin artık yaşadıkça göreceği gelişmeler. Hem dış etkenler hem bunların yansıması hem de bahsettiğimiz ekonomik politikanın etkileri. Bu yüzden de piyasanın biraz ılımlı başladığını, zaten kendi içsel dengesini bulma arayışında olduğu için de buna çok fazla da şu an itibariyle bir etki etti demek doğru olmaz.
0: Evet, şimdi dışsal şok diyoruz. O zaman bir de petrol fiyatlarına bakalım istiyorum. Şimdi az önce ekranları bir son dakika gelişmesiyle gelmiştik. İran, Umman ile bu Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen bir müzakere vardı. Bu konuda anlaşmanın son aşamaya gelindiğini söyledi. Yine burada tabii geçici güzergah konusunda anlaşmaya varılabilir mesajı çıktı. Petrol fiyatları hafta yükselişle başlamıştı ama son tablo itibariyle bakıyoruz bu son dakika sonrasında. Yeniden bir geri çekilme görüyoruz. Brent petrolü $96 var. Neredeyse 100 dolara yakınsama da burada önemli. Yine Goldman Sachs'ın da bir açıklaması vardı. $120 risk olarak gösterdi. Eğer ki bu saldırılar devam ettiği takdirde. Dolayısıyla petrol fiyatlarına ilişkin ne dersiniz? Hürmüz Boğazı hala kapalı. Gemi geçişleri oldukça düşük derken o tarafa ilişkin beklentileriniz ne yönde sizin?
1: Tabii özellikle burada fiyatlardan ziyade bir belki de arzın kalitesine veya sürekliliği üzerine odaklanmak gerekiyor. Fiyatlar üzerinde zaten savaşın hemen başlangıcında $120 seviyesini görmüştük. Daha sonra hem işte rezervler kullanımı, alternatif yolların keşfedilmesi gibi nedenlerle tekrar $70'lara kadar düşen bir gelişme görmüştük. Ama önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının belki $100 milyarların üzerine tırmanmasını göreceğiz ama burada hem

0: tarımsal mevsime giriyor olmamız bu çerçevede de özellikle gübre veya işte sülfürik asit gibi bazı petrole dayalı ürünlerde bir arz kesintisinin söz konusu olabilmesi tehlikesi daha büyük. Bu nedenle de bu fiyatlar üzerine çok fazla odaklanmak belkiden ziyade bu arz veya tedarik zincirindeki problemlerin aşılması üzerine odaklanmak gerekiyor. Zaten kış başladıkça veya işte tarımsal mevsim başladıkça buradaki maliyetler üzerine, daha doğrusu maliyetlerle beraber arzın akışı üzerine odaklanmamız gerekecek. Bu yönde tehlikeler söz konusu. Bunlar sadece bu ürünlerin eksikliğiyle kalmıyor. Neredeyse tüm üretim zincirleri içerisinde hem de ta tüketiciye varan kanallarda etkide bulunabiliyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın çabucak açılması yahut da akışkanlığını kazanması tabii ki en büyük beklentimiz, dileğimiz. Umarım bu yöndeki adımlar başarılı olur. Sizin de söylediğiniz gibi bazen anlaşma arayışları hız kazanıyor. Bazen de tam aksi yöndeki gelişmeler hız kazanıyor. O yüzden de genel hatlarıyla bir bekleme modunda, riskin oldukça kırılgan noktada olduğu bir noktadayız.
1: Evet, aslında piyasalar biraz daha haber akışlarına da tabii hızlı bir şekilde fiyatlama yoluna girdi. Hemen bir fiyatlamalar da görüyoruz yansımalarını. Şimdi bu ortamda bakalım, bir de altına, petrolden bahsettik. Hala bir geri çekilme olsa da yine de yüksek seviyeler. 90 dolar üzeri hala riskli bölgeler. Yine jeopolitik riskler devam ediyor. Her ne kadar yine Umman-İran arasında anlaşma haberi alsak da ABD-İran arasında hala kalıcı bir barış anlaşması göremiyoruz. Dolayısıyla bu ortamda altına baktığımızda yeniden 4400 dolarlar takip ediliyor. Haftaya da bir geri çekilmeyle başladı. O tarafa ilişkin ne dersiniz? Yeniden 5000 dolar senaryosu sizce çalışıyor mu burada?
0: Altın tabii bu yıl itibariyle bir miktar karışık diyebileceğimiz bir seyir izledi. Burada bahsettiğimiz piyasa karışıklıklarının etkisi var. Çünkü bir yandan enflasyon tehlikesi var. Diğer yandan da özellikle faizlerin yüksek kalıyor olması var. Ama bunun da daha yanı sıra özellikle jeopolitik riskler nedeniyle hem Amerikan doları üzerinde olsun, hem Euro, hem Japon yeni gibi esasında benchmark kurlar üzerindeki baskılar olsun. Yani altın fiyatlarının esas yukarı taşıyacak beklentiler de var. Bu para birimlerinin değersizliği veya zorluklarla karşılaşıyor olması. Hem enflasyon trade anlamında, hem de zaten jeopolitik dengeler nedeniyle rezerv biriktirmesi merkez bankalarının devam ediyor. Bunlar altın üzerindeki pozitif taraflar. Ama bir yandan da baktığımız zaman da her altın taşıdığınızda yaklaşık işte 10 yıllık Amerikan faizini alırsak 4.75 civarında bir faiz oranından da feragat etmiş oluyoruz. Yine özellikle likiditenin değerli olduğu bir ortamda, bu kadar yüksek oynaklığın ve belirsizliğin olduğu ortamda da yine altın bizim elimizde işin açıkçası biraz bağlamış oluyor. Bu nedenle bunlar da olumsuz faktörler. Şu an itibariyle de bazı olumsuz faktörlerin azaldığını, bahsettiğimiz belirsizliklerin fiyatlanması veya enflasyon heci gibi korunması gibi etkenlerle bir miktar yükseldiğini gördük. Ama trende ulaşabilmesi şu an itibariyle biraz daha zor. Böyle kademeli şekilde zaten seviyelerde, teknik seviyelerde kendisini gösteriyor. 4000 dolarda belli bir tutunma sağladık. 4400 dolarlarda belli oynaklıklar devam ediyor. 4700 dolardan da döndük. Muhtemelen önümüzdeki aylarda 4400-4700 dolar aralığında bir süreç takip edeceğiz. Ondan sonraki dönemde bahsettiğimiz belirsizlikler aşılır, jeopolitik ve özellikle faiz tarafında tekrar yukarı yönlü yöneliş başlayacaktır. Çünkü uzun vadeli trendler esasında hala devam ediyor. Ama bu belirsizlikler ve bu risk ortamı nedeniyle de çok hızlı bir toparlanma veya yükseliş beklememek gerekiyor. Benim birinci senaryom önümüzdeki döneme ilişkin 4400-4700 aralığında bu süreç tekrar fiyatlanır. Ondan sonra yılın son ayından itibaren tekrar belki, evet, 5000 dolarlar seviyesini görebiliriz, ama şu anda birazcık, evet, daha dar bir aralıkta dalgalanma beklemeliyiz.
1: Evet Ümit Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Yine altında gözler bu hafta ABD enflasyonu diye de eklemiş olalım ve yeniden teşekkür ederim size.

0: Teşekkürler, kolay gelsin.
1: Çok sağ olun, iyi yayınlar dilerim, iyi haftalar. Emma Blue Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Şener bizlerle birlikteydi. Hem küresel hem içeriği tarafı değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden

0: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50.000 düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
7: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
8: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

Fatma Yıldırım haftanın ilk işlem gününde öne çıkan şirket haberlerine ve ise performanslarına göz atacağız diyelim ve ilk haber başlığıyla başlayalım. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası yeni uluslararası finansman tarafında bir kaynak yarattı ve Dünya Bankası ile 200 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı. Kaynağında rüzgar, güneş ve batarya depolama yatırımlarının finansmanında kullanacağı notu da düşüldü. Tabii TSKB'nin zaten hikayesini biraz burada şekillendiğini biliyoruz. Çünkü klasik olan bankacılık mevduat kredi bankasından ziyade daha kalkınma ve yatırım bankası kimliğiyle zaten faaliyet gösteriyor. Bu tür uzun vadeli kaynaklardan da uluslararası kaynak sağlayıp Türkiye'deki yatırımlara zaten aktarmaya devam ediyor. Dolayısıyla da sadece bu kaynağı rakam olarak bilanço yansımasını değil, daha fazla önümüzdeki dönemde özellikle enerji dönüşümü tarafında daha fazla finansman yaratabilmesi açısından da okumak daha doğru olabilir diyelim ve ise performansına bakalım. Güne zaten art tarafta bir başlangıç göstermişti. Yarım puan üzerinde bir yükselişle işlemlerden devam ediyor. 11 lira civarında yine işlemleri görürken yılın başından itibaren %7'lik bir eksisi vardı. Sınırlı olsa bir geri çekilme olsa da bu tür operasyonel taraftaki olumlu gelişmelerde yine ise performansına aslında desteklemeye devam ediyor. Henüz şu an aslında yansımasını çok da net görmedik diyebiliriz ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim buradan. Altınay Savunma'da hikayenin biraz daha farklılaştığını görüyoruz. Hakim ortağının elindeki 100 milyon adet payını satışına SPK'dan onay çıktı. Tabii burada ilk bakışta rakamın biraz daha büyük görüyoruz ama doğal olarak piyasaya da arz baskısı gelir mi şeklinde bir soru da öne çıkıyor. Burada tabii yine önemli bir ayrım da yapmakta fayda var. Şirketin sadece sermaye artırımı olarak okunmuyor bu başlık. Hakim ortağının kendi paylarını sattığı için de şirkete yeni bir kaynak girişi olmayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla da şirketin bilançosuna doğrudan olumlu bir katkısından bahsetmiyoruz. Bu haber özelinde diyelim daha çok piyasadaki pay arzının artması ve hisse fiyatına etkisi takip edilmesi gereken

Aşıklardan ve Altınay Savunma Lise performansına bakalım. Yılın başına itibaren yaklaşık 15'lik bir artısı vardı. Gün özelinde de %1'lik bir primlenme takip ederken haftaya aslında sabah saatlerinde eksi tarafta bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra alıcılı seyrede döndüğünü takip ediyoruz. Yine son fiyat tablolarına baktığınızda 17 lira civarından işlemlerden geçerken özellikle Ağustos sonundan itibaren de bir 19 lirayı da test etmiş. Son 3 aylık tabloda da takip etmişiz. Tabi burada kısa vadede yatırım tarafından şirket operasyonundan çok bu satışın nasıl gerçekleştireceğine dair fiyatlamada daha ağırlık kazanmasında bekliyoruz önümüzdeki dönemde diyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Rekabet Kurumu'nun cezaları belli oldu. Migros'a baktığımızda şirkete 48,4 milyon liralık bir idari para cezası verildi. Geçtiğimiz hafta BİM'e verilen cezanın altını çizmiştik. Bu hafta da Migros'u takip ediyoruz. Erken ödeme yöntemiyle de tutarın 36,3 milyon lira olarak belirlendi diyelim ve hemen bakalım hisse performansı. Tabii burada rakamdan ziyade biraz daha şu soruşturmanın kapanmasına odaklanıyoruz. Çünkü Migros'un ölçeği özelinde düşündüğümüzde bu rakam aslında finansalları değişecek bir büyüklükte olmadığını da görüyoruz. Affedersiniz. Fiyatlamalara baktığımızda 527 lirayı görüyoruz. Sınırlı bir yükselişe Migros'tan takip ediliyor diyelim ve bir sonraki şirkete geçelim. Buradan da çok marketlere bakalım. Rekabet Kurumu yine bir rakamını açıkladı. İki tane ceza burada soruşturma vardı. Birinde ceza verilmezken diğer soruşturmada da yaklaşık 40 milyon liralık bir cezayla sonuçlanma gördük diyelim ve hisse performansına geçelim. Affedersiniz. Hisse performansında bir geri çekilme var. 57 lirayı burada görüyoruz. Yine rakamsal olarak baktığımızda finans olarak bilançoya çok büyük bir etkisi olmasa da iki tane soruşturmanın birden kapanması şok marketler üzerinde aslında daha dengeli bir okumayı da karşımıza çıkarıyor. Bu noktada tabii ki temel faaliyetlerine şokun odaklanmak gerekiyor. Yine burada mağazacılık faaliyetleri oldukça önemli. İndirim dönemlerindeki getiriler oldukça önemli derken hisse performansında yılın başına itibaren %14. Son bir ayda da %13'lükte bir toparlanma görmüştük diyelim. Bundan sonra tabii ki büyüme ve marş tarafındaki başlıklar da önemli olacaktır diye de eklemiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Saatler 1'i gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimle

0: ucuz taksit fırsatını kaçırma.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: yapıyorsan sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Onan Otte.
1: Samim? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.

Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Ekonominin önümüzdeki 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2027-2029 orta vadeli programla büyümeden enflasyona, yatırımlardan istihdama kadar ekonominin rotası yeniden çizildi ve bu rotanın gayrimenkul sektöründe de önemli karşılıkları var. Enflasyonun kademeli olarak gerilemesi, finansal koşulların normalleşmesi, sosyal konut yatırımlarının artırılması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması. Peki sektör bu yeni döneme nasıl hazırlanıyor? Konut arzı, finansmana erişim, konut fiyatları ve yeni yatırım modellerinde nasıl bir dönem bizi bekliyor? Gayrimenkul raporunda bugün

0: sektörün önemli temsilcilerinden birini ağırlıyorum. Konuğum Torkam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sema Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Öncelikle orta vadeli programla başlayalım. Tabii ki sektöre yansımalarına, aynı zamanda dezenflasyon sürecinin de kararlılıkla yürütülmesi ve makroekonomik istikrarında güçlendirilmesi hedefi var. Gayrimenkul sektörü açısından baktığınızda nasıl değerlendirdiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak tabii ki orta vadeli program her yıl güncelleniyor. Dünyadaki konjonktürel şartlara, ülkemizin içinde bulunduğu durumlara, Merkez Bankası'nın rezervlerine ve tüm datalara ve verilere göre güncelleniyor. Bu da aslında ekonomi yönetiminin ve hükümetin sürekli gözünün bu program üzerinde olduğunu, tüm verileri adım adım takip ettiğini ve bu yıllık güncellemelerle de sürdürülebilir hale getirdiğini görüyoruz. Şüphesiz ki orta vadeli programın hedeflerine ulaşması ülkemiz açısından ve tüm sektörler açısından son derece önemli. Tabii. Yani makroekonomik hedeflerin tutturulması. Tabii ki dünyada çeşitli konjonktürel gelişmeler oluyor. Jeopolitik noktada bulunduğumuz yerde işte bir savaş riski var. Ve bunun da ekonomiye petrol fiyatları ve döviz fiyatlarındaki çeşitli dalgalanmalarla ekonomiye doğrudan yansıması oluyor. Biz orta vadeli programa baktığımızda geçtiğimiz yılki enflasyon hedeflerinin bir revize edildiğini, 7 puanlık, evet. 7 puanın üzerinde bir konunun savaş maliyeti olarak ülkemize yansıdığını görüyoruz. Yine orta vadeli programı sevindirici olan taraf sosyal konut arzında artışa gidilmesi.
0: %150 oranında.
1: Evet, %150. Bu önemli bir gelişme ve kentsel dönüşüm uygulamalarının da ilerletilmesi ki kentsel dönüşüm sadece ekonomik bir faaliyet değil, yeri geldiğinde bir beka meselesine tabii dönüşebilecek bir konu. İşte biz bunu Maraş depreminde gördük.
0: Evet.
1: 150 milyar dolarlık ülkemize ciddi bir maliyet geldiği gibi çok çeşitli sosyopolitik yansımaları da oldu. Bu bakımdan kentsel dönüşüme de ağırlık verilmesi ve mevcut uygulamaların daha da genişletilerek katkı verilecek olması da orta vadeli program açısından önemli. Sosyal konuttaki artışların sadece bir sosyal konut artışı olarak değil, tabii ki inşaat sektörü aslında yıllardan beri ülkemizin lokomotif bir sektörü ve Türkiye'deki toplam istihdamın %6'sını doğrudan %15'ini de dolaylı olarak oluşturan bir sektör. Dolayısıyla sosyal konutların kamu eliyle yapılması, ayrıca bir kısmının kiraya verilerek kirayı dengelemesi ekonomimiz açısından da çok önemli. Sektör açısından da ve inşaat sektörünün paydaşları açısından da önemli bir gelişme.
0: Orta vadeli programda enflasyonun 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'a ve 2029'da artık tek haneli %9'a gerilemesi hedefleniyor. Şimdi enflasyondaki bu düşüş hedefiyle ilgili gayrimenkul fiyatlarına nasıl yansıyacak dersiniz?
1: Şimdi tabii ki öncelikli olarak enflasyon demek faiz demek. Biz şu anda bir uygulanan ekonomi politikasında yüksek faizlerin olduğunu görüyoruz. Gayrimenkul sektörüne enflasyonun düşmesi gerek konut fiyatları açısından, gerek alım kararları açısından, gerekse arz dengesi bakımından son derece faydalı olacaktır. Çünkü biz geçmiş yıllarda gayrimenkul sektörüne, konut sektörüne baktığımız zaman en başarılı, en parlak dönemlerin enflasyonun ve faizlerin en düşük olduğu dönemler olduğunu görüyoruz. Finans sektörüyle inşaat sektörünü makul bir oranda buluşturamazsak inşaat sektöründe ve gayrimenkul sektöründe beklediğimiz hareketi ve hızlanmayı göremeyiz. Neden? 2013 senesindeki rakamlara bakıyoruz. Birdenbire 750 bin konuttan 1 milyon 150 bin satış rakamına ulaşıldı bir yılda sebep. Çünkü son 30 yılın en düşük enflasyonu, evet, ve en düşük faiz oranlarını yakalamıştık orada. 2020'de pandemiye rağmen aynı maratonu yakaladık. 1 milyon 499 bin konut satış rakamına ulaştık. Stoklar eridi. Sebep yine o zaman da 0.64'te kullandırılabilir.

0: olan bir konut kredisi vardı. Birin altı her zaman psikolojik sınırdır konut kredilerinde ve finansmana erişimde. Orada da yine başarılı bir çizgiyle Türkiye'deki konut satışları 1 milyon 499 bine rekor seviyesine ulaşmıştı. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı evet, tek haneli enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi sektör açısından son derece önemli. Faizler, finansmana erişim ve alım kararları bakımından da çok faydalı olacaktır.
1: Faizlerin aşağı geldiği senaryoda o ertelenmiş konut talebi açısından bakarsanız ne kadar hızlı şekilde o gerçek talebe dönüşür?
0: Tabii ki faizlerin aşağıya gelmesi işte mevcut durumdan birkaç puanlık düşüş bize bu ivmeyi getirmez. Dediğim gibi bir psikolojik sınır var. İşte ikinci dönem yani önümüzdeki sene %21 gibi bir enflasyonu yakalayabilirsek burada da konut kredi faizleri diğer işletme kredilerine göre daha farklı bir enstrüman olduğu için finansmana erişim ve bankalardaki risk iştahına bağlı olarak bu hız belirlenecektir.
1: Şimdi sosyal konut yatırımlarının %150 artırılmasını da aslında biraz daha sizinle detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir ölçek artışı var orada. Siz bir sektör temsilcisi olarak bu hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu hedef şöyle önemli. Aslında kamu tarafının bir koordinatör görevi var. Yani bir piyasada piyasa oyuncusu var, sektör oyuncuları. Bunun bir istihdam tarafı var.
1: Evet.
0: Artı inşaat malzemeleri üretim ve satış tarafında da bir yan sektörü, alt sektörleri var. Yani yüzden fazla alt sektörü besliyor. Dolayısıyla kamunun bir piyasa yapıcı ve piyasayı yönlendirici bir rolünden dolayı baktığımızda bu sosyal konut üretimindeki %150 artışlık aynı zamanda sektörel bir istihdamın artacağını gösteriyor. Ayrıca yine sektöre hizmet veren inşaat malzemeleri, üretim sanayinin inşaat malzemeleri sanayinin de artacağını gösteriyor. Dolayısıyla hem de sosyal konut üretiminin konut fiyatlarında bir dengelemeye sebep olduğunu ve alt gelir grubunun yani normal konuta erişiminde sınırlamalar olan alt gelir grubunun konuta erişimi bakımından da son derece sosyal devlet ilkesine uygun isabetli ve doğru bir karar diye evet düşünüyorum.
1: Peki sosyal konutların artması özel sektör açısından nasıl bir rekabet ortamı oluşturur? Onu da aslında konuşmak lazım.
0: Şimdi aslında biz özel sektöre baktığımız zaman özel sektörün genelinde sosyal konut yapan bir altyapı yok. Çünkü siz sosyal konut üretebilmeniz için inşaat maliyetlerinin üzerine koyulan arsa payının son derece sınırlı olması lazım ki vatandaşlarımızın ulaşabileceği bir sosyal konut. Biz toplu konut idaresinin bu konudaki başarılarını hazine arazilerinin sosyal konut yaparak vatandaşımıza 1 milyonun üzerinde konutu eriştirmesinden görüyoruz. Fakat özel sektörün böyle bir imkanı olmadığı için zaten orta ve orta üstü gelirlere hitap eden konutlar üretiliyor ve sosyal konutlarında bir tık üzeri konutlar üretiliyor. Dolayısıyla her ikisi farklı segmentte konut olduğu için yani özel sektöre olumsuz herhangi bir etkisi olmayacağı gibi ama sektör olarak paydaşlara da burada konut üretiminin ve inşaat sektörünün canlanması bakımından tabii ki pozitif etkisi olacaktır.
1: Peki kamu ve özel sektörün birlikte hareket ederek yapacağı yeni iş modelleri olamaz mı bu konuda?
0: Kamu ve özel sektör
1: birlikte çalışarak
0: zaten,
1: iş birliğiyle.
0: Tabii ki bu yapılıyor zaten Sema Hanım. Gelir paylaşım modelli işler var.
1: Evet.
0: Fakat bu genel olarak daha üst segment konutlara hitap ediyor. Yoksa bugüne kadar gelir paylaşım modelli projelerle kamu ve özel sektör ortaklığıyla yapılan bu modelde 200 binin üzerinde nitelikli konut üretildi ki Emlak Konut bu konuda tecrübesiyle, deneyimleriyle oluşturduğu yüksek düzeyli standartlarla başarıyla bu işi götürmekte. Dolayısıyla ama sosyal konutta bu nasıl yapılabilir, neler yapılabilir? Aslında kanunda belli ölçekte yeri var. Fakat buradaki en temel sorun

0: arsa üretimi ve arsaların bu sosyal konutları üretecek firmalara devredilmesi. Olay burada biraz düğümleniyor. Çünkü Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde arsa problemi var. Arsa stoklarımız son derece sınırlı. Bundan dolayı da böyle bir modelin yasal altyapısı olmasına rağmen henüz başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmiş değil. Tabii ki bu yaygınlaşırsa ileriye doğru büyük kentlerin metropol dışına doğru büyümesi ve arsa tahsisiyle beraber sosyal konutun, kamu ile yapılan sosyal konutların özel sektörüne dahil olmasıyla artılması mümkündür.
1: Şimdi konut arzını arttırmak için yalnızca yeni proje üretmek yeterli mi Mahmut Bey? Çünkü arsa geliştirme, kamu arazileri, planlama süreçleri ve altyapı yatırımlarını birlikte düşündüğümüzde nasıl bir model kurulmalı sizce?
0: Zaten konut arzının artırılmasında bir öncelikle tabii ki bir piyasa talebi söz konusu olmalı. İkincisi de arsa dediğimiz zaman zaten resmi ismiyle beraber altyapı sorunları giderilmiş, imarı olan ve proje yapmaya elverişlidir. Arsa vasfını kazanıncaya kadar bir yer burada işte belediyelerin imar düzenlemelerinden geçmiş, oradaki şehir planlama tekniklerine göre konut ihtiyacı o bölgede belirlenmiş ve imalata hazır hale getirilmiş olması lazım. Bu aynı zamanda altyapıya da getiriyor. Fakat işte birçok yerde özellikle bu geliştirme projelerinde yükleniciler ve geliştiriciler evet arsa teknik olarak sorunları giderilmiş ve inşaat yapmaya, proje geliştirmeye hazır hale getirilmiş. Projenin fırsatınızı alıyorsunuz. Fakat altyapı konusunda parsel bazlı veya o parsele kadar gelen yol ve yolun altında bulunan diğer altyapıların eksik olduğu görebiliyoruz. Bunun da faydası işte yükleniciler eliyle o bölgeye bir hareket geliyor. Altyapı eksikleri tamamlanıyor. Oradaki yerel yönetimlerle işbirliği halinde bunlar tamamlanmış oluyor.
1: Kentsel dönüşümle devam edelim. Orayı da biraz daha açalım istiyorum. Çünkü OVP'de özellikle başta İstanbul olmak üzere şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması ve o dönüşüm çalışmalarının da hızlandırılması hedefleniyor. Şimdi bu süreçte, kentsel dönüşüm sürecinde onun hızlanamamasının en önemli sebebi ne? Mevzuat mı, uzlaşı mı, hangisi?
0: Şimdi kentsel dönüşüm konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığımız özellikle bu kentlerin depremlere karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda uzun yıllardır canla başla çalışıyor. Özellikle bu Maraş depreminden sonra bunlar iyice hızlandı. Yarısı bizden kampanyalarıyla konutların dönüştürülmesinde kamu taşınma bedeli, kira bedeli gibi birçok destekler veriyor. Gerçekten kentsel dönüşüm yasası defalarca vatandaşlarımız lehine revize edildi. Bir takım karar alma oranları vardı. Bunlar daha sürdürülebilir hale getirildi başarılı bir şekilde. Tabii ki istenildiği gibi değil. Biz istiyoruz ki daha hızlı gitsin. Fakat yine mülk sahiplerinin karar alma süreçlerinde kentsel dönüşümde can güvenliği, depreme dayanıklı konutun biraz arka planda kaldığını, buradan nasıl maksimum rant elde edebiliriz gibi özellikle şehir merkezlerindeki önemli riskli yapıların hala kitleri halinde durduğunu görüyoruz. Nispi karar sayısının azaltılmasına rağmen karar alma süreçlerinde biraz mülk sahiplerinin yavaş hareketinde de ciddi bir etki var. Onun dışında mevzuatsal olarak iyileştirme sürekli yapılıyor. Maddi yardımlar, çeşitli devlet teşvikleri devam ediyor ki OVP'de yine bunların artacağı ve devam ettirileceği de sevindirici bir gelişme. Ama kentsel dönüşüm sektör açısından da hem sektörün canlılığı bakımından, evet, hem milli güvenlik açısından,
1: çok önemli
0: bir beka meselesi açısından, ekonomi açısından son derece önemli bir şey. Burada vatandaşlarımızın bilgilendirmeleri, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın çeşitli illerde yapmış olduğu toplantılarla yapılıyor. Fakat buna biraz daha farklı bakanlıkların da katkı vererek vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme yönlendirilmesi ve konunun daha da hızlandırılması için sosyal bir çalışma yapılmasına fayda var diye düşünüyorum.
1: Yine İstanbul

0: özelinde sormak istiyorum. Şimdi elde var deprem riski, yüksek arsa maliyetleri var. Bir tarafta da konut ihtiyacı. Onu hepsini birlikte düşündüğümüzde yeni konutların üretimi konusunda yapısal bir sorun var mı?
1: Yani yapısal bir sorun yok, arsa yok.
0: Arsa yok.
1: Kentsel dönüşüm yok aynı zamanda aslında bir arsa üretimidir. Çünkü kentsel dönüşümde o binaları yıktığınız zaman salaş 40, 50, 60 yıllık binalar 99 öncesi mühendislik hizmeti almadan yapılmış binalar. Orada mevcut imara göre zaten bir artış olmak zorunda bu projenin yapılıp da hak sahiplerine teslim edilmesi ve maliyetlerine bir miktar çıkartılması için bu aynı zamanda bir konut üretimi. Dolayısıyla İstanbul'daki en önemli problem arsa sıkıntısı. Arsa yok. İstanbul artık tamamıyla dolmuş durumda. Arsa stokları sıfıra yakın. Neredeyse şehir merkezlerinde kalmış bölük pörçük ufak arsalar var. Ama işte Gebze'ye doğru ve Silivri'ye doğru, doğru bir büyüme politikası var. Bu da henüz yeteri hızla gelişmediği için ve şehir merkezlerinde iş imkanları İşte merkezi iş alanları da şehir merkezlerinde olduğundan dolayı henüz bu modelde yeteri kadar olmadı. Bundan dolayı genel olarak da talep nerede? Banliyölerden ziyade şehir merkezlerinde talep var. Burada da arsa yok. Buradaki konut arzı meselesi ve takip eden problemler arsa sıkıntısından kaynaklanıyor. Yani yapısal bir sorundan ziyade arsa problemi. Yok. Evet.
0: Peki gayrimenkulde tabii son dönemde yalnızca konut değil, diğer segmentleri de aslında konuşmamız gerekiyor. Lojistik var, sanayi var, ticari gayrimenkul var, karma projeler var. Önümüzdeki 3 yılda yatırımcı açısından baktığınızda, yatırım açısından hangi segment daha çok öne çıkar, daha cazip olur, daha çok değerlenir dersiniz?
1: Şimdi yatırımcı açısından baktığımızda şöyle ki yatırımcı bir gayrimenkulü alıp kiraya vermek üzerine ve kirayı da yatırdığı paranın geri dönüşüne bakarak dengeliyor. Bunun çeşitli...
0: O biraz düştü ama değil mi amortisman süresi?
1: Evet, amortisman süresi düştü. Biraz daha fazlaydı. Tabi amortisman süresinin düşmesi ne demek? Kiraların yükselmesi demek.
0: Evet.
1: Burada da böyle bir tartışma oluyor.
0: Tabii.
1: Kiracı diyor ki biz ne yapacağız? Yükseliyor. Yatırımcı diyor ki ben paramı yatırıyorum. Burada
0: geri dönüşünü bekliyorum.
1: Bir mevduata yatırsam veya devlet tahvili alsam, başka bir şey yatırsam, yani gayrimenkule ve reel sektöre değil de finans sektörüne yatırmış olsam şu kadar getirisi var gibi hesap içerisine giriyor. Dolayısıyla bu da bize yatırımcının daha cazip halde bir tercih yapabilmesi için, ki burada özellikle işte konut sektörü, lojistik alanları öne çıkıyor. Yapabilmesi için faizlerin makul seviyeleri inmesi lazım ki para sahipleri reel sektöre ve gayrimenkul sektörüne yönelsin, yatırım yapsın ve geri dönüşümünü ona göre hesap etsin. Yani paranın geri dönüşümünü hesap etsin. Burada da tabii ki kolay kiraya verilebilir konutlar, yani yatırımcı açısından daha cazip oluyor. Şehir merkezleri iş alanlarına yakınlığıyla belirlenen. Biz hani yatırımcıyı ayırırsak gayrimenkul sektörü sadece yatırımcıdan değil, aynı zamanda oturma amaçlı alanlardan, işte biraz gelir düzeyi yükselmiş, yani bizim 2500 dolar kişi başı, fert başı gelirimizin 2500 dolar olduğu zamanla 10 bin dolar olduğu zaman arasında tabii ki farklar var. Biraz statüsünü yükseltmek isteyen, yaşadığı yeri, evini genişletmek isteyen insanlar da aynı zamanda bu piyasanın önemli konut alıcılarından bir grubu oluşturuyor.
0: Yine orta vadeli programdan devam etmek istiyorum. Çünkü 2029'da %5'e yükseltilmesi hedeflenen bir büyüme rakamı var. Ekonomide büyümenin yeniden güçlenmesi o gayrimenkul yatırımlarını hangi kanallardan etkileyecek?
1: Şimdi biz Türkiye'nin %5'in üzerinde büyüdüğü yıllara baktığımızda gayrimenkul sektörünün, konut sektörünün %15 büyüdüğünü gördük. Bu ne demektir? Türkiye 7 büyümüş, 6 büyümüş, 15 büyümüş.
0: 2 katından sıfır, fazla.
1: 0 büyüme gösteren veya 1-2 büyüme gösteren sektörlerin yükünü almış bir gayrimenkul sektöründen bahsediyoruz. Evet. İnşaat sektöründen bahsediyoruz.

0: diyoruz.
1: Evet. Dolayısıyla biz her zaman Türkiye'nin büyüme sürecinde baktığımızda inşaat sektörünün ve gayrimenkul sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlandığını görüyoruz. İşte büyüme aynı zamanda enflasyonun aşağı düşmesiyle de biraz dolaylı bağlantısı var. Bu bakımdan yine iş dönüp dolaşıyor faizlere ve enflasyona geliyor. Dolayısıyla %5 bir ülke büyümesinin gayrimenkul sektörüne daha da bir ivme kazandıracağını ve bu hedefe gayrimenkul sektörünün biraz yatay seyreden son birkaç yıldır özellikle 2021 Eylül ayından itibaren enflasyonist baskının arttığı dönemden itibaren yükünü almak üzere yeni bir pozisyon alacağını düşünüyorum tabii ki.
0: Tabii yabancı yatırımcı açısından da oradaki hareketlenmeyi aslında konuşmak lazım. Tekrar orayı hareketlendirmek için yabancı yatırımcının ilgisine Türkiye'de gayrimenkule ne yapılmalı?
1: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye her zaman gayrimenkule bir ilgisi var. Bunlar da yine
0: ama daha hareketli dönemler yaşadık yani şu
1: tabii
0: anda
1: ki, evet.
0: Durgun gibi görünüyor yabancı yatırımcı ilgisi.
1: Şu anda durgun olmasının sebebi yine söylemiş olduğumuz ekonomik parametreler. Yabancı yatırımcı dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde %10 toplam satışlar içerisinde %10 gibi rakamları yakalayan ülkeler var. Bizim ülkemizde bu şu anda %1-1,5 seviyelerinde devam ediyor. Bir ara 4'lere kadar çıkmıştı. Dolayısıyla yabancı yatırımcı açısından da önümüzde alınması gereken bir mesafe var. Enflasyon aşağı doğru geldikçe, faizler düştükçe, konut kredi maliyetleri aşağı doğru geldikçe, yani bir nevi yerli yatırımcının hareketlenmesiyle beraber yabancı yatırımcı da hareketlenecektir. Çünkü yabancı yatırımcı biraz da şuna bakıyor. Ülkeye döviz getiriyor. Burada dövizini bozdurup gayrimenkule yatırıyor. Dolayısıyla gayrimenkulle döviz arasındaki endeksin, dövizin, gayrimenkulün dövizi ve döviz sahiplerini buraya yatırım yapan koruma endeksiyle birlikte yabancı yatırımcı da kesinlikle artacaktır. Çünkü ciddi bir potansiyel var.
0: Evet.
1: Dinamik bir ülkeyiz. Yabancı yatırımcı dediğimiz kesimlerin özellikle sosyokültür olarak bize yakın coğrafyalardan, Rusya'dan bakıyoruz, İran'dan, Irak'tan, Körfez ülkelerinden bu coğrafyada kendini iyi hisseden birçok yatırımcının aynı zamanda Avrupa'da, Almanya'dan, Fransa'dan ve Amerika'dan oradaki vatandaşlardan da bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Türkiye'deki bir büyüme potansiyelini, gelişmeyi ve dünyanın bütün her tarafında krizlerin olduğu bir yerde bulunduğu noktada çevresiyle iyi ilişkiler kurmuş olan bir ülkeyi her zaman tercih etme potansiyeli mevcut. Sadece biraz bizim şu ekonomik parametrelerimiz düzeldiğinde bunlar da gelecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi daha ileri bakalım. 2029'a bakalım. OVP'deki hedeflerle enflasyon %9, büyüme %5. Gayrimenkul sektörünü bugün olduğundan hangi farklı noktada görürüz? Bu hedeflere ulaşıldığında.
1: Bugün olduğundan birincisi arzın arttığını, ikincisi talebin arttığını görürüz. Neden? Çünkü bugün enflasyonu %9'a düşürdüğünüz zaman psikolojik sınırın altına bir konut kredi faizine ulaşma imkanı doğacaktır. Yani %1'in altında. Bugün konut kredi faizleri %2'ler mertebesinde. Dolayısıyla bu ciddi bir çalışan insanların özellikle orta gelir ve ortanın üstü gelir grubunun finansmana erişiminde ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Bu da bizim gayrimenkul sektöründe arzın artırılmasına, kentsel dönüşümün hızlanmasına, yeni konut projelerinin hayata geçirilmesine yol açacaktır. Bu da Türkiye genelinde sektörün önemli bir şekilde büyümesine yol açacaktır.
0: Peki bugün elinde yatırım için parası olan bir gayrimenkul, bir vatandaş size geldi diyelim. Önümüzdeki de 3 yılda gayrimenkule yatırım yapmalı mıyım diye sordu bugün. Nasıl yanıt verirsiniz ona?
1: Ya tabii ki gayrimenkul şöyle bir şey var. Durduğu yerde kendisini enflasyona karşı koruyan, aynı zamanda gayrimenkuldeki ihtiyaçtan dolayı üzerine de enflasyonun üzerinde koyan bir enstrüman, bir yatırım aracı. Dolayısıyla hani hep sorulur ya işte gayrimenkul alım için fırsat mı? Şimdi biz bu faizlerin yüksekliğinde yani faizlerle bir gayrimenkulün kısa vadede mücadele etmesi zor. Fakat şunu unutmayalım. Bugün parasını mevduata yatıran bir kişi aslında parasını enflasyona karşı korumuş oluyor.
0: Evet.
1: Gayrimenkul de bunu size veriyorsa ve üzerine de koyma potansiyeli varsa arzdan dolayı
0: hedefler her zaman, gerçek olduğunda ama.
1: Evet. Her zaman gayrimenkule yatırım için bir fırsattır. Yani bu bir tercih meselesidir. Bugün gayrimenkul aldığınız zaman kısa vadede değil de orta ve uzun vadede düşündüğünüzde sağlam bir gayrimenkul problemsiz, yani kanuni olarak, hukuki olarak kat mülkiyeti alınmış, yaşam başlamış veyahut da başlamak üzere olan gayrimenkulle de her zaman kendisini enflasyona karşı korumuştur ve bir miktarda vatandaşa para kazandırmıştır. Ama gelişmekte olan, yeni yatırılacak da topraktan alma diye bir hikaye var, evet, bizde biliyorsunuz. Bu nedir? Siz %40 ilk son fiyattan %40 daha uygunu alıyorsunuz. Bir de paranın hepsini vermiyorsunuz. Bir peşinat veriyorsunuz. Zamana yayılan bir ödeme. Yatırdığınız paraya göre gayrimenkulde aslında cebinizden çıkan paraya göre %100 ile %200 arası bir para kazanma imkanı var. Doğru yerde doğru seçim yaparsanız.
0: Şimdi İstanbul dışındaki şehirlerle ilgili de aslında konuşmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde gayrimenkul açısından daha fazla potansiyel taşıdığını düşündüğünüz kentler var mı?
1: Bütün kentler.
0: Bütün kentler. Bakın, neden?
1: Neden? Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Fert başına milli geliri artıyor. Bu sadece İstanbul'da artmıyor, Ankara'da artmıyor, İzmir'de artmıyor. Türkiye genelinde artıyor. Ve fert başına milli gelirimiz arttıkça ihtiyaçlar fazlalaşıyor. Salaş binalardan daha modern binalara geçme isteği. Artık konsept projelerde site yaşamı, nitelikli yaşam, yeşil ve sosyal donatı alanlarının olduğu projelerde yaşama isteği artıyor. Sonuç olarak küresel sistem ülkeleri bir köy haline getirdi. Dünya bir şehirden ibaret hale geldi. Dolayısıyla etkileşimler artıyor. O bakımdan özellikle Anadolu'daki bizde şirketler grubumuz olarak İstanbul dışında bazı projeler yaptık. Burada oluşan nitelikli ve markalı projeleri, konseptleri İstanbul dışına taşıdık. Nereye taşıdık? Kırklareli'ne taşıdık. Nereye taşıdık? Çanakkale'ye. Nereye taşıdık? Konya'ya taşıdık. Orada ciddi ve önemli projeler yaptık ve bulundukları şehirlerin en önemli tercih edilen projeleri haline geldi. Çünkü sonuç olarak büyük şehirlere gelen, orada yaşayan vatandaşlarımız, yaşamlarını orada sürdüren vatandaşlarımız, buradaki akrabaları, yakınları vasıtasıyla buradaki konsept projelerden etkileniyor. Ve sosyal medyada yine biz dijital dünyada bunlar hızla yayılıyor. O bakımdan kent merkezlerinde aslında diğer şehirlerde de ben yani meslektaşlarım açısından bunu her zaman birçok programda da söylüyorum. Fırsat var. Neden? Arsa İstanbul, Ankara, İzmir'e göre İstanbul'a, Ankara'ya göre daha pahalı. İzmir'e göre daha pahalı. Ama İstanbul dışındaki projelerde arsa maliyetleri daha uygun. İnşaat maliyeti yine aynı.
0: Evet.
1: Orada biraz üretme ve nitelikli bir potansiyel var. Nitelikli ve markalı projeler yapma potansiyeli var. Talep de var. Hatta o bölgelerde buradaki bölgelere göre talep de var. Dolayısıyla orada da ciddi fırsatlar var. Özellikle Anadolu'da ve Ege'de ciddi fırsatlar var.
0: Ege'de herkesin hayalidir ya, biraz yaş ilerledikten sonra gitsek İstanbul'dan veya büyük kentlerden Ege'ye yerleşsek diye. Ege o potansiyelin sebebi, o potansiyel sebebiyle mi cazibesi yüksek bir alan?
1: Tabii ki
0: kıyı şeridi
1: Ege'de,
0: mesela.
1: Ege'de şöyle düşünelim. Birincisi Ege ve Akdeniz bizim için turistik potansiyeli olan ve bizim ülkemize de milyarlarca dolar döviz kazandıran, evet, bölgeler. Otelleriyle, turistik altyapısıyla marka olmuş yerlerimiz var. Örneğin Bodrum, bugün dünyada biz çeşitli ülkelerde devlet adamlarıyla, iş adamlarıyla görüşmeler yaptığımızda direkt bize Bodrum'u soruyorlar, Antalya'yı soruyorlar, turistik merkez. Fakat bunun yanı sıra Aynı zamanda

0: bizim sahil kesimlerinde balıkçılık gibi, deniz ürünleri gibi yine o iklime dayalı tarım gibi, tütüncülük gibi önemli ekonomik parametrelere dayalı bir yerleşim de var. Yani sadece emeklilik bir bölgesi olarak orayı görmeyelim. Ekonomisi canlı Narenciye gibi tarım ürünleri, tarım girdileri, turizm, bütün bunlar birleştiğinde evet tabii ki emeklilik için herkesin hayali gidip bir sahil kasabasında bir yerde yaşamak.
1: Huzurlu, sakin.
0: Huzurlu, sakin bir ortamda. Ama şunu da görüyoruz, hani evet şehirde bu mega kentin stresine alışmış olanlar bir müddet sonra oradan da beslenmenin...
1: Geri mi dönmek istiyorlar?
0: O da olabilir. Yani gidip yaşayıp oraya yerleşen de var. Yani bu da güzel bir şey. Bu da aslında Ege bölgesine olan talebin, yerleşme isteğinin oradaki arzı da artırdığını görüyoruz. Orada yeni projeler Tabii. yapılıyor. İşte çeşitli gelir gruplarına Tabii. hitap evet. eden konsept projeler yapılıyor.
1: Yüksek segmentlerde çok fazla
0: var.
1: Yapılıyor.
0: Örneğin şimdi Bodrum'da baktığınız zaman bütün markalı hastaneler orada. Özel okullar,
1: evet.
0: Kolejler,
1: Tabii kamu binaları, tam anlamıyla.
0: Nüfusun Türkiye genelinde nüfus hareketlerine baktığımızda nüfus artışının birinci sırasında Muğla'yı görüyoruz. Yani evet. sahil bir bölge. Ve Bodrum yine birinci sıraya yerleşiyor. Muğla'nın diğer ilçeleri yerleşiyor. Dolayısıyla orada da ciddi bir hareketlilik var. Yerleşme isteği var. Özellikle beyaz yakalıların, bankacıların, işte doktorların o tarafa doğru bir yerleşme planları yaptığını ve tatil yaparak da bunu test ettiklerini görüyoruz. Sonrasında da yerleşiyor. Ama orayı sadece bir emekli bölgesi olarak değil de ciddi ekonomik faaliyetlerin olduğu, bizim ülkedeki ekonomik dengesi içerisinde turizm başta olmak üzere ciddi ekonomik verilerin olduğu bir yer olarak düşünmek lazım.
1: Konut ihtiyacını daha çok konut üreterek mi, yoksa erişilebilir konut kavramını tekrar tanımlayarak mı çözebiliriz?
0: Tabii ki konut ihtiyacı aslında evrensel bir konu. Sadece Türkiye'ye mahsus bir konu evet. değil. Bütün dünyada konut ihtiyacı. Konutla konut alıcıları arasındaki ilişkiyi sağlamak bakımından meseleye bakmak lazım. Habitat toplantılarında insanların en temel ihtiyacı olan güvenli ve yaşanabilir konut ihtiyacı her zaman gündeme getiriliyor. En son yapılan toplantıda işte kişilere bir konut sağlamanın sosyal devlet ilkesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Bunun da çeşitli ülkelerde çeşitli uygulamaları var. Örneğimiz Avrupa'ya her zaman liberal ekonomiye sahip, serbest piyasa ekonomisine sahip ülkeler olarak biliriz. Doğru. Ama bugün Fransa'da belediyelerin konutları var ve kiraya veriyorlar. 30 bin, 40 bin, 50 bin konutu olan belediye var.
1: Evet.
0: Almanya'da keza öyle. 16 tane eyaletin, her eyaletin bizim toplu konut idaresi gibi bir kuruluşu var. Konut üretiyorlar, satmıyorlar, kiraya veriyorlar. Böylelikle kira dengelemesi yapıyorlar. Hatta size Almanya'dan şöyle bir örnek vereyim. Siz konutunuzu yaptınız. Ben bunu sosyal konut olarak tapuya evet. şerh ediyorum diyorsanız, sizden 40 yıl boyunca bir burayı 9,5 Euro'dan kiraya verme garantisi alıyor. Siz ancak o fiyattan kiraya verebiliyorsunuz ve size piyasayla arasındaki farkı sübvanse ederek aslında enflasyonu dengelemiş oluyor.
1: Daha anlatacak çok şey var.
0: Evet.
1: Çok eminim ama süre bitti.
0: Dolayısıyla söylemiş olduğunuz evet, konut alıcılarıyla evet. Kamu, özel sektörü ve konut, yani sadece çözüm konut üretmek değil ama ihtiyacı olan segmentlere ihtiyacı olan oranda üretmek esas olması gerekir.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Gayrimenkul raporunu noktalayalım. Çok kısacık bir aranın ardından Kobi platformuyla ve stüdyomda kıymetli bir konumla karşınızda olacağım.

0: acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu sezon BİM'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fosforlu.

0: Abi platformuna hoş geldiniz. Markaların müşterileriyle, çalışanlarıyla ve iş ortaklarıyla kurduğu bağ artık yalnızca bir reklam mesajından ibaret değil. O mesajı taşıyan küçük bir ürün, bir hediye, bir tasarım, kimi zaman bir markanın hafızada kalmasını sağlayan en güçlü araçlardan biri olabiliyor. Promosyon ürünleri sektörü de tam bu noktada yalnızca hediyelik eşya değil, reklam, pazarlama, marka iletişimi ve üretimin kesiştiği önemli bir ekonomik alan. Peki sektör bugün hangi noktada? KOBİ'ler artan maliyetler karşısında nasıl bir strateji izliyor? İhracatın payı nasıl arttırılabilir? Yerli üretimin ve tasarımın sektördeki ağırlığı ne durumda? KOBİ platformunda bugün promosyon sektörünün nabzını tutacağız ve konuğum Promotürk Başkanı Mehmet Yücetürk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Öncelikle promosyon ürünleri pazarı nasıl bir büyüklüğe ulaştı şu anda? O son dönemdeki talep tarafında nasıl bir değişim var?
1: Türkiye promosyon sektörüne baktığımızda 6 milyar dolarlık gibi bir iç pazar potansiyeli, 3 milyar dolara yakında bir ihracat potansiyeline sahip. Halihazırda bu büyüklükler içerisindeyiz. Biz kendi ülkemizdeki büyüklükleri kıyaslarken Avrupa Birliği ve Amerika'daki promosyon pazarının büyüklüğünü baz alıyoruz. Bugün Amerika'nın promosyon pazar büyüklüğü 40 milyar dolar. Avrupa Birliği'nin 30 milyar euro ve üstü. Türkiye'de bu konuda gidilecek daha çok yol var. O konuda da Türkiye'deki iç piyasa hacminin 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Şimdi burada Promotürk'ten de bahsedelim. Promotürk ne yapıyor?
1: Promotürk Türkiye'deki 81 ilde, 7 bölgede promosyon sektöründe üretici, ithalatçı ve satıcıların oluşturmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşu. 30 yıllık bir geçmişi, 750'nin üzerinde üyesi olan bir platform. Buradaki amacımız Türkiye promosyon sektörünü dizayn edecek, merdiven altı çalışmaları azaltacak, aynı zamanda üyelerimizin ihracatına katkı sağlayacak eğitimler, platformlar ve organizasyonlar yapmak diyebiliriz kısaca.
0: Peki şimdi promosyon ürünleri deyince de o çok geniş yelpazeli bir alan, önemli bir de ekosistem. Onun içinde farklı farklı alanlar var değil mi? Neler evet. var?
1: Promosyon sektörü aslında üzerine markalama yapılabilen bütün ürünleri kapsıyor diyebiliriz. Tekstilden cam sektörüne, seramik grubundan matbaa grubuna, ahşap grubundan metal grubuna kadar bu ham maddelerle ürün yapılabilen bütün ürünler promosyon sektörünün çatısı altında birleşiyor aslında.
0: Peki Türkiye ekonomisine ve özellikle de tabii KOBİ'lere katkısını aslında konuşmak istiyorum.
1: Burada değerlendirirken aslında bir şirket için en önemli

0: Önemli pazarlama aktivitelerinden bir tanesi, 4P kuralından bir tanesi promosyon, yani tutundurma. Bugünün şartlarında mahalledeki 10 tane personeli olan lokantadan
1: Evet.
0: ülkenin en büyük ilk 500 şirketine kadar yüz binlerce çalışanı olan bütün şirketler müşteriyle bir bağ kurmak zorunda.
1: Evet.
0: Artık eskisi gibi kalem çakmağı direkt vermekten ziyade bugün o duygusal bağ oluşturacak ve bunu sürdürülebilir bir hale getirecek. Aynı zamanda da tüketiciyle markanın duygusal bağını oluşturacak kişileştirilmiş ürünler bugün devreye giriyor artık.
1: Aynı zamanda da yani hayatında işe yarayacak bir
0: Evet.
1: şeyler ve yani yanından da ayırmayacağı bir şeyler de olması gerekmiyor mu artık?
0: Kesinlikle çok doğru. Çünkü o duygusal bağ sadece bir kere göz önünde bulundurulmakla oluşturulmuyor.
1: Evet.
0: Aslında hayatında onun ihtiyacına cevap verecek ürünleri firmaların müşterilerle ve tüketicileriyle buluşturmaları gerekiyor. Bugünün şartlarına baktığınızda da bu aslında teknolojik ürünlerle sağlanıyor diyebiliriz.
1: Şimdi maliyet tarafı sektörün aslında en önemli başlıklarından biri gibi görünüyor. Firmalar o maliyet baskısını müşteriye ne ölçüde yansıtıyor?
0: Maliyet baskısı artık buradaki kendi üyelerimiz üzerinden yapmış olduğumuz analizler sonucunda kar marjlarınızı istediğimiz seviyelerden biraz daha aşağı düşürdük. Bu maliyetleri direkt müşteriye yansıtmaktansa şirketler içerisinde verimlilik, inovasyon, Ar-Ge çalışmalarıyla hem maliyetlerimizi aşağı düşürmeye çalışıyoruz hem de kendi kar marjımızdan belli bir miktarda feragat edip enflasyonun artmasını önlüyoruz. Kendi müşterilerimizle olan bağımızı da sürdürülebilir bir yapıya getiriyoruz.
1: Şimdi kurumsal müşteriler promosyon ürününde o sadece logonun basılmasını istemiyor. Az önce siz de aslında bir miktar değindiniz
0: Evet.
1: ona. Tasarım önemli, kişiselleştirme önemli ve o duygusal bağı yakalamak önemli. Türkiye bu dönüşüme ayak uydurdu mu? Ne durumda?
0: Türkiye bu dönüşüme çok güzel ayak uydurdu. Bugünün şartlarında artık ürünleri direkt tüketiciye vermiyor firmalar. Bunun yanında sürdürülebilirlik bekliyor. Bunun
1: Evet.
0: yanında fayda ilişkisine bakıyor. Bunun yanında müşterisiyle kurmuş olduğu o duygusal bağa bakıyor. Bunu örneklendirmek gerekirse, bugünün teknolojik zamanında artık ürünler kalem çakmak, evet tekrar veriliyor müşteri hedef kitlesine göre, ama bunun yanında da artık bir powerbankler, kulaklıklar, termoslar, maglar dediğimiz özellikle iş yaşamı, plaza yaşamında o hedef kitlesini tutacak teknolojik ve günün şartlarına değer katacak ürünler veriliyor. Bununla da beraber baktığınızda artık zeytin çekirdeklerinden ham maddeler yapılıp plastiğin yerine kalemler üretiliyor. Ya da elma kabuklarından ham maddeler üretilip ajandalar, defterler yapılıyor. Bu sürdürülebilirlik de aslında bugünün dünyasında tüketicinin de ilgisini çeken, dünyaya zarar vermeyen, çevresine saygılı, kendi toplumuna değer katabilecek, karınca kararınca kendi inisiyatifiyle buna dikkat ediyor diyebiliriz.
1: Şimdi hem bu hem de mesela örneğin promosyon olarak işte bir tohum gönderdiniz. Farkındalık açısından, çevre bilinci açısından da
0: Evet.
1: farklı bir noktadayız artık değil mi? O promosyon meselesinde o da devrede diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle örnek vermek gerekirse kalemlerimiz var. Kurşun kalemler,
1: Evet.
0: uçlarında tohumlarımız var.
1: Evet.
0: Kalem tükendikten sonra o tohumu alıyorsunuz, bir saat daha
1: Ekiyorsunuz.
0: ekiyorsunuz.
1: Evet.
0: Daha sonra oradaki o yeşillikle aslında artık geri dönüşebilir ürünler muhakkak var. Artık bununla da beraber tekrar kullanım ürünleri olmaya başladı. O ham maddeler toparlanıyor, çöpe atılmıyor. Bunların geri dönüşümü ve kullanılmasıyla da ilgili o üye bilincimiz muhakkak yerleştirilmeye çalışılıyor.
1: Peki, şimdi okullarda açılmak üzere okul dönemi promosyonlarında neler var?
0: Okul dönemi promosyonlarında baktığınızda özellikle okulların kendi öğretmenlerine vermiş oldukları hediyeler var. Yeni bir öğretmen bir okula yeni başladıysa bunlara hoş geldin paketi adı
1: Evet.
0: altında ihtiyaçları olan işte ajandasından, powerbankinden ya da özel kaleminden ismine özel yapılmış bununla beraber ürünler veriyor. Aynı zamanda İyi bir eğitim kurumunu iyi yapan öğretmenlerimizdir. O
1: Tabii ki.
0: kıymetli öğretmenlerimizin de o eğitim kurumunda sürekliliğini sağlanabilmesi için eğitim kurumlarının sahipleri onlarla sıcak temas halinde. Bunların da ihtiyacını karşılayacak hediyeler özellikle okul sezonunda öğrencileriyle iletişimini kuracak güzel çantamızdan ajandalarına, kalemlerinden termoslarına kadar birçok ürünler veriyorlar. Bu ürünler de okul sezonunda kırtasiye sezonunun dışında aslında bir promosyon sektörü de yaratıyor burada.
1: Yerli üretim açısından

0: Türkiye'nin güçlü olduğu ürün grupları hangisi?
1: Yerli üretim
0: ve
1: açısından...
0: dışarıda neye, hangisine bağımlıyız? Evet.
1: Dışarıda teknolojik ürünler geliyor aslında baktığımızda. Power bank, kulaklık gibi teknolojik ürünler geliyor. Ama onun dışında Türkiye promosyon sektöründe çok ciddi bir yerli üretici. Tekstil promosyonundan seramiğe kadar, ahşap promosyondan metal promosyonlara kadar Türkiye çok ciddi bir üretici ve bu üretici kimliğiyle 10 bine yakın promosyon sektöründe hizmet veren KOBİ ve 100 bine yakın da çalışanı olan bir sektörden bahsediyoruz promosyon sektöründe aslında.
0: O zaman ihracata baktığımızda Türkiye hangi ürün gruplarında daha iddialı
1: Türkiye,
0: promosyonda?
1: En iddialı olduğu gruplar yine az önce bahsettiğimiz üretimde güçlü olan taraflarında. Tekstildir, seramiktir, ahşaptır. Örnek vermek gerekirse ahşap bir içecek firmasının vermiş olduğu plastik bardağı Türkiye'de çok rahatlıkla üretip milyon adetler üretebiliyoruz. Bununla beraber çevre ülkelerimizde Afrika kıtasında oluşan seçimlerle de ilgili birçok ciddi promosyon ürünler veriyoruz. Teknolojik ürünler tarafında ise ihracattan çok ithalat tarafımız var.
0: Avrupa pazarında şimdi bazı kriterler var. Avrupa pazarını düşündüğümüzde sürdürülebilirlik var, çevre kriterleri var, ürünün izlenebilirliği var. Biz buna ne kadar hazırız?
1: Buna biz hazırlıklarımızı aslında 5 yıl öncesinde yaptık. Bu sürdürülebilirlik kısmı Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Ama bunu artık bir karne haline getirip her şirketin bir notu olacağı bir dönemdeyiz. Biz bununla ilgili 5 yıl öncesinde çalışmalarımıza başladık. Üyelerimize bu konuda bilgilendirdik. Kendimizin düzenlemiş olduğu bir fuarımız var. Eylül ayının sonunda 30'a yakın
0: Eylül'ün kaçında buradan duyuralım.
1: Evet, 29 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde Türkiye'nin en büyük promosyon fuarını gerçekleştiriyoruz. Promotürk Derneği'nin mihmandarlığında ve 30'a yakın Avrupa ve Balkan ülkesinden nitelikli satın almacıları getiriyoruz. Bunları getirirken de üyelerimizin hazır olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Hem ihracat bilinci açısından hem de Avrupa Birliği'nin istemiş olduğu sürdürülebilirlik açısından.
0: Evet.
1: Biz de bununla ilgili eğitimleri, bilgilendirmeleri yapıyoruz.
0: Eğitim de var.
1: Kesinlikle. Promotürk Akademi diye bir eğitim kısmımız var.
0: Ne yapıyorsunuz akademide?
1: Burada, akademi tarafından öncelikle firmalarımıza, üye firmalarımıza satış pazarlama konusunda eğitimler sağlıyoruz. Bunların hepsi ücretsiz. Aynı zamanda ihracatla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Firmalarımızın kurumsallaşmasıyla ilgili yine planlamış olduğumuz Türkiye'nin en iyi akademisyenlerini çağırdığımız eğitimler oluyor. Bununla beraber dijitalleşme ile ilgili anlaştığımız firmalar üzerinde üyelerimize çok ciddi indirimler sağlayarak onların kurumsallaşmasına destek sağlıyoruz. Promotürk Akademi çatısı altında.
0: Şimdi dijitalleşmeden bahsettiniz. Dijitalleşme sektörü nasıl değiştirdi? Sipariş aşamasından başlayarak aslında.
1: Evet, aslında önceden siparişler faksla üyelerimize giderdi. Daha sonra bu faks yerini artık mail aldı. Bugünün şartlarında WhatsApp ve online platformlarla dönüşüyor. Bugünün şartlarında dijital dönüşüme ayak sağlamayan hiçbir üyemizin ayakta kalmasının imkanı yok. Bu doğrultuda da biz Promotürk olarak B2B bir platform oluşturuyoruz. İhtiyacı olan müşterilerimizle bu işin üreticisi olan firmalarımızı bir araya getirdiğimiz, müşteriler için ücretsiz olan, üyelerimiz için de sadece çok cüzi rakamlarla platformun yaşayacağını sağlayacak bir platform sağlıyoruz. Bundan sonra müşterilerimiz taleplerini bu platform üzerinden tamamıyla sıfır kağıtla bütün süreçlerini uçtan uca çözecekler.
0: Yapay zekayı da konuşalım o zaman. Önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli o tasarım ve üretim teknolojileri promosyon sektörünü nereye getirecek?
1: Çok güzel. Bu konuda yine Promotürk Derneğimizin yapmış olduğu endüstriyel tasarım yarışmamız var.
0: Ne zaman yarışma? Önümüzdeki günlerde mi?
1: Evet, biz geçen sene yaptık.
0: Buradan.
1: Çok sevinirim. İlk biz Ekim sonu itibariyle tekrar yarışmamıza başlıyoruz. Geçen sene yapmıştık bunu da. Birinci, ikinci ve üçüncülerimize hediyelerimizi verdik. Burada yapay zeka tasarım araçlarının kullanmasına biz müsaade ettik.
0: Evet.
1: Çünkü artık devir yapay zekanın da hayatın içinde olduğu bir dönem.
0: Evet.
1: Yapay zeka ile tasarımın artık ayrılmaz bir bütün olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda da her yıl düzenlemiş olduğumuz promosyon sektörüne yönelik endüstriyel tasarım yarışmamızda da yapay zekanın hayatın içinde olduğu, ona alan açtığımız bir yarışmamız var.
0: Peki büyük markalar, kurumsal şirketler promosyon bütçelerini belirlerken neye dikkat ediyorlar Mehmet Bey?
1: Promosyon bütçeleri önce kendi cirolarının büyüklüğüne göre belirleniyor. Bununla beraber de önümüzdeki yılla ilgili hedefleriyle bağlantılı. Bu bütçelerde en büyük payı öncelikle müşteriler alıyor. Müşterilerden sonra tedarikçiler için promosyon ürün.

0: ürünleri yapılıyor ve bununla beraber kendi çalışanları için de ciddi bir promosyon ürünleri yapılıyor. Bunların totaline baktığınızda firmanın büyüklüğü, cirosu aslında o yılki promosyon sektörü için, promosyon ürünleri için harcadığı o miktarı belirlemede birinci araç diyebiliriz.
1: Şimdi geleceğe bakalım. Sizce önümüzdeki 3-5 yıl içinde promosyon sektörünün kazananı kimler olacak?
0: Promosyon sektörünün kazananı aslında tasarıma, Ar-Ge'ye, yapay zekaya yer açan, müşteriyle birebir temas halinde olan, günün gerisinde kalmayan, en önemlisi de dünyanın bu konjonktüründe işinin başında olan firmalar muhakkak kazanan tarafta olacaktır.
1: Türkiye'nin o zaman promosyon sektöründe ucuz üretici değil de katma değerli üretici konumunda olabilmesi için dünya standardı açısından soruyorum. En kritik adım ne olur?
0: Birinci en kritik adım üretimden vazgeçmememiz gerekiyor. Kaliteli ürün için birinci şartımız doğru üretim ve doğru üretimle doğru teknolojiyi birleştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda üyelerimizin üretimden vazgeçmeyeceği, bizim onlara açmış olduğumuz pazarlarla, vermiş olduğumuz eğitimlerle, üretimin gücüyle yanına tasarımı, yapay zekayı, teknolojiyi ve müşterilerle birebir iletişime eklediğimizde önümüzdeki 3-5 yıl boyunca promosyon sektörünün çok daha iyi yerlere geldiğini göreceğiz bu doğrultuda.
1: Şimdi Promotürk Başkanı olarak da sizin önünüze boş bir sayfa koysalar ve Türkiye'nin promosyon sektöründe önümüzdeki 5 yıl için tek bir hedef belirle deseler size. Ne yazarsınız o boş sayfaya?
0: O boş sayfa yazacağımız ihracat, ihracat, ihracat. Bu ihracat konusunda Türkiye'de çok iyiyiz. İhracatı da daha da fazla geliştirmemiz gerekiyor. Bugün tek başına Amerika'nın yıllık promosyon potansiyeli 40 milyar dolar.
1: Evet.
0: Burada %10'luk bir pay, %5'lik bir pay bizim için 2 milyar dolar ekstradan bir ihracat anlamına gelir. Artık inanın Afrika'daki kabileler bile kendi seçimlerinde promosyon ürünleri yapıyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden Avrupa Birliği üyeleri, Amerika dediğimiz takdirde bütün üyelerimizin üretim temelli ihracatı göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok da keyifli bir sohbet oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. KOBİ platformunu noktalayalım efendim. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Beş All Star YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki.

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Bu salı binde Blendax şampuan çeşitleri

alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Yatırım günlüğüyle karşınızdayız. Saatler 13'ü gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel piyasalar hem de iç piyasadaki son gelişmeleri, fiyatlamaları konuşacağız. Ama önce günün öne çıkan haber özetleri diyelim.
1: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda güvenlik, dış politika ve ekonomi başlıkları ele alınacak. Kabinenin ana gündemini terörsüz Türkiye süreci, bölgesel çatışmalar ve ekonomideki gelişmeler oluşturacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıyla açıklandı. 2026 yılı büyüme tahmini %3,3 olarak güncellendi. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4'e yükseldi. Yılmaz güncellemelerin programın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmediğini kaydetti. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair güncel tahminlerini paylaştı. Bu haftaki toplantıda politika faizinin %37'de sabit bırakılacağını öngören banka, faizin

0: Film döngüsünün Ekim ayında başlayacağını ve yıl sonuna kadar toplam 200 bas puanlık indirime gidileceğini bildirdi. OPEC Plus grubu petrol piyasalarının yakından izlediği toplantısında Ekim ayına ilişkin üretim politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle küresel petrol arzında belirsizliğin arttığı dönemde alınan karar, grubun mevcut politikasını koruduğunu gösterdi. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların tırmanması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Banka, olası arz şoklarına karşı yatırımcılara doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almayı önerdi.
1: Evet, fiyatlamalarla devam ediyoruz. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Küresel hisse senedi endekslerinden son fiyatlamalarla başlayalım. Şöyle bir haritaya baktığımızda küresel risk iştahının aslında dalgalı seyrettiğini takip ediyoruz. ABD'den tarım dışı istihdam rakamlarını cuma günü almıştık. Beklentinin 3 kat üzeri gelmesinden sonra risk iştahının dalgalı bir seyrini takip ettik. Wall Street tarafında karışık bir tablo var. Nasdaq burada pozitif ayrışırken Avrupa tarafında yine benzer karışık dalgalı bir seyri takip ediyoruz. Asya'ya döndüğümüzde orada yeşillerin hakim olduğu bir tablo olurken Güney Kore KOSPI Endeksi yaklaşık %5'lik de bir primle günlük seansı takip ettik. Diyelim buradan bakalım enerji emtia tarafına. Petrol fiyatları hafta yükselişle başlamıştı ama sabah saatlerinde gelen İran ile Umman arasındaki kritik güzergaha dair anlaşmanın son aşamaya gelindiğini, önümüzdeki günlerde imzanın atılabileceği beklentisiyle yeniden bir düşüş gördük ama son tabloda yeniden yeşil renkler göze çarpıyor. Ham petrolde 91 dolar, Brent petrolde yeniden 96 dolarları takip ediyoruz. Yarım puanlık da bir yükseliş var Brent tarafından. Tabii birazdan konuklarla detaylarını konuşacağız. Buradan bakalım altın fiyatlarına, kıymetli metaller tarafına nasıl bir tablo var? 4400 doları görüyoruz. Küresel tarafta yine tarım dışı istihdam derken jeopolitik risklerin de beraberinde ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü baskısıyla altında yarım puanlık bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Gümüşte de 65 doları takip ederken yine orada da %1'e yakında bir satıcılı seyir de gün özelinde öne çıkıyor diye bakalım. Bir de bakalım içeri tarafa, Borsa İstanbul diyelim. Yeniden 14.000 puan seviyeleri görüyoruz. Geçen hafta 13.000 puanlara geri çekilmeler olsa da son tablo itibariyle 14.100 puan işlemlerden geçiyor seviye olarak. Yarım puan üzerine bir yükseliş var Borsa İstanbul'da diyelim. Gün içinde de yine bir aslında 14.150'ye yakında bir asla denemelerde olmuş diyelim. Buradan bakalım endeksler cephesine. Sanayi tarafında %1'lik bir artış görmüştük. Bankacılık yine pozitif seyrederken sanayi %1'in üzerine kalmaya devam ediyor. Bu tabloda gayrimenkul %1'lik eksi fiyatlamayla burada aslında ayrışmış diyelim. Bir de ikinci burada tabloya bakalım endeksler tarafından. İkinci tabloda sigorta, madencilik ve bilişim eks tarafta ayrışırken kimya, gıda ve inşaatta da yine yükselişler göze çarpıyor endeksler sektörü endekslerine diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul içerisindeki en çok artanlar. MİA Teknoloji taban fiyatlamayla ilk sırada yer alırken hemen arkasından Girişim Elektrik, Europower Enerji, Otomasyon Teknolojileri, Batı Seke Çimento ve Tofaş da devam ediyor diyelim. Buradan bakalım en çok azalanlar listesinde orada hangi listeyi görüyoruz? Odin Teknoloji %10'luk taban olurken Halk Bankası hemen arkasından %6'lık geri çekilmeyle takip ediyoruz. Halk Bankası geçen hafta üst üste taban serisini takip etmiştik. Bunun altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe %5'lik, Pasifik Euroj'da %4, Margün Enerji %2,5'luk geri çekilmeyle BIST 100 endeksi içerisinde en çok azalanlar arasında yer aldığını takip ediyoruz diyelim. Şimdi gelelim günün önemli kritik maddelerinden bir tanesi. Dün OVP açıklandı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası çizildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki bu 3 yıllık dönemine ilişkin orta vadeli program açıklarken yeni OVP'de büyümenin kademeli olarak %5'e çıkarılması, enflasyonun yeniden tek haneye inmesi, işsizliğin ise %7,6'ya gerilemesini hedeflendi. Yine cari açık ve bütçe dengesinde ise yeni tahminleri görürken 3 yılda 2,1 milyon lira istihdamda öngörüldü.
2: Enflasyonla mücadelemize daha fazla...
3: Türkiye ekonomisinin yeni 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı kamuoyuyla paylaştı. Yeni programda enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi, büyümenin kademeli olarak %5'e çıkması ve 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması hedefleniyor.
2: Dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. Program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.

0: Orta vadeli programda enflasyonun 2026 sonunda %28,4 olması bekleniyor. Enflasyon hedefi 2027 için %21, 2028 için %13,5, 2029 içinse %9 olarak belirlendi. Böylece program döneminin sonunda enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi hedefleniyor. Büyümenin ise 2026'da %3,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 ve 2029'da %5 büyümesi öngörülüyor. Yılmaz, yeni dönemde üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, sürdürülebilir bir büyüme modelinin hedeflendiğini söyledi. İşsizlik oranının 2026 sonunda %8,1 olması beklenirken 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e ve 2029'da %7,6'ya gerilemesi hedefleniyor.
1: Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
0: Cari açıkta da kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Cari açığın milli gelire oranının 2027'de %1,9'a, 2028'de %1,8'e ve 2029'da %1,6'ya gerilemesi bekleniyor. 2026 sonunda milli gelirin Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor. Program döneminin sonundaysa milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine kişi başına gelirin 25 bin dolara çıkması hedefleniyor.
1: Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.
0: Yeni OVP'de üretim ve sanayiye yönelik adımlar da öne çıktı. İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı kapsamında 250 milyar liralık ilave kredi desteği sağlanacak. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi yatırımları için 3 yıllık dönemde 750 milyar liralık YETAK kredilerinin kullandırılması sürecek.
1: Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz.
0: Programda ilk kez ekonomik güvenlik ve dayanıklılık da ayrı bir başlık olarak yer aldı. Enerji ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, kritik teknolojilerde yerli üretim kapasitesinin arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Savunma, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka stratejik alanlar arasında yer alıyor. OVP'de sosyal konut ve stratejik yatırımlara ayrılan kaynaklar da arttırılıyor. Sosyal konut yatırımları %150, savunma harcamaları %229, sanayi altyapı yatırımları ise %54 arttırılacak. İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projelerinin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. Yeni orta vadeli programla enflasyonun tek haneye indirildiği, büyümenin %5'e ulaştığı ve işsizliğin %8'in altına gerilediği bir ekonomik yapı hedefleniyor. Ekonomi yönetimi 2027-2029 döneminde makroekonomik istikrarın yanı sıra üretim, yatırım, istihdam ve rekabet gücünü arttıracak yapısal reformlara odaklanacak.
2: Evet, OVP'yi konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz var. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlerle birlikte olacak. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ederiz. İyi bir yayın olsun. Şimdi dün OVP'nin detaylarını aldık. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası çizildi. Az önce ekranlara zaten taşıdık detayları ama. Şimdi geçen programda bu yıl son için hedef %16 idi. %28,4'e bir yükseliş gördük. Gelecek yıl için %21'lik bir hedef verildi. Burada tabii Merkez Bankası'nın hedeflerine bakıyoruz. Bu yıl son için bir öngörülerde yakınlaşma da var. Çünkü %28'lik 2 puanlık bir revizyonda vardı. Yine OVP detaylarında 2029'da %9'luk enflasyon, burada da tek hane gerilemesinin ötelendiğini gördük. Dolayısıyla Ağustos enflasyonu da geçen hafta aldık. %31,5'lik bir enflasyonumuz var. Sizce bu son gelen bir enflasyon rakamlarını, hedeflerini değerlendirelim. Çünkü dezenflasyon sürecini burada nasıl okumalıyız sizce?

0: süreç yavaşladı mı, yoksa bu seviyeler daha gerçekçi bir seviyeye mi çekildi?
1: Tabii en son OVP, yani bir önceki OVP güncellemesinde hiç şüphesiz ABD İran'la ilgili yaşanan bir gerginlik yoktu ve petrol fiyatlarına baktığımızda da aslında 60-65 dolarlı petrol fiyatları seviyeleri hem OVP'deki tahminlerdeki kullanılan bir dataydı, hem de bunun sonucunda da doğal olarak örnek verecek olursak işte bu yıl için %16, bir dahaki yıl için %9 olan bir hedef vardı. Ancak şu an itibariyle petrol fiyatlarının geldiği seviyelere baktığımızda işte 95 dolarlı seviyelere geldik. Hatta yıl içerisinde 110 dolarlı seviyelerin de test edildiği ve ortalamanın yukarıya doğru gittiği bir dönem vardı. Dolayısıyla da hiç şüphesiz burada hem küreselde hem de iç tarafta enflasyon beklentileri yükselmiş oldu ve buna yönelik olarak da en son açıklanan OVP'de de bu yıl için %28.4'lük ve önümüzdeki yıl için de %21 olan daha gerçekçi ve bu değişen enerji fiyatlarına uyumlu bir enflasyon tahminlemesi gelmiş oldu. Bunu açıkçası hem ulaşılabilir bir hedef olarak görüyorum, hem bu yıl için artık zaten çok az kaldı yılın sonuna gelecek olan datalarda da. Dolayısıyla 28.4'lük bu yıl için, önümüzdeki yıl için de %21 olan hedef çok daha tutarlı ve ulaşılabilir seviyeler. Diğer taraftan baktığımızda aslında hem işsizlik tarafında, hem bütçe dengesi tarafında, hem cari denge, hem de büyüme tarafında doğal olarak revizyonlar gerçekleşti. Özellikle yani bir önceki veride bu yıl sonu için 8.4'lük bir işsizlik oranı beklenirken şu an 8.1, yani daha iyiye doğru bir revize gerçekleşti. Hakeza bütçe dengesinde de yine aynı durum hakim. Burada da bütçe dengesi GSYŞ oranı 3.5'lar beklenirken şu an itibariyle oranda 3.1'lere çekilmiş oldu. Büyüme tarafında doğal olarak aşağı yönlü, yani bu yıl için aşağı yönlü bir revize söz konusu. Burada 3.8'lik bir beklenti varken şu an 3.3'e, bir dahaki yıl için ise 4.2'ye revize edilmiş olurdu ve programın sonunda da %5'lik bir büyüme hedefi bulunmakta. Yani buradaki programı genel hatlarıyla yorumladığımızda önümüze koyulan hedefler açıkçası hem ulaşılabilir hem de birbiriyle bağlantılı hedefler. Dolayısıyla da burada özellikle petrol fiyatlarındaki belki biraz daha görece sakin bir seyir ile birlikte hem enflasyon hedeflemeleri hem de diğer taraftaki açıkçası büyüme hedeflerinin de ben ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Tabii ilk etapta bu yıl bittiğinde açıkçası hangi seviyelerde kapatacağız, o da önemli olacaktır.
0: Evet, şimdi önümüzde bir Merkez Bankası toplantısı var. Perşembe günü alacağız toplantının sonucunu. Şimdi piyasa beklentisi aslında faizlerin sabit tutulması yönünde %37'lik. Şimdi öncesinde bir Merkez Bankası'nın repo ihale adımını görmüştük. Yine OVP ve Ağustos enflasyondan önce gelmesi zamanlama açısından da konuşmuştuk. Dolayısıyla sizce bu dün açıklanan OVP enflasyon hedeflerinde bu dezenflasyon patikası gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası'nın elini ne kadar rahatlatır sizce? Bir de bu haftaki toplantıdan beklentilerinizi soracağım.
1: Tabii öncelikle aslında manşet tarafta yani yıl sonunda 28.4 ile kapattığımız bir enflasyon olduğunu düşünelim. Yani hedefle uyumlu bir şekilde ilerlediğimizde. Diğer tarafta bugün itibariyle manşet tarafta politika faizimiz 37 seviyesinde. Yani aslında Merkez Bankası'nın arada faiz indirimine yönelik ciddi anlamda bir marjı bulunmakta. Ancak diğer taraftan da baktığımızda enerjiden kaynaklı enflasyon endişeleri ne yazık ki tam anlamıyla bitmiş değil. Çünkü buradaki o gerginlik ve petrol fiyatlarının hala 95 dolarlı seviyelerde olması hem iç tarafta hem de küreselde aslında tüm merkez bankalarını daha temkinli durmaya yönelik iten bir sebep olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla da evet, her ne kadar son aldığımız enflasyon verisi de beklentinin altında oldukça iyi bir data olmasına rağmen Burada ben yapılacak olan politika faizi toplantısında pas geçeceğini düşünüyorum. Yani bu toplantıda da yine bekle gör politikasını devam edecektir. Ancak kalan son iki toplantıda güzel bas puanlık indirimlerle, yani burada 35 politika faizine ulaşabileceğimizi ben, yani yılda 35 politika faiziyle kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ancak yani Perşembe günü yapılacak olan toplantıda yine Merkez Bankası'nın enerji fiyatlarını ve diğer dataları da takip edip bu toplantıda da biraz daha temkinli durmasını beklerim. Zaten en son atılan adım da üst band olan 40'dan 37 olan politika faizi şu an piyasanın fonlandığı seçenek. Dolayısıyla da bir adım atılmış zaten, bir adım atılmıştı. Dolayısıyla ikinci adımın da bir sonraki toplantıda ben olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, şimdi bir de yıl sonu beklentinizi soracağım faiz tarafında. Piyasa Merkez Bankası'ndan faiz indirimini bekliyor. Evet, bir küçük bir teknik hatamız var. Buradan devam edelim yine OVP'nin detaylarını aktarmaya. Az önce başlıklardan bahsettik. Hemen yine bir detaylar aktarmış olalım. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4 oldu. 2027'de %21, 2028'de %13,5'luk bir enflasyon hedefi var. %9'luk tek hanelik enflasyon hedefi ise 2029 olarak bekleniyor. Yıl sonu büyüme hedeflerinde de yine OVP'de yeni revizyonlar geldi. %3,3 olarak açıklandı. Yine baktığımızda gelecek yıl için %4,2, 2028'de %4,6 olurken 2029'da da %5'lik büyüme hedefi bekleniyor. Yine dünkü toplantıdan öne çıkan başlıklardan işsizlik tarafına baktığımızda da oranın gelecek yıl %8, 2028'de 7,8, 2029'da da 7,6'ya kadar gerilemesi bekleniyor dedik. Ekonominin 3 yıllık haritası. Yine devam edelim burada konuşmaya. Alican Bey'le kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, küçük bir aksaklık oldu Alican Bey. Devam edelim. Şimdi burada şeyi soracaktım. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden bahsediyoruz. Bu toplantıda bir indirim beklenmiyor ama yıl sonuna baktığımızda piyasanın bir indirim beklentisi var. Burada Morgan Stanley'de iki tane faiz indirimi öngördü. Biri Ekim ayında, biri Aralık ayında. Sizin yıl sonu beklentiniz nedir? Çünkü yine piyasa ortalaması %35'te yılı kapatacağımız noktasında.
1: Evet, bu tarafta özellikle artık geldiğimiz seviyeler itibariyle Merkez Bankası'nın bu tarafta faiz indirimine yönelik aslında elinde güçlü doneler bulunmakta. Dezenflasyon sürecinde artık belirli seviyelere geldik. Yılı da hem OVP'deki tahmin hem Merkez Bankası'nın tahminlemesine göre 28-29 bandında kapatacağımız artık hem piyasanın hem de politika yapıcılarının beklediği sonuç. Dolayısıyla diğer tarafta da baktığımızda aslında brüt rezervler tarafı, yani rezervler itibariyle de şu an Merkez Bankası işte tarihin neredeyse en yüksek seviyelerine tekrardan yaklaşmış bulunmakta. Yani rezerv yönüyle de aslında Merkez Bankası'nda ciddi anlamda bir rahatlama söz konusu. Dolayısıyla da diğer tarafta da özellikle politika faizinin yukarıda kalması açıkçası bu aradaki marjın kapanması anlamında elini kuvvetlendiren bu saydığımız doneler var. Dolayısıyla da yani bu toplantıda da ancak yine enerji fiyatlarının aslında baskısı devam etmekte ve küreselde de baktığımızda hem ABD tarafında hem Avrupa tarafında yükselen bir enflasyon dataları bulunmakta. Dolayısıyla da bu toplantıda da bir bekle gör politikasını ben izleyeceğini düşünüyorum. Ancak yabancı kurumlar tarafında da veya bizim kendi yaptığımız tahminlemelere göre de açıkçası biz de iki tane faiz indirimi bekliyoruz. Yine benzer şekilde Ekim ve Aralık aylarında bunun olmasını ve her iki toplantıda da 100'er bas puanlık indirimle 35 seviyesi politika faizinde kapatmamız aslında piyasalarında bizim de genel olarak beklentimiz bu yönde açıkçası.
0: Evet, bir de büyümeye bakalım. Yine size bahsettiniz. Büyüme tarafında da aşağı yönlü bir revizyon geldi hedefler noktasında. İkinci çeyrek rakamlarında %2,3'tü büyüme Türkiye ekonomisinin. Yine hane halkı tüketiminde de bir daralma gördük. Bir yandan tabii enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Diğer yandan iç talepte bir yavaşlama var. Dolayısıyla sizce bu ekonomide yumuşak iniş dediğimiz senaryo, tablo oluşuyor mu bu son gelen veriler ve rakamlar çerçevesinde?
1: Tabii bu tarafta baktığımızda yani hiç şüphesiz yıl önce

0: önceki OVP'de koyulan hedeflerdeki datalar doğal olarak bugün baktığımızda o datalarda değişimler oldu. Bu başta enerji fiyatları olmak üzere. Dolayısıyla da enerji fiyatları bir bakıma faizleri hem küreselde hem iç tarafta daha yukarıda oluşmasına sebebiyet verdi ve yukarıda oluşan bir faiz ile birlikte büyümede de bu yıl için aşağı yönlü bir revizyon gerçekleşmiş oldu. Aslında yani birbirini besleyen bir zincir halinde en sonunda da büyümeye etki etti ve bu yıl normalde 3.8'lik bir hedefleme varken bu aşağı yönlü 3.3'e revize edildi. Ancak önümüzdeki yıl için 4.3'tü. Burada 4.2 beklenti bulunmakta. Yani buradaki o revize çok daha aşağı yönlü olmadı. Ve özellikle de programı %5 ile kapatmamız açıkçası son yılda çok daha iyi bir data görmemiz beklentiler dahilinde. Ancak ilk döneme baktığımızda, yani ilk gelen datalara baktığımızda 2.3'lük bir veri var. Ve tüketimden kaynaklı burada bir daralma söz konusu. Bu da hiç şüphesiz aslında tüketici nezdinde değerlendirdiğimizde doğal olarak buradaki tasarrufların daha çok belki de yani nakitin çok daha değerli olmasına kaynaklı özel tüketimler veya harcanabilir bölümlerin özellikle gerekli yerlere harcanması ve buradaki daralma buradan gelmesi çok doğal olarak karşılıyoruz. Sıkılaşan bir politikada, sıkı bir faiz politikasında ve dezenflasyon sürecinin uygulandığı politikalarda aslında bunu görmemiz çok da sürpriz değil. Dolayısıyla buradaki verilerin de bu yönlü aşağı doğru revize edilmesini de ben tutarlı bulduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle önümüzdeki yıl petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görebilirsek, ki önümüzdeki yıl için de aslında buradaki hedeflemelerde 90 dolara yakın bir hedefleme bulunmakta petrol fiyatlarında. Dolayısıyla oralarda aşağı yönlü bir revize olursa bu büyüme hedefleri de veya enflasyon hedefleri de çok daha rahat tutturulabilir olduğunu ben düşünüyorum. Buradaki faiz oranları, yani politika faizi aşağı doğru geldikçe büyümelerde de doğal olarak daha iyi tablo göreceğimizi de ben düşünmekteyim.
1: Evet, şimdi OVP'yi gördük. Geçen hafta Ağustos enflasyonu büyüme rakamlarını gördük derken yine toplantı öncesi bir de dönelim Borsa İstanbul'a bakalım. Hala 14 bin puan üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ama OVP sonrası çok güçlü bir harekette görmedik. Sert bir tepki de vermedi. Haftaya sınırlı da olsa bir yükselişle başladı. Dolayısıyla Borsa İstanbul için ne dersiniz? Şu an yeni bir katalizör mü arıyor sizce?
0: Tabii geçtiğimiz hafta özellikle Borsa İstanbul tarafına baktığımızda burada fon rehberinin, yani SPK'nın yayınladığı fon rehberinin piyasaları üzerinde fiyatlama anlamında ciddi anlamda etkisini görmüş olduk. Buradaki fon pozisyonlarının, portföy şirketlerinin yönettiği özellikle serbest fonlardaki fon pozisyonlarının ayarlanması aslında piyasalar üzerinde de etkili olmuş oldu ve bir baskıya sebebiyet verdi. Bunun belki bir dönem daha devam etmesi söz konusu olacaktır. Ancak bu hafta geneline baktığımızda hafta başında tekrardan 14 bin seviyesinin üzerinde bir başlangıç yaptık. Ben bunu değerli bulduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle 13.700-13.800 bandı aşağı taraftaki, yani net olarak destek olarak takip ettiğimiz seviyeler. Ancak kalıcı tekrardan pozitif bir trendin oluşması için de, yani 14.500'lü seviyelerin üzerinde bir kapanışa ihtiyacımızın olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle bankacılık tarafı en son açıklanan enflasyon verisinden sonra bir tepki hareketini burada gördük. Beklentinin altında gelen bir enflasyon verisiyle birlikte açıkçası tekrardan yeni katalizörün özellikle yıl sonuna doğru bankacılık tarafının biraz daha belki de bu noktada pozitif ayrışması söz konusu olabilir. Yani katalizör olarak bu karşımıza çıkabilir. Eğer biz bugünden yıl sonuna kadar iki tane faiz indirimi bekliyorsak açıkçası bunu fiyatlayacak olan sektörlerin başında bankacılık gelmekte. Dolayısıyla da o taraf biraz daha diğer sektörlere göre pozitif ayrışmasını bekleyebiliriz. Ancak endekste 14.500 seviyesi kalıcı olarak geçirmeden de net bir pozitif trendten de bahsediyoruz.

0: etmek şu an için zor. Açıkçası yatırımcılar da 13.800 ve 14.500 bu bant aralığını takip edebilirler. Bir dönem daha ben bu seviyeler arasında fiyatlama yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu hafta Merkez Bankası toplantısı önemli olacaktır. Oradan gelecek hem karar hem de metin tarafı oldukça piyasaların yönü açısından da takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi biraz da dışsal şok olan petrole bakalım. Şimdi yeniden bir 100 dolara yaklaşan tablo var. İşte sabah saatlerinde bir son dakika gelişmesi vardı. İran ile Umman arasında bu kritik güzergahtaki son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde bir imza bekleniyor. Bu da tabii biraz Hürmüz Boğazı'nı rahatlatan bir gelişme olsa da hala riskler devam ediyor. Çünkü Hürmüz kapalı, tanker geçişleri oldukça düşük. Hatta Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye kadar da bir gerileme söz konusu. Dolayısıyla petrol fiyatını soracağım. Goldman Sachs 120 dolar uyarısında bulundu. Risk olarak eğer bu saldırılar devam ederse işte geçen gördüğümüz 115 dolarlık zirvenin yeniden tazelenmesine gerek bir atıfta bulundu. Dolayısıyla buraya yönelik ne dersiniz? Buradaki anlaşmayla beraber bir petrolle rahatlama görür müyüz, yoksa yine petrol fiyatları anlaşmayı mı bekliyor?
0: Tabii petrol fiyatları açıkçası karşılıklı olarak gelen açıklamalarda fiyatlama burada etkilenmekte. Hem ABD tarafından gelen açıklamalar hem İran tarafından gelen açıklamalar açıkçası buradaki fiyat düzeyinde direkt olarak etkili olmakta. Ancak burada özellikle 90 doların altını belki son haftalarda yani 90 ve 95 dolar aralığında gidip gelen bir petrol fiyatı bulunmakta. Özellikle ilk anlaşma ile birlikte, yani burada ilk haber akışı olarak anlaşma olduğunda biz 70 dolarlı seviyelere kadar geri çekilmiştik. Ancak devamında yine gelen karışık açıklamalar ve karşılıklı saldırılar bizi tekrardan bu seviyelere, 95 dolarlı seviyelere kadar getirmiş oldu. Şu an itibariyle tabii Hürmüz tarafı arz yönüyle değerlendirdiğimizde yani küresel arzın, petrol arzının burada 5'te 1'ine yakın miktarın sağlandığı ve tedarik zincirini de ciddi anlamda etkileyen bir nokta olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla buradan tam anlamıyla bir geçişkenliğin sağlanmaması da fiyatları istediğimiz o 80 dolar ve altını bir türlü getirememekte. Dolayısıyla da burada tam olarak bir net bir şekilde karşılıklı olarak ateşkes sağlandığında 80 dolar ve altı bizim görebileceğimiz seviyeler. Ancak bu tarzda belirsizliğin devam ettiği bir ortamda açıkçası 95'i bu seviyeleri normal olarak karşılıyorum. Eğer gerginlik çok daha tırmanır, karşılıklı çatışmalar çok daha alevlenirse eğer, hiç şüphesiz o gördüğümüz 115 dolarlı seviyeler tekrardan görme potansiyelimiz oldukça bu noktada fazla olur. Bir taraftan da tabii 100 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak karşımıza çıkmakta. Yani burada hem psikolojik bir seviye hem de teknik olarak da önemli. En azından haber akışının bu tarzda olduğu bir ortamda 100 dolar seviyesinin aşılmaması da önemli olarak değerlendiriyorum. Yani çok belki kısaca yatırımcılar bu tarafta gelen haber akışlarını belki de gün gün hatta anlık olarak takip etmesi çok daha önemli olacaktır.
1: Evet Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına, gerek katkılarınız gerek değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim
1: size. Teşekkür ederiz. İyi haftalar dileyelim. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendirdik. Kısa bir reklam arası, ardından buradayız.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Kayhan Tezcan bizlerle birlikte olacak. Kayhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Şimdi dilerseniz OVP ile başlayalım. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası çizildi. Şimdi geçen OVP'de bu yıl son için hedef %16 idi. Şimdi %28,4'e çıktı. Burada Merkez Bankası'nın hedefiyle de biraz yakınlaşma gördük. İşte Ağustos enflasyonunda yıllık %31,5, geçen hafta aldık bu rakamı. Dolayısıyla bu gelen rakamlar, hedefleri nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Dezenflasyon sürecini nasıl okumalıyız? Sizce burada biraz daha süreç yavaşladı mı deriz, yoksa biraz daha gerçekçi seviyeler mi konuşulmaya başlandı?
1: Teşekkür ederim. Sorunuz gayet güzel. İkisi de geçerli bence. Hem gerçekçi bir seviyeye doğru taşınmış gözüküyor. Hem de malumunuz biraz yavaş düşüyor maalesef enflasyonumuz. Gerçekçi seviyeye düşmesi bizim gibi piyasaya daha çok odaklı çalışanlar için daha önemli. Yani burada bu hedeflerin daha ciddiye alınması, daha kıymetli olması için bu gerçekçi seviyelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz Fatma Hanım. Ama söylediğiniz gibi de maalesef daha yavaş bir tempoda geriliyor. Bu tempoda, yavaş tempoda gerilemesinin hani yeter ki gerilesin ama yavaş olsun gibi de bir bakış açısı gelebilir. Ama özellikle petrol piyasasındaki bu 95-100 dolar civarında gezinmesi kısa vadede bizim faizi indirmemizde bir sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Yani burada asıl gecikme, enflasyonun gecikmesinin arkasındaki temel sebep burada faizin özellikle bu dışsal sebeplerden dolayı faizin inmesinin gecikmesiyle tezahür edecek. Onun elinde malum bir karar alınacak ama orada herhalde Fatma Hanım çok büyük bir beklenti yok. Zaten fonlamayı 37'lere getirdi Merkez Bankası. Dolayısıyla burada Hürmüz bölgesindeki bu savaş ortamı ve bir türlü ateşi sönmeyen petrol fiyatlarının sonuçlarını beklemekte fayda var. Yani ben hedeflere bakıyorum, şöyle önümde açık. Yani mesela 2027 hedefi enflasyonda 21, 28 yılında 13,5, 2029 hedefi de 9 verilmiş. Yani gönülden isteriz öyle olmasını. Ama ve lakin bu tabii ki bu hedefler verilecektir. Hedefsiz de olmaz. İddialı hedefler verilmesinde ben anlayışla karşılıyorum ama kısa vadede piyasaları çok da heyecanlandıracak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir çıktı olduğunu düşünmüyorum. Daha çok böyle dilek ve temenniler tadında açıklamalar gibi oluyor. Büyüme hedefleri de öyle. 2026 büyüme hedefini 3.3'e de sabit demişler. 2020 biraz daha iddialı. 4.2. 2029 hedefi de 5 gibi verilmiş. Malumunuz enflasyonla düşürmekle büyüme hedefi biraz aralarında çelişki olan hedefler. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeden de taviz vermeyeceksiniz, vermeyeceğiz derseniz bu büyümenin nereden geleceğini de sorgulamak lazım. Bu çok yüksek bir verimlilikten de gelebilir. Ama öyle çok yüksek bir ekonomide verimlilik de maalesef şu dakikada göremiyoruz. Dolayısıyla hem bazı yönüyle gerçekçi şeylere çekilmiş, tabana çekilmiş.

0: Borsa İstanbul'a yansımasına bakalım. Şimdi OVP sonrası çok sert bir tepki görmedik Borsa İstanbul'da. Hala evet, 14.000 üzerindeyiz. Yine fon rehberiyle beraber geçen hafta bir baskı vardı. Merkez Bankası'nın repo ihalesi adımıyla bir yükseliş vardı. Dolayısıyla orayı da açalım isterseniz. Ne dersiniz oraya yönelik?
1: Evet, söylediğiniz gibi şimdi ben piyasaya bakıyorum, şöyle son rakamlara da bakayım madem canlı yayındayız. 14.150 ile 14.000 arasında böyle dar bantta böyle kısa paslaşmalar diyebileceğimiz şekilde gelişti. Ya hakikaten bunda ben çok şaşırmadım çünkü orta vadeli plan bizim çok piyasacıların evet kulak kabarttığı, acaba ne dendiği, enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, bütçe açığı, bunlarla ilgili hangi hedefler verilmiş, bunlar çok önemli ama bunları sadece not edip daha piyasayı birinci dereceden daha kısa vadede etkileyecek ayrıntılara daha çok biz bakıyoruz. Evet, fon yönetim kararları çıktı. Ben burada da evet geçen hafta özellikle burada bir baskı hissettik. Bu baskı bazı hem hisse değişimleri hem de tabii ki hisse oranlarının ayarlanması ile ilgili bazı satışlar, alışlar karşılıklı oldu. Benim dikkatimi daha çok başka bir nokta çekti. Müsaade ederseniz çok kısa onu anlatayım. Bu özellikle 500 milyon TL'ye çekilmesi PYŞ'lerin yani portföy yönetim şirketlerinin, ben burada birazcık daha ölçülü hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın madem biz bu piyasayı büyütmek istiyoruz, yabancı yatırımcıları olmasını istiyoruz. Yabancı yatırımcılarda portföy yönetim şirketleri de geliyorlar. Böyle butik portföy yönetim şirketleri var. Hatta biz bunların bazılarını giriş yapmaya çok da niyetli olduklarını da duyduk. Fakat bu MSI'nin yaptığı uyarılardan sonra bir miktar geri çekildiklerini duyduk. Ama şimdi böyle yüksek sermaye istekleri maalesef buradaki piyasaların geleceğini bir miktar riske atacak diye düşünüyorum. Burada daha dikkatli düşünmek, adım atmak lazım. Hani nasıl yapılabilir? Bakın bu dünyada şöyle yapılıyor. Asset under management denilen, yani sizin yönettiğiniz portföyün nispetinde size bir sermaye şartı getiriliyor. Yani nedir bu? Siz diyelim işte 2 milyar TL yönetiyorsunuz. İngiltere ve Amerika gibi çok gelişmiş piyasaların olduğu ülkelerde bu 10.000'de 2 sadece. 10.000'de 2 olarak sermayenizi korumanızı istiyor. Büyüdükçe yani yönettiğiniz fonlar büyüdükçe bu sermayeyi kademeli olarak arttırmanız bekleniyor. Ödenmiş sermayede sadece bildiğim kadarıyla İngiltere'de sadece 100 bin pound, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle ödenmiş sermaye gerekliliği bile yok. Dolayısıyla şunu çok net söylemek isterim. Ben de 99 yılından beri bu piyasanın bir emekçisi sayılırım. Biz de dört gözle bu yabancıların geldiği günlere geri dönmek istiyoruz. Çünkü hatırlanır %63-%65 seviyesine kadar yabancı oranları vardı ülkemizde. Bu oranları geri dönmemiz için bizim mutlaka buradaki sermaye ihtiyacını söylediğim gibi yönetilen portföylerin 10.000'de 2 olur, 10.000'de 3 olur. Bu istikamette daha makul seviyelere çekilerek yönlendirilmesi ve daha liberal, daha kolay girişlerin, daha kolay çıkışların, daha kolay olduğu bir iklime doğru yönlendirilmesi lazım. Umarım bu konu bir kez daha gözden geçirilir. Aksi takdirde gerçekten çok iyi çalışan, çok başarılı PYŞ'lerin burada kapanma

0: Nasıl söz konusu veya işte diğer PYŞ'lerle birleşmeye zorlanması söz konusu. Bu konunun daha aklı selimle biraz önce verdiğim 10.002 dünya ölçeğinde, yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyada bu böyle yapılıyor. Bu ölçekleri çekilerek yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemek istiyorum Fatma Hanım.
1: Evet Kayhan Bey, çok az bir süremiz kaldı. O zaman değmişken bir de yabancıyı çok kısa açalım. Çünkü CDS'lerde yeniden 220 altındayız. Şimdi burada yabancının tekrar gelmesi için faiz indirimlerinin başlaması mı gerekiyor, yoksa kredi notunda bir artış mı görmemiz lazım? Yabancıyı nasıl tekrar içeri çekeriz?
0: Çok güzel söylediniz. Hem faizlerin tabii indirilmesi şahane olur, ama bu biliyorsunuz daha önce de böyle çok maalesef rasyonel diyemeyeceğimiz bir yolla indirildikten sonra yaşananlar ortada. Faizlerin inmesi şüphesiz harika olur. Tabii ki not arttırımı da aslında bunlar Fatma Hanım birbirlerine kuyruklarından birazcık bağlı konular. Yani faizin inmesi, faiz indikten sonra yabancıların notları arttırması, daha rasyonel regülasyonlara kavuşmamız, MSCI gibi şirketlerden, Dow Jones, evet, S&P gibi şirketlerden uyarıları, evet, almamamız gibi durumların arka arkaya gelmesi lazım, evet, Fatma Hanım.
1: Evet Kayhan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. İyi haftalar. İyi haftalar dileyelim.
0: İyi haftalar. Çok
1: hoşçakalın. Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Kayhan Tezcan bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendik. Böylece yatırım gününü burada noktalıyoruz. Birazdan hisse hattasıyla yeniden karşınızdayız.

0: olan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki.

0: yapıyorsan sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

İş Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda aslında Hürmüz Boğazı'na gözler şimdi İran ile Uman arasına çevrildi. İkili arasındaki tanker geçişini kolaylaştıracak yeni bir koridor oluşturulması için önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor. Tabii piyasa henüz bir normalleşmiyor. Hürmüz Boğazı hala kapalı. Tanker geçişleri oldukça ciddi oranlara kadar düşmüş seviyede ama petrol fiyatlarından ziyade buradaki navlun fiyatlarının artması, sigorta maliyetleri, yine bölgedeki risk primi derken şirket bilançolarına çok fazla yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla bu haber beraberinde 3 tane tanker şirketi bu durumdan, bu risklerden nasıl etkileniyor, detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. ABD borsalarında nasıl bir tablo var? Haftanın ilk işlem günü S&P 500'de sınırlı da olsa bir geri çekilme var. Endeks kontratlarında diyelim ve ABD merkezi bir tanker şirketi olan International Seaways ile başlayalım. Çünkü filoya baktığımızda önemli bir ağırlığa sahip. Hürmüz'den geçen ham petrol akışında bozulma ve buna bağlı navlun fiyatlarından doğrudan etkilenebilecek şirketlerden bir tanesi. Yine kritik nokta olarak baktığımızda Hürmüz'deki risk devam ettikçe tanker arzındaki fiili bir sıkışmayla da gemi başına günlük kazançlarda yukarı çekilme eğilimi gösterebiliyor. Dolayısıyla da spot navlun fiyatlarının artması da International Seaways gibi şirketleri pozitif anlamda etkileyebiliyor diyelim. Ama koridorun güvenli bir şekilde açılması, aslında düzenli bir hale getirilmesiyle tersini düşünmek de lazım. Risk primi azalırsa navlunlarda yeniden bir normalleşme görebiliriz. Dolayısıyla hisse performansında da olumsuz bir etki de burada görülebilir ama son tablosuna bir bakalım. Hisse performansında yılın başından itibaren jeopolitik risklerin de etkisiyle %135'likte bir prim kazanmış. Bu noktada son bir haftada %12'likte bir yine yükseliş görmüşüz. Dolayısıyla buradaki hikayenin büyük ölçüde fiyatlandığını hisse performansından takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Hürmüz gerilimi şirkete ne kadar yarayacak diye asla bakmamak gerekiyor. Çünkü güçlü yükselişlerin arkasındaki navlunlarında ne kadar yüksek kalabileceği de tanker firmalar için önemli bir başlık. Bir de bakalım Avrupa borsalarına. DAX endeksinde Avrupa'nın en büyük ülkesi olan Almanya'nın borsasında yine sınırlı bir geri çekilme var. Burada tabii ABD tarım dışı istihdam verileri, küresel tahvil faizlerinin yükselişi gibi birçok baskı olurken endekslerde de yine eksi fiyatlamalar öne çıkıyor diyelim ve bakalım buradan hemen Hafnia şirketine. Singapur merkezi bir tanker şirketi. Yine burada filoya baktığımızda geniş bir ağ sahipken Hürmüz'deki gelişmeler Hafnia için biraz daha farklı bir şekilde çalışıyor. Çünkü petrol akışının bozulması sadece ham petrol değil, benzin, dizel, jet yakıtı gibi petrol ürünlerinin genel ticaretini de etkiliyor. Dolayısıyla rotaların uzuyor olması, gemilerin de daha uzun seferlerde kalıyor olması da tanker talebini bu noktada destekleyebiliyor. Burada tabii önemli bir karşı tarafta var. Yeni bir tanker arzı. Burada yine 2026 rakamlarına baktığımızda Hafnia şirketi için navlunların girildiği sürece yeni gemi teslimatları da zaman içinde piyasa sıkışıklığının azaltabileceğinin altı çiziliyordu. Beraberinde de aslında sadece ürünümüze bakmıyoruz. Ürün tankerleri tarafında da arz talep dengesi bu şirketler için önemli bir dinamik diye bakıyoruz. Hemen bakalım hisse performansına. Yılın başından itibaren %50'ye yakın bir yükseliş kaydetmiş. Az önce baktığımız International Seaways kadar güçlü olması da yine burada tanker hikayesini fiyatlandığını da görüyoruz. Yine burada bir sonraki soruya geçtiğimizde Hürmüz'deki bu risk navlunları yüksek tutmaya devam edecek mi? Yeni gemi arzda burada avantajlar ne kadar törpülenecek? Bir sonraki başlıkta bu olacak soru olarak diyelim. Bir de bakalım buradan Londra piyasalarına, İngiltere tarafına nasıl bir tablo var? Sınırlı bir yükseliş var. Diğer baktığımız iki endekse göre pozitif bir ayrışma takip ediyoruz ve buradan yine bir başka tanker şirketiyle devam edelim. TK Tankers diyelim. Bermuda merkezi bir şirket. Ham petrol ürünleri taşımacılığına odaklanıyor. Yine filosu da oldukça geniş. Burada tabii yeni Hürmüz hikayesini değerlendirdiğimizde gemilerinin rotaların uzaması ve maliyet kaleminin yükselmesiyle aynı gemi daha uzun seferlerde kalabiliyor. Zaten Hürmüz Boğazı kıyılarına çok fazla da yoğunlaşma görmüştük boğazın kapatılmasıyla beraber. Dolayısıyla piyasadaki efektif tanker arzı azalabiliyor. Beraberinde de jeopolitik risk

turistlerin devam ettiği bu ortamda gemiler için güvenli rotalarda daha uzun süre harcadığı bir ortam tanker şirketlerinin günlük kazançlarını etkileyebiliyor da diyelim. Nitekim zaten 2026'nın ilk çeyreğinde günlük spot kazançta şirket 61 bin dolar olarak da açıklamış. Buradan da aslında hikayenin yansımasını da gördük. Hisse performansa yaklaşık %75'lik bir yükseliş var. Yine burada temel gösterge olarak navlun fiyatlarını alıyoruz. Son bir ayda %20'lik primiyle de bunu aslında katmış diyelim. Dolayısıyla özetlemek gerekirse Hürmüz'e yeni bir koridor haberi tanker şirketleri için açısından iki taraflı destekleyebiliyor. Bir taraftan gerilim devam ederse navlun fiyatları artar mı? Diğer taraftan Hürmüz'ün alternatifi bir rota açılırsa yeniden tanker talebi nasıl etkilenir? Şirketlerin detaylarını önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız diyelim ve hesaplasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

Biz de komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa 30, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 24 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26 derece. Denizli 34, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 35 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 35, Adana 40, Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu ve Rize 25, Karabük 27, Samsun 26 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9 derece. Malatya 31, Erzincan ve Van 25, Ardahan 16 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin ve Diyarbakır 35, Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan.
1: Bankam Ton Bank, kartıma de.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Böyle. Otobit'te.
4: Hangi krediye?

0: Aslında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Dört beş All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: hanımı misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim merhabalar, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları sizlerle buluşturacağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Orta vadeli program belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi yönetimiyle birlikte kameralar karşısına geçti. Yeni programı tanıttı. Önemli hususlar vardı. Bu hususları bültenimiz içerisinde konuşacağız. Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama, işsizlikten turizme kadar birçok veri revize edildi ve yeni hedefler belirlendi. Diğer yandan Türk lirasındaki paya baktığımızda TL mevduattaki payı TL'nin giderek kuvvetlendiğini görüyoruz. TL'ye güvenin arttığını ifade ediyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Daha önce bu oran 31.6 seviyesindeyken %61.50 seviyesine geldi. TL'nin toplam mevduattaki payı artmış durumda. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi orta vadeli program geride kaldı. Gözümüz Merkez Bankası'nın kararında olacak. 10 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Uluslararası kurumlar merkeze dair öngörülerini paylaşıyor. Onlardan biri Morgan Stanley. Morgan Stanley'e göre Ekim ve Aralık ayında Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir. İki toplantıda yaklaşık toplamda 200 bas puanlık faiz indirimi beklediğini uluslararası kurum dile getiriyor. Sene sonu politika faizinin geleceği noktaysa %35 olarak öngörülüyor. Bakalım öncelikle bu toplantıda Merkez Bankası ne karar verecek ve kalan toplantılar adına da hangi ipuçları ve

0: STK kurulu ifade edecek. Göreceğiz, takip edeceğiz. Öte yandan seneyi yavaş yavaş tamamlarken, son çeyreğe girmişken Türk tahvillerine ilginin yoğun olacağına yönelik beklentiler var. Yabancının radarında Türk tahvilleri var. Orta ve uzun vade adına önemli getiriler sunabileceğine ilişkin başlıkları da bu anlamda Türk tahvillerinde görüyoruz. HSBC'nin altına dair değerlendirmesi var. Altın fiyatları çok oynak. Yükseliyor mu? Yükselecek mi? Düşüş bitti mi? Derken tarım dışı istihdam verisi sonrası altında bir geri çekilme, bir baskı söz konusu. Kurum altında dip seviyelerin geride kaldığının altını çiziyor. HSBC'nin değerlendirmesi bu şekilde. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz. Endekste yarım puanın üzerinde bir yükseliş var. Geçen hafta 14.000 puan seviyesinin altına bolca sarkmıştı BIST endeksi. Bugün 14.000 puan seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Son görülen seviye %0.56'lık yükselişte 14.091 olarak kayıtlara geçiyor. Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. 17.618, %0.29'luk yükseliş. Gün içerisinde 17.671 puan seviyesi yukarıda test edildi. Sektörlere bakalım. Bankacılık endeksi kırmızı, sanayi endeksi artıda, gayrimenkul düşüş gösteriyor. Teknoloji ve turizmde sınırlı hareketler var. Bu saat diliminde borsada ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Sigortacılık, madencilik ve bilişimde de bir miktar geri çekilme söz konusu. Fiyatı en fazla artan şirketlere bakalım. MİA Teknoloji, GESAN, Europower, Sasa Polyester, Katılım Evim. İlk 5 böyle. BIST 100'de fiyatı en fazla geri çekilenler. Odin, bugün de taban oldu. 3300 TL'lerden 1100 TL'li rakamlara geldi Odin Teknoloji. Halk Bankası, Fenerbahçe, Pasifik Eurasia, Margün Enerji, BIST 100'de yer alan şirketler arasında fiyatı en fazla geri çekilenler bu şirketler, bu hisseler. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamalar böyleydi. Orta vadeli programda büyümeden istihdama, enflasyondan işsizliğe kadar birçok nokta ön plana çıktı. 3 yıllık yol haritasını doçent doktor Bilal Bağış değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Evet, ben açıkçası tabii enflasyon, büyüme, tüm bu makro verilerin, istihdam, bütçe gibi temel makro hedeflerin yer aldığı bu programın küresel, bölgesel, hatta Türkiye üzerindeki farklı gelişmeler göz önüne alınarak sürekli güncellenmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu doğrultuda tabii bazı güncellemeler temel makro hedeflerde söz konusu. Aslında tüm bu bahsettiğimiz farklı parametreler açısından temel makro hedeflerde güncellemeler söz konusu elbette. Ancak hedefler, genel çerçeve, daha önceki konuşulan, ortaya konan planlar, programlar açısından, daha genel ekonomi politikaları açısından bir ciddi sapma söz konusu değil. Önceki planlar, programlarla büyük oranda uyumlu. Fakat yeni dönemin gerçekleri de göz önüne alınarak yapılmış güncellemeler söz konusu. Tabii belirsizlikler, riskler kaynaklı, özellikle arz yönlü baskılar, bunun tabii başta ticaret ortaklarımız açısından getirdiği zayıflama, bunun Türkiye'nin ticaretine, maliyetler üzerinden, enflasyon üzerinde oluşturduğu büyük oranda tabii geçici ve zaruri güncellemeler burada söz konusu. Beklendiği gibi de enflasyonla mücadele ile büyüme arasında benim kanaatim biraz daha dengeli bir politika duruşu söz konusu. Onun altı çiziliyor. Dezenflasyonun maliyetinin tabii burada ortaya konacak politikaların maliyeti iş gücüne, düşük gelirlere, sabit gelirlere çıkarmaması gerekiyor. Malum bu güncellemeler olmadığı takdirde örneğin ücret düzenlemelerinin artık hedef enflasyon beklentilere göre yapıldığı malum. OVP'deki enflasyon beklentileri daha önce düşük kalıyordu. Büyüme beklentileri de görece yüksek kalmıştı. O yüzden

0: Bu güncellemeler önemli açıkçası. Biz tabii önceki yayınlarda da revizyonların gelebileceğini altını çiziyorduk. Hızlı dezenflasyondan biraz daha makul ölçülerde bir dezenflasyon sürecine doğru. Yine %8'lik büyümeden daha açıkçası kontrollü büyümeye doğru bir revizyon olabileceğini altını çiziyorduk. Daha uzun süreli bir sıkı politika duruşunun altını çizileceğini altını çiziyorduk. Tabii son dönemde özellikle İran'daki savaş devam eden farklı bölgelerdeki riskler kaynaklı tedarik zinciri ve tarife savaşları bu gibi büyük şoklarla Türkiye ekonomisi de dünya ekonomisi de karşı karşıya kalmıştı. Düşük enflasyon ile birlikte güçlü istihdamın, reel gelir artışının, verimlilik artışının da o yönü vurgulan da önemli olduğu kanaatindeyim. Tabii bütçe açığı, cari açık tarafında da kısmen daha yüksek açıklar öngörülüyor. Programda da ortaya konduğu gibi geçici de olsa. Ancak uzun vadede bunlar da sürdürülebilir uzun vadeli ortalamaların hatta onların altına doğru çekiliyor gibi görünüyor.
1: Efendim, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Kardemir Çelik'i konuşacağız. Şirket 31 Temmuz'da borsada fiyatlanmaya başladı ve bugün takvim yaprakları artık 7 Eylül'ü gösteriyor. Fiyatlanmaya başladıktan sonra şirkette hangi görüntüde hangi nüanslar değişti? Diğer yandan ilk 8 ay nasıl geçti? Son çeyrek neler bekleniyor? İhracat kanadında bir ivmelenme var mı yok mu? Halka arzdan elde edilen gelirler nasıl kullanıldı, nasıl kullanılmadı? Devam edecek. Yatırımcı artık Kardemir Çelik'i daha fazla merak ediyor. Bizler de Kardemir Çelik'i bu bölümümüzde yine konuşacağız. Bizlere Kardemir Çelik Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özlem Bakırel eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk 8 ay tamamlandı.
2: Evet.
1: İsterseniz bu periyodu konuşarak sohbetimize başlayalım.
2: Tabii ki.
1: İkinci çeyrek finansalları da şirketler duyurdu. Hı. Üçüncü çeyreğe ilişkin görüntüyü resmi olarak duyurmadınız ama ortalama ilk 8 ayın nasıl geçtiğini sizler malum biliyorsunuz. Bize bir perspektif çizin lütfen. Nasıl geçti sizler adına bu periyot?
2: 2026 sektörümüz için oldukça değişken bir yıl oldu. Buna rağmen biz şirket olarak güçlü bir performans sergiledik. Ayrıca bizim için çok önemli bir zaman dilimiydi. 31 Temmuz itibariyle sizin de belirttiğiniz gibi Borsa İstanbul'da şirketimiz işlem görmeye başladı. Bu sebeple şirketimize yatırımcımızın teveccühüne istinaden 813.854 yeni ortağımız oldu. Tabii ki bu da şirket olarak bize büyük bir sorumluluk yükledi. Biz de sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Rakamlara baktığımızda da biraz rakamlardan bahsedeyim ilk 6 ayın. Hasılatımız 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %26,28 artarak 13,9 milyar Türk lirasına erişti. Aynı dönemde de brüt karımız 1,75 milyar Türk lirası. Esas faaliyet karımız ise 1,22 milyar Türk lirası olarak açıklandı. Favök ise %10,37 artışla 1,4 milyar Türk lirası seviyesine yükselmiş bulunmakta. Toplam kaynaklarımız %14 artışla 32,2 milyar Türk lirasına, öz kaynaklar ise %8 artışla 11,2 milyar Türk lirasına ulaştı. Kısacası büyümemiz devam ediyor şirket olarak bu şekilde.
1: Senenin başında planladığınız şekilde mi peki bu ilk 6 ay sürdü? Yani planlara uydu mu her şey?
2: Planlara uydu. Tabii ki oldukça zor bir yıldı. Sizin de bildiğiniz üzere 3. aydan itibaren kapımızın dibinde ülke olarak yaşadığımız bir savaş başladı. Buna rağmen biz hem Favök'te hem Ciro'da hedeflerimizi gerçekleştirdik. Zaten 13,9 milyar Ciro'da ilk 6 ay için bunun göstergesi oldu.
1: Bu 6 ay sene sonuna dair nasıl ipuçları veriyor peki? Sene sonu içinde ortaya konulan hedefler yakalanacak mı?
2: Bizim 2026 yıl sonu hedefimiz ciroda %20 ila %30 arası büyüme hedefliyor. Halka arz geliriyle birlikte işletme sermayemiz de güçlendi. Yılın ikinci yarısında biz daha esnek ve karlı bir seyre gireceğini öngörmekteyiz şirket olarak.
1: Siz de belirttiniz, şirket 31 Temmuz'dan itibaren borsada fiyatlanmaya başladı. Borsada fiyatlanmaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti? Yani İzmir'de işten çıktığınızda vatandaş sizi çevirip ya Özlem Hanım Kardemir Çelik ne yapıyor, işte daha büyüyecek mi? Bu tarz dönütler alıyor musunuz? İstanbul'a nazaran İzmir'de evet büyük şehir ama belki biraz daha böyle diyalogların olabileceği bir nokta diyebiliriz. Bir de planladığımız şekilde mi arz sonrası her şey ilerliyor?
2: Öncelikle bizim hayatımızda bir şey değişmedi. Zaten biz yarım aslı aşkın süredir üreten sanayi kuruluşuyuz. Ben kendim de 25 senedir demir çelik sektöründe çalışmaktayım. Açıkçası biz günümüz satış, bu yapılan satışı, lojistiği, operasyonu, nasıl daha müşteriye iyi bir hizmet sunabiliriz gibi güncel konularla devam ediyor. Tabii bu arada dediğim gibi biraz önce de sorumluluklarımız arttı. Zaten yeni hedeflerimiz var. Daha hem pazarlardaki pazar payımızı artırmak hem de daha katma değerli ürünler, daha kaliteli ürünler sunabilmek. Bu yüzden de yatırımlarımıza da tam gaz devam ediyoruz. Açıkçası bizim hayatımız aynı şekilde kaldığı yerden devam ediyor.
1: Biraz o hedeflerden de bahsedelim mi? Yatırımcı merak ediyor. Orta ve uzun vadede Kardemir Çelik neyi hedefliyor? Hem satış hem operasyonel anlamda. Savaşa değindiniz. 28 Şubat'tan itibaren bizi de yakından ilgilendiren bir bölgede cereyan ediyor. Petrol fiyatları arttı. Biraz önce lojistik dediniz. Bu ilintili olarak lojistik sektörüne sirayet etti. Tüm bunları da düşünerek şirketin hedeflerini masaya yatıralım.
2: Şimdi şöyle, biz dediğiniz gibi savaş başladıktan sonra hem ülkemiz hem de şirketimizin köklü ihracat geçmişi ve köklü bir üretim geçmişi var. Bu sebeple zaten son 5 yılda %53 olarak gerçekleşmişti ihracat rakamlarımız. 6 aylık verilere baktığımızda da ihracat rakamımız %57 seviyesinde gerçekleşti. Açıkçası savaştan sonra ihracatımız daha da hızlandı. Artan petrol fiyatlarına, artan navlunlara rağmen. Çünkü biz operasyonel anlamda üretim bacağında olduğu gibi, ihracat bacağında olduğu gibi lojistik bacağında da oldukça esnek yüklememiz mevcut. Dolayısıyla müşterilerimiz bizden aldıkları zaman o ürünün sorunsuz bir şekilde bizden zamanında gideceğini biliyor. Bu yüzden de açıkçası ihracat daha da artarak devam etti.
1: Çelik sektörü, sanayi sektörü çok ucu açık bir sektör. Biraz şirketin faaliyet alanlarından da bahsedelim mi?
2: Tabii. Şirketimiz 1968 yılından beri demir çelik sektöründe. Bugün 1350'nin üzerinde çalışanımızla 2,5 milyon ton üretim kapasitemiz var. 4 ana ürün grubu üretmekteyiz. 2022 yılından beri kendi ham maddemizi üretiyoruz. 1,2 milyon ton kapasiteyle kütük demiri olarak. Fil maşin ve inşaat demiri üretmeye başladık 2023 yılında. Bu da 600 bin ton kapasiteyle ve bizim ilk ürün grubumuz olan ticari profil ve yapısal profilleri de biz dediğim gibi 1968 yılından beri üretmekteyiz. O da 700 bin ton kapasiteyle ve çok köklü bir yelpazeye ihracat yapmaktayız. 7 tane üretim tesisimiz var. Ayrıca 5 tane de yardımcı tesislerimiz var. 2 tane de yenilenebilir enerji tesisimiz mevcut. Bu yardımcı tesislerimiz aynı zamanda bizim demir çelik üretimimize adı üstünde yardımcı ama aynı zamanda da en son teknolojiyle ve çok da gündemde olan karbon emisyonlarını azaltmamıza yönelik faaliyet göstermekte. Misal toz toplama tesisi, karbon ayrıştırma tesisi gibi su ayrıştırma tesislerimiz. Tabii bu da bizi rakiplerimizden, hem dünyadaki hem Türkiye'deki rakiplerimizden ayrıştıran bir konu.
1: Şimdi her bahsettiğiniz husus kendi açısından değerli. Evet. İnşaat demiri dediniz. Hı hı. İç pazardaki hareket

0: Şirketlilikten ne kadar şirket nemalanıyor? Çünkü dün orta vadeli program açıklandı. Sosyal konut projelerinden bahsedildi. Özellikle başta deprem bölgesi olmak üzere ciddi kaynakların ayrılmaya devam ettiği vurgulandı. Şirket bu inşaat demiri üretimi dediğiniz için soruyorum. Bu alanda nasıl faaliyetlerini devam ettiriyor? Karlılığına, cirosuna bu alandaki gelişmeler nasıl yansıyor?
1: Açıkçası inşaat demiri bizim üretimlerimizden sadece bir tanesi. Biz sadece inşaat sektörüne faaliyet hizmet veren bir firma değiliz. O hatta tam tersi oldukça yaygın bir yaygın sektörlere faaliyet veriyoruz. Savunma sanayinden tutun enerji sektörüne, makine sanayinden tutun karasör imalatına kadar birçok yerde bizim ürünlerimiz kullanılmakta. Tabii böyle olunca yeni alanlar bir yer kapansa yeni alanlar oluşuyor. Mesela son zamanlarda elektrikli araç. Elektrikli araçlar dünyanın gündeminde. Dolayısıyla ayrıca rüzgar türbinleri, güneş santralleri siz de biliyorsunuz dünyada her yerde revaçta.
0: Hepsi tabii, stratejik sektörler aslında bahsettiğimiz.
1: Evet, zaten biz bu hedefler doğrultusunda en baştan beri vizyonumuzu bu şekilde şekillendirmiştik. O yüzden dediğim gibi inşaat sektörü zaman zaman inişli çıkışlı dalgalanmalar yaşayabiliyor. Bu yeni sektörlerle, bu yeni alanlarla daha doğrusu dünyanın gündemine ön plana çıktıkça biz de oralarda gücümüze güç katıyoruz, var oluyoruz. Var olmaya devam ediyoruz.
0: Yenilenebilir enerji sektörü var bu bahsettikleriniz evet. içerisinde. Elektrikli şarj istasyonları ve elektrikli araçlar noktasına evet. değindiniz. Evet. Aslında bu konuştuğumuz konular dünya liderlerinin gündeminde ve belki de önümüzdeki 50 yıla damga vuracak sektörler olarak değerlendiriliyor. O zaman bunu da göz önünde bulundurarak şirketin bu alanlarda madem faaliyet gösteren bir kimliği var, orta ve uzun vadede büyüme stratejilerine de değinelim mi?
1: Tabii. Biz zaten halka arz gelirlerinin %90'ını işletme sermayesi ve ham madde tedarikine ayırmıştık. %10'unu da yatırımlara ayırdık. Bu %10 yatırımın içerisinde de %6'sı hatta modernizasyonu, dijital ERP altyapısı ve yeni ekipmanlara ayrıldı. %4'ü de yenilenebilir enerjiye ayrılmış durumda. Mesela hali hazırda şu an 2027'nin başlarında yapısal profilde ebatlarımızı büyütecek yeni yatırımımızı devreye alacağız. Bununla beraber ciromuz %20 civarında, ihracatımızın ise %25 civarında artacağını öngörmekteyiz. Bunu hedefliyoruz.
0: 50'nin üzerinde şirkete ihracat yapıyorsunuz şu an.
1: 50'nin üzerinde şirket, dünyada ülke.
0: Evet.
1: Yüzün üzerinde.
0: Yüzün üzerinde.
1: Evet, evet.
0: Ana bölge hangisi? Avrupa mı?
1: Ana bölge açıkçası değişiyor. Amerika kıtası şu an bizim öncelikte. Sonra Avrupa, Afrika, Avrupa. Girmediğimiz ülke pek yok gibi.
0: Amerika dediniz, bu evet. vergi noktasında yaşanan gelişmeler şirketi nasıl etkiliyor peki?
1: Tabii ki 2018'deki Amerika'nın %25 Türkiye'ye vergi uygulamasından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ihracatı Türkiye'den düşmüş durumda. Fakat son gelişmeyle beraber şu an Amerika herkese %50 vergi oranı uygulamaya başladığından beri Türkiye'nin şansı diğer ülkelerle aynı konuma erişmiş durumda. Zaten son haftalarda da bunun meyvesini görmeye başladık. Amerika'dan siparişler gelmeye başladı. En azından bu da bizim için bir ülke olarak iyi bir adım diyelim.
0: Bu hazır ihracatı ve bu siparişleri konuşuyorken döviz kurlarındaki tablonun size ve sektöre nasıl yansıdığını da masaya yatıralım mı? Buradaki yaşanan fiyat hareketlilik, üretim maliyetlerine ve ihracat gelirlerine nasıl yansıyor, nasıl sirayet ediyor?
1: Şimdi bizim tabii ki ihracat gelirlerimizin önemli bir kısmı döviz bazlı. açıkçası üretimde kullandığımız bazı girdiler de döviz bazlı. Dolayısıyla bu bize maliyet tarafında etki oluyor. Ama bizim tabii ki en önemli avantajımız kendi ham maddemizi kendimiz ürettiğimiz için bu bize maliyet tarafında bir avantaj sağlıyor. Piyasadaki dalgalanmalar karşısında tedarik zincirimiz oldukça rahat. Açıkçası biraz önce de belirttiğim gibi bu bizi rakiplerimizden ayrıştıran bir konu. Asıl mesele bizim için kurun yönü değil, döviz gelirlerimize, döviz bazlı maliyetlerimiz arasında bir denge oluşturmak.
0: Yine burada Çin'in düşük fiyatlı çelik ihracatına da değinelim. Türk şirketlerine nasıl yansıyor?
1: Tabii Çin'in arz fazlası üretimi bizim demir çelik sektörünün maalesef ki en önemli gündem maddesi. Etkilemiyor dersek yalan olur Türkiye'yi. Aslında Türkiye COVID döneminde, pandemi döneminde bir avantaj yakalamıştı Çin'e karşı. Çin kendi iç piyasasına yönelince biz de o sıralar bu avantajı ülke olarak kullandık. Ama sonrasında artan maliyetler, işçilik maliyetleri ve enerji maliyetleri sonrası Türkiye olarak elimiz zayıfladı. Biz de şirket olarak çok çeşitli ürün ürettiğimiz için ve çok fazla coğrafyaya ihracat yaptığımız için açıkçası bundan diyebilirim ki en az etkiyle sıyrılan şirketlerden biri olduk. Ama tabii ki Çin baskı oluşturmaya devam ediyor tüm dünyada. Umarım ki yani Türkiye aldığı ve alacağı sektöre uygun politikalarla, önlemlerle biraz bu etkiyi azaltması gerekiyor.
0: Şimdi bu savaş sonrası dünyada büyüme beklentileri de zayıfladı. Uluslararası kurumlar bu beklentileri aşağı indirebilse ediyorlar. Amerika'yı konuştuk, Çin'i konuştuk. Bir de Avrupa pazarını isterseniz konuşalım. Buradaki daralma ya da büyümedeki zayıflama siparişlerinize nasıl yansıyor?
1: Şimdi Avrupa kısa vadede bir temkinli bir politika izliyor açıkçası. Tabii özellikle sınırda karbon ayak izi ve sonrasında 1 Temmuz itibariyle kotayı da tekrar bir yarı oranında azaltmış durumda. Bir de bunun üstüne Mart ayından itibaren savaşla beraber daha da temkinli bir politika izlemeye başladılar. Ama şöyle de bir gerçek var. Avrupa'daki müşterilerimize ve daha yeni yaptığımız toplantıda Eurofer'de söylediğimiz gibi biz Avrupa ile Türkiye ayrılmaz bir bütünüz. Yani biz bir Çin değiliz, bir Mısır değiliz, bir Hindistan değiliz ülke olarak. Biz onların yanı başındaki her zaman komşusu olarak kalacağımız için lojistik avantajımız ülke olarak çok fazla. Ve Türkiye'deki şirketler ve bizim kendi şirketimizde özellikle son teknolojiyle elektrikli arka ocağından üretim yaptığı için Türkiye'nin %70'i elektrikli arka ocağından kendi ham maddesini üretmekte. Dolayısıyla bizim diğer ülkelere göre avantajımız lojistiğin yanında bu açıdan da çok fazla. Hatta bizim şirket olarak Türkiye'deki ilk 3 şirketten bir tanesi en düşük emisyonlu üretim yapan. Bu da bizi aslında Avrupa'daki son dönem izledikleri politika açısından çok fazla öne geçiriyor. Dolayısıyla Avrupa bizden uzun vadede, kısa vadede vazgeçiyor gibi gözükse de uzun vadede vazgeçemez.
0: Önümüzdeki süreçte bakalım tablo nasıl devam edecek. Peki şirketin nakit akışı nasıl, ne durumda?
1: Nakit akışımız şöyle, öz kaynaklarımızı %8 artışla 11.2 milyar Türk lirasına ulaştırdığımızı belirtmiştim. Tabii bunun sebeplerinden bir tanesi biraz önce de konuştuğumuz gibi ihracat. Ve müşteri portföyümüzdeki müşterilerimize verdiğimiz güven bu artışın zaten göstergesi, yani bu artış da bunun göstergesi.
0: Borcu var mı şirket?
1: Mevcut yükümlülüklerimiz evet var. Zaten biz 2,5-3,5 sene önce büyük yatırımlarımızdan çıktık. Çünkü biz kendi ham maddemizi üretmeye başladığımız için bu yatırımları, büyük yatırımları yaptık. Ama bunlar bitti, geride kaldı ve zaten verimli bir şekilde, etkin bir şekilde de bu yatırımların geri dönüşünü almaya başlamıştık. Mevcut yükümlülüklerimizi bu yatırımların verimini aldığımız için ve kredi imkanlarımız da bugün 8.4 milyar TL. Dolayısıyla ayrıca bunun yanında onu da belirteyim, 320 milyon TL'lik de ihraç tavan şeyimiz var, kabulümüz var. Şirket çok esnek bir şekilde, rahat bir şekilde mevcut yükümlülüklerini döndürebilecek seviyede.
0: Şimdi birçok sektöre şirketin faaliyetleri noktasında değindik. İsterseniz biraz enerji kanadını ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmının enerji noktasında kullanılacağını ifade etmiştiniz halka açılırken. Burada yenilenebilir enerji noktasında güneş enerji santralleri ya da rüzgar enerji santrallerinde yatırımların kapasitesi önümüzdeki süreçte nasıl şekillenecek?
1: Evet, bizim mevcut yenilenebilir enerji kapasitemiz şu an şirket olarak 24.7 megawatt. Önümüzdeki dönemde ÇED izinleri alınmış yatırımlarımızla beraber 71.9 megawatt'a erişeceğiz. Yenilenebilir enerji açıkçası şirketimiz için ve biraz önceki konuştuğumuz konulardan dolayı olmazsa olmazı, biz bu alanda yatırımlar yapmaya da, yeni yatırımlar yapmaya da önümüzdeki dönemde devam edeceğiz açıkçası.
0: Bu mevcut kapasite şirketin kullanımını azaltmak ya yetiyor herhalde, değil mi?
1: Hayır, değil, yetmiyor. Çünkü şöyle, bizim elektrikli ark ocağı olduğu için
0: hedef o mu peki, yani buradaki yatırımları, buradaki faaliyetleri geliştirerek orada biraz daha maliyetleri azaltmak.
1: Maliyetleri düşürmek, aynen. Maliyetlerimizi düşürmek.
0: Bu da finansal tabloya yansıyacaktır
1: tabii,
0: orta vadede.
1: Tabii mutlaka.
0: Ne kadar sürede peki bu hedefe yürümeyi planlıyorsunuz?
1: Şimdi 71.9 megawatt ulaşmamız zaten 2027 yılı içerisinde olacak. Sonrasındaki yeni yatırımlar önümüzdeki bir iki sene içerisinde de tekrar yeni yatırımlar düşünmekteyiz yenilenebilir enerji alanında.
0: Bakalım.
1: Onları da tabii ki
0: peyderpey
1: yatırımcıya açıklayacağız.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte ifade ettiğiniz planlamalarla gerçekleşmeler eşdeğerde olacak mı? Bizler de yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
1: Sağ olun.
0: Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özlem Bakırel bizlerle birlikteydi. Şirketi ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Piyasaları değerlendireceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
3: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Borsa İstanbul'da gelinen noktayı masaya yatıracağız. Piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar haftanın devamı için nasıl ipuçları veriyor? Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkür ederiz. Yarım puan üzerinde bir yükseliş var endekste. Geçen hafta fon düzenlemelerinin etkisini fiyatlamalarda bir hayli yatırımcı hissetmişti. 14 bin puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilir mi endeks? Artık fon düzenlemesinin ardından ikinci haftaya giriyoruz. Buradaki etki hisse

0: değerlerde, endekslerde kendisini nasıl hissettirmeye devam edecek?
1: Şimdi haftaya böylece biraz daha haftalıca bir seyirle başladık. 14.100 puan civarını test ediyoruz. Gün içinde daha yukarıdaki seviyeleri de takip etmiştik ama petrol fiyatlarındaki yüksek seyir de yine geçen haftadan itibaren bizim tarafı biraz baskılayan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Geçen hafta %4'ün üzerinde bir kayıp atamamadık. Burada iki temel vardı, iki temel neden vardı. Birincisi yine jeopolitik riskler ve petrolün yükselmesi ve ikincisi de tabii ki biraz daha daha temel görünümden bağımsız, daha spekülatif fiyatlamaların ve yükselişlerin yaşandığı yan hisselerde fon düzenlemesi sonrasında gördüğümüz satış baskısı. Şimdi bu hafta da yine jeopolitik risk tarafında bir iyileşme çok takip edemiyoruz. Brent petrol tarafında 96 dolara spotta yakınız. Hisselerle ilgili olarak geçen haftaki sert satışların ardından bugün özelinde biraz daha bu yan hisselerde geçen hafta daha ağırlıklı taban fiyatlamalar görüyorduk. Şu anki mevcut yapıda biraz daha karışık bir görünüm var. Yine taban fiyatlamalarını sürdüğü hisseler var. Geçen haftaki sert düşüşlerin ardından, taban fiyatlamaların ardından biraz tepkilerin geldiği hisseler var. Dolayısıyla endeks üzerindeki baskısının geçen haftaya nazaran bir miktar azaldığını söylemek en azından bugün için mümkün ama şunu da çıkarmamak lazım. Yani fon düzenlemesinin etkisini işte geçen hafta aldı, hissettik, gördük. Büyük etki burada kaldı gibi bir durum değil. Bu biraz daha etkisini belli bir süre daha hissettirecek bir durum bence. Ve bu düzenlemeyle BIST 30'un dışarıda bırakılması, önümüzdeki süreçte fonların da daha çok BIST 30 hisselerine yönelmesi ve bu tarafa doğru biraz ilginin artmasını beraberinde getirecek bir durum. O yüzden yani en azından bu yılın son çeyreğine de, çünkü 3 dönemlik yani 3 parçalı satış şeklinde zaman sınırı var. Ve geçen haftaki düşüşler tamamen fonların burada işte getirilen limitlere göre aşan tarafların çıktığı kısımdan çok çok uzakta. O yüzden yıl sonuna kadar bu spekülatif biraz daha temelden kopuk, yani temel görünümünü açıklayamadığımız fiyat seviyelerine sahip ve özellikle bu daha çok serbest fonların vesaire veya fon ağırlığının olduğu hisselerde yıl sonuna kadar ben biraz daha zaman zaman baskının artabileceğini düşünüyorum. İlk dönemde endeks üzerindeki etkileri daha yoğun hissedilebilir geçen hafta olduğu gibi dönem. Ancak sonrasında BIST 30 hisselerine olan ilgin artışıyla veya işte bizim tekrar Merkez Bankası nezdinde de faiz indirim döngüsüne başlayabilmemizle birlikte daha ana sektörler, işte bankacılık, holding vesaire riskler de azalırsa, jeopolitik riskler, havacılık gibi sektörlerle bu taraftaki etkinin dengelenip endeksin tekrar yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyorum. Ama en azından bir süre doğrudan endeksi tek başına referans almaktan ziyade biraz daha sektör hisse bazlı analizlere, ayrışmalara odaklanmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani endeks nezdinde en azından ana hisselerde önümüzdeki süreçte yeni risk başlıkları görmez ve faiz indirimlerine tekrar başlayabilirsek, bankacılık ve holdinglerle başlayan, devamında havacılık, işte telekom ve sanayi tarafına da sirayet eden daha güçlü bir endeks görmeyi bekliyorum. Yani hisseler tarafındaki fiyatlamadan bağımsız olarak.
0: Onurcan Bey, Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Burada uluslararası kurumlar merkezin kalan toplantılarına dair beklentilerini dile getiriyor. Onlardan biri Morgan Stanley. Ekim ve Aralık ayında kurum faiz indirimi öngördüğünün altını çiziyor. Ve toplamda 200 bas puanlık bir indirim kalan dönemde söz konusu olabilir diye de ekliyor. Ne dersiniz? Hem Perşembe günü merkezin kararına ilişkin ne beklersiniz? Hem de kalan süreçte de Morgan Stanley'e katılır mısınız?
1: Aslında bizim de beklentilerimiz uyuşuyor. Yani biz yıl sonunda %35-%36 aralığında bir politika faizi bekliyoruz. Bu biraz da tabii ki yılın kalan bölümünde petrolün ve jeopolitik risklerin ne yönde ilerleyeceğine bağlı. Eğer petrol böyle 95 dolarların üzerinde kalıcı seyretmeye devam ederse 200 bas puandan daha az bir indirim görmemiz de mümkün olabilir ama petrol tekrar böyle bir 80-85 dolarlara doğru gelirse o zaman Ekim ve Aralık toplantısında güzel bas puan indirimi görebileceğimizi düşünüyorum ben de. O yüzden 35-36 aralığında bir tahminimiz var o noktada. Biraz da belirsizliklere bağlı, çok nokta atışı bir tahmin veremedik o tarafta. Ama zaten piyasadaki birçok ekonomistin de

0: değişmesini bekliyoruz. Faizlerde herhangi bir değişim beklemiyoruz. Ekim ve Aralık aylarında da yüzer bas puan olabilir ama bunun için petrolün biraz düşmesi ve o döneme kadar o dönemde bir miktar oradaki iyileşmeyle Merkez Bankası için destekleyici olması gerekiyor. Asıl faiz indirim etkisini biz önümüzdeki yıl ilk yarısında göreceğiz. Özellikle malum bu yılın özellikle Mart ayından itibaren olan sürecinde savaş ve enerji şoku dolayısıyla enflasyonda bir hızlanma görmüştük. Bu savaş koşulları, yüksek petrol fiyatları önümüzdeki yıla taşınmazsa o takdirde önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde özellikle daha belirgin bir şekilde olumlu baz etkisini görüyor olacağız. O yüzden 2027'nin ilk yarısı özellikle ikinci çeyreği biraz daha olumlu baz etkisi dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimi anlamında alanının daha geniş olacağı bir nokta. Özellikle işte hafta sonu OVP'yi de takip ettik. Enflasyon 2027-21'e yükseltildi. Önemli bir revizyon. Piyasa beklentisiyle yakın sıyan bir revizyon görüyoruz. Eğer bu olursa 21, 22, 23 artık önümüzdeki yılda zaten bu yıl 35'te kapattığımızda da neredeyse 10 puana yakın bir alan olabilir Merkez Bankası'nın faiz indirim açısından %21'lik bir hedefe ulaştığımız senaryoda elbette.
1: Şimdi merkez bankaları için petrol fiyatlarının geldiği nokta önemli. Acaba petrol düşer mi derken yeniden Brent petrol 96-97 dolar seviyelerini test etti. Goldman Sachs'tan da 120 dolar senaryoları var. Bölgede sevkiyatın normalleşmesi ise 80 dolara petrolü çekebileceği yönünde değerlendirme iletiyor kurum. Nasıl bir görüntü olacak petrol piyasasında, ne dersiniz?
0: Şu an en tahmin etmesi güç ürünlerden biri orası. Çünkü hani şu an piyasalar geneline baktığımızda jeopolitik gelişmeleri olan duyarlılığı ilk zamana kıyasla önemli ölçüde azaldı. Yani bir jeopolitik haber gördüğümüzde hisse piyasalarında vesaire çok belirgin hareketler görmüyoruz. Ama jeopolitik taraf özellikle Hürmüz Boğazı ve bölgedeki tanker trafiği petrol üzerinde çok belirgin bir şekilde belirleyici. Dolayısıyla burada savaş ne yönde ilerleyecek ve Hürmüz Boğazı'nın statüsü ne olacak, durumu ne olacak? Bunu bilmemiz gerekiyor. Burada da yani Haziran'da bir mutabakata varıldı vesaire derken Temmuz ayında tekrardan Hürmüz'ü kapandığı, yeniden iki ülke arasında ara ara saldırılarının yaşandığı bir sürece tekrar girdik. Ve burada tabii Amerika Başkanı Trump'ın çıkışları, açıklamaları vesaire, yani bunlar da tahmin yapmayı güçleştiriyor. O yüzden kurumlar genel olarak iki yönlü tahmin yapmak zorunda kalıyor. Birincisi işlerin kızıştığı, yani Hürmüz'ü kapalı kalmaya devam ettiği, bölgede tansiyonun yükseldiği, yüksek seyrettiği bir senaryo. Evet, petrolü 100 doların üzerine taşıyabilir, oralarda tutabilir. Çünkü bölgedeki deniz trafiğinde hani azalmanın sürmesi, işte bu hafta sonu da keza karşılıklı olarak işte tankerlere yönelik bazı saldırılar vesaireler petrolde yine bugün özelinde de yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor. O sebeple gelişmeler önemli. Hürmüz açılacak mı? Yani burada bu bölgedeki işte deniz güvenliğinin olmadığı süreç devam mı edecek, yoksa bu sağlığın tekrar deniz trafiği biraz normalleşebilecek mi? Ki işlerin normalleştiği bir durumda petrolün ne kadar hızlı gerileyebildiğini biz Haziran ayında gördük. Haziran ayında mutabakata varılmasıyla ve İşte Hürmüz'ün tekrar açılmasıyla birlikte savaş öncesi seviyelerine dönen 70 dolar bölgesine kadar inen bir petrol gördük. Ama sonrasında tekrar buraya geldi. O yüzden tamamen sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Amerika'daki bu erken seçim, erken seçim diyorum, ara seçimden sonra savaşın yine dozunun artabileceğini söyleyenler var. Ara seçime doğru
1: Evet.
0: gittiğimiz süreçte burada belki doz düşebilir diyenler var. Ama tamamen gelişmelere bağlı. Temennimiz bölgedeki risklerin azalması, Hürmüz'ün tekrar açılması. O takdirde petrol de yeniden belki bir aylık bir süreçte 75 dolarlara kadar bir düşüş görebiliriz.
1: Hemen Amerika demişken gözümüz Amerika'da açıklanacak olan enflasyon verisinde. Özel sektör istihdam verisiyle tarım dışı istihdam verisinin ayrıştığı bir haftayı geride bıraktık. Tarım dışı güçlü geldi. Biraz altında geri çekilme gördük o veri sonrasında. Şimdi bu hafta TÜFE verisi gelecek. Yıllık %3,4 gelmesi beklentiler arasında ve 16 Eylül'de de ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Nasıl bir TÜFE verisi görürüz? Bu FED'e ve kararına nasıl yansır?
0: Evet, yani İslam tarafı

0: özellikle son 2 ayda Federer'in beklentileri daha çok değiştiren tarafı oldu. Hatırlayacak olursak bir önceki istihdam verisi artış beklentisine karşın azalış göstermiş. Bu da Fed'in Eylül ayında faizleri sabit tutacağı beklentisini kuvvetlendirerek özellikle Ağustos içerisinde altında biraz daha yükselişlerin güç kazanmasına katkı sağlamıştı. Ancak Ağustos sonunda Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları biraz şahin tonluydu. Bu yeniden biraz Fed'e yönelik acaba bir faiz arttırımı mı olacak Eylül'de düşüncesini gündeme getirdi. Son tarım dışı da ciddi bir sürpriz yaptı. Bu da tabii ADP tarafıyla özel sektör istihdam değişimi çarşamba günü açıklanan veriyle korelasyon genel olarak düşük seyrediyor. Yani birbirine çok öncü olamıyorlar. Ama tabii yani çok ciddi bir sapma oldu. Çarşamba günü beklentinin altında kalmışken tarım dışı istihdam verisinin bu denli kuvvetli gelmesi ki geçen ayki azalış da artışa revize edildi. Yani orada da yine önemli bir revize oldu. Üçlü gelen veri sonrası Fed'e ilişkin faiz arttırım beklentileri yine %60'a çıktı. Şimdi enflasyonda burada açıklanacak rakam tabii takip edeceğiz. Bu hafta Perşembe günü üfe, Cuma günü de TÜFE rakamlarını alıyor olacağız Amerika'da. Tabii ki bu veri önemli ama yani çok ciddi bir sapma olur mu? Yani burada tarım dışı istihdam verisi kadar bir sapma genel olarak görmüyoruz. Daha beklentiler dahilinde gelecek bir enflasyon verisi de tabii bunun hani alt detayları, alt kalemleri gibi noktalara
1: Evet.
0: bakmak gerekir ama yani çok ciddi sapmadığı sürece beklentiden ki beklentiye daha yakın gelmesini ben olası görüyorum. Piyasadaki fiyat özellikle FED beklentisinde çok önemli değişimler yaratmayabilir. Eylül toplantısında faiz artışı olur mu? Yani İstanbul'a bakınca çok dalgalı. Kevin Warsh'un açıklamaları
1: Evet.
0: biraz şahindi. Olma ihtimali var ama net yönlendirme yapılmadığı için FED kararı her açıdan piyasalar açısından sürpriz olacak Eylül'deki diye düşünüyorum ben.
1: Bakalım kararı takip edeceğiz. Onurcan Bey çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Efendim orta vadeli programı masaya yatıracağız. Dün orta vadeli programın ayrıntıları belli oldu. Türkiye Exim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Enflasyon kontrolden çıkmadı. Enflasyonda kontrolden çıkmadık. Bir diğer deyimle bu açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Dün OVP'de son hedefler ifade edildi. Nasıl buldunuz enflasyona dair ifadeleri? Bu sene %28,4'lük bir beklenti var. Önümüzdeki sene için beklenti ise %21.
2: Bu enflasyon en son yapılan güncellemelere baktığımızda özellikle OVP'deki enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nın yaptığı yıl sonu güncellemesiyle paralel bir şekilde önceki OVP'den yukarı yönlü güncellendiğini görüyoruz. Burada tabii en etkili değişken olarak 2026 yılında yaşanan enerji şoklarının enflasyona yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yıl sonu beklentisi piyasaların birazcık altında olsa da nispeten daha gerçekleşebilir bir hedef görüntüsü sergilemiş durumda piyasalarda. %28,4'e gelmiş durumda. Bu tabii her ne kadar hedeflenen, geçen sene Eylül ayında hedeflenen dezenflasyonist patikadan birazcık uzak olsa da yine de geçen senenin %30'da bitirdiğimizi düşünürsek %30'un altında bir enflasyon hedeflemesi aslında enflasyonu belli ölçüde aşağı çekildiği anlamına geliyor. Tabii dediğim gibi Sayın Karahan'ın da OVP toplantısında da yaptığı açıklamada da belirttiği gibi özellikle 2026 yılında yaşanan enerji şokları, dışsal gelen şoklar 7 puanlık bir enflasyonda yukarı yönlü sapmaya neden olmuş durumda. Bu bağlamda aslında enflasyonun 20-25 bantlarında gelmesi öngörülürken 25-30 bantlarına sıçradığını görüyoruz. Burada da enflasyon %28,4 olarak yıl sonu hedefi konulmuş durumda. Tabii 2027 özelinde de %21'e enflasyon gerileceği öngörülüyor. 2028 ve 29 yıllarında da kademeli bir şekilde enflasyonun %9 seviyelerine program sonunda inmesi bekleniyor. Tabii buradaki temel ayrıma baktığımızda aslında 2027 yılında en son enflasyon raporunda TCMB'nin açıkladığı %15'lik seviyenin üzerinde bir 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi var karşımıza çıkıyor. Bu noktada tabii burada baktığımızda nispeten daha kabul edilebilir ve gerçekçi bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz aslında OVP'deki rakamların. Bu noktada piyasanın beklentileri de böyle. Tabii buradaki temel varsayım OVP'nin alt detayına indiğimizde 2027 yılında özellikle

0: jeopolitik gelişmeler neticesinde artan petrol fiyatlarının bu gerilimlerin azalmasıyla beraber tekrardan normale dönmesi ve 88 dolarlardaki 2026 yılında 88 dolarlarda ortalamada gelmesi beklenen petrol fiyatının 70 küsur dolarlara inerek kademeli bir şekilde program sonunda da 60'lı seviyelere gelerek enflasyon üzerindeki baskıları azaltması şeklinde bir öngörü var. Bu noktadan baktığımızda OPEP'deki enflasyon beklentilerinin 2027 özelinde her ne kadar zorlayıcı olacak olsa da 20%28'lerden enflasyonu 21'e çekmek yine de kabul edilebilir bir hedef olduğunu söyleyebiliriz.
1: Biraz istihdamı da konuşalım mı? 3 yılda ilave 2.1 milyon ek istihdam hedefleniyor bu programla birlikte. Önümüzdeki sene için işsizlik oranına yönelik öngörü %8. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu hedefleri?
0: Aslında istihdam ve işsizlik rakamlarının alt detaylarına indiğimizde 2026 yılında bildiğiniz gibi dezenflasyonist politikaların uygulanmasından kaynaklı olarak bir büyümede yavaşlama söz konusu. İlk çeyrekte büyüme geçen seneki OVP beklentilerinin altında %2,5 civarında geldi. Ancak bunun işsizlik rakamlarına yansıması üzerinde değerlendirildiğinde işsizlik rakamlarına bu ekonomideki soğumanın çok sert bir şekilde yansımadığını görüyoruz. İşsizlik aslında öngörülmüştü. Görülenin altında işsizlik rakamı gerçekleşmiş durumda. Burada manşet işsizlik özelinde aslında yapılan ölçümlerde iş gücü piyasasının birazcık daha katı durumda olduğunu karşımıza çıkıyor. Ancak OVP'de de belirtilen diğer bir husus var burada dikkatimizi çeken. Her ne kadar manşet işsizlik oranları düşük seviyelerde kalsa da OVP'nin de tabii orada da yer alan politikalarda da aslında atıl iş gücü oranında kadın istihdamına ve genç istihdamına ve iş gücü katılımının arttırılmasına yönelik bazı hedefler ve politikalar var. Bunlara dikkat çekiliyor. OVP'de de istihdamın arttırılması her ne kadar işsizlik beklentilerin altında ve düşük seviyelerde olsa da istihdamın arttırılması ve istihdam yaratacak ekonomi politikalarının uygulanması ve büyümenin de istihdam yaratacak ölçüde daha dengeli ve sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde oluşturulması ve gerçekleşmesi OVP'nin önemli unsurlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta.
1: İki dakikam var. Bir de büyümeyi konuşalım. Bu sene için büyüme beklentisi 3.3 olurken önümüzdeki sene adına 4.2 hedefi var. Büyümede biraz zayıflama, biraz yavaşlama söz konusu oluyor. Nasıl okumak gerekir? Hem hedefi hem periyodu.
0: Bu noktada 2026 yılı OVP açısından değerlendirdiğimizde aslında bir geçiş yılı olarak düşünebiliriz. Yani dışsal şokların negatif etkilerinin daha azaltıldığı, daha sınırlandırıldığı ve ekonomiye yansımalarının belli ölçülerde tutulduğu ve bir yandan da tabii dezenflasyonist politikanın sürdürüldüğü bu bir aslında geçiş yılı olarak görebiliriz 2026 yılını. Bu noktada tabii dezenflasyonist politikaların uygulanmasıyla beraber hem de küresel ekonomide de jeopolitik gelişmeler neticesindeki negatif etkilerden dolayı bir yavaşlama söz konusu. Bunun da büyüme rakamlarına yansıdığını, büyümenin yılın ilk yarısında az önce dediğim gibi beklentinin altında kaldığını görüyoruz. OVP'deki tahminler de yıl genelinde bir önceki OVP'de 3.8 olarak görülen 2026 yılı büyümesinin 3.3'e aşağı yönde revize edildiğini göstermekte ki bu revizyonun alt detayları da az önce bahsettiğim faktörler ön plana çıkmakta. 2027 yılında ise nispeten bir büyümede hızlanmayı görüyoruz. Ancak bunun da kademeli olduğunu ve potansiyel büyümenin yine de altında bir büyüme olacağının öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Bu noktada tabii 2027 de aslında bir geçiş yılı olarak görülebilir OVP programının geneline baktığımızda. Burada 2026 yılında devam eden dezenflasyonist politikaların 2027'de de belli ölçüde sürdürüldüğü ancak büyümenin belli ölçülerde faiz indirimleriyle beraber dezenflasyonist politikaların devamında enflasyon aşağı gelmesiyle beraber faiz indirimlerinin artan gelen faiz indirimleriyle beraber ekonomide hızlanmanın, büyümede hızlanmanın yer aldığı. Ancak büyümedeki hızlanmanın alt detaylarında sadece tüketime evet. dayalı enflasyon yaratan bir büyümeden ziyade daha sürdürülebilir bir büyüme kompozisyona geçişin olduğu 2027 yılında böyle bir büyüme görünümünün olduğunu söyleyebiliriz ki 2028-2029 yılında da hem enflasyonu aşağı çekerken büyümeyi potansiyele yaklaştırmak için de evet. daha sürdürülebilir, dengeli ve daha iyi bir kompozisyonda büyüme rakamlarının hedeflendiğini görmekteyiz.
1: Berk Bey teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Berk Bilici bizlere eşlik etti ve böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
8: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 7 Eylül Pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hafta sonu Türkiye ekonomisinin 3 yıllık orta vadeli programı açıklandı. Ve tabii pek çok anlamda hem revizyonlar hem yeni hedefler derken oldukça yoğun bir haftanın da başlangıcını pazar gününden yaptığımızı söyleyelim. Ve başlayalım bugünün öne çıkan haberlerini aktarmaya. Kabine toplantısı az önce başladı. Bugün toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç güvenlik ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik tabloda gündemde konuşulacak. Özellikle orta vadeli programdaki tüm bu programın detayları da kabinede konuşulacak ve çıkışında kabinenin önemli başlıklarını Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak. Bu noktada da yine orta vadeli programdan ve ekonominin önümüzdeki dönemine ilişkin beklentilerinden bahsetmesini de bekliyoruz. KOBİ'lere 75 milyon liralık kredi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in küresel rekabetçilik destek programı kapsamında KOBİ'lere 75 milyon liraya kadar kredi, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve kredi garanti fonu kefaleti sağlanacağını açıkladı. Başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Bu arada Türkiye Thorium için harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Danimarka merkezli Copenhagen Automotics ile Thorium'un yenilikçi teknolojilerde kullanılmaya yönelik mutabakat zaptını imzaladı. Bu çalışmalar sayesinde Thorium bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesi amaçlanıyor. Bu da önemli bir haber. Bu arada tabii bu hafta Merkez Bankası'nın faiz toplantısını bekliyoruz 10 Eylül'de. Morgan Stanley de bu noktada faiz tahmini yaptı ve Türkiye'de enflasyonda ana eğiliminin son çeyrekte gevşeme göstereceğini belirterek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık kademeli hamlelerle faiz indirimi yapacağını duyurdu. Bu arada tabii bir yandan da Amerika ile İran arasındaki savaşta da yine özellikle yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz ve bunun da petrol fiyatlarına yansımalarını da görüyoruz. İran ise Hürmüz Boğazı ile ilgili Umman'la Hürmüz

0: anlaşması imzalanacağını söyledi ve birkaç gün içinde de bu imzaların atılacağını vurguladı. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST 100'de %0.7'lik yükseliş var. 14.109 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da yatay negatif seyir var. BIST Sinay'da %1.6'lık yükseliş takip ediyoruz. BIST Turizm'de %0.4'lük yükseliş var. BIST Spor'da %0.7'lik yükseliş görüyoruz. Özür dilerim. BIST Teknoloji'de %0.3'lük yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de %1.1'lik düşüş var. BIST Sigorta'da %0.5'lik düşüş var. Keza BIST Madencilik'te de öyle. BIST Kimya'da %2.8'lik yükseliş. BIST İnşaat'ta %1.6'lık yükseliş. Ve BIST Gıda'da yatay pozitif seyir var. Yine BIST Bilişim'de de yatay negatif seyir var. BIST 100'de en çok fiyat artan hisseler MİA Teknoloji, Sasa Polyester, Hektaş, Girişim Elektrik ve Europower olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyat en çok azalan hisseler Odin, Pasifik, Yüreğe, Halk Bankası, Fenerbahçe ve Tekben Holding olarak listede sıralamada. Altın ons fiyatında %1'e yakın düşüş var. 4388 dolardan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Orada da yükseliş var. Amerikan tipi ham petrolde 92 doların üzerinde fiyatlama var. Brent petrolde de yine 97,5 dolar seviyesinde fiyatlamayı takip ediyoruz. Evet, orta vadeli program hafta sonu açıklandı, dün açıklandı ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemine ilişkin özellikle pek çok alanda yeni hedefleri de belirlenmiş oldu. Bu noktada tabii 3 yıllık plana bakıyoruz ama barkumuzu da getirelim. 3 yıllık plana bakıyoruz ama özellikle tabii bu noktada 2026 yılını nasıl tamamlıyoruz, nasıl verilerle tamamlıyoruz, buna da bakmakta fayda var. 2026 yılı için özellikle küresel görünümde bundan sonraki dönemin daha da zorlaşacağını tahmin ediyor ekonomi yönetimi. Ve özellikle 2027-2029 döneminde ticaret ortaklarının büyümesinin %1'ler civarında olacağını, küresel büyümenin %3'e ineceğini, yine Euro bölgesinin %0.9'luk bir büyümeyle tamamlayacağını düşünüyor 2026 yılını ve Brent petrolünün de 89.3 dolar olacağını tahmin ediyor. Yine Türkiye için bakıldığı zamansa 2026 yılını bu yeni programda %3.3'lük büyüme, %2.3'lük sanayi büyümesi, %28.4'lük TÜFE ve yine cari açığı milli gelir oranına bakacak olursa %2.6'lık açık olarak görüyoruz. Şimdi bu tabloda tabii 2027, 2028 ve 2029 yılları içinde özellikle enflasyon kısmı dikkat çekici. 2026 enflasyonu %28.4 olarak revize etmişken 2027 yılını da %21 olarak belirledi ekonomi yönetimi. 2028'de %13.5, 2029'da ise %9'luk enflasyon hedefi var. Tabii bir yandan da hem işsizlik hem yeni istihdam 2.1 milyonluk ek istihdam sağlanmasını bekliyor bu ekonomi bu 3 yıllık dönem boyunca ve tabii pek çok alanda özellikle sanayiciye de destek vermeyi planlıyor. Bakalım orta vadeli programı iş dünyası nasıl değerlendiriyor? Ascon Genel Başkanı Orhan Aydın yayınımızda olacak. Hoş geldiniz Sayın Başkan yayınımıza.
1: Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Nasıl buldunuz bu dönemin orta vadeli programını?
1: Evet, öncelikle orta vadeli bu revize edilmiş orta vadeli planın hem ülkemiz hem de ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Nasıl bulduğunuz sorusunun cevabı zannediyorum ki daha gerçekçi bir ekonomik zeminden bir revizyonun yapıldığını görüyoruz. Tabii bu zaman zaman bu tip OVP gibi ülkelerin açıklamış olduğu 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık planlarında revizyona gitme ihtiyacı olur. Önemli olan bu ihtiyacı görmek ve bu revizyona hızlı bir aksiyon almaktır aslında en önemli konu. Bu yönüyle hükümetimiz yeni dönemle ilgili bir revizyona gitme ihtiyacının açık aşikar olduğunu görerek Bizlerle de geçtiğimiz hafta yapmış

0: oldukları istişareler neticesinde de benzer bu minvalde bizlerin iş dünyası olarak da hükümetimize vermiş olduğumuz gerekli birikler sayesinde de OVP'de bir revizyona gidildiğini görüyoruz. Tabii OVP'deki revizyondaki en önemli kısmın aslında 2029 senesinde gerek vatandaşlarımızı gerek iş dünyamızı çok olumlu bir dönemin başladığı, artık tek haneli enflasyonun konuşulduğu, tahmin ediyoruz ki beraberinde tek haneli tekrar faiz döneminin başladığı, dolayısıyla da artık ülkenin tekrar sanayiyle, yatırımla, yeni yatırım ortamlarıyla beraber büyüdüğü bir dönemi geçeceğiz. Tabii Özlem Hanım, bakıldığında ülkemizde işte 2029 yılında yaklaşık %5'lik bir büyüme hedefi var. Ancak bu biz iş dünyası olarak artık şunu daha önemsiyoruz. Ne kadar büyüdüğümüzden ziyade nasıl büyüdüğümüzü aslında çok daha önemsiyoruz. Yani artık tüketimle değil, sadece hizmet sektörlerinden gelen bir büyümeyle değil, sanayiyle kalıcı olarak büyüyecek olan sanayi ve ihracatla büyümenin tekrar Türkiye'nin büyümeye katkısındaki öneminin arttığı bir dönemi arzuluyoruz ki Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıklamış olduğu bu revizyonda da öyle görünüyor ki 2029 yılında tekrar yatırımlara, özellikle sanayi alanındaki yatırımlara önemli desteklerin tekrar başlayacağı, faiz ortamında artık tek haneli faiz dönemine tekrar geçileceği bir dönem bizleri aslında bu OVP'deki en heyecanlandıran kısım olarak gördüğümüzü ifade etmekteyiz. Ve şunu biraz önce de ifade ettiğim gibi Cevdet Yılmaz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıklamış olduğu üretim ve yatırıma ki OVP'de ciddi önem verildiğini görüyoruz. Bu alandaki hem finansman açısından desteklerin başlayacağı ki sizler de biraz önce ifade ettiğiniz Sanayi Bakanlığımızın hem bugün hem de geçtiğimiz hafta farklı açıklamalarıyla birlikte sanayicilerimizin gerek istihdamı koruma, gerekse yeni yatırımlarla alakalı önemli teşvik ve destek modellerinin artık Türkiye'nin tekrar gündemine geldiğini görüyoruz. Bizi en sevindirici kısmı iş dünyası açısından budur. Çünkü biz biliyorsunuz bu birçok daralma dönemlerinde, birçok sıkıntı döneminde Türkiye ekonomisi çarklarını işverenler olarak çarklarını döndürmek için ciddi fedakarlıklar göstermiştir. Ve bugüne kadar yapmış olduğumuz bu zorlu sürecin artık 3. yılını deviriyoruz. 3 yıldır önemli süreçlerden, önemli sıkıntılı finansman erişim, erişilen finansmanın maliyet açısından bakıldığındaki fahiş rakamlara rağmen Türkiye ekonomisi hala çarklarını döndürmeye ve sanayide büyümesini, istediğimiz rakamlarda olmasa da büyümesini devam ettirdiğini görüyoruz. Ümit ediyoruz ki bu istihdamda şu anda %8 seviyesine gelmiş bir işsizlik rakamlarımız var. Bu işsizlik rakamlarının da bu minvalde artık yeni yatırımlarla birlikte bu işsizlik rakamlarını tekrar geriye gelerek artık Türkiye'nin önümüzdeki süreçte katma değerli üretim, teknolojik alandaki üretimleri yeni yatırımlar ve yeni yatırımlara yapılacak desteklerle birlikte büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz inşallah.
1: Üskan, tabii şimdi özellikle savaşın gerçekten çok damga vurduğu bir program olduğunu görüyoruz. Yani daha doğrusu bu yıl öyle etkili oldu ki önümüzdeki yıl içinde yine aynı etkiyi göreceğiz gibi görünüyor. 7 puanlık hatta enflasyonda bu yıl bir savaş etkisi olduğunu Merkez Bankası ifade ediyor. Şimdi böyle baktığımızda önümüzdeki yıl için sizin açınızdan baktığımızda üretim yapmak, ticaret yapmak konusunda nasıl planlar yapıyorsunuz? Bu noktada nasıl desteklere ihtiyacınız var?
0: Özlem Hanım, tabii Türkiye'nin coğrafi açıdan bakıldığında etrafı yangın yeri olan bir coğrafya içerisindeyiz. İşte bir tarafımızda Amerika-İran savaşı devam ederken hemen kuzeyimize bakıldığında Ukrayna-Rusya'daki gerginlik had safhada devam ediyor. Dolayısıyla bütün bu kargaşaya rağmen Türkiye ekonomisi birçok alanda sanayisinin üretimini sürdürmeye, hatta bazı alanlarda da artırarak devam ediyor. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün bu coğrafyadaki bu yaşanan bu krizin şu anda Türkiye'deki özellikle faiz indirimlerinin enflasyondaki düşüşün 13 ay ileri attığını görüyoruz. Yani sadece İran-Amerika savaşı şu anda Türkiye'nin son 12 ay içerisinde gündeminde olmayan bir durumda olmuş olsaydı, biz şu anda 13 ay ileriye atılmış faizlerin indiği, enflasyonun düştüğü bir dönemi yaşıyor olacaktık. Dolayısıyla şu anda önümüzdeki süreçte Ümit ediyoruz ki daha azalan bir savaş ortamı, etraftaki yaşanan bu süreçlerin, bu kriz ortamının azalmasıyla birlikte 2027 yılında artık bir yönüyle de seçim ekonomisinin de başlayacağı, 2027 ve 28 yılında artık iş dünyasının tabii önemli beklentilerinden birisi de hükümetin bu anlamda iş dünyasını ve destekleyecek yeni paketlerin de açıklanacağı düşüncesindeyiz. O yönüyle bizim şu anda bu coğrafyadaki yaşanan krizlerin toparlanması ve hedeflenen OVP'deki revize edilmiş planlamaların hayata geçmesiyle birlikte biz inanıyoruz ki Türkiye ekonomisi 2029'da revize edilmiş olan tek haneli faiz, tek haneli enflasyon ve artık işsizliği konuşmadığımız bir ekonomi yaşıyor olacağız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız
0: için. Ben teşekkür ediyorum Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Askom Başkanı Orhan Aydın bizimleydi. Orta vadeli programı değerlendirdik efendim. Bir kısa ara verelim. Yeni konuklarımızla devam edeceğiz.

0: Entera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim şimdi de ekonominin farklı bir noktasını değerlendireceğiz. Aslında son yıllarda sürdürülebilirliği çok konuşuyoruz malumunuz. Bu kez de farklı bir sürdürülebilirlik yöntemini, yani kiralama ekonomisini konuşacağız. Önemli de bir dönüşüm var. Bununla ilgili de konuşacağız. Garant BBVA Kirala Genel Müdürü Burak Ali Göçer konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi Garanti BBVA Filo'dan Garanti BBVA Kirala'ya dönüştü şirket. 20 yıllık bir şirketin dönüşümü, ama bir yandan da aynı zamanda hem dijitalleşmenin hem farklı alanlara geçmenin, tüketici davranışlarına göre aslında yönetim değiştirmenin bir şekli galiba. Bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii, çok çok da güzel girdiniz yani sürdürülebilirlikten, çünkü boyutu ta oralara kadar vararak anlatmasının doğru olacağı bir değişim yaşadık. Yani bundan 1,5 sene evvelki fotoğrafa baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi bizim ismimiz Garanti BBVA Filo'ydu. Ve uzun dönem araç kiralıyorduk. 20 senelik bir şirket ve sektöründe liderlerinden biriyiz. Çok da işimizi iyi yaptığımız bir dal tabii, uzun dönem kiralama. O noktadan sonra biraz da tabii Garanti BBVA'nın DNA'sında olan bu dijitalleşmeyle birlikte biraz daha işimizi nasıl daha farklı yaparız diye sorgulamaya başladık. Dolayısıyla hem hizmet modelimizi, hem ürün yelpazemizi, hem müşteriye yaklaşımımızı, hepsini bir gözden geçirdik. İlk etapta bu uzun dönem kiralamayı dijitale, yani bankanın mobiline koyduk. Baştan sona bütün o kiralama sürecini Garanti BBVA mobilin içine koyduk. O da hakikaten çok enteresan bir ilgi doğurdu. Yepyeni bir segmente de hitap etmeye başladık. Onu gördüğümüz zaman o segmentle birlikte, ya dedik, başka buralardan neler sunabiliriz müşteriye? Bu dijital dünya, çünkü onların bu kiralamanın kabul edilebilirliğini arttırdığını da gördük aslında. Dolayısıyla da başka ürünlerle girelim dedik. İlk de aklımıza cep telefonu geldi. Çünkü cep telefonu hepimizin hayatında olan, hepimizin cebinde olan bir şey. Herkesin de ihtiyacı olan bir şey. O süreçte Apple'la da iyi bir işbirliği içinde çalıştık. Şimdi Apple yetkili iş ortağı olduk ve iPhone kiralayarak, manşeti öyle vermek lazım herhalde, Garanti BBVA Mobil'in içinden iPhone kiralayarak o dönüşümü başlatmış olduk. Tabii o zaman Filo ismi birazcık bütün bu kapsam için birazcık dar geldi. Hı hı. Onun için de ismimizi Garanti BBVA Kiralı olarak değiştirdik ve bu yeni yola geçen hafta itibariyle çıkmış olduk.
0: Peki şimdi farklı bir konu aslında telefon kiralamak. Neden telefon kiralayalım ki? Var mı telefon kiralayanlar?
1: Çok haklısınız. Yani aslında yani bütün halklar için söyleyeyim, ama yani Türkiye özelinde tabii ev ve araba kiralamaya alışırız, en azından kulağımıza daha hoş gelen bir şey. Fakat şimdi dünyaya baktığınızda hakikaten bir erişim ekonomisinin rüzgarı esiyor. Yani sahip olmaktan daha çok kiralamak, ihtiyacı olduğunda alıp kullanma ekonomisi tabii daha bir vuruyor. Dünyada da benzer modeller var, birebir bunun aynısı olmamakla birlikte. Dolayısıyla biz de cep telefonu özellikle böyle başladık. Neden cep telefonu? Çünkü cep telefonunun aslında süresi uzun. Yani daha uzun süre kullanabilirsiniz. İkinci el değeri olan bir şey. Ve bence en enteresan tarafı sizin en başta söylediğiniz, yani o tasarruf ve sürdürülebilirlik tarafında hakikaten bir etki yaratabileceğiniz bir ürün. Biz de bu anlamda aslında birazcık baktık. Çünkü ikinci el değeriyle birlikte ikinci elli tekrar piyasaya sürerek bambaşka bir ekonomi üretebileceğiniz bir şey bu. Yani biz araba işinde uzman olduğumuz için arabada da araçta da benzer bir şey yapıyoruz. Türkiye'de aşağı yukarı 1 milyon tane araç satılıyor, ama 8 milyon tane ikinci el araç satılıyor. Cep telefonuna bakarsanız bu rakamlar böyle değil. Yani aşağı yukarı 16 milyon cep telefonluk pazarının belki %20'si, 25'i sadece ikinci elden oluşuyor. Onun için o tarafta hakikaten ciddi bir tasarruf ve imkanlar zinciri gördük. Hizmet modelimiz de ona çok uygun. Yani bizimki şöyle çalışıyor. Garanti BBVA mobilin içine giriyorsunuz. Oradan istediğiniz telefonu, istediğiniz rengi, istediğiniz hafızayla Apple'ın sitesindeki tüm telefon modelleri arasından seçiyorsunuz. O telefon size, çünkü çok ciddi bir ekosistem var arkasında. Yani biz bunu yapıyoruz dedik, ama aslında arkada bir sürü tabii firmayla da çalıştık. O telefon size Apple'ın Türkiye'deki yetkili distribütöründen evinize kadar geliyor. Sıfır bir telefon, yepyeni bir telefon size kargo ile ulaşmış oluyor. Onu açıyorsunuz. Açtığınız dakikadan itibaren sigortalı. Dolayısıyla 12 veya 24 ay kiralıyorsunuz ve o dönemin tamamını sigortalı olarak kullanıyorsunuz. O süre bittiğinde, burası belki birazcık daha anlatmaya değer kısmı, o süre bittiğinde tabii o telefonu bize geri vermek zorundasınız. Sözleşme bitmiş oluyor. Biz tekrar evinize geliyoruz. Evinizden kargoyla o telefonu alıyoruz. Ama tabii o aşamaya kadar biz size muhakkak başka bir teklifle gelmiş oluyoruz. Yeni baştan başka bir telefon, daha üst bir model olabilir, benzer bir model olabilir. Onu da size sunmuş oluyoruz. O bize gelen telefonu da biz inşallah yakında yenileme merkezi de olacağız. Bu yenileme merkezinde yeniliyoruz, sıfırlıyoruz. Yeni baştan ekonomiye kazandırıyoruz.
0: O kısmı önemli çünkü yani bana hep sıfır telefon gelecekse 24 ay sonra o benden giden telefon nereye gidecek diye yenileme.
1: Özlem Hanım, bu o kısmı hakikaten çok kıymetli. Yani Türkiye ekonomisi için de çok kıymetli. Burada Ticaret Bakanlığımızla da bütün bu süreçte çok yakın çalıştık. Çünkü onların da çok önemsediği, özellikle bir altyapı hazırlığı yaptılar. Yani yönetmelikler yaptılar. Şimdi bir standart yayınlanmak üzere vesaire. Dolayısıyla da orada da iyi bir işbirliğimiz oldu onlarla. O telefonlar alınıyor. Yeni baştan aslında sıfırlı gibi oluyor diyeyim. Zaten o cep telefonunun yaşam süresinin uzun olması orada işe yarıyor. Yeni baştan şu aşamada tekrar satılarak veya ileride belki de ikinci el kiralayarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor.
0: Aslında bir kişinin kullanacağı telefonu belki de bir 10 kişi 10 yıl boyunca kullanabilir bir hale gelebilir değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, yani bizim tabii alışkanlığımız hepimizin yaptığı şey daha çok o ikinci el telefonlar ya çekmeceye yedek telefon diye gidiyor ya ailede başka birine gidiyor ama tam ihtiyacın karşılığı da değil. Dolayısıyla bu oraya da bir çözüm bulan bir şey. İşte o erişim ekonomisi sayesinde de bu yeni teknolojilere finans kurumu olarak daha ulaşılabilir bir hale getirme görevimizi de yerine getirmiş oluyoruz.
0: Peki şimdi özellikle bir yandan da araç kısmına dönecek olursak siz orada dijitalleşmeyi de güçlendirdiniz ve özellikle KOBİ segmentinde de çok ciddi bir büyüme yakalandı değil mi? Evet. Yani artık kiralamayı daha mı çok tercih ediyorlar?
1: Bence her ürün için yani araç tabii bize çok daha yatkın bir ürün olduğu için aslına bakarsanız o tarafta hikayeyi anlatmak daha kolay oluyor. Çünkü araç kiralama özellikle Filo ismiyle başladığınızda sanki böyle 300-500 bin araba kiralanacakmış gibi geliyor. Uzun dönem kiralama için söylüyorum. Biz onu tabii baştan sona dijitale koyduğumuzda orada da aynı kolaylık. Biraz evvel anlattığım telefondaki aynı kolaylığı orada da yaşatıyoruz. Yani arabayı seçiyorsunuz, modelini seçiyorsunuz, süresini, nerede teslim edileceğini, her şeyini seçtikten sonra araba size geliyor. Böyle olunca tabii daha KOBİ segment, belki şahıs şirketli belki bir sonraki aşamada bireysellere kadar uzayacak bir hizmet haline geliyor. Uzun dönem araç kiralama. Çünkü bugün araç sektöründe de baktığınızda araç bir yatırım aracı olmaktan çıkmaya başladı değerlenmesi itibarıyla. Dolayısıyla da o da aynı yani cep telefonu, araç, ileride belki başka ürünler gibi kiralanabilir. Yani mobilin içinden girip Garanti BBVA gibi aşağı yukarı 18 milyon müşterisi olan bir platforma girdiğinizde zaten çok fazla kişinin hayatına dokunmuş oluyorsunuz. Oralardan kiralıyorsunuz ve herkesin kullanımını açıyorsunuz.
0: Ama yani şimdi mesela KOBİ'ler daha az araç kiralıyorlar. Dolayısıyla orada hani sizinle çalışmaları kolay oluyor mu?
1: Kolay oluyor. Şöyle tabii yani birazcık bu araç tarafında bir geçiş dönemi yaşanıyor diyeyim. Araçların değerlenmemesi kaydıyla işte herkes biraz daha onların satılacağı dönemleri vesaire bekliyor. Ama son 1-1,5 seneye baktığımızda Özlem Hanım bizim aşağı yukarı müşterimizi iki katına çıkarttık diyebilirim. Sadece KOBİ veya dediğim gibi 1 ila 3 araç kiralayan müşterileri kullanarak. Şimdi de zaten bu segmentler birbirine çok paralel. Zaten cep telefonunu özeline girmemizin de sebebi o. Aynı segmente dokunmaya çalışıyoruz. Aynı kanaldan aynı müşteri kalitesi, müşteri hizmet kalitesiyle aynı müşterilere dokunmaya çalışıyoruz.
0: Peki ikinci el araç satışında durum nedir?
1: Orada da şöyle bir yeniliğe gittik. Yine isterseniz sürdürülebilirlik kapsamında da anlatılabilir tabii. Bu ama tabii asıl müşteri hizmetleri tarafında işi çok kolaylaştırıyor. Yine Garanti BBVA kirala markamız altında ikinci eli yine biz Garanti BBVA mobilin içine koyduk. Yani Garanti BB veya Mobil'in içine girdiğinizde bizim bütün filodan çıkmış, iyi durumda, yetkili servislerde bakımı yapılmış, tertemiz ikinci el araçlarımızı o platformundan, ikinci el satış platformundan görebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Bütün ekspertiz raporlarına dahi baktıktan sonra satın alımı oradan yapabiliyorsunuz. Onu da işte biraz evvel söylediğim gibi tekrar ekonomiye kazandırmak anlamında önemli bir görev yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki şimdi bu sürdürülebilirlik konusu çok önemli ve siz aslında bu yaptığınız bu dönüşümle birlikte önemli bir adım atmış durumdasınız. Bir de tabii COP31 dönemi var ki Garanti BBVA'da önemli bir ayağında aslında bu işin artık resmi olarak da. Siz neler yapıyorsunuz diye sormak isterim.
1: Yani dediğiniz gibi her iki üründe zaten o platforma çok uygun. İnşallah çok da başarılı bir organizasyon olacak. Siz de dediğiniz gibi BBVA Garanti Bank BBVA ile birlikte sponsorlarından bir tanesi COP31'in. Dolayısıyla orada da hem araçlarımızla ilgili bir panelimiz olacak hem de bu cep telefonu kiralama ile ilgili inşallah Ticaret Bakanlığımızla birlikte bir panelimiz olacak. Orada da anlatmaya çalışacağız ki o platforma çok uygun bir şey olacağını düşünüyoruz.
0: Peki şimdi bu dönem aslında biraz hani bu kadar konuşmuşken bir kiralama ekonomisini de konuşalım. Yani tüm dünyada da böyle bir trend oluşuyor gibi görünüyor. Çok büyüyecek diye düşünür müsünüz? Çünkü çok... artık yani hani hem paylaşım ekonomisi aslında hem de bir yandan da insanlar artık hani daha farkındalar gibi. Özellikle genç nesil böyle çok tüketim yanlısı değil gibi görünüyor. Ama hani resmi olarak siz baktığınızda nasıl görüyorsunuz fotoğrafı?
1: Yani size bir haftalık tecrübemle söyleyebilirim. Yani cep, çünkü ilk aşamada hakikaten daha da birçok kişi duymamıştır ama yani cep telefonu kiralanır mıdan şu anda ilk iki haftada 10 günde gördüğümüz ilgi hakikaten bizi çok heyecanlandırdı. Yani biz şunu söylüyoruz, eğer doğru platformdan doğru bir modelle, doğru fiyatlarla müşteriye eğer sunabilirseniz bunun çok ilgisinin yüksek olacağını görmüş olduk. Kendimizi teyit etmiş olduk. Orada tek karşılaştığımız şey tabii bir fiyatlama konusunda soru işaretleri oluyor. Yani bize gelen iki tane en büyük soru bütün bu kiralama döneminin sonunda ben telefonumu alabilecek miyim diye soruyor. Aslında cep telefonu iki senede bir yenilenen bir şey veya biraz da size evvel söylediğiniz gibi daha sonra gireceğimiz ürünler aslında belli bir dönemde teknolojiyle birlikte değiştirilen şeyler. O yüzden aslında o iki seneye varmadan evvel biz zaten başka alternatiflerle size gelmiş ve onu değiştirme teklifini vermiş oluyoruz. Fiyatlama tarafında tabii biraz daha kafanın oturması lazım. Çünkü genelde fiyatlama şöyle yapılıyor. İşte telefon atıyorum 120 lira. Siz de 10 ay kiralıyorsunuz. O 120'yi 10'a bölüp hemen bir kira tutarı bulmaya çalışıyorsunuz. Ama orada tabii paranın zaman değeri eksik kalmış oluyor. Çünkü bu sayede cebinizden o toplu para çıkmamış oluyor. Siz hizmet almış oluyorsunuz. İşte 12 veya 24 ayın sonunda geri vermiş oluyorsunuz. Üstüne üstlük sigortalı bir hizmet almış oluyorsunuz. Biz bunu araç tarafında iyi bildiğimiz için araç daha kompleks. Çünkü araçta lastiği var, bakımı var, kazası var, kaskosu var vesaire. Onların hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz aslında. Dolayısıyla deneyimlediğimiz şey şu. Yani insan bir kere yaptığı zaman biz hep onu görüyoruz. Bir kere denendiği zaman o aslında oturuyor. Biz yavaş yavaş bu bahsettiğiniz erişim ekonomisinin de halka halka yayılacağına inanıyoruz. Başka ürünleri katarak tabii ki.
0: Başka ürünler derken mesela şimdi telefonun yanına ne eklenir?
1: Yani teknoloji ürünleri çok uygun gözüküyor tabii bunun için. Yönetmeliğimizde de var. İşte dediği işte kullandığımız bilgisayarlar olabilir. Muhakkak farklı modeller ve farklı markalar zaten bu işin bir parçası olacaktır zaman içinde. Teknoloji dediğim gibi uygun. Araçlar çok uygun. Yavaş yavaş da herhalde açılacak. Yani ikinci el değeri olan her şey aslına bakarsanız ve belli bir kullanım süresinin üstündeki her şey bana sorarsanız kiralanmaya çok uygun. Sizin de söylediğiniz gibi gençlerin de kafa yapısına bu çok uyuyor.
0: Peki bu şirkete nasıl bir dönüşüm, finansal dönüşüm sağlayacak? Nasıl bir büyüme bekliyorsunuz?
1: Bu yaptığımız bir iş aslına bakarsanız bizim. Yani sonuçta araçta yaptığımız için aynısını telefonla yapıyoruz. Dolayısıyla donanım olarak, altyapı olarak, teknoloji olarak hazırız. Aşağı yukarı 11 aydır da çok ciddi bir teknoloji yazılımı yaptık. Dolayısıyla da o tarafta da çünkü ister istemez Garanti BBVA veya mobil dünyasının içinden bir hizmet sunduğunuzda o kalitede hizmet vermelisiniz. Garanti BBVA'nın artık bir ürününü sunuyorsunuz, bir kiralama ürününden öte. Kiralama da zor bir şey. Yani ürün satarsanız ilişkiniz bitiyor ama ürün kiralarsanız ilişkiniz başlıyor. Dolayısıyla da o bütün o deneyimi dijitale taşıdıktan sonra bunun ben çok hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Yani ilk iki haftada bize onu gösterdi. Tabii ki çok sermaye yoğun bir iş bu. O yüzden dünyadaki bütün bu modellere baktığınızda genelde finansal olarak çok güçlü kurumlar, bankalar yapıyor bu işleri. Çünkü önce siz telefonları satın alıyorsunuz. Müşteriye bir sermaye maliyeti üretmiyorsunuz. Siz o sermaye maliyetini üstleniyorsunuz. Oraya kira olarak veriyorsunuz. Dolayısıyla çok sermaye yoğun bir iş. Bakım yoğun bir iş. Ve tabii en sonunda da o işte sürdürülebilirlikle birlikte döngü yaratırsanız hakikaten çok büyük bir ekonomiye ulaştıracağımızı düşünüyoruz.
0: Şirket olarak da bu dönüşümün kazançlarını herhalde önümüzdeki yıl mı göreceksiniz?
1: Evet. Buradaki çok önemli bir karar aldık Özlem Hanım. Bir örneğini de görmediğim için, şimdi dünyada ilk diyeceğim ama görmediğim için söyleyeceğim. Herhalde yoktur. Çünkü bu kiralama işini biz bankanın hizmetleriyle eşleştirdik. Yani siz bir telefonu kiraladığınızda ayda verdiğiniz X TL için ne kadarsa her ay sonunda biz diyoruz ki bankada bizim bir görev dediğimiz bazı işler var. O işlerde diyoruz ki müşteriye siz şunları yaparsanız her ay size şu kadar iade edeceğiz. Yani her ay 500 ila 2500 lira iade alma hakkınız olacak sizin. Yani 5000 liraya kiraladıysanız telefonu belki o ay 2500 lirasını zaten sadece bankadaki o ürünleri kullanarak geri almış olacaksınız. Bunu şunun için söylüyorum, yani işin tamamında, yani sadece bu iş üzerine bakarak biz ne kadar kâr ederiz diye bakmadık. Aslında bu işe önce bir oturtmaya çalışıyoruz. Banka ürünleriyle ilişkilendirmeye çalışıyoruz ve bir platforma geçirmeye çalışıyoruz. Birinci derdimiz bu işi hakikaten büyütmek ve o sürdürülebilirlik şapkasının içinde iyi bir yer edinmek.
0: Evet. Araç tarafında da büyüme devam edecek mi?
1: Araç devam ediyor. Yani onun da aynı bu size de söylediğim dinamikler içinde tabii finansmanına ihtiyacı var.
0: Satışlar bu yıl gerçekten çok ciddi olarak kan kaybediyor. Şimdi yani hani hem hükümetin genel hani ekonomi yönetiminin aldığı bazı kararların etkisi, bir yandan da aslında küresel olarak tablonun etkisi derken otomobil satışlarında geçtiğimiz yıla göre gerçekten çok ciddi oranlarda düşüşler var. Her ayda bu düşüşü devam ediyor. Kiralama tarafı bunun için iyi bir alternatif olmaya daha da yükseldi mi?
1: Bence öyle. Yani bizim şu anda toplam Türkiye'de satılan bu düşmüş haliyle bile toplam satılan araçların aşağı %10'undan altında bir tutar kiralama sektörüne gidiyor. Halbuki yurt dışındaki bu uzun dönem kiralama paylarına baktığınızda %60, %70'lerde. Yani orada bireyler de kiralıyor, kişiler de kiralıyor. Yani o belki daha düşük enflasyon döneminde yaşamış olmalarından dolayı geçmişten kalan bir alışkanlıkları var. Onun için kiralama sektörü o potansiyeli bence burada da taşıyor. Ama tabii Türkiye'de senelerce o bir yatırım aracı olarak görüldüğü için aracın bu biraz daha fazla olması, çünkü Covid döneminde biliyorsunuz araç az olduğu için bir değerlenme oldu. Orada bir fiyatlar aşağı indi, yukarıya çıktı. O da bir dengesizlik yarattı. Ama şimdi o fiyatlar oturmaya başladığı için artık insanlar yani sadece bunu kullanım amaçlı, o sizinle konuştuğumuz erişim ekonomisinin bir çıktısı olarak kullanmaya hazırlanıyor. O bir kullanım aracı olduğunda da o zaman kiralamaya daha uygun hale geliyor. O yüzden biz de zaten bunu tamamıyla bir dijitale oturtmaya çalıştık ki herkes, yani sadece büyük kurumlar değil, herkes, KOBİ'ler, daha ufak kurumlar, şahıslar, onlar da kiralayarak bu sermayelerini işlerine ayırabilsinler ve daha üretken bir ekonomiye ulaşabilelim istiyoruz tabii.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yayınımıza geldiğiniz için.
1: Sağ olun, kolaylıkla diliyorum.
0: Efendim, Burak Ali Göçer konuğumuzdu. Garanti BBVA Kira Genel Müdürü, kiralama ekonomisini konuştuk. Ve şimdi tabii orta vadeli programda özellikle ekonominin bundan sonraki dönemi içinde en önemli konulardan birisi tasarruf ve tabii bu anlamda da yeni yatırımlar, vatandaşı daha çok doğrudan ilgilendiren konular öne çıktığını söyleyelim. İstihdam ve sosyal konut da bunlardan önemli başlıklarıydı. Bakalım hangi kararlar alındı? Haberimizde izleyelim.
2: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası açıklandı. Yeni orta vadeli programda vatandaşın doğrudan hayatına dokunacak iki başlık öne çıktı. İstihdam ve sosyal konut. Hükümet 2027-2029 döneminde 2 milyon 100 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı hedefliyor. 2026 sonunda 32 milyon 579 bin olması beklenen istihdamın 2029'da 34 milyon 711 bine çıkarılması planlanıyor. İşsizlik oranında da düşüş hedefleniyor. Oranın %8,1'den %7,6'ya gerilemesi bekleniyor.
3: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
2: OVP'nin vatandaşı ilgilendiren bir diğer önemli başlığı ise sosyal konut. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımı

0: İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projeleri Türkiye geneline yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere riskli bölgelerde kentsel dönüşüme de hız verilecek. Programla konut ihtiyacına çözüm üretilmesi ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: Efendim, Orta Vadeli programı konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ato Özkaya konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. İyi günler diyorum efendim.
1: Hocam şimdi özellikle bu 3 yıllık programı nasıl buldunuz diye genel çerçeveyi bir sorayım. Özellikle büyümeden enflasyona, cari dengeden işte dış ticarete nasıl bir yeni hedefleri nasıl buldunuz diye sorarak başlayayım.
2: Tek başına programı değerlendirmek mümkün değil. Önceki programlarla karşılaştırmak lazım. Çünkü tek başına değerlendirildiği zaman kendi içinde tutarlı mı değil mi gibi dar bir düşünceye sıkışmak riski var. Önceki programlarla karşılaştırınca da karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Özellikle 2027 yılı önceki iki programda da ortak olarak var olan yıl. Hedef 3 yılı içinde yer aldığı için. Bu yılda 2027'yi kapsıyor tabii ki. Dolayısıyla 2027 yılına dair önceki 2 OVP ve bu OVP kıyaslandığında aslında önceki hedeflere göre oldukça sapmalar gözleniyor. Bu sapmaların çeşitli nedenleri var tabii ki. Ve bunlardan hangisi gerçekleşecek diye sorduğumuzda son OVP'deki daha yakın. Mecburen öyle olacak önceki OVP'lere göre. Hangi konulardan bahsediyoruz? Özellikle tabii ki enflasyon konusu, sapmanın en yüksek olduğu konu. Bir diğer konu da özellikle maliye politikasının alanı, maliye politikasında gelirlerin artış hızı, giderlerin artış hızı ve bütçe açığı ve faiz giderleri. Faiz giderleri burada bu programın, yani önceki iki programdaki hedeflerin sapmasının da başlıca sebebini oluşturuyor. Sadece bu programa bakarsak, yani öncekileri hiç karıştırmayalım, buna bakalım dediğimizde tutarlılık tek başına bize aradığımız sonucu vermiyor. Çünkü gerçekle uyumuna bakmamız lazım. Yani kendi içinde kapalı ve tutarlı olabilir ama gerçek dünyayla ilişkisi önemli bunun. Böyle baktığımızda da tabii küresel faktörler devreye girecek. Programın gerçekle uyumu, yani sağlanabilir mi buradaki hedefler dediğimizde, bir yönüyle de küresel ekonomik sistemin ve küresel finansal sistemin gidişatı önemli rol oynayacak. Yani siz hedeflerinizi makul mü koydunuz gibi, örneğin petrol fiyatına dair hedefiniz gibi. Şimdi böyle baktığımızda özellikle enflasyon 2027 programında %21 gözüküyor ki bu oldukça yüksek bir değişiklik öncekilere göre. Tabii Merkez Bankası'nın beklentisine göre de %15'ti yanlış hatırlamıyorsam, %21 yine yüksek. Dolayısıyla bunun sebebini düşünmek gerekiyor. Benim OVP'ye baktığımda maliye politikası çerçevesinden ilk dikkatimi çeken kamu harcamaları ve enflasyon arasındaki ilişki oluyor. Neden enflasyonu %21 olarak değerlendirdiler, hedef koydular? Bu oldukça önemli bir soru. Bunun sebebi giderlerin artış hızının yüksek olması. Giderler neden yüksek olacak dediğimizde de haberiniz aslında bunun bir yönüyle açıkladı. Çünkü kamu harcamalarının yöneldiği alanlar, kalkınmaya ilişkin alanlar, şehirleşmeye ilişkin, bunların hepsini ayrı ayrı aslında konuşmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bunlara yapılan yatırımlar ekonomik olarak çok makul mü değil mi diye, ama neticede oraya arttırılmış olan %150'ye kadar varan artışlar söz konusu bu harcamalarda. Bunlar aynı zamanda işsizliğin belli seviyede tutulması, hükümetin tam olarak ekonomik ödevi olmamasına rağmen böyle bir angajman içinde olunması da harcamaların yüksek seyretmesine sebebiyet verecek. Çünkü siz %8 civarında işsizliği tutmayı hedefliyorsanız ve özel sektör işe alım yapmadığı zaman kamunun burada harcama yapması gerekecek gibi durumlar söz konusu. İlk dikkatimi çeken kamu giderlerinin artış hızı yüksek. Buna eşlik edecek olan gelirler gayri safi yurt içi hasılaya göre değişmiyor gözüküyor. Dolayısıyla vergi gelirleri artacak. %25 nominal artış gözüküyor. Ve faiz gider

0: giderlerinde de artış var. O yüzden giderin arttığı, gelirin gayri safi yurt içi hasılaya göre sabit kaldığı bir 2027 geçireceğiz. Tabii bu ne anlama geliyor? Bu bir yönüyle de enflasyona etki edecek. Yukarı yönlü, yani enflasyonist bir kamu bütçesi görünümü veriyor. Diğer yandan cari açık kısmına baktığımızda oradaki hedef cari açığın azaltılması yönünde iyi, önemli bir hedef. Çünkü ithalatı kısma politikasının devam etmesi gerekiyor. Tabii bu tedrici olarak zorla değil ama özellikle lüks tüketim başta olmak üzere ya da çok ucuz Çin malları gibi getirilen gümrüklerle bunların biraz sınırlanması gerekiyor ki döviz rezervlerimiz harcamalarımızı karşılayabilsin. Dolayısıyla burada %2'nin altında kalabilirse cari açık gayri safi yurt içi hasılaya oranı oldukça iyi olacak ama %2,5-2,6 civarında seyredecek bir süre, öyle gözüküyor. Bu biraz döviz rezervlerinin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği açısından ikiye inene kadar ekonomiyi zorlayıcı bir etki yapacak. Tabii ne açıdan zorlayacak? Şöyle, yüksek faizle döviz rezervi tutmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bu onun işareti. Aynı şekilde ihracatın arttırılacak olması da bu hedeflerin içinde olumlu haber ama ihracatı düşünürken hep verilen kredilerin ne kadar verimli harcandığını da düşünmemiz gerekiyor. Yani burada ihracatı arttırmak veya yüksek tutmak için çok fazla maliyet ödüyoruz. Çok yüksek kredi veriliyor ya da selektif kredilerin miktarı arttırılıyor. Ve burada yüksek teknolojiye geçiş için çok efor sarf ediliyor ama orta yüksek teknoloji bölgesi çok burada yayılma gösteriyor. Yüksek teknolojiye geçiş henüz o hızda değil. Dolayısıyla burada bazı soruların sorulması ve verimin gözden geçirilmesi lazım. Bu kadar yüksek kredi verdiğimizde ihracat pazarlarımızda neden daha fazla bir getiri elde etmiyoruz diye. Tabii bunun karşı taraf, yani ihracat pazarlarının sağlıklılığı açısından da cevabı var ama bizim açımızdan rakiplerimize göre geri kalmamamız açısından bu soruyu ben değerlendiriyorum. Burada ithalatın kısılabilmesi oldukça önemli. Tabii son bahar ayları, kış ayları enerji ithalatımızı arttıracağı için eğer turizm giderlerini savaş dolayısıyla yükseltemezsek ya da başka politikalar gerçekleştiremezsek cari açık %2-2,5 arasında kalacak. Bu orta iyi diyelim. Yani OVP'nin aslında istemediği ama gerçekleşecek kısım gibi duruyor. Eğer OVP'nin hedeflediği gerçekleşirse %1,9'un altına sarkmış bir cari açık, yabancı yatırımcının da en azından carry trade bile olsa ilgisini devam ettireceği anlamına geliyor. Bu da bir yönüyle faiz indirimine Merkez Bankası'nın daha kolay geçebileceği demek anlamına gelir. İlk OVP'nin bana gösterdiği maliye politikası çerçevesi bu açıdan değerlendirebilirim.
1: Bir yandan da para politikası ile ilgili de aslında enflasyonla mücadelenin sadece para politikası değil maliye politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini uzunca bir süredir zaten konuşuyoruz sizinle. Bu OVP sırasında da özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu yıl maliye politikalarının daha fazla aslında enflasyonla mücadele anlamında rol üstleneceğini vurguladı. Önümüzdeki siz bu zamana kadarki süreci nasıl değerlendirirsiniz, özellikle para politikası ve maliye politikası dengesini enflasyonla mücadelede ve maliye tarafının daha ağırlıklı olarak ne yapması gerektiğini düşünürsünüz?
0: Özlem Hanım, maliye politikasının enflasyonla mücadeleye destek vermesi gerekiyor tabii ki ama burada hedeflere baktığımızda bunun yani olacağını söylemek çok zor. Yani bir tahmin yürüttüğümüzde, çünkü harcama artış hızı, gelir artış hızının üzerinde ise kamu bütçelisi olarak vergi gelirlerini de %25 arttırmayı planlıyorsa Hazine Bakanlığı, biz bu %25 vergi artışını şirketlerden sağlayamayacağız. Çünkü sanayi sektörü özellikle %2 hızında büyüyor ve OVP'de de yine bu öngörülmüş. Dolayısıyla bu %25 %25 vergi artışı dolaylı vergilerden gelecekse ekonomideki harcama kapasitesi %25'in üzerinde artacak demektir. Bu da zaten enflasyona bir taban

0: çizgisi çekmemizi gerektiriyor %25'te. O zaman enflasyon bizim %30 ve %25 arasında bir yerlerde meydana gelecek demektir. Maliyetler yüzünden, vergiler firmalara ve hane halkına geldiği için. Böyle olunca enflasyonun %21'e inmesi artık para politikasının tek başına yapabileceği bir şey değil. Ancak buna ne yardım eder? Buna küresel olarak petrol fiyatının 60 dolara çekilmesi yardım eder. Yardım edebilir ama öyle olur mu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada maliye politikasının yardım etmesi için enflasyon değerinin aşağı gelmesine harcamaların gelirler ve en azından denk arttırılması gerekir. Buradaki artış hızı daha fazla. Kamu yatırım yapmak istiyor. İşsizliği belli bir seviyede tutmak istiyor ve belki bir seçim ekonomisine doğru 2027'de geçiş startı verilecek, onu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu harcama kapasitesi enflasyonda maalesef yukarı yönlü baskıyı canlı tutacak. Çünkü enflasyonda gözlediğimiz artık hane halkının tüketiminden dolayı artan bir enflasyon değil bizimkisi. Bizim şirketlerin teknolojik dönüşümü yapamaması ve verimli olamamasından kaynaklanan bir maliyet enflasyonu. Burada yönetilen ve yönlendirilen zamlar enerji üzerinden veya başka konular, başka dallar üzerinden buraya her intibak ettiğinde maliyet enflasyonu yüksek kalmaya devam ediyor. Böyle bir durumda da para politikasıyla bunu aşmanız pek mümkün olmuyor. Bunu hep gıda için konuşuyoruz ama genele yaygın bir durum bu. Hizmetler enflasyonu başta olmak üzere bir de tabii şey eklememiz lazım. Aralık ayında ücret artışları meydana gelecek. Ücret artışlarını şimdiye kadar hiç konuşmadığımız halde biz %31 enflasyonla devam ediyoruz. 3,5 yıllık para politikası değişiminden sonra. Dolayısıyla ben bir %25, %23 gibi bir taban olduğunu düşünüyorum. Bu maliyet enflasyonundan kaynaklanıyor. Yani %30'un %25'i yüksek kısmı. Kamuda burada harcamayı tercih ederse ki öyle gözüküyor OVP'de, o zaman bu tabanı düşürmek pek mümkün olmayacak. Ama başka yönüyle enflasyona nasıl yardım edilir düşürmede dediğimizde belki de sektörel bazlı bir enflasyon fiyat artışı dizginlenmesi olabilir. Bunun detaylarını OVP'de açıkça görmedim ama ileride belki de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı bunu da açıklayacaktır.
1: Şimdi hocam özellikle önümüzdeki yani bu birkaç gün içerisinde Merkez Bankası'nın faiz kararını da göreceğiz. Ve hemen hemen bütün reel sektöründe en çok üzerinde durduğu konulardan birisi faizin yüksekliği ve finansmana erişimdeki yaşanan sıkıntılar. Şimdi faiz noktasında özellikle bu dönemde ne beklersiniz? Uluslararası kuruluşlardan da özellikle işte bu yıl içerisinde 2 puanlık bir düşüşün olabileceği beklentisi var ama bu yeni aslında hedeflerle birlikte faizin de gideceği yolu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Açıkçası sene sonuna kadar, yani 2026 sonuna kadar %2,5 kadar bir faiz indirimine alan oluşacakmış gibi gözüküyor. Bu da öncelikle 100 bas puan, sonra da 150 bas puan gibi bir faiz indirimi demek olabilir. Önce ilk adımın 100 bas puan olmasını düşünmemin sebebi, küresel ölçekte tahvil piyasasında çalkantının henüz devam ediyor olması, bir de Hürmüz Boğazı'nda belirsizliğin yükselmiş olması. Yoksa enflasyon son gelen veri de %2'nin altında olduğu için Merkez Bankası'nın zaten faiz indirimi yapabilirliği gözüküyor. Özellikle kısa dönemli tahvillerde %40'ın altına sarkmış durumda. Dolayısıyla bir 100 bas puan indirim ilk etapta gelecektir. Ardından özellikle Hürmüz Boğazı'na olaylara ve petrol fiyatına ilişkin gelişmeler ve küresel tahvil piyasasına ilişkin gelişmeler bir faiz indirimini daha getirebilir. Dolayısıyla ben %2,5'luk bir toplam faiz indirimi bekliyorum sene sonuna kadar. Enflasyon eğer sonbaharda düşünülenden çok daha yüksek çıkarsa, o ihtimal de yüksek, büyük kentlere dönüş, özellikle okulların açılması gibi olaylar değerlendirildiğinde, periyodik olaylar değerlendirildiğinde

0: Burada enflasyon %2'nin üzerinde gerçekleşebilir ama şu an için buradan baktığımızda izin veriyor, görüntüsü var. %3 olur mu ya da daha fazla? Onu tahmin etmiyorum çünkü burada rezerv bağımlılığı ve carry trade bağımlılığı yüzünden onu kestirmek güç.
1: Evet.
0: OVP'de de buna ilişkin bir tahmin vardı, onu da ekleyeyim izin verirseniz. Burada dolardaki değer kazancının %TL karşısında 18 ya da 17 olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla faizlerin de 2027 yılında 34 gibi ortalama bir seviyede olacağını düşünebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Ata Özkaya konuğumuzdu efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa 30, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 24 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26 derece. Denizli 34, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 35 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 35, Adana 40, Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu ve Rize 25, Karabük 27, Samsun 26 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9 derece. Malatya 31, Erzincan ve Van 25, Ardahan 16 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin ve Diyarbakır 35, Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece.

0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
4: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada. Bankam.com bank kartım hadi.
5: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
7: Otobit'te. Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
6: Çünkü 3-4-5 All-Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Jaguarlar piyasa notları başlıyor. Haftanın ilk işlem gününde günü akşama bağlıyoruz. Orta vadeli programda öne çıkan başlıkları Üzeyir Doğan'la birlikte konuşacağız. Elbette piyasalardaki fiyatlamaları değerlendirmeyi de ihmal etmeyeceğiz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Dün OVP programında beraberdik. Salondan canlı izleme şansı vardı ve salondan takip ettiğiniz programın ayrıntılarını ilk etapta 3 yıllık yol haritasını nasıl buldunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda kontrolden çıkmadık diyor. Bu yıl yani 2027 yılında yapısal reformlara ağırlık verileceğinin altı çizilirken büyümede bir miktar aşağı yönlü revize söz konusu oldu. Enflasyonda ise yukarı yönlü yeni hedefler belirlendi. Nasıl değerlendirmek gerekir yeni 3 yıllık yol haritasını?
1: Şimdi aslında yol haritasını kısa, orta, uzun vade diye değerlendirmek lazım belki. Programın adı orta vadeli program ama bu yılın beklentisi örneğin enflasyonda 28.4. Piyasa beklentileriyle gayet uyumlu bir rakam. Burada hiçbir sürpriz yok. Gelecek yılın enflasyon beklentisi %21 oldu. Ben açıkçası psikolojik olarak 20'nin altı denir. Yine eski iletişim politikası dönem içerisinde biz Merkez Bankası enflasyon raporu sunumlarıyla bunu revize eder diye düşünüyordum. Ama bu sefer gerçekleşme ihtimali daha yüksek bir enflasyon hedefi verildi. Bu açıdan da gelecek yıl için tahminde oldukça pozitif diyebilirim. Yani realistik bir yaklaşım. Yani böyle çok pembe bir tablo görmüyor ekonomi yönetimi bu tarafta. Bu önemli. Ama sonraki yılların tahminleri bence yine biraz iyimser. Yani bizim OVP'lerde hep şöyle bir segmeyle gidiyoruz. Üçüncü yılın sonunda enflasyonda tek haneye düşeceğiz. Büyümede de %5'e ulaşacağız. Yani projeksiyon hep buna göre gidiyor. Yani son belli. Arayı nasıl dolduracağımıza, başı ve arayı nasıl dolduracağımıza bakıyoruz projeksiyonda. Yani muhtemelen seneye de bir OVP açıkladığımızda orada da yine 3 yılın sonunda tek hane %5 büyüme gibi bir yaklaşımla gidiyor olacağız. Yani oranın da belki biraz realistik olması lazım. Yani ben çok kısa sürede ekonominin o büyüme temposuna ulaşıp enflasyonun da o seviyelere geleceği konusunda çok iyimser değilim açıkçası. Ben hep daha önce söylediğim gibi daha uzun soluklu bir projeksiyon koymak lazım. Mesela %5 hedefi de çok deklare ettiğimiz, söylediğimiz bir olay. Her para politikası kurulu toplantısının metninin altında uzun vadede %5 diyoruz ama Türkiye gerçeklikleriyle bana kalırsa çok uyumlu değil. Yani şu anki gidişata baktığımızda önce bizim enflasyonu kademeli şekilde biraz düşürmemiz, devamında düşürdüğümüz yerlerde tutabilmemiz

0: bilmemiz lazım. Yani bizim önce bana kalırsa düşük çift taneli rakamlarda belki %10-15 aralığı bu. Birkaç yıl buralarda antrenman yapmamız lazım. Enflasyonu buralarda dizginleyebilmemiz lazım. Aksi takdirde düşüş çok hızlı olduğunda en ufak bir şeyde geri çıkışlar da çok hızlı oluyor. Yani toplum çünkü bu rakamları özümsemiyor. Özümsemediği için de tepkiler de çok hızlı oluyor. Hani şöyle diyelim, borsadaki panik satışlar oluyor. En ufak bir şeyde geri tepki geliyor ya da bir coşku oluyor, anlık geri düzeltmesi geliyor.
1: Ama
0: Enflasyonda da bunu
1: Cumhurbaşkanı
0: yaşıyoruz.
1: Yardımcısı da şöyle diyor. Her kurum tahminlerini, hedeflerini dile getiriyor. Biz senede bir kez bunu revize ediyoruz.
0: Evet.
1: Uluslararası kurumlar sene içerisinde defalarca yeni hedefler, yeni öngörüleri paylaşıyor. Bunlar nihai hedef ve tahmin ama netice itibariyle planlamalar dahilinde değişebilir.
0: Evet, yani değişebilir. Mesela 16 beklerken 18 yapabilirsin, 19 yapabilirsin, belki 20 de yapabilirsin rakam büyüklüğünü göz alarak, ama 16'yı 28.4 yapınca biraz sanki yani revizyondan farklı bir hale geliyor. Yani yani o klasik revizyon tabirinden bence çok farklı rakamlar. Elbette rakamlar
1: büyük bir
0: yüksek
1: sapma
0: olmasa
1: yani
0: sapmayı da büyütüyor ama örneğin 2 beklersin 2.5 olur, 3 olur. Yani bir şekilde bunu absorbe edebilirsin ama 16'yı 28.4 yapınca hani bu revize ettik. Yani bak diğerler 3 kez, biz bir kez yaptık olmuyor. Yani bir kez yaptığımız ama revizyonun ötesinde bir değişiklik oluyor. O açıdan gelecek yılları bence biraz dediğim gibi, mesela şu 2029 %5 büyüme, %9 TÜFE bana çok otomatik böyle bir hedef gibi geliyor. Yani 3 yılın sonunda tek haneli enflasyon %5 potansiyel büyüme. Yani bunu bir varsayım olarak kabul ediyoruz. Sonra programın geri kalanını yazıyoruz. Halbuki gidişatta mesela 21'i 13.5'a düşürmek, 13.5'u 9'a düşürmek çok daha zorlu bir dönem gerektiriyor. Çünkü hani 70'i 50 yapmak daha kolay. Yani 20 puan düşürüyorsun ama daha kolay. 50'yi 35 yapmak, 30 yapmak biraz daha zor. Ama 30'u 20 yapmak çok daha zor. 20'yi 15 yapmak hepsinden zor. Yani böyle bir tabloyla karşılaşırız. Yani buna enflasyonda yaya benzetebilirsin aslında. Yay önce serbest halde, üstüne bastığında yarı yarıya düşürebilirsin. Ama onu bir daha yarıya düşür dediğin zaman uygulaman gereken kuvvet kat ve kat artar. Hele ki ondan sonra bir daha yarı yarıya düşür dediğin zaman çok insanüstü bir çaba gerektirebilir. Yani o da bizim toplumsal işte hafıza, atalet dediğimiz enflasyondaki durum. Hani bunların yeni duruma adapte olmasıyla gerçekleşebilecek bir olay. Yani birincisi toplum hedeflerin gerçekleştiğine inanacak. İkincisi toplum o hedeflerin kalıcı olduğuna inanacak. Kalıcı olduğuna inanabilmesi için de birkaç sene bunun tekrarlaması lazım. Yani biz enflasyon tanımını yaparken, daha doğrusu fiyat istikrar tanımını yaparken iki kavram dikkate alıyoruz. Bir tanesi evet düşük rakamlar, yani yatırım, harcama, tasarruf yaparken dikkate almayacağım bir enflasyon oranı. Yani fiyat istikrar dediğimiz tanım bu. Ama daha önemlisi buraya düşmek değil, buraya düştükten sonra bunu sürdürebilmek. Biz o sürdürme kısmında hiç olmadık. Yani geçmişte %8'lere düşen enflasyonlar gördük ama bunu sürdüremedik. Yani toplumun bunlara ikna olması lazım. En ufak bir olumsuzlukta hemen 8-16 olmamalı. 16-32 olmamalı. Yani o da neyden oluşur? Toplumun alışkanlıklarıyla. Yani evet bu önemli bir konu. Bu konuda ciddi bir gayret çabası var. İşte geçtiğimiz 3 yıl, 5 yıl bak böyle oldu. Bu şartlar yaşandı ama enflasyon artmadı. Ama biz bu dönem içerisinde ya işte düşürdük ama 13.5'tu. İşte kuraklık ve don oldu. İşte tekrar 21 oldu. Toplumun tüm inancı biter orada. Ya da işte petrol fiyatları 130 dolar oldu. İşte bu tahminler de ıskarttıladık ve falan başka bir rakam oldu. Toplumun tüm inancı biter. O nedenle ben hep şunu söylüyorum. Gerçekleştirilebilir hedefler ortaya koyup bunu gerçekleştirebilmek için de elimizden geleni yapmamız lazım. Hatta bizim bas senaryomuz biraz kötümsere kayması lazım. Biz aşırı iyimser senaryoyla gittik bugüne kadar.
1: Yani kötüsünü verelim, iyi olursa da tabii, zaten bizim beklentimizden daha iyi oldu
0: yani
1: diyelim.
0: Yani şu an 21 mesela gelecek yıl petrol fiyatı bir düşsün 60 dolara örneğin. 21 olmasın, 19 olsun, 20 olsun, 18 olsun enflasyon. Toplum şunu görsün. Ya 21 dediler, 18 yaptılar, 19 yaptılar. Halbuki toplum şöyle çalışıyor kafası. Ha 21 dediler, üstüne 5 desen koy, 26 ile bitirir seneyi. Hmm. Şimdi bizim bu algıyı yıkabilmemiz lazım. Algıyı yıkabilmenin yolu da yeni bir iletişim politikası ve bu iletişim politikasının ardından bu kararlılığı gösterecek rakamları ortaya koyabilmek. Yani sürpriz olmayacak.
1: 21 nasıl bu anlamda peki?
0: 21 bence yakalanabilir bir hedef ve iyimser tarafa da göz kırpan bir hedef. Yani örneğin petrol fiyatları savaş bitti, o tam sakinleşti. Örneğin 70 dolara düştü, 60 dolarlı rakamlara düştü. Bu sefer 21'in altındaki rakamları konuşmamız bile söz konusu olabilir. İdeal bir rakam, yani çok gerçekçi bir rakam. O yönde tutturulabilir.

0: Olabilir ama
1: petrol düşerse 2027 yılında baz enflasyonu da işleyecek. Baz senaryo da var.
0: İlk 5 ay bizim için çok kritik mesela enflasyonda. Çünkü ilk 5 ayda neden? O yüksek enflasyonları gördüğümüz ay. Hani 5'in üstünde Ocak enflasyonu, diğer aylar 4,5'lar
1: vesaire. O da baz etkisi işleyecek.
0: Tabii. Yani eğer Ocak ayına kadar olan süreç içerisinde bu savaş bir şekilde sönümlenir, petrol fiyatları düşerse biz o baz etkisiyle beraber ciddi rakamlar görebiliriz. İkincisi, bu enflasyon hedeflemesi konusunda, yani tahminler konusunda bu sene diğer yıllardan farklı bir söylem var. Yani daha önce geleneksel olarak şunu söylüyorduk. Enflasyonla işte mücadelede kararlıyız. İşte bu toplumun tüm paydaşlarına yansıyacak. İşte vesaire vesaire. Para politikası etkin olacak. Maliye politikası burada çalışacak. Ama ilk defa bak Uğur, ben burada bunu belki yıllardır söylüyorum. Son birkaç yıldır hep söylediğim bir konu vardı. Bizim eğitim, gıda, sağlık, enerji, konut ve kamunun yönettiği, yönlendirdiği fiyatlarla ilgili çok problemimiz var diye. Kamu kendi koyduğu hedefe uygun fiyat artışları yapmıyor. Yani bunları değiştirmesi lazım diye. Yani nasıl olacak bu iş? Dün toplantıda üzerine basa basa örneğin eğitim tarafından durdu ama bu sadece eğitim konusu değil. Yani YÖK'le Milli Eğitim işte fiyatları kontrol etti, düzenledi, enflasyon düştü değil. Bir enflasyonla mücadelede topyekün bir kamusal güç gerekiyor. Bu neler gerektiriyor? Birincisi, evet, Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı. Yani son iki yıldır ben Merkez Bankası'nı eleştiren görmedim. Yani politikalarda şu hatası vardı, daha da olabilirdi diye. Yani iki yıl öncesine döndüğümüzde bu faizin ilk arttığı dönem daha hızlı artsaydı faizler, daha iyi bir tabloyla karşılaşabilirdik. Ama yavaş başlandı. Daha sonra çok hızlı bir şekilde olması gereken yere geldik. Yani son iki yıllık özellikle Fatih Karahan döneminden başlayarak para politikasına yönelik bir eleştiri görmedik. Yani burası işledi. Maliye politikasını geçen yıl çok eleştirdik. Bu sene maliye politikası da kısmen destek verdi. Ama enflasyonla mücadele sanki Türkiye'de Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uhdesinde geri kalan aynı hayatına devam etsin gibi bir algı vardı. Ben onu çok eleştirdim. Bu gıda fiyatları artıyor, bunun sorumlularını görmüyoruz. Okul fiyatları artıyor. En kolay düzenleyebileceğimiz şey okul fiyatlarıydı, biliyor musun? Yani bir yönetmelik belki çıkarıp artışı sınırlama, kural bazlı fiyat artışı dediğimiz konuydu. Geçen sene yani evlere şenlik bir fiyat artışı vardı. Yani bunu hepimiz yaşadık. Bu sene biraz daha ılımlı ama geçen senekinin etkisi hala devam ediyor. Yani bırakın arttırmayı, bazı kalemlerde düşüş bile gerekiyor eğitimde. Yani ben daha
1: Bakan Şimşek zaten fahiş fiyatlar olarak değerlendirdi. Tabii. Eğitim kanadındaki bu fiyat artışları.
0: Aynen, hatırlarsan ben burada yine şu cümleyi kullanmıştım. İngiltere lordunun çocuğunu okula gönderdiği fiyatın 2 katına, 3 katına, 4 katına burada özel okula çocuk gönderiyoruz diye. Yani bu izah edilebilir bir şey değil. Burada resmen bir soygun var. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyordu. Bu sene biraz daha alımlı ama halen fiyatların yüksek olduğu kanaatindeyim. En azından artış hızı yavaşladı. Bunu görmek lazım. Üniversiteler, yani dün Sayın Bakan da ifade etti, YÖK'ün bu konuda daha fazla topa girmesi gerekiyor diye. Yani 2 milyon, 3 milyon yıllık ücretler. Yani ne yapıyorsun Allah aşkına? Yani o çocuk 5 yıl okuduğunda, çıktığında okula harcadığı parayı geri yerine koyabilmesi 20 yıl. Yani hangi ücretle onu yerine koyacak? Yani alacağı para belli 3 aşağı 5 yukarı yeni mezun birinin. Ve 5 yıl 10 yıl çalışan olduğunda şu şartlarda alacağı para belli. Yani oradan harcamasını yapacak, kendini geçindirecek. Kalan, arta kalandan da hani bu yatırımın amorti süresi diyelim. Yani böyle örneğin 100 kazandı, 80'li bunu harcadı.
1: İşin içinde bir de barınma ihtiyacı da var öğrencilerin. Tabii. Herkes yani, bulunduğu noktada okumuyor, bulunduğu şehirde okumuyor.
0: Uğur, şunu söyleyeyim, şu an Türkiye'de şöyle bir realite var. Bırakın öğrencinin barınma ücretini, ailenin karşılamasını. Şu an yeni işe girmiş ya da birkaç yıllık tecrübeli personellerin birçoğunun barınma hizmetini ailesi karşılıyor. Yani çalışmasa, ailesinin yanında otursa kısa vadede daha karlı ama uzun vadede elbette çalışmanın getirdiği artılar, o ücretin artışı vesaire olacak ama kısa vadede böyle bir realite değil.
1: Ama yani, yerine koyabileceği süre 15-20 yılı bulacak diyorsunuz.
0: Tabii, yani bu paraların karşılığı bu. Yani o nedenle bu okullarda şey, bir de en üzücü taraf ne biliyor musun? Adları vakıf üniversitesi. Böyle bir vakıfçılık olmaz. Yani bu sömürü düzeni, vakıfçılık değil bu. Yani vakıfçılığın nasıl olduğunu ben de iyi bilirim. Ben de o işlerde bulunuyorum. Vakıf nedir, nasıl iş yapar bilirsin ama kusura bakmasın kimse. Yani özel üniversitelerin vakıf hüviyetinin ben olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçek manada bir fahiş fiyat düzenlemesi ve süreci. Yani o devasa binalar, gösterişler vesaireler, bunların hepsini öğrencilere yıkmak, faaliyetini yaptırmak doğru olan değil. Keza sağlık tarafı.
1: Yani Bakan Şimşek dedi ki bu YÖK'ün denetiminde. Aynen. YÖK denetleyecek, YÖK başkanı denetleyecek. Aynen.
0: Burada sorumluluk dağıtıldı. İşte dediğimiz olay, ilk defa buraya geliyoruz. Yani eğer enflasyonla bir mücadele yapacaksak kamu kesiminin topyekun bu mücadeleye destek olması lazım.

0: Kimler? Bir, kamu. Kendi yaptığı, yönettiği ve yönettirdiği fiyat artışları, yeniden değerleme oranları, bunlar manşetin altında belirlemesi gerekiyor. İki, kamu iktisadi teşekküllerinin ürünleriyle ilgili fiyat düzenlemesini enflasyonu dikkate alarak belirlemesi gerekiyor. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, kamu şirketleri de bu sene daha fazla kar elde etsin gibi bir yaklaşım benimsememesi evet. gerekiyor. Üç, kamunun yönetimde söz sahibi olduğu ya da doğrudan ya da dolaylı ortak olduğu şirketler. Yani örneğin iletişim tarafında Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları vesaire gibi böyle kamusal iş yapan şirketler. Bunların fiyat artışlarını normal yapması gerekiyor.
1: Topyekün bir mücadele.
0: Kesinlikle. Ben şimdi mesela geçen ay telefon tarifemi yeniledim. 12 aylık taahhüt süresi bitmiş. Hiç böyle %30'luk enflasyon tarifesiyle artan bir oran değil. Bunu ben görmedim. Yani vatandaş görüyor mu bilmiyorum. Onun haricinde belediyeler, geçen sene burada da konuşmuştuk. Hatırlarsan İstanbul'da otoparka %56 zam yapılmıştı. Ya %56'yı nasıl buldum? Yani arabayı zaten yola park ediyoruz çoğunlukla ya da yapılmış bitmiş otoparklara bırakıyoruz. Yani orada bir personel maliyetim var. Ne artmış olabilir de sen bana %56 otopark ücreti artışı getiriyorsun. O nedenle belediyeler...
1: Hangi maliyeti bana yansıtıyorsun?
0: Aynen. Belediyenin iktisadi teşekkülleri, bitler dediğimiz, hani kamu iktisadi teşekkülü, kitler, bir de belediye iktisadi teşekkülü var. Bitler. O bitlerin de zapturapt altına alması gerekiyor. Onlar da fiyat artışlarını bu enflasyon hedefleriyle uyumlu yapması gerekiyor. Yani bu açıdan baktığımızda eğer kamu bu birlikteliği sağlayabilirse, yani enflasyonda Tarım Bakanlığı işte gıda fiyatlarından sorumlu olursa, Milli Eğitim Bakanı okul fiyatlarından sorumlu olursa, YÖK üniversite fiyatlarından sorumlu olursa, Sağlık Bakanlığı hastane fiyatlarını düzenlerse, ilaç fiyatlarıyla ilgili düzenlemeler yaparsa, belediyeler kendi düzenlemesini yaparsa, kamu iktisadi teşekkülleri kendi düzenlemesini yaparsa, o zaman bu enflasyonla mücadelede başarılı oluruz. Bir evet. topyekün birliktelik gerekiyor. O bu toplantıda benim aldığım mesaj buydu. 2027 hedefine giderken kamu burada tüm unsurları ve elini taşın altına koyacak gibi gözüküyor. Sanki bu konuda bir irade oluşmuş gibi geldi bana.
1: Soru cevap kısmında, sorulara verilen cevaplarda Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ifadesinden ben para ve maliye politikasıyla bir yere kadar geldik ama işte YÖK de elini taşın altına koymalı, Milli Eğitim Bakanlığı da elini taşın altına koymalı, işte gıda kanadında da Tarım Bakanlığı da sahada olmalı mesajını aldım. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Yani para politikasıyla gelinen nokta burası ama aynen. bu iş sadece para politikasıyla buraya kadar geliyor.
0: Olmaz. Ben bununla ilgili yazılar da yazdım işte kendi internet sitelerinde, hep bunu vurguladım böyle. Sanki enflasyonla mücadele Türkiye Merkez Bankası noktasında olan bir konu gibiydi. Hatta ben son enflasyon raporu sunumuna giderken şunu dedim, ya biz toplanıp enflasyon raporu sunumuna gidiyoruz. Merkez Bankası kendi gayretini anlatıyor ama mesele Merkez Bankası değil enflasyon tarafında. Orası zaten yaptı yapacağını. Ben hep gidiyorum aynı yapılanı dinliyorum ve evet diyorum, bunlar zaten yapıldı. Ama ben sorumun muhatabını bulamıyorum. Ben hatırlarsan yine seninle katıldığım yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası'na bunu sormuştum. Evet. Yani enflasyonla mücadele sadece sizin nüktenizde gibi bir algı var. Diğer paydaşlar, gıda, tarımı, sağlığı, eğitimi, konutu vesairesi, bunlar bunun hesabını nerede? Merkez Bankası da biz kendi görüş ve şeylerimizi gıda komitesinde ve ekonomi koordinasyon kurulunda ifade ediyoruz dedi. İfade ettiğinin karşılığını bence bugüne kadar alamadı. Bundan sonra alma süreci. Çünkü bu en üst düzey irade. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı bu iradeyi orada koydu. Bu iradenin arkasında Cumhurbaşkanı var. Hı hı. Şimdi en tepeden bu irade aşağı doğru geliyor. Yani o nedenle bundan sonraki kamu kuruluşlarının da ben daha hassas davranacağı kanaatindeyim. Öyle yaptım oldu vesaire gibi bir yaklaşımla bu fiyat artışlarını vesaire yapmamaları gerekiyor. Yaparlarsa da hesabını vermeleri gerekiyor. Yani sen örneğin telefon faturanın boyutunu ne kadar arttırdın? Sen işte kargo ücretlerini ne kadar arttırdın? Sen uçak biletini ne kadar arttırdın? Sen işte eğitim ücretlerini ne kadar arttırdın? Bunu nasıl kontrol ettin? Sen üniversite fiyatlarını nasıl arttırdın? Bunların hesap verilebilir bir hale gelmesi gerekiyor. Belki toplum önünde de bence olması faydalı ama toplum önünde olmasa bile en azından içeride bunların hesabı verilecek gibi gözüküyor. Çünkü eksik olan taraf orasıydı. Hep eleştirdiğimiz konu buydu ve artık nihayet buraya çok üst perdeden, yani en üst iradeden, yani dünkü irade toplantıda Cumhurbaşkanı yoktu ama Cumhurbaşkanı'nın iradesi bence oradaydı. Sayın Cevdet Yılmaz üzerinden ve Hazine Maliye Bakanı, Merkez Bankası üzerinden o toplantıya yansıdı. İnşallah bu saydığım kurumlar bu iradenin verdiği mesajı alır. Almayan da bedeline katlanır. Yani enflasyonla mücadele bunu gerektirir. Yani sen toplum olarak bana kiranı arttırma diyeceksin ya da %25 arttır diyeceksin. Kamu olarak sen kendi kiraladığın yerleri %55 arttıracaksın. Yani bunu yaşadık. Yani bunlar rasyonel davranış biçimleri değildi. Ya da sen herkesi daha az ücret artışına zorlayacaksın ama sen tüm fiyat artışlarını manşet rakamının üstünde yapacaksın. Yeniden değerleme oranında bir bazı düzenlemeler olmuştu geçen sene ama onun dışında birçok kamu hizmetinde ücretlerin enflasyon üzerinde arttığını hepimiz biliyoruz. Yani bu açıdan yani oralar kritik yerler. Bence orayı başarabilirsek toplumun geri kalanı da kamu kendine çeki düzen veriyor. Burası bir örnek teşkil eder ve bunu yapar. Şu ana kadar vatandaşın en fazla rahatsız olduğu konu bana tasarruf et diyorsun. Kamu tasarruf etmiyor. Bak bugün tasarrufu gördük. İşte orada Sayın Bakan ifade etti bazı konularda. Ya da işte diğer alanlarda işte kamu dedi ki ben önce olacağım. Fiyatlarımı manşet rakamı dikkate alarak yapacağım. Hatta altında yapacağım. Şimdi örnek olursan bu olur. Yani önderin orada ne yaptığı önemli. Önder burada kamu. Kamu bana yol gösterecek, o yoldan kendi de gidecek, vatandaş olarak beni de o yola davet edecek. Beni stabilize yola gönderirken kendi otobandan gittiği zaman inandırıcılığı kalmıyor. Yani ikimiz de aynı yoldan gideceğiz. Vatandaş bunu görecek, evet böyle, ben de böyle yapayım, ben de böyle yapayım ve enflasyonla mücadele bu gerekiyor. Yani bir topyekün mücadele, enflasyona karşı, enflasyon canavarına karşı bir seferberlik bunu gerektiriyor. Ben ilk defa bu iradeyi gördüm. İnşallah uygulamada da bu sene sonuçlarını görürüz diyelim.
1: Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri arasında bu sene maliye ve para politikasının eş güdümü daha fazla olacak. Maliye politikaları daha da gündemde olacak. Yanı sıra yapısal reformların daha hayata geçeceği bir 2027 yılının olacağını altını çizdi. Yapısal reformları çokça konuşuyoruz. Zaman zaman yetersizliğinden, zaman zaman işte yapılmadığından dem vuruyoruz. Ama geçtiğimiz yıldan itibaren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yapılan reformları dile getiriyor. 2027 bu anlamda nasıl bir yıl olacak? Hem yapısal reformlar, hem maliye politikasının, maliyenin daha çok sahada olması, sizin bahsettiğiniz işte tarım kanadında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, işte okul kanadında YÖK'ün denetimlerinin sıklaşması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sazı eline alması. Bu bileşenler tek tek hayata geçtiği takdirde biz daha müspet bir tablo görebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Zaten olması gereken o ama şu ana kadar olmayan da oydu. Bu çerçevede bunu göreceğiz. Mesela gıda fiyatları Uğur. Yani şu anda gıda fiyatları ve bu hizmet sektörünün bazı böyle servis uygulamaları vesaire artık tamamen kontrolden çıkan yerler. Neden? Çünkü herkes gıdayı baz alıyor. Diyor ki ya bir akşam 4 kişi yemek yesen vereceğim para 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira. Yani ben bunu yapmışım, buna 10 bin lira vermek zorunda mı gidiyor diyor. Yani ama 10 bin lira dediğin şey aslında bir asgari ücretlinin 10 günlük parası. 10 günlük çalışma parasından daha fazla hatta. Yani aslında şunu görüyoruz. Örneğin evine bir servis çağırdın Uğur. Evet servis geldi. Benim başımdan geçti geçtiğimiz hafta mesela. 5 dakikalık bir işlem, kırma yok, dökme yok, herhangi bir malzeme yok vesaire yok. Bir ufak bir işlem. 5 dakika sürdü, abartmıyorum. 5 dakikada toparlanma sürdü 10 dakika. Karşılığı 11 bin lira teklif edildi, istendi. İtiraz ettim vesaire 7 bin liraya düştü.
1: Yeni
0: ama
1: bir düzenek oldu mu?
0: 11 bin liradan 7 bin liraya düştü. Yani hiçbir şey yok. Sadece işte ufak bir iş yaptı gitti. Yani malzeme yok, kırma dökme yok, herhangi bir şey yok. 10 dakikalık bir mesai.
1: Servis ücreti değildir herhalde değil mi bu?
0: Yani bu geldi, bir tıkanıklığı açtı gitti. Hepsi bu.
1: Çok kısa sürede.
0: Hepsi bu. Yani 11 bin lira istedi, sonra itiraz edince falan 7 bin liraya düştü. Şimdi 11 bin 7 bin. Muazzam fark var. 7 bin bile bana kalırsa fahiş de. Şimdi 11 bin lira isterken bunu isteyen utanmıyor. Yani şunu demiyor. Ya bir asgari ücretli bir ay boyunca çalışıyor 28 bin lira alıyor. Yani 10 güne bölsen bunu kabaca 10 bin lira de. Haydi küsuratını geç 10 bin lira. 10 günde bu asgari ücretli bu parayı alabilmek için ortalama bir günde 8 saat çalışsa 80 saat çalışıyor ve karşılığında bu parayı alıyor. Diğer tarafta işte akşam olsun gecesi olsun ben gece çağırmıştım ama yani sonuçta bunun da bir maliyeti olur. Yani bunun karşılığı asgari ücretin 10 gün 80 saat çalıştığı tutar olmamalı. Yani bunun bir raici olmalı. Yani bu raiçlerden koptuk. Şimdi o da diyor ki abi diyor 4 kişi bir yemek yesene zaten bu parayı tutar, ben geldim gecenin bir saatte işini yaptım. Haklı. Olsa 4 kişi o yemeğe 8 bin lira 10 bin lira verdiği zaman ortalama bir yerde herkes ona göre fiyatını söylüyor. Yani inanılmaz bir gıda tarafında bu fiyatlama davranışlarında bozulma var. Yani ben yurt dışına da geldiğim zaman da en pahalı yerle İstanbul aynı fiyat. Hatta İstanbul daha pahalı kalıyor birçok konuda. Yani bunu anlatabilmek mümkün değil. İkincisi bu gıda tarafında. Bir, Yıllardır Türkiye'nin sorunu olan kırmızı et sorunu. Yani yemeğin içine 50 gram et girsin, fiyatlar uçuyor. Neden et pahalı? Yani bu et neden Türkiye'de bu kadar pahalı da dünyanın genelinde bu kadar itibar görmüyor? Yani biz Türk halkı olarak sabah akşam et yiyip ete çok yüksek talep sergilediğimiz için mi? Değil. Kişisel bazda et tüketim oranımız da Avrupa'nın çok gerisinde. Ama fiyatlar aşırı yüksek. Sebze meyve fiyatları. Şimdi üretimi arttıracağız diyoruz ama mesele üretimi arttırmak değil. Üretimi arttırdığın zaman üretici onları bir şekilde satamıyor. Bir şeyler oluyor. Başına bir iş geliyor ama aynı ürünün haldeki fiyatlarına ya da tezgahtaki fiyatına bakıyorsun, uçurum var. Mesela Türkiye'de bir hal yasası neden hiç gündeme gelmiyor yıllardır? İstanbul'da ben daha önce de söyledim. 1,5 hal var. Yani Anadolu yakasındakini hal sayarsan halcik, bir de Avrupa yakasında hal var. 2 tane hal var. Yani bir tane hal yapılacaktı Tuzla Aydınlı'da mesela. Yıllar geçti, hiçbir etkisini şeyini görmedik haberini. 2013 yılı haberleri var. Yani izleyiciler yazsın Google'a. 2013 Tuzla Aydınlı hal inşaatı vesaire. Ne umutlarla açılmıştı. Bırakın İstanbul'u, bölge şehirlerinin gıda arz güvenliği sağlanacak diye. Yani 2013 nerede? 2026 nerede? Yani belediye yapmıyorsa devletin buna el atması lazım. İstanbul gibi 20 milyonluk şehirde 1,5 halcin burayı düzenlemesi, burada rekabet oluşması, fiyatların oluşması mümkün değil. Yani bunların geçmesi gerekiyor. Mesela gıda ile ilgili nasıl bir yapısal reform diyorsan, al sana bir tane yapısal reform. Hemen ilk akla gelen, yıllardır bunu tartışmıyor muyuz zaten? İşte tarladan sofraya gelişte aracılar, halcer vesaire, fiyatlar bu seviyeye geliyor diye. Yani diğer taraftan bakıyorsun vergi tarafı. Yani esnafa bakıyorsun, çok ciddi inceleme var diyoruz. Sayın Bakan da büyük şirketleri inceliyoruz dedi ama küçük şirketler tarafında da ciddi kaçak var. Yani bakıyorsun esnafın hayatı senden benden 40 kat daha iyi. Ama ödediği vergiye bakıyorsun, vergi yok. Ama benim ücretimden örneğin SKK payı, o payı, bu payı, gelir vergisi vesaire derken %45'ini, 48'ini kaynaktan kesiyorsun. Üstüne bir de ben aldığım geri kalan parayla gidiyorum, KDV ödüyorum, ÖTV ödüyorum, MTV ödüyorum, onu ödüyorum, bunu ödüyorum, bir de onun vergisini ödüyorum. Yani brüt gelirin neredeyse %60'ını direkt vergilere ödüyorsun. Ama öbür tarafta senden daha çok gelir elde eden, kazanan ama vergisini ödemeyen bir esnaf silsilemiz de var. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani tamam, büyük kaçırıyor, küçük yapmıyor. Hayır, küçükte de problem var. Yani herkes hakkaniyeti vermesi lazım. Ama hakkaniyeti verebilmesi için de vergi oranlarının adil olması lazım. Yani yakaladığımızdan daha alalım, daha fazla, geri kalanını zaten alamıyoruz gibi bir yaklaşım olmaması lazım. Mesela ücretlilerin gelir vergisi dilimleri yıllardır enflasyonun altında ezildi. Yani şeyleri, kıdem tazminatları, ihbar tazminatları, bunlar mesela ciddi problem haline geldi. Yani bizim yapısal reformdan kastımız toplumsal mutabakatta bunu sağlamamız lazım. Mesela çok güzel bir konu var. Türkiye'de kişi başı milli gelir 20 bin dolar. İşte program sonunda 25 bin dolara çıkacak. Çık Türkiye'yi gez. Hanelere sor. Siz bu gelirden ne kadar pay alıyorsunuz diye. Gelir adaletinde ciddi bir bozulma var. Yani oranın iyileştirilebilmesi için de dezavantajlı kesime ek teşvikler gelmesi gerekiyor. Yani emekli başta olmak üzere, asgari ücretli başta olmak üzere, memur başta olmak üzere, diğer özel sektör çalışanları başta olmak üzere. Yani bu bazı kalemlerde iyileştirme şart. Yani hep iş dünyasının sorunlarını konuşuyoruz ama iş dünyasının sorunlarının kat ve kat fazlası da bu kesimde oluştu. Ve bu kesim mutlu olmadığı zaman, yani sosyal barış sağlanamadığı müddetçe iş dünyasının da mutlu olma şansı yok. Yani o nedenle o dengeyi iyi kurabilmek lazım. Politikalarda biraz bu tarafa eğilmek lazım. Ama dediğim gibi, yani geçen seneki OVP'yi vesaire düşündüğümüzde kısa vadeli, yani 2026 ve 27 hedefleri bence çok gerçekçi. 2028 ve 2029 hedeflerini bence gelecek yıl tekrar revize ederiz. Yani onlar revize edilmek için orada var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı da şunu ifade etti. Yani bunlar revize edilebilecek rakamlar. Biz de revize ediyoruz gerektiğinde diye. Ben 2026 ve 27'ye odaklanmak gerektiği kanaatindeyim. 28 revize edilebilir rakamlar, 29 zaten çok uzak rakamlar diye özetlemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Senenin tamamında yüksek petrol fiyatlarını gördük. Sizin de değindiğiniz gibi oldu da savaş bitti ve ortalama 70-75 dolar bant aralığını 2027 yılında petrol piyasasında gördük. Bu bize muazzam destek verecek.
0: Kesinlikle. Ama yine işte bu iyimser senaryo bakış açısı. Ya kötü olursa? Petrol fiyatları 110-120 olursa olmaz deme ihtimalin var mı?
1: Yok.
0: Yok. Yani ben onu baştan beri söylüyorum. Yani muhasebedeki ilkeler vardır. Mesela ilk ilkelerden biri ihtiyatlılık ilkesidir. İhtiyatlılık ilkesi bize şunu öğretir. Bir yerden alacağın varsa en düşük alacağına göre hesap et. Çünkü alamayabilirsin alacaklarını. Bir yere borcun varsa en yüksek tutarda ödemen gerektiğin şekle göre hesap et. Çünkü nakit akışını bu sağlar. Çünkü sen

0: İyimser tarafta alacağım işte örneğin 1 milyon hepsi de gelir deyip borcum da işte 1 milyon bununla bunu öderim dediğin zaman alacağından 100 milyon gelmediği zaman borcun %10'unu ödeyemezsin ve bu senin rakip takışın ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Yani burada hikaye ihtiyatlı olabilmek. Biraz önce bahsettiğim gibi yani biz iyimser senaryo ya da aşırı iyimser senaryoya göre değil hatta bazı da geçip bana kalırsa biraz kötümser senaryoya göre hedef vermemiz gerekiyor. Toplumu hedeflerin gerçekleştirilebildiğini ikna etmek için. Mesela Uğur 21 hedef. Yani 25 deyip 21 yapsan mı toplumda daha pozitif bir algısı olur? Yoksa 16 deyip 21 yapsan mı? İkisinde de 5 puanlık sapma var. Yani 21 dedin 26 yaptın. 26 dedin ya da 21 yaptın. Ya da 16 dedin 21 oldu. İkisi de 5 puanlık sapma. Aşağı yönde yukarı yönde. Ama aşağı yönlü saptığı zaman ortaya konan hedeften daha gerçekçi bir rakam algısı var. Ve hedefler tutturuluyor. Hatta hedefleri tutturmak rehavete kaptırmıyor. Yani daha üzerine daha ne koyabiliriz çabası var. Bu algıyı konuşuruz. Evet. Keşke petrol fiyatları 70 dolara düşse ama aynı zamanda bu kamu da üzerine düşenleri yapsa diğer kuruluşlar ve neticede biz 21'in altındaki rakamları konuşabiliyor olsak. Keşke bu olsa ama bu iyimser senaryo.
1: Ama ben şu yüzden öyle bir senaryoyu gündeme getirmeye çalıştım. Şimdi Şubat ayının sonunda bu savaş başladı. 40 günde biter denildi, 3 ayda biter denildi, 6 ayda sona erer ve biter denildi. Hiçbiri olmadı. Önümüzde bir Kasım seçimi var. Belki seçime kadar da bitmeyecek, belki öncesinde bitecek bilemiyoruz. Ama süreç uzuyor. Süreç uzadıkça da aynı noktada kalmayacak. Hem bölge hem ülkeler. Mühimmat açısından değerlendirilebilir, konjonktür açısından değerlendirilebilir. Dolayısıyla belki Kasım seçimlerinde yara alacak Trump. Belki o seçimlere güçlü girmek adına öncesinde burayı bypass edecek, bitirecek. Yani Mart ayına göre, Nisan ayına göre savaşın bitme olasılığı ya da işte bir ateşkes daha saldırmazlık anlaşması noktasında el daha güçlü gibi. Bu da hani daha düşük petrol fiyatlarını gündeme getirebilir diye düşünüyorum.
0: Ama işte karşıda Trump gibi akşam başka sabah başka bir adam var. Ben kibarca söyleyeyim dedim ama yani tam dediğin tabire oturacak bir adam. Ama şimdi böyle olduğu zaman güvenemiyorsun Uğur. Yani daha önce de savaş bitiyordu ateşkesilerin. Hatırlarsan bir dönem basın kuruluşlarından biri şunu yapmıştı. Trump'ın savaş kesin olarak bitti bir anlaşmaya vardık ifadesini 40 küsür kez söylemiş. Yani hani artık yalancı çoban hikayesi vardır ya onun gibi artık bitti dediğinde de kimse inanamayacak. Çünkü doğru. O psikolojiye geldik. Yani ona alışmamız bile bir zaman alacak. Yani evet bitti dedi ve evet bu da gerçekten bitti. Bu sefer bir şey olmuyor dememiz bile bir zaman alacak. İkincisi Kasım seçimleri kritik. Yani Kasım seçimlerine kadar bitmeyen bir savaş Kasım'dan sonra Trump'ı savaşı bitirmeye motive edecek seçenekler de azalıyor. Seçim de geride kaldı. Yani zaten kazandıysa ben bak toplum arkamda her istediğimi yaparım. Daha agresiflerini göreceğiz. Kaybederse de sizin yüzünüzden kaybettim deyip belki İsrail'e dönecek, belki İran'a dönecek. Yani orada da farklı bir senaryo görme ihtimalimiz var. Ve neticede bu gerçek manada bir belirsizlik oluşturuyor. Kasım'dan kadar işte Rusya-Ukrayna savaşı biter deniyordu. Dün hatırlarsan Özlem Hanım'la gelirken konuştuk. Sadece 55 ay.
1: Doğru.
0: 55 aydır savaş devam ediyor ve hiç de şiddeti düşmüyor.
1: Yani 4,5 yıl.
0: Bizim gündemimizden düştü ama yani savaşın şiddetinde düşüş yok. Artı iki taraflı kıskaç altındayız. Yani öyle bir taraf ki bir tarafta Hürmüz Boğazı enerji tarafı, bir taraftan da Karadeniz'de hala muğlak olan gıda koridorları, geçen senelerdeki tahıl koridoru hikayesi. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Gıda taşıyan, tahıl taşıyan tankerler vuruluyor, diğer gemiler vuruluyor, Türk gemileri vuruldu. Yani bunlar geçen yıllarda yaşadığımız olaylar değildi. Bu sene daha kötüsünü yaşıyoruz orada da. Yani bir Karadeniz tarafında belirsizlik artıyor, gıda ve diğer emtialar açısından. İkincisi Hürmüz tarafında, enerji tarafında belirsizlik artıyor. Yani muazzam bir belirsizlikten geçiyoruz. Ve bizim dezavantajımız coğrafyamız. Yani yukarıda, aşağıda, ortada biz varız. Ve ortada bazı sorunlar da yaşıyoruz. İşte İsrail'le ilgili yaşadığımız sorunlar. Güney Kıbrıs, Rum kesimi, işte Yunanistan. Yani bunlar da tabiri caizse kaşınıyor. Yarın bir gün farklı tedbirler buralarda da söz konusu olabilir. Ki İsrail'de de Amerika seçimlerinin hemen öncesinde bir seçim var. Yani orası nasıl bitecek, yeni gelen yönetim nasıl bir yaklaşım sergileyecek, ne olacak orayı da bilmiyoruz. Yani İsrail halkının da soykırımdan yana mı olduğu, yoksa

0: insaniyetten yana mı olduğunu da belki ölçen bir seçim olacak. Yani o açıdan da dış dünyanın oraya bakış açısını da değiştiriyor olacak belki. Evet, bunlar soykırımdan yana ona göre bir bakış açısı yok değil. Toplum farklı düşünüyor. Liderler yanlış yolda ilerledi. Bir orada düzelme çabası olur mu? Yani bunu görebilir miyiz? Bunları da bu seçim döneminde test edeceğiz. Yani o nedenle gerçekten bir süre daha belirsizliğin çok yüksek olduğu bir atmosferden geçiyoruz. Benim hani kamu nezdine zaten söyleyeceğimi söyledim ama hane halkı ölçeğinde de ya da yatırımcılar ölçeğinde de bu kadar bilinmezliğin olduğu bir yerde biraz daha ihtiyatlı olmak. Yani ayağı yere sağlam basan stratejiler geliştirmek olur.
1: Hem petrol fiyatlarındaki görüntüyü hem de ortaya konulan hedeflerin gidişatını takip edeceğiz. Biraz piyasalara isterseniz yönümüzü çevirelim. Yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'daki son fiyatlamaları ekrana taşıyacağız. Endekste günün ilk yarısında olumlu bir fiyatlama gördük. Yarım puan aşan bir yükseliş söz konusu oldu. Şu an ekrana BIST 100'de işlem gören şirketlerin oransal dağılımı geliyor. 77 şirkette artı bir fiyatlama var. Fiyatı en fazla artan şirketlere baktığımızda MİA Teknoloji, Petkim, Sasa Polyester, Şişecam, Gesan, Hektaş, Europower var. Gesan ve Europower özellikle fon düzenlemesi sonrası birkaç gün taban fiyatlama yatırımcısına göstermişti. Bugün %5'lerin üzerinde yükselişler var bu iki şirkette. Petkim'de de tavan fiyatlamayı görüyoruz. Bugün bu fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz? Fiyatı en fazla artanlar noktasında ifade ettiğim şirketler adına da bir özel haber gördünüz mü?
0: Yani görmedim. Örneğin Sasa niye tavan oldu? Ya Petkim ayrı petrol fiyatları vesaire diyelim. Ekstra bir şey var mı göremedim. Yani bakmadım çok detaylı. Ama şunu söyleyeyim. Bu hisse bazlı ayrışmalar ve dalgalanmaları biz birkaç ay daha göreceğiz Uğur. Yani ben fon düzenlemesi olduğunda da direkt söylemiştim. Örneğin bu ay sonunda bu Eylül vadeli sözleşmelerin bitiş dönemi. Yani muazzam hareketler görebiliriz. Yani her iki yönde de çok hareketli bir piyasa görme ihtimalimiz var. Çünkü fonlar hala kendini tebliğe göre düzenlemedi. Çünkü süreleri de var. Yani düzenlemedi derken tebliğ geldi yapmadılar değil, yapacaklar. Ama hala bir zaman dilim var ve bu zaman dilim sancılı geçecek. Yani kolay olmayacak. Bazı yabancıların işte belki büyük şirketlerden de çıkışlarını göreceğiz. Belirsizlikten dolayı. Diğer hisselerde zaten belirsizlikler kendini gösteriyor. Yani burada gel gitleri çok olan bir piyasa göreceğiz. O nedenle körü körüne kimseye bağlanmaları doğru değil. Yani bir şekilde şu sürecin etkilerini bir süreç daha izlemek lazım. Ben henüz daha şu an piyasada yaşanan çekidüzen verme kendini buzdağının görünen kısmı diyorum. Yani aşağı tarafta daha düzeltilmesi gereken ve gidilmesi gereken çok yol var. Bir de burada şöyle bir tabloyla karşı karşıya zor. Eğer bu düzenleme, eğer piyasanın vicdanını rahatlatacak sonuç doğuramazsa bu saatten sonra piyasadan hiçbir şey olmaz. Yani bu düzenlemenin piyasanın vicdanını da rahatlatacak bir seyre gitmesi lazım. Yani bu vicdanı zedeleyen olaylar, bu manipülasyon dendi yıllar, aylardır, yıllardır. Bu manipülasyonu yapanlar vesaireler. Yani bununla ilgili bir temizlik süreci oluşmadığı müddetçe, yani ben dediğim gibi piyasanın genel manada daha kötüye de geçebileceği kanaatindeyim. Bu bir sınır. Yani bu sınırdan sonra biz sermaye piyasalarını geleceğe taşıyacak mıyız? Yoksa bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler mantalitesi bizim piyasalarımızın temel mantalitesi mi olacak? Yani bugün ölçüm bu. Yani diyor ya devlet başa ya kuzgun leşe. Yani devlet başa geçti mi geçmedi mi sermaye piyasalarında bu süreç bunu gösterecek. O açıdan bence kritik bir dönemdeyiz ve ben bu düzenlemelerin dediğim gibi yıl sonuna kadar bu dönem içerisinde piyasada çok anomaliler oluşturacağı kanaatindeyim. Yani o nedenle bir gün artı bir gün eksi benim için çok bir anlam ifade etmiyor. Genel manada biraz daha problemlerin devam edebileceğini düşünüyorum piyasa tarafında.
1: Ay sonunu mu bekleyeceksiniz?
0: Yani bu ay sonu bir bir vadeli dönemin kapanışını vesairesini görmek lazım.
1: Neden ay sonu?
0: Yani vadeli piyasaların o kapanış yüzden dönemi. Yani orada pozisyonların el değiştirmesi, bazı hisselerde alımlar, satımlar, fonların kendini ayarlaması, bunun etkilerini orada görebiliriz. İkincisi de bir sonraki vade. Yani yıl sonu vadeye doğru gidecek bu süreç. Yıl sonuna kadar böyle dediğim gibi değişik dönemlerde değişik hareketler görme ihtimalimiz söz konusu bence piyasada. Yani çok hafif alınıyor bir düzenleme ama bu düzenlemeyi yapanların iradesi bence geçen haftaki süreçte bitmedi. Yani irade bu değildi bana kalırsa. İrade buranın daha şeffaf, daha etkin bir piyasa haline getirmesi ve değerlemelerin daha makul seviyelerde oluşması. Bu irade hayat bulacak mı? Yoksa irade doğuş

0: Esinin altında ne olabilir peki?
1: Yani henüz daha dedim ki uyum süreci, yani anlık panikler, satışlar, sonra bir sakinleştirme dönemi.
0: Yani iki günlük dönümü. Taban sonrası tavana yakın yükseliş göstermesi bir anlam buradaki ortam düzeldi anlamına gelmez değil mi?
1: Yani kaldırıp kaldırıp, hani bu şeyler vardır ya, oyun yerlerinde eline bir çekiç alırsın, kafasını kaldırdığına vurursun. Yani şu an o kafasını kaldırana vurma dönemi de olabilir piyasada. Hı. Yani o açıdan ben dikkatli olmak gerektiğini söylüyorum. Yani dediğim gibi bir irade geliyor. Aylardır üzerinde tartışılan bir konu ve burada bir irade ortaya konuyor ve bu irade sermaye piyasalarının daha etkin, daha şeffaf ve değerleme farklılıklarının çok anomaller oluşturmaması yönelik bir irade. Yani bu iradeyi dediğim gibi piyasa tartacak. Yani arkasında neler var, nereye kadar gidebilecek? Yani ben dediğim gibi mevzuatın çıkış şeklini, gelişini vesaire düşündüğümüzde sanki üzerinde düşünülmüş, tartışılmış ve gerekirse ek düzenlemeler de gelebilecek bir yapı olarak görüyorum. Ve nitekim her hafta, her gün neredeyse birkaç gündür bu son süreçten beri parça parça bazı düzenlemeler de geliyor. İşte fonlara stopaj geliyor, başka düzenlemeler geliyor fonlar tarafında. Endeks kriterleriyle ilgili bazı işte doğrudan kriterler olmasa da şirketlerle ilgili bazı şeyler geliyor. Yani önümüzdeki dönemde dediğim gibi yeni düzenlemeler de muhtemelen görüyor olacağız ve neticede piyasanın arzu edilen şeffaflığa, etkinliğe ve adil değer oluşan bir piyasa olmasına geçişini göreceğiz. Şu an çok net söyleyeyim. Fonların elindeki en çok tuttuğu ilk 30 hisselerin 7-8 tanesi endeks hissesi, üzerine rapor vardır. 22-23 tanesine ben bakıyorum. Ne o şirketler o değer eder, ne de o şirketlere herhangi bir baba it ya ben de rapor yazdım bu şirkette bu değer eder diyebilir. Yani değerleme anomalileri inanılmaz yüksek ve ben daha önce söyledim, yani bizim fon piyasamız geçen sene Kasım'ın başında yatırım fonlarının elinde tuttuğu hisse senetlerinin toplam değeri 800 milyardı. 1.6 trilyonu geçtik. Şimdi 1 trilyon 400 milyar biraz altındayız. Ve neticede bu daha da düşecek. Çünkü hala o şirketler ederinden çok farklı bir yerlerde duruyorlar. Yani o değerler eriyecek. Bu toplam tutulan fon miktarı düşecek. Yani ve bu çok agresif olacak. Yani böyle 100 milyar 200 milyar kesildi, bu iş burada bitti diyebilmek maalesef mümkün değil. Yani dediğim gibi devamını da zaman içerisinde görüyor olacağız.
0: Bu süreçte BIST 30 hisselerinde peki biraz daha iştah olur mu? Risk iştahı BIST 30 hisseleri adına nasıl olur?
1: Yani görünen sanki düzenlemeler BIST 30, kamu şirketleri ve varlık fonu şirketleri biraz daha burada muaf ve şey gibi düşünülebiliyor ama mesela buna da müsaade edilmemeli. Bakıldı, aynı usul BIST 30 şirketlerinde oluyor. Oraya da bir düzenleme çekmek gerekebilir. Yani şu an istisnalar var. Ama o istisnaları da ila nihaya devam edecek gibi değerlendirmemek lazım. Yani Türkiye hatırlarsam bundan 3-4 yıl önce bankalar başta olmak üzere BIST 30'da diyebileceğim birçok şirkette fiili bir manipülasyon süreci yaşadı.
0: Evet.
1: Hisseler gitti, geldi. Yani bir sürü küçük yatırımcı zarar etti. Viyop'ta parasını kaybedenler, eksiye geçenler, spot piyasada ciddi manada canı yananlar. Bu tarz süreçleri biz yaşadık. İlk defa yaşamıyoruz. Yani BIST 30'da manipülasyon olmaz demek İddialı ve boş bir laf. Yani paran varsa BIST 30'da da manipülasyon yapabilirsin. Ve bunu yapabildiklerini geçmiş yıllarda biz gördük. Bankalarda gördük, örneğin Şecam'da gördük, işte diğer GEO'larda, bazı büyük GEO'larda gördük vesaire gördük. Yani zamanında çok büyük piyasa değerine uğraşan Sasa Sektaş'ı vesairesi gördük. Yani demek ki her yerde olabiliyor. O nedenle bu istisnaları da ila nihaya verilmiş bir istisna olarak görmemek lazım. Eğer orada aksayan bir şey varsa otoritenin orayı da düzenlemesi lazım. Aksi takdirde yani yine gerçeklikten uzaklaşmış, eder kavramının ortadan kalktığı, suni fiyatların oluştuğu bir BIST 30 görürüz. Bu daha kötü. Bu sefer vitrinin komple çöpe dönüşür. Yani şu anda biz diyorduk ki vitrindeki bazı şeyler vitrini yansıtmıyor. Şimdi sen burayı serbest bırakırsan o zaman vitrin çöpe döner. Vitrin çöpe dönerse geri kalanını komple unut. Yani buna da müsaade etmeyecek bir iradenin ben ortaya çıkabileceği kanaatindeyim dönem içerisinde.
0: Bu düzenlemeler sonrası yatırımcının fonlara alakası azalacak mı peki?
1: Yani bence azalır. Yani şey tarafına baktığımızda, çünkü daha hepsinde değil ama bazı fonlarda eksiler görülmeye başlandı. Ciddi zararlar oluşan fonlar var vesaire var. Bunlar aslında kamunun bir ayrısı. Hani biz klasik şey diyoruz ya, volatilite bazı tedbir sisteme geliyor. İşte ilk önce işte kredi işlem yasağı geliyor. Daha sonra işte başka şeyler geliyor. Açığa satış, brüt takas, tek seans, tek fiyatta işlem görme vesaire gibi bir sürü uyarılar geliyor. Bunu da öyle görmek lazım. Şimdi kamu sana diyor ki burada rasyonel olmayan bir şey var. Kendini buna göre ayarla.
2: Eğer ayarlamıyorsan bedeliyle

0: sen yüzleşeceksin. Sonra kalkıp da bana ya niye bunu şey yapmadın mı? Ben seni uyardım. Bunun için düzenleme getirdim. Burada rasyonel olmayan bir şey var. Buna ayak uydur. Bunu getirdi kamu. Şimdi devamında farklı düzenlemelerle belki farklı yollara kayabilecek insanların önünde kesmek için ek düzenlemeler gelecek. Bu düzenlemeler yatırımcı da okuyacaktır. En azından aklı başında olanlar diyelim. Yani böyle piyasaya daha böyle gerçekçi bakabilenler. Bu işin böyle olmayacağını, bu işin sürdürülemez olduğunu görmesi lazım. Uğur, şu bardağı ne der? 100 liraysa bu bardağı 10 bin liraya satamazsın. Ama ben 10 bin liraya sattım, birileri de geldi aldı diyemezsin. Bu ticari ahlak sorunudur. Yani bunu ortaya koyabilmek lazım. Yani bu bardağın 10 bin lira olmadığını bunu alan kişiye birinin deklare etmesi, söylemesi gerekiyor.
1: Yani kamu borsadaki bazı şirketlerde ederinin üzerinde büyük bir fiyatlama mı görüyoruz?
0: Tabii canım, yani o dediğim gibi fonların elindeki ilk 30 şirkete bak, 20'si 25'i hayatta o değerler etmeyecek şirketler. Hayatta etmeyecek şirketler. Yani yanına yaklaşamazlar. Yani yanına yaklaşamayacak değerler var orada. Yani bunu piyasada göre işte fon piyasası küçülecek mi? Evet. Bu şirketler eğer tebliğ ve bu iradeyi ortaya koyanlar iradesinin arkasında durursa bu şirketler bu fiyatları etmeyecek. O fiyatları etmeyince de toplam fon büyüklüğü işte 1.6 trilyondan 1.4 trilyonun altına düştü. 1 trilyona düşecek. Belki 800'e düşecek. Daha da aşağı düşecek. Yani bunun gidişatı bu. Yani farklı bir şey ortaya çıkmadığı müddetçe olacak olan bu. Yani yatırımcının da burada kendini buna göre konuşlandırması lazım. Yani risk alıyor. Tamam, alıyorsa o riskin getirisinde götürüsünde hazır olması gerekiyor. Yani burada bir risk alıyorsun. Hani derler ya, sermaye piyasasında risk ve getiri kardeştir. Yani riskin arttıkça getiri beklentin artar. Ama aynı zamanda kayıp oranın da artar. Buna da hazır olacak yatırımcı. Ben bu riskin dediğim gibi aşağı yönlü olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Aynı konuyu Saadettin Bağcı'ya da soralım. O da bizlerle birlikte olacak. Saadettin abi, hoş geldin yayına. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun. Selamlar üzeri.
0: Selamlar. Selamlar Saadettin.
1: Piyasalardaki görüntüyü konuşuyoruz. Fon düzenlemelerinin olası etkileri ve yansımaları. Şeffaflığa, öngörülebilirliğe de piyasa adına Üzeyir Bey sık sık temas etti. Siz bu etkileri nasıl görüyorsunuz? Bu hafta bu düzenlemelerin yansıması piyasada nasıl karşılık bulmaya devam edecek?
2: Öncelikle Üzeyir'in diyebildiğim kısmına, bir yayına bağlandıktan sonraki, kesinlikle katılıyorum. Hani gerçekten bazı değerlemeye asla ve asla ulaşamayacak şirketler var. Onları hani şartlar altında şeffaflık çerçevesinden baktığımızda bence en azından ayrıştırmak adına ve yabancı yatırımcının ya da genel olarak yatırımcıların, daha doğrusu değer yatırımcısının lehine olan durumlar söz konusu olacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bir dengelenme süreci gördük. Bence bu dengelenme süreci devam ediyor. Hani bence bu hafta, önümüzdeki haftada ben açıkçası biraz daha devam edebileceğini tahmin ediyorum. Kaldı ki zaten hani burada uyumlandırma süreci olarak baktığımızda da önümüzde biraz daha zaman olacak. Tabii geçen hafta ilk etkilerini gördük. Muhtemelen hani daha önümüzdeki günlerde biraz daha bunun devam etmesi beklenebilir. Tabii yatırımcı burada şunu da sorguluyor ya da istiyor mu diye demek lazım, bilemedim. Üzeyir demin orada güzel söyledi. Hani ticarette karla zarar kol kola gezer diye bir laf var. Üzeyir de oradan çıkarak risk ve getiriyi söyledi. Ben de katılıyorum. Hani burada bir risk almış oluyorsunuz. Yani gerçekten o bazı şirketlerde o değeri etmeyecektir diye düşünüyorum. Yani o tabii kişinin riski. Bunu doğru zamanda realize edip çıkabiliyor ise, yani karını realize edebiliyorsa, bence ne mutlu ona diye bakmak lazım. Ben burada gelen noktalar itibariyle bakılınca açıkçası hani karın realize edilip edilmediği noktasındayım. Evet, fiyat oralara gidiyor ama satabiliyor musunuz, satamıyor musunuz? Bence o da önemli olacaktır. Ve aslında hani yaşadığımızda bence biraz da bununla ilgili. O nedenle o dengelenmeyi görüyoruz diye tahmin ediyorum ve o nedenle bu haftada herhalde biraz daha o devam eder fikrindeyim. Ama mesela bugüne baktığımızda Uğur, enteresan hani yeni gördüğümüz şeyler var. Özellikle eskinin, yani bizim kuşağın 30 endeks hisselerinde daha fazla bir eğilim var diye görmek mümkün. Mesela Şişe'de benzer bir hareketi görüyoruz, Ereğli'de görüyoruz. Hani acaba bunların devamı gelir mi? Tabii mesela buradaki hareketlere de baktığımızda aslında tamamen temelden açıklayabiliyor muyuz? Aynı soruyu burası için de sormak lazım belki. O nedenle bence hani hareket biraz sanki daha likidasyonu daha kolay olabileceğini düşünülen hisselere kaymış gibi görünüyor. İlgi biraz o tarafa doğru eğilmiş durumda.
1: Saadettin Bağcı, bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. 2-2,5 dakikamız kaldı. Altını da konuşalım. Çünkü hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE verisi gelecek. Haftaya da Amerika'da FED kararını göreceğiz. Altın güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası biraz sakinleşmiş görünüyor. Ama buna rağmen 4400 doların üzerinde. Nasıl bir veri gelirse Amerika'da enflasyon açısından bu altını baskılar. Nasıl bir veri gelirse de Fed'in faiz artışı yapacağına yönelik yol açılır.
0: Şimdi birinci sözüm, Amerikan verisine yönelik hiçbir tahminim yok. O bir kenarda dursun, çünkü iyi gelir, düşükselir ya da düşer diyecek durumda değilim. Ama şunu söyleyeyim.
1: Beklenti 3.4.
0: Yüksek bir enflasyon rakamı gelirse altın fiyatlarında bir kez daha çok sert satış görürüz. Yani çünkü altın fiyatlarını 4000 dolardan kurtaran düşük gelen enflasyon rakamları ve zayıf gelen istihdam verileriydi. Şimdi ilk veri istihdam verisi beklentiden oldukça üzerinde geldi.
1: Üç katı yukarı geldi.
0: 55 bin bekliyordu. 165 bin geldi. Yani bu tarafta bir şey var ki istihdam konusunda şunu söyleyenler de vardı. Yani Dünya Kupası'nın olduğu dönem biraz bu veriler gerçekçi olmayabilir. Yani sonrasına da bir bakmak lazım. Evet, ilk veriler güçlü geldi. Şimdi eğer enflasyon tarafında da beklentilerin üstü bir rakam ile karşılaşırsak, bu yeniden Amerika'da faiz artırım beklentileri gündeme girip altın ve diğer emtia fiyatlarını, değerli metallerde çok sert satışlarla getirebilir. Ha, çok düşük bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalırsak bu da yeniden bir tepki getirir. Ama ben tepki de olsa, dediğim gibi, orta vadede böyle çok iyimser değilim. En azından Kasım seçimlerine kadar, daha önce de söyledim, ben doların değerleneceğini düşünüyorum genel manada. Amerika'da Trump'ın işine yarayacak olan budur.
1: 98 seviyesinde şu an.
0: Aynen. O belki yüzler, yüzbirleri görüyor olacağız. Burada da bu değerlenme süreci bana kalırsa altın fiyatlarını ve değerli metalleri ciddi manada baskılayacak diye düşünüyorum. Yani aşağı taraflı yönlü risk bence halen daha kuvvetli. Yukarı yönlü taraftaki potansiyelin de bu risksiz getiriyi, yani faiz, mevduat, işte para piyasasını vesaire, bu getirilerin çok üzerinde olmadığını düşünüyorum. Yani alacaksam bir getiri beklentim olması lazım. Bir de kayıp beklentim, ve getiri beklentimin kayıp beklentimin üzerinde olması lazım. Şu anda benim beklentim tersi yönde. O nedenle dediğim gibi ben altın tarafından uzak durmayı hala öneriyorum. Bu fiyatlarında ben daha aşağısındaki fiyatlarda görme ihtimali bizim kuvvetli olduğunu düşünüyorum Kasım ayına kadar olan süreçte.
1: 4400'ün altına da inmek istemiyor sanki ama.
0: Ya 4000'in altına da çok inmek istemedi. Oradan bir tepki geldi. 4600'leri gördük, 700'leri gördük ama tekrar 4400'e geldik. Bir verili kişi var. Yani bir güçlü veri bir anda 4200'leri burayı tekrar gösterebilir.
1: Bir beklentim yok dediniz. 3.4'lük bir beklenti var, piyasa beklentisi. 3.7 gelmesi baskılar mı? Baskı arttırır mı?
0: Kesinlikle. Ciddi etkisi olur hem de. Yani bir anda yine böyle 200 dolarlar, 300 dolarlar görebiliriz. Yani altın fiyatlarında buna benzer fiyatlamalar geçtiğimiz dönemlerde gördük. Yani piyasa şu anda belirsiz. Yani Fed biraz böyle acaba sıkılaşmalıyım, sıkı duruşu devam ettirmeliyim diyor. Ama hazine bir taraftan tahvil alımı açıklıyor. Biraz daha genişlemeli miyim, bunları söylüyor. Bir gel git var arada. Yani burada istikametin ne olduğunu bu veriler belirleyecek. Eğer yüksek enflasyon rakamları gelirse bu sıkılaşmadır. O da altın fiyatlarının düşmesi demektir.
1: Bakalım hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE verisi nasıl gelecek ve bu piyasalara nasıl yansıyacak? An itibariyle ons altın 4400 dolar seviyesinin biraz üzerinde, %0.6'lıkta bir düşüş var. Takip edeceğiz. Üzeyir abi, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli yorumlarınız için.
0: Sağ olasın.
1: Sağ olun. Efendim, bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: On Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
5: 3, 2, 1, 0.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Alışılmadık alışveriş adresi İdefix sunar. İdefix.

0: YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Günde böyle, Otobit'te. Paraf paraf dünyası, güzellik.

9 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Avrupa ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, bize sorunla karşınızdayız. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıkladı. 2027-2029 dönemini kapsayan biz de bugün programımızda OVP'nin orta vadeli programını, yani çalışma hayatını kapsayan hedeflerini konuşacağız bugün. Ve tabii sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz, bu mail adresine şimdiden sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Barko, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İstihdam ve işsizlikle isterseniz başlayalım.
1: Olur, yani orta vadeli programı konuşacağız biraz. Evet. Tabii orta vadeli program dediğimiz önümüzdeki 3 yılın, yani 2027 ve 2029'da dahil olmak üzere 3 yılın ekonomideki yol haritasını bize anlatan bir program oldu. Pazar gününde açıklandı. Tabii orada birçok konu var, makroekonomiyle ilgili, sosyal taraflarla ilgili, ama tabii çalışma hayatıyla ilgili de önemli detaylar vardı. Evet. Özellikle yeni çalışma modelleri, biraz onu konuşuruz. Ama önce istersen bir istihdama bakalım.
0: Tabii.
1: Çünkü işsizlik hedefleri tek hane devam ediyor. Önce oradan başlayayım. İşte 2026 için 8.1'lik, bu yıl sonunda bir işsizlik, %8.1'lik bir işsizlik hedefi var. Evet. 2027'de bu %8'e düşecek. 2028'de 7.8, 2029'da hedefte 7.6. Netice itibariyle uzun süredir zaten tek hane gidiyor işsizlik, ve bunun yanında tabii istihdam artıyor özellikle. Baktığın zaman şu anda bu yıl için 32.5 milyon çalışan sayısı, önümüzdeki yıl 33.2 milyona, daha sonra 33.9 milyona çıkacak 2028'de ve 2029 hedefi 34.7 milyon çalışan. Yani baktığın zaman bu 3 yıl içinde aslında 2.1 milyon çalışan, ilave çalışandan bahsediliyor. İşte her yıl için yine 700-800 bin yeni ilave istihdam hedefleniyor. Zaten Türkiye büyüme hedeflerine de baktığın zaman 3'ün üzerinde bir büyüme hedefi konuldu orta vadeli, evet, programda. 3'ün üzerinde büyümek zorundayız. Çünkü iş gücüne katılım oranımız bak giderek yükseliyor. Bu 40'lardaydı, 30'lardaydı. Yani ben çalışmak istiyorum, çalışacak nüfustaki ben çalışmak istiyorum diyen nüfusun oranı artıyor. Dolayısıyla ben çalışmak istiyorum diyen nüfus arttıkça bizim onlara iş bulmamız lazım. O yüzden de hani buradaki 2.1 milyon yeni ilave istihdam çok önemli. Bir yandan da istihdamla ilgili teşviklerin daha da artacağı yine orta vadeli programda yer aldı. İş gücüne katılım 52.9 bekleniyor. 2029'da bu oran 54.7'ye çıkacak. Tabii işsizlik işte %8 civarında bir işsizlik hedefleniyor, ama bu şöyle anlaşılmasın. Yani işte her yıl bizim işsizimiz %8 kişi işsiz kalıyor değil. Aslında 100 kişi ben çalışmak istiyorum diyor. Biz 92 kişiye iş bulabiliyoruz anlamı taşıyor. Yoksa insanlar işsiz kalmıyorlar. Netice itibariyle istihdam artıyor. O yüzden de hani işsizlik rakamlarını okurken bu anlamda okumak lazım. Hani çalışmak istiyorum diyen nüfusun işte 100 kişi ise 98'ine 92'sine iş bulunuyor demek. Şimdi istihdamın arttırılmasına yönelik ve istihdama destek anlamında da programda birçok şey yer aldı. Özellikle biliyorsun imalat sanayi gibi ihracat yapan, üreten firmalarda 3500 lira kişi başına destek zaten, evet, devam ediyor. Yine asgari ücret destekleri devam ediyor. Fakat programda ilgi çeken en çok konulardan birisi de önümüzdeki dönemde başlayacak olan yeni çalışma modellerinden bahsediyor. Yani yeni nesil çalışma modelleri denilmiş. Dolayısıyla iş hayatı değişiyor, çalışma şekilleri değişiyor, üretim şekilleri değişiyor. Geleneksel üretimden daha dijital, daha teknolojik üretime geçiyor bütün dünya. Dolayısıyla çalışma şekilleri de değişiyor. Evet. Bunun için de işte uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi
0: çalışma.
1: Böyle işte bizim anladığımız 9-5 mesai dışında daha esnek çalışma modelleri gelecek hem kamuda hem özel sektörde. Dolayısıyla bu modellerin yasal altyapısı da mevzuatı da bir an önce hazırlanıp yürürlüğe girecek. Orta vadeli programda yer aldı. Yine Özellikle çocuk bakmakla yükümlü çalışanlardan bahsediyor. Yani anneler, babalar ve özellikle kadınlar. Burada özellikle kreş desteği, uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi özellikle annelere bir destek söz konusu olacak. Yine bizim dezavantajlı kesimler dediğimiz işte engelliler, yaşlılar, kadınlar, gençler gibi kesimlerin de istihdama katılması yönünde çok önemli tedbirler yine orta vadeli programda yer aldı. Yani özetle şunu söyleyeyim, önümüzdeki dönemde biz yeni çalışma modellerinin mevzuatıyla birlikte hayatımıza girdiğini göreceğiz. Yani kamuda uzaktan çalışma belki başlayacak. Yine özel sektörde yine uzaktan çalışma modelleri başlayacak. Yine işte geç gelip geç çıkma, erken gelip erken çıkma gibi esnek çalışma modelleri gelecek. Dolayısıyla ya da küçük çocuğu olan anne ve babalara yine uzaktan çalışma imkanları getirilecek. Bütün bunları çok kısa sürede göreceğiz. Çünkü dediğim gibi bütün çalışma hayatı, üretim hayatı değişiyor. Buna da ayak uydurmak durumundayız zaten. Özellikle peki, mesela pandemide bunu görmüştük. Evet. Yani pandemi gibi bir şeyi biz hayal etmiyorduk. Birdenbire başımıza geldi. Ne oldu? Herkes evden çalışmaya başladı. Uzaktan çalışmaya başladı. O noktada bizim iş kanunumuzda zaten bunun tarifi var ama daha bir altyapısı gerekti. Çünkü netice itibariyle evden çalışıyorsun. Mesai kavramı nasıl olacak? İşte yemek masrafı nasıl olacak? Ekipmanların kullanımı nasıl olacak? Kim ayarlayacak? Evde başına bir iş gelirse bu iş kazası sayılacak mı sayılmayacak mı? Çok fazla detayı var. Özlük hakları bakımından ne olacak? Hani izindir, tazminattır, işte o çalışma süresinin o günler eklenecek mi, işte hafta sonu eklenecek mi gibi birçok detayı var bunun. Dolayısıyla bunun da yasal altyapısı hazırlanacak diye düşünüyorum.
2: Pandeminin başından beri aslında sizinle bu programda bu çalışma modellerini konuşuyoruz ama öyle görünüyor ki bundan sonra kanunda daha da detaylandırılacak evet. Bu modeller.
1: Şimdi yani orta vadeli programda artık o yer aldı ve mevzuata girecek.
2: Evet. Şimdi enflasyon beklentilerini de konuşalım. Özellikle enflasyon beklentilerinin, enflasyonun emekli ve memuru ilgilendiren kısmıyla devam edelim.
1: Evet, yani orta vadeli programda tabii 3 yıllık enflasyon hedefleri de konuldu. Evet. Ve bu 3 yılın sonunda da işte tekhaneye yakın bir hedefte konulmuş oldu. Ama tabii bu savaşın getirdiği bir 6-7 puanlık bir enflasyona katkı var. Onu da söyleyeyim. Önceki orta vadeli programlarda işte %20'ler bu yıl için beklenirken bir 7-8 puanlık bir savaş etkisini de görüyoruz. Biz bu yılın sonundaki enflasyon tahmininden yola çıkarak emekli ve memurun alacağı maaş artışlarını da hesaplamış olalım. Aşağı yukarı bu tutacak demiştim. Geçtiğimiz hafta da biz Merkez Bankası'nın hem hedefinden hem de yaptığı anketlerden bir çalışma yapmıştık seninle. Dolayısıyla az çok tutuyor. OVP'de yıl sonu tahmini %28.4 oldu. Enflasyon tahmini. 2 aylık enflasyon zaten cepte biliyorsun 3.66 çıkmıştı. Hem Temmuz hem Ağustos enflasyonlarını düşündüğünde. Şimdi 28.4'e göre bir hesaplama yaptığın zaman 6 aylık enflasyon %9.04 çıkıyor. Yani %9 gibi bir 6 aylık enflasyon. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışını ortaya koyuyor. %9. Memur ve memur emeklisine bir tüfe farkı oluştu burada. Yani %9'u düşündüğün zaman %7'lik bir Temmuz artışı almışlardı toplu sözleşmede.

0: Onun üstünde oluşan enflasyon 1.91 puan çıkıyor. Toplu sözleşme artışı Ocak'ta onlar için 5. Bunu da eklediğin zaman 7 oluyor. Burada bir toplama yapılmıyor tabii. Şimdi herkes diyebilir niye hani 6.91 hesaplamadığınızda 7 diye. O kümülatif bir hesap yapılıyor. Dolayısıyla baktığın zaman eğer orta vadeli programdaki %28.4'lük enflasyon hedefi tutarsa SSK Bağkur emeklisi %9 alacak. Memurlar ve memur emeklisi de %7'lik bir artış almış olacak. Bundan bir de maaşları hesaplayalım istersen.
1: Tabii.
0: En düşük SSK Bağkur emekli maaşı 25.681 lira oluyor. Tabii bu yasayla düzenlendiği için böyle bir hesap yapılmıyor. Yasa ne derse oluyor. Bunun daha üzerinde de bir yasal düzenleme yapılabilir. Ama evet, enflasyonu koyduğumuz zaman 25.681 lira oluyor. En düşük memur maaşı 75.140 lira. En düşük memur emeklisi maaşı da 33.734 lira olarak çıkıyor. Orta vadeli programdaki %28.4'lük hedefe göre. Tabii evet, benim tahminim de yine %28 ile 30 arasında bir yıl sonu enflasyonun geleceği. Dolayısıyla %9 ile 10 arasında bir 6 aylık enflasyon bekleyebiliriz. Memur ve memur emeklileri için de %7 ile 8 arasında bir artış bekleyebiliriz. Az çok bu kesin gibi görünüyor. Yani ortaya çıkan hesaplamalarda.
1: Geçen sene açıklanan OVP'de bir sapma olmuş muydu enflasyon, yıl sonu enflasyon tahmini?
0: Evet, yani daha düşük bekleniyordu. İşte onun evet, üzerine bir savaş etkisi geldi. O da aşağı yukarı bir 7-8 evet, puanlık bir etki yapmış oldu. Çünkü %20'ler civarında bir beklenti vardı bu yıl için. Dolayısıyla bu gün içinde, yıl içinde Merkez Bankası da kendi enflasyon hedeflerini revize etti biliyorsun. Önce %26 idi, sonra %28'e çıktı. Elbette yani 95-96 dolarlara çıkmış bir petrolün maliyetler üzerinde etki etmesi, onun da enflasyona yansıması kaçınılmaz. Bütün dünya bu yüksek enflasyonla mücadele ediyor şu an.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Sorulara geçelim. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. İlk sorumla başlıyorum. Tolunay Cura'nın sorusu. 1975 doğumluyum, işe girişim. 15 Mayıs 1990 prim günüm 4975. EYT öncesi 5000 gün primim vardı. 2 EYT paketinden prim indirimi olur mu? Şu an prim günüm 5375.
0: Şimdi şöyle, bu prim indirimi nedir onu bilemiyorum ama bir kere burada bir 15 yaşında bir sigorta var. Yani 1975 doğumlu ve 1990'da sigortalı olmuş. Bu 15 yaşındaki sigorta önemli. Çıraklık mı, staj mı, ona mutlaka bakmak lazım. Diyelim ki o uzun vadeli sigorta kollarındansa bu arkadaşımız 5450 gün en az prim biriktirecek ve EYT'den emekli olacak. Yani böyle bir indirim vesaire böyle bir şey söz konusu değil. Yani şu anda sizin için 5450 gün gerekiyor. Evet. 5375 gün var. Bir 75 günle sanki bu iş çözülecek gibi görünüyor.
1: Muharrem Bey, 7 Şubat 2000 SGK girişliyim. Askerliğimi 2004 yılında kısa dönem yaptım. 9900 prim günüm var. Askerlik boşanmasıyla EYT kapsamına girer miyim?
0: Giremezsiniz tabii. Çünkü bir kere askerlik sigortadan sonra olmuş. Evet. Yani mesela 99'da askerlik yapsaydı ya da 98'de askerlik yapsaydı 2000'den geriye çekmek burada bir 4 aylık borçlanmayla olabilirdi ama tabii sonra yapılan askerlikler işe giriş tarihini geriye çekmiyor.
1: Geriye çekmiyor.
0: Arkadaşımız için 7000 gün ve 60 yaş şartları var.
1: Murat Dündar. Doğum tarihim 1 Şubat 1982. Sigorta girişim 6 Ağustos 2006. Toplam 5500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Prim günü 7000 günle tamamlanacak. Ardından da 60 yaş dolması gerekiyor.
1: Bayram Ermiş'le devam ediyorum. 1979 doğumluyum. 2003'te çiftçi Bağkur'u yaptırdım. 7700 Bağkur primi, 389 günde sigorta primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi tabii Bağkur daha fazla gördüğün gibi. Dolayısıyla Bağkur fazla olduğu için Bağkur devam ederse 9000 günü tamamlaması gerekiyor. Yok ben sigortalı çalışmaya devam edeceğim derse bu sefer 1261 günü tamamlayıp yine 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet.

0: Hacer Karagöl. Bir yakınım için soruyorum. 10 Eylül 1979 doğumluyum. SGK girişim 2001. Prim günüm 7600. Askerliği boşansam emekli olabilir miyim?
1: Askerliği boşlanmaya gerek yok. Dolayısıyla yani 7000 gün 60 yaş şartları var. 7000 günü tamamlamış. Ama şöyle bir durum var. Askerlik 99'da yapılmış gibi duruyor. Yani evet. 20 yaşında askerlik yapmışsa. Bu SGK girişi de 2001'in ilk 4 ayındaysa, yani Nisan'a kadar bir sınır var.
0: EYT'li olur.
1: EYT'li olur 18 ay geri çekmek şartıyla. Dolayısıyla eğer öyle bir durum varsa 18 ay geri çekerek EYT'li olun ve emekli olursunuz. Ama 2001'in hangi ayı olduğu önemli tabii. Evet.
0: Tugay Vatansever, 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Ağustos 1991. Prim günüm 3403. 2019'dan itibaren Bağkurluyum ancak prim borçlarım var. Nasıl emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, Bağkur devam ederse 9000 gün gerekiyor EYT'li olmuş arkadaşımız. Yok ben SSK'ya dönerim derse, ki bana sorarsan SSK'ya dönsün, 5525 günü tamamlayıp EYT'den emekli olabilir.
0: Ümit Ceylan, 1998'de askerlik yaptım. Sigortam 2000'de başladı. Askerlik borçlanmasıyla birlikte 1999 Nisan ayına çekti. EYT'den yararlanabilir miyim diye sormuş.
1: Evet, mesela bu arkadaşımız öyle bir fırsattan yararlanmış. Evet. Nisan 99'a çekmiş ama tabii 25 yıl şartı da var. 98'de askerlik yaptıysa 78 doğumlu olduğunu düşünüyoruz. 25 yıl şartı da tamamlanmış. Ama prim tamamlanmış mı, ona bakmak lazım. 5975 güne de ihtiyacınız var. Ama EYT'li olmuş arkadaşımız. Yani evet. O büyük bir fırsat biliyorsun. Yoksa 60 yaşını bekleyecekti.
0: Peki Alper Ayvalı. Olası emekli maaşı taban aylığında hesaplamasında olabilecek bir değişiklikten mevcut emeklilerde faydalanır mı diye sormuş.
1: Şimdi taban aylığın hesaplaması zaten mevcut emekliler için yapılıyor biliyorsun. En düşük emekli maaşı. Evet. Yani sizin maaşınız kaç lira olursa olsun, işte şimdi 25 bin liranın üzerinde bir taban maaş var. O ödeniyor. Dolayısıyla burada mevcut emekliler için bu yani. Bundan sonra emekli olacaklar için değil.
0: Zaten adı üstünde emekli maaşı taban aylığı.
1: Evet yani. Ama yani bir intibak düzenlemesi gibi bir şeyden bahsediyorsa, yani öyle bir hani düşünce oysa, öyle bir şey de anladım. Öyle bir şu anda intibak meselesi yok.
0: Zuhal Ertek, 1984 doğumluyum. 25 Ekim 2002 sigorta girişim var. 1440 gün doğum borçlanması yatırdım. Toplam sigorta primim 2891. Emekli olabilmem için kaç güne tamamlamam gerekiyor?
1: Şimdi en az 4500 gün lazım burada kısmi emeklilik için. Yani prim az olduğu için söylüyorum. Ve 25 yıl lazım. Tabii 25 yıl dolar. Yani 2027'de de olacak ama zaten yaş da 58 olması gerekiyor. Önce siz bir 4500 günü tamamlayın. Ve yaşı bekleyin, ya da ben daha çalışırım diyorsanız 7000 günü tamamlayın, yine 58 yaşı bekleyin.
0: Evet. İrfan Beyazıt. Eşim 1979 doğumlu, 97 SGK girişli, 4600 günü var. Şu an ekip eşle prim yatırmaya devam ediyoruz. En erken nasıl emekli olur bize?
1: Şöyle, bu zaten eşiniz EYT'li olmuş. Ek 5'te SSK kapsamında sayıldığı için siz 5900 günü tamamlayın. Yani bir 1300 gün daha yatırmak gerekiyor. İşte aşağı yukarı bir 3-4 yıl. Dolayısıyla 5900 günü tamamladığı zaman eşiniz emekli olur.
0: Evet. Devam ediyorum. Şükrü Yavuz'un sorusu. Bir yakınım için soruyorum. Bir devlet kurumunda işçiyim. Engelli bir çocuk annesiyim. Emeklilik süresinde kısaltma olur mu? %70 seviye engelli çocuk annesiyim. 2001 yılı sigorta girişim var.
1: Şimdi şöyle, engelli anneleri için bir avantaj var. Evet. Hı hı. Ama orada bazı şartlar var. Bir kere çocuk %50 ve üzeri engelli olacak. Bu o seviyeyi geçmişler. Ama doktorların da bakıma muhtaç ibaresi koyması lazım. Yani çocuğun bakıma muhtaç olması lazım. O zaman 2008 sonrası yaptığınız tüm çalışmalara %25 daha prim ekleniyor. Yani siz işte 4 yıl çalışıyorsunuz, 5 yıl çalışmış gibi oluyorsunuz. Eklenen prim kadar, mesela 4 yıl çalışan için 1 yıl eklendi ya, 1 yılda yaştan düşülüyor. Yani 58 ise yaş şartınız, 57'ye düşüyor. Dolayısıyla burada şartlar şöyle, 7000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Siz bu 7000 günü dediğim gibi 2008 sonrasında engelli annesi olduğunuz için prim desteğiyle tamamlayabilirsiniz ve yaşı da düşürürsünüz. Ama bir daha onu hatırlatayım, çocuğun %70 engelli olması tek başına yeterli değil. Doktorların da bakıma muhtaç raporu vermesi lazım.
0: Metin Akarsu, 2005 yılında SSK'lı olarak çalışmaya başladım. 20 yıldır aralıksız çalışıyorum. Tazminat alabilir miyim?
1: Şöyle, 20 yıl eğer aralıksız çalıştıysa 7200 günü doldurmuştur. Ama burada zaten 7000 gün yeterli. 7000 gününüz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidin, bir yazı alın 7000 günü tamamladığınıza dair. Bununla gelip iş yerine bir istifa dilekçesi vereceksiniz ama bu istifa dilekçesine de mutlaka işte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız yazıyı ekleyerek bu sebeple ayrıldığınızı belirtin. Tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Ben bu işlerde noter vasıtasıyla bu dilekçelerin gönderilmesini daha doğru buluyorum. Çünkü yarın bir gün işte bir sıkıntı olduğu zaman elinizde bir resmi belge olmuş olacak. Evet.
0: Dürdane Gümüş, 1976 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1992. Prim günüm 4500. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Dürdane Hanım.
1: Şimdi şöyle, 16 yaşında burada da bir şey var, sigorta var. Tabii o staj değilse ya da çıraklık değilse 5525 günle emekli olur. O yüzden EYT'li olmuş. Önce 16 yaşındaki sigortaya bakmak lazım. Daha sonra da 5525'i tamamlayın ve emekli olun.
0: Bekir Çulha, 13 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Emekli oldum. 18 aydır aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Tazminat alabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, emekli olduktan sonra tazminat alıp ayrıldıysanız tekrar işe başladığınızda her şey sıfırlanmış oluyor. Evet. Biliyorsun bu EYT yasası çıktığında şöyle uygulamalar oldu. İşte insanlar bugün işten çıkış aldılar, gittiler emeklilik müracaatlarını yaptılar ve ertesi gün tekrar girişleri oldu. Eğer böyle bir şey varsa evet, çıkarken tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Ama siz o çıkışı aldığınızda emekli olmak için tazminatı da aldıysanız tekrar tazminat almak için istifa etmemeniz gerekiyor. Onların çıkartması lazım.
0: Devam ediyorum. Tarık Tuncan'ın sorusu. 1987'de ticaret lisesinde staj başlangıcım var. Okul sonrası 1991 yılında bir dış ticaret firmasında bir ay sigortalı oldum. Sonrasında kendi dükkanımı açtığımdan 2005 yılında Bağkurlu oldum. Bağkur'dan 5560 prim günüm var. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?
1: Şu iki yol var. Bir, esnaflığa devam ediyorsa Bağkur'u 9000 güne tamamlayacak. İki, devam etmiyorsa bir iş yerinde SSK'lı olarak, 4A'lı olarak 3,5 yıl çalışacak ve emekli olacak.
0: Tarkan Çelik, eşim 1973 doğumlu, 1989'dan staj girişi var, sigorta girişi 2012. Mahkeme kararı okudum, emsal karar var stajla ilgili, şu an 5000 günü var. Mahkemeye vermeli miyiz?
1: Şimdi şöyle, hep konuşuruz bunu. Yani stajda yapılan sigorta sağlık sigortası. Stajı evet, da bir eğitim çalışması olarak görüyor Sosyal Güvenlik Kurumu.
0: Dolayısıyla emekliye bir faydası
1: yok. Yani. Burada bir çalışma olarak görmüyor bunu. Bir eğitim olarak görüyor. Dolayısıyla o sigorta primleri emeklilikte kullanılmıyor. Girişte giriş olarak kullanılmıyor. Sadece kadınlar doğum borçlanması yapacağı zaman staj girişini kullanabiliyorlar. Farklı bir durum var mı onu bilmiyorum. Hani sizinle ilgili, hani mesela normal çalıştığınızda sizi staj mı gösterdiler? Bilemiyorum. Yani hani orada bir hile mi oldu? Bir hukukçuya danışabilirsiniz ama staj sigortasının geçerli sayılmasıyla ilgili bir uygulama yok.
0: Evet. İbrahim Hafta, 2004 sigorta girişim var. 2006'da Kıbrıs'a gittim. Orada 1625 gün sayım var. 2012'de Türkiye'ye dönüş yaptım. Türkiye'de işe başladım. Bir fiil aynı iş yerindeyim. Kıbrıs'taki primlerimi ekletebilir miyim?
1: Ekletebilirsiniz. Yani o 1625 günü yurt dışı borçlanma ile satın alırsınız ve primlerinize ek

0: denir. Zaten 2004 girişinize göre 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Yani siz 60 yaşına geldiğinizde yaşını yazmamış ama priminiz eksikse 1625 günü oradan tamamlayabilirsiniz. Ama şu anda çalışıyorsanız zaten ekletmeye gerek yok.
1: Peki, mailden isterseniz biraz devam edelim. Evet. Meryem Bayram'ın maili sorusu. Staj ve çıraklık az önce konuştuk. İşe başlangıç olarak sayılacak mı diye sormuş, gündemde var mı
0: diye
1: sormuş.
0: Yani bu gündemde yok, sayılmıyor. Yani bu tür haberler belki internette dolaşıyor, bilemiyorum. Ama şu anda böyle bir gündem yok. Staj ve çıraklığın az önce söylediğim gibi bir eğitim çalışması olarak görülüyor. Bir eğitim görülüyor. Yani okullu oluyorsunuz netice itibariyle. Dolayısıyla bunun başlangıç sayılmasıyla ilgili bir gündem yok.
2: Evet.
0: Ama şimdi bir kadın sorduğu için söylüyorum. Eğer stajla işe giriş arasında bir doğumunuz varsa bunu borçlandığınız zaman borçlanma hakkı veriyor. İşe giriş tarihinizi geriye çekebiliyorsunuz. Böyle de bir avantaj var staj yapan anneler için.
1: Evet, staj girişi mi sayılıyor yani?
0: Staj o zaman stajla staj giriş sayılıyor doğum borçlanması için. Biliyorsunuz sigortadan sonra borçlanılabiliyor. O aradaki çocuğu borçlandığınız zaman mesela işe giriş tarihini 2 yıl borçlandınız, 2 yıl geri çekiyorsunuz, EYT'li oluyorsunuz. Evet. Birçok insan bundan faydalandı.
1: Peki devam ediyorum. Yakup Demirci. 15 Eylül 2007 girişim var. 1200 gün sonrasında kendi iş yerimi kurdum. 4300 Bağkur'um var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: Ya artık Bağkur'lu olmuş. Şartlarda 9000 gün ve 60 yaş şeklinde belirleniyor. 25 yıl devam edecek.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Mehmet Sönmez'in sorusu. 1968 doğumlu, sigorta girişim, askerlik başlangıcı. 1400 SSK primim var. Borçlanmalarla birlikte 3600 dolduruyorum. Yaşım 58. Askerliği yatırsam yaşımı ileri alır mı? Ne zaman emekli olurum? 1500 Bağkur bana veriyor. 3600 emekli olurum.
0: 1968 doğumlu ama ne zaman işe girdiği belli değil, değil mi?
1: Hayır. Yani askerlik başı 1400 SSK primi var demiş. Onu yazmamış. Daha
0: 99 öncesi ise 3600 günü doldurup 60 yaşını bekleyeceksiniz. Başka çare yok. Askerlikle doldurabilirsiniz.
1: Mehmet Kaya'nın sorusu. 2012 yılında engelli memur olarak göreve başladım. 5279 günüm var. %52 oranında engelliyim. 22 Haziran 2026'da görevi bıraktım. Şu an emekli olabilir miyim demiş.
0: Şöyle %52 engelin var demiş. 16 yıl 3700 gün şartları var. Onları tamamladıysa evet zaten tamamlamış. 2028'i bekleyecek.
1: Peki devam ediyorum şimdi. Mahmut Karataş'ın sorusu, birazdan devam ederiz. Sayın seyirciler, kabine toplantısı sonrası Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Oraya dönüyoruz şimdi.
3: Atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmaya amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimetullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolara varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında

Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını istiyoruz.

0: diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesiyle sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Birçok konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Kiralık konut projesi, 500 bin sosyal konutu inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. 2027 Mart itibariyle anahtarlar teslim edilmeye başlanacak açıklamasında bulundu. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için 14 Eylül'de başvurular başlayacak. Ekim ayında da kurallar çekilecek dedi. Ayrıca yarısı bizden kampanyası için de 31 Aralık 2027 tarihine kadar da bu kampanyanın uzatılacağı müjdesini verdi. Sayın seyirciler, bültenimizi kapatıyoruz şimdi. Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

0: Pepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
3: Bankam Tonbank, kartım hadi.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Yakanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle. Otobit'te.
11: Okullar açılıyor. Anne babalar cimriliyor.
12: Canım cimri.
13: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozok

Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen gündem başlıklarıyla bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Biraz önce önemli konulardan bahsetti. Dün açıklanan OVP orta vadeli programla ilgili açıklamalarda bulundu. 2027-2029 dönemini kapsayan ekonomimizin rekabet gücünü artıracak politikalarımızı ortaya koyduk dedi. Yatırımı, istihdamı, üretimi önceleyen politikalarımızı devam ettiriyoruz. Yapısal sorunlara kalıcı çözümler için adım atmaya devam edeceğiz dedi. Antalya'da gerçekleştirecek COP31 iklim zirvesine ilişkin de konuştu. 9-20 Kasım'da COP31'i ele aldık. 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştireceğiz. İklim zirvesinde 190'dan fazla ülkenin katılacağı 100 bini aşkın ziyaretçi olacak değerlendirmesinde açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kiralık sosyal konut projesiyle ilgili de konuştu. 500 bin sosyal konutu inşa etmek için kurallarımızı çektik. 2027 Mart itibarıyla anahtarlar teslim edilmeye başlanacak dedi. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için 14 Eylül'de başvurular başlayacak. Ekim ayında da kurallar çekilecek dedi. Yarısı bizden kampanyasında 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına satır başlıklarını aktardık. Devam ediyoruz. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin güncel tahminlerini paylaştı. Banka bu haftaki toplantıda politika faizinin %37'de sabit tutulmasını beklerken faiz indirim döngüsünün Ekim ayında başlayacağını öngördü. Morgan Stanley Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık 2 faiz indirimi bekliyor. Böylece yıl sonuna kadar toplam 200 bas puanlık indirimle politika faizinin %35'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacağını açıkladı. Küresel Banka HSBC 2026 yılının son çeyreğine ilişkin yatırım değerlendirme raporunu yayımladı. Piyasalardaki belirsizlik ve risklerin sürdüğü ortamda portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çeken banka altında dip görülmüş olabilir değerlendirmesinde bulundu. Gündem başlıklarını aktardık. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım BIST endeksine 14.145 seviyesinde kapanışa doğru yaklaşık bir 10 dakika var. %1'lik primlenme olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. 14.164 gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeli BIST endeksinin. Devam edelim sektörlere bakalım. Bankacılık 16.694 seviyesinde, sanayi 19.591, %2'ye yakın yükseliş var sanayide. Turizm 1770 yükselişte, teknoloji 47.456, gayrimenkul yatay negatif 6.157, BİS Spor %1'lik yükseliş var 2.000'e yakın seviyede. Sigortacılıkla devam edelim. BİS Sigorta'ya bakalım. 73.172 seviyesinde, kimya 20.284, %2,5'luk yükseliş var. İnşaat %2,5'luk yine yükseliş var inşaatta. Bilişim 8.000 üzerinde, madencilik 15.425 seviyesinde ve gıda da 15.635 seviyesinde yatay pozitif. Şimdi gün içerisinde en çok artanlara bakalım. Petkim, MIA Teknoloji, Sasa Polyester, Şişecam, Hektaş gün içerisinde en çok artanlar bu şekildeydi. En çok azalanlar da katılım evimi, tasarruf finansman, Odin Solutions, Pasifik Eurasya, Bağsu Gıda ve Halk Bankası da gün içerisinde en çok azalanlardı. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İsterseniz güncel bir konu OVP ile başlayalım.

0: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları oldu. OVP'de 2026 büyüme tahmini %3,3, enflasyon tahmini de %28,4 olarak açıklanmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından genel anlamda OVP ile ilgili bir değerlendirme alalım ve bu hedefler Borsa İstanbul açısından nasıl bir görünüm ortaya koyuyor?
1: Evet, burada en önemlisi özellikle piyasa rakamlarına yaklaşması çok olumluydu ve ardından en azından biz de şu şekilde Borsa İstanbul'a bakacak olursak 3,3'lük olaraktan bir 2026'da revize oldu. Bu da bizim için şimdilik 2,5'larda seyreden büyüme için likidite musluklarının bir nebze açılabileceğini, o sıkı duruştan bir nebze hafiften açılmaya yönelik bir noktaya doğru evrilebileceğimiz konusunda son çeyreklerde önden bir sinyal verdiğini, bir yorumlama kattığını söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte şöyle bir şey var. En azından şu anki olmuş olan, yani enflasyondaki sürecimiz özellikle petrol fiyatından kaynaklandığını, yani oradaki 7 puanlık bir süreç olmasaydı 25'lerde olabileceğimizi ve savaşın bitmesiyle beraber daha önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girebileceğimiz konumda olduğumuz, yani Sayın Şimşek'in de söylemiş olduğu gibi biz burada enflasyonda herhangi bir kontrol kaybına uğramadık. İşte o yüzden biz diyorduk ya, diğer ülkelerde özellikle savaşın bitmesiyle beraber toparlanma süreci biraz daha zaman alabilecekken bizim işte mobil eşer sistemini kullanmamız, sıkı para politikasına hızlı bir şekilde geçmemiz, sıkılaştırma ve talep konusundaki duruşlar bizim bu süreçte en azından önemli bir gard almamızı sağlamış oldu. Yarın savaş bitse ve 70-80 dolarlarda görebileceğimiz bir soğuma dönemine geçebileceğimizde zaten 88 dolara revize edilen bir petrol rakamı var. Burada biz de bu toparlanmayı görebiliriz ve ardından Borsa İstanbul'da neredeyse en kötüyü fiyatladığımız dönem içerisinde artık beklentileri satın alabileceğimiz bir döneme geçebiliriz diyebiliriz. Ama 2026'nın sonuna kadar mı derseniz, biraz daha en azından sektörlerin veyahut da talebin toparlanması için biraz daha süreye ihtiyacımız olacağı için 2027 için konuşabiliriz diyebilirim.
0: Şimdi OVP'de büyüme 2027'de %4,2'ye yükseltildi. Geçen yıla baktığımızda %4'ün altındaydı. Ondan önceki yıla baktığımızda yine %3, %4'ün altındaydı. Şimdi büyüme hedefinin artması, faizlerde düşüş beklentisinin güçlenmesi sanayi hisselerini nasıl etkiliyor?
1: Orada biraz daha şöyle bir şey var. Şimdi hem büyümeyle beraber hem de enflasyonun düşebilmesi için biraz daha farklı bir senaryo izlenmesi gerekiyor ki buna da vurgu yapıldı. Mesela özellikle savunma sanayi tarafındaki geliştirmelere dikkat çekildi. Yani biraz daha ihracat odaklı olaraktan gidişat için dikkat kesilmiş durumda. Biz bunu zaten son aylardaki verilerde de görebiliyorduk. İş talebin özellikle daralmasıyla beraber ihracat tarafının biraz daha ön plana çıktığını görüyorduk. Yalnız bunun yeterli olmadığını, tabii ki daha etkili olabilmesi için daha farklı sektörlere, yani gelişen ve değişen dünya içerisinde diyoruz ya, yapay zekanın bir dönüşümü var. Bunun gelişimi ve değişimiyle beraber daha katma değerli bir rakam üretebileceğini düşünüyorum. Buraya da vurgu yapıldığını görüyoruz zaten. Özellikle işsizlik konusunda veyahut da işsizliğin ne yönde dağıtılabileceği, işte meslek liseleri veyahut da boş branş sonuçların değerlendirilmesi gibi çok teknik detaylara yer verilmiş. Bu şekilde gerçekleşebilirse özellikle bu kalkınma, büyüme ve enflasyon konusunda çok daha fazla etki edebileceğini düşünüyoruz. Yeter ki orada Sayın Cevdet Yılmaz'ın da söylemiş olduğu, vurgu yapmış olduğu bir durum vardı. Coğrafi konumuz itibariyle

0: Olumlu veyahut da olumsuz sürprizlere açık bir konumdayız maalesef ki bugüne kadar biraz daha olumsuz yönde etkilenmiş durumdayız. Savaşın bitmesi durumunda bu ayarlanan veriler özellikle bizim için çok evet. daha böyle katma değeri yüksek olabilir.
1: Evet. Serdar Bey, kapanışa gidelim, devam edeceğiz.
0: Tabii ki.
1: Evet, BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü geride bıraktı. 14.151 puandan tamamladı günü ve %0,99'luk bir primlenme olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Serdar Bey, BIST endeksi geçen haftayı 14.000 puan üzerinden kapatmıştı. Bu hafta da 14.000 üzerindeki seyrini sürdürüyor. Haftaya nasıl başladı endeks ve bu hafta nasıl bir seyir takip edeceğiz BIST endeksinde?
0: Dediğim gibi biraz daha OVP'nin hani son çeyreklerdeki büyüme rakamlarıyla hani o likidite tarafına odaklanmış durumda şu an için. Topyekün bir yükseliş görebiliyoruz ki dikkat ederseniz sanayi ve BIST 30 hisselerinde özellikle uzun zamandan beri göremediğimiz bir yükseliş tahtalarda en çok yükselenler arasında yer alan konumda. Bunun içerisinde biraz daha fon düzenlemelerinin hali hazırda devam ettiğini, bunun etkilerini gördüğümüzü söyleyebileceğimiz bir süreçteyiz. O yüzden dalgalanmalar devam edecektir. Bunu henüz 2-3 hafta daha devam edebileceğini düşünüyoruz. 13.900 özellikle bizim çok önemli bir destek olaraktan izlediğimiz süreçte, onun üzerine kalabildiğimiz sürece yukarı yönlü olaraktan 14.200, 14.600 ve 14.800 dirençlerimizi burada yakinen takip edebileceğiz. Peki burada artık hani 15.200 üstündeki yani zirve noktasının testi ve oranın geçilip yeni hikayenin yazılması noktası nasıl olabilecektir? Burada tamamıyla faiz tarafının çözülmesi gerekiyor. Enflasyon tarafındaki o soru işaretlerinin, işte üfenin mesela tüfeği rahatsız ettiği konular var biliyorsunuz ki. Buradaki soru işaretleri kalktığı sürece biz tekrardan yeni hikaye yazabileceğimiz 15.200'ün üzerine atabileceğimiz rakamlar oluşabilir. Aksi takdirde biraz daha yatayda devam edebileceğimiz bir sürecimiz var diyebiliriz şu an için.
1: Peki bankacılığa ilişkin de çok kısa bir değerlendirme almak isterim sizden. Yükselişini sürdürüyordu. Tabii son çeyreğe ilişkin faiz indirimine yönelik güçlü bir beklenti de var. Uluslararası bankalar da bunu açıklamıştı. 150-200 bas puanlık bir indirim. Yani Merkez Bankası faiz indirimlerine tekrar başlayabilir. Buna yönelik güçlü bir beklenti var. Bankacılık hisselerini nasıl etkiler? Kısaca bir değerlendirme almak isterim size.
0: Tabii ki zaten kurumumuzun da mesela beklentisi zaten haftalık repoları bu toplantıda açmasıydı ama önceden açtığından dolayı sabit bırakılmasını bekliyoruz. Sonraki toplantılarda 100'er bas puanlık olmak üzere Ekim ve Aralık'ta 200 bas puanlı seni 35'te bitirmesini bekliyoruz şu an için. Bu çok büyük bir değişiklik veyahut da aralık şu an için ifade etmiyor. Yani piyasayı etkileyebilecek bir süreç değil ama bu dediğimiz gibi daha çok beklentileri satın alabileceğimiz bir döneme girebileceğimizi düşünüyoruz. Hazır CDS'ler de ciddi tarihi dip seviyelerine doğru geliyoruz. Şu an için 2025'e doğru yaklaşmaktayız. Bunlar da şu an için bankacılığı destekler nitelikte diyebiliriz. Zaten bir endeksi konuşuyorsak her zaman için likit olan şu an için elimizdeki sektör bankacılık olduğu için buranın desteği gerekmekte diyebiliriz.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Teşekkürler.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine ilişkin orta vadeli programı açıkladı. Yeni OVP'de büyümenin kademeli olarak %5'e çıkması, enflasyonun yeniden tek haneye inmesi ve işsizliğin %7,6'ya gerilemesi hedeflendi. Cari açık ve bütçe dengesi içinde yeni tahminler açıklanırken 3 yılda 2,1 milyon ilave istihdam öngörüldü.
1: Enflasyonla mücadelemize daha fazla...
2: Türkiye ekonomisinin yeni 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı kamuoyuyla paylaştı. Yeni programda enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi, büyümenin kademeli olarak %5'e çıkması ve 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması hedefleniyor.
1: Dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. Program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
2: Orta vadeli programda enflasyonun 2026 sonunda %28,4 olması bekleniyor. Enflasyon hedefi 2027 için %21, 2028 için %13,5, 2029 içinse %9 olarak belirlendi. Böylece program döneminin sonunda enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi hedefleniyor. Büyümenin ise 2026'da %3,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 ve 2029'da %5 büyümesi öngörülüyor. Yılmaz, yeni dönemde üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, sürdürülebilir bir büyüme modelinin hedeflendiğini söyledi. İşsizlik oranının 2026 sonunda %8,1 olması beklenirken 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e ve 2029'da %7,6'ya gerilemesi hedefleniyor.
1: Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
2: Cari açıkta da kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Cari açığın milli gelire oranının 2027'de %1,9'a, 2028'de %1,8'e ve 2029'da %1,6'ya gerilemesi bekleniyor. 2026 sonunda milli gelirin Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor. Program döneminin sonundaysa milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine kişi başına gelirin 25 bin dolara çıkması hedefleniyor.
1: Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.
2: Yeni OVP'de üretim ve sanayiye yönelik adımlar da öne çıktı. İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı kapsamında 250 milyar liralık ilave kredi desteği sağlanacak. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi yatırımları için 3 yıllık dönemde 750 milyar liralık YETAK kredilerinin kullandırılması sürecek.
1: Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz.
2: Programda ilk kez ekonomik güvenlik ve dayanıklılık da ayrı bir başlık olarak yer aldı. Enerji ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, kritik teknolojilerde yerli üretim kapasitesinin arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Savunma, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka stratejik alanlar arasında yer alıyor. OVP'de sosyal konut ve stratejik yatırımlara ayrılan kaynaklar da arttırılıyor. Sosyal konut yatırımları %150, savunma harcamaları %229, sanayi altyapı yatırımları ise %54 arttırılacak. İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projelerinin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. Yeni orta vadeli programla enflasyonun tek haneye indirildiği, büyümenin %5'e ulaştığı ve işsizliğin %8'in altına gerilediği bir ekonomik yapı hedefleniyor. Ekonomi yönetimi 2027-2029 döneminde makroekonomik istikrarın yanı sıra üretim, yatırım, istihdam ve rekabet gücünü arttıracak yapısal reformlara odaklanacak.
0: Orta vadeli programda vatandaşın hayatını doğrudan ilgilendiren istihdam ve sosyal konut başlıkları öne çıkıyor. Hükümet program dönemi boyunca yaklaşık 2 milyon 100 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı hedefliyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için sosyal konut yatırımları da %150 artırılacak.

0: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası açıklandı. Yeni orta vadeli programda vatandaşın doğrudan hayatına dokunacak iki başlık öne çıktı. İstihdam ve sosyal konut. Hükümet 2027-2029 döneminde 2 milyon 100 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı hedefliyor. 2026 sonunda 32 milyon 579 bin olması beklenen istihdamın 2029'da 34 milyon 711 bine çıkarılması planlanıyor. İşsizlik oranında da düşüş hedefleniyor. Oranın %8,1'den %7,6'ya gerilemesi bekleniyor.
1: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
0: OVP'nin vatandaşı ilgilendiren bir diğer önemli başlığı ise sosyal konut. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımları %150 artırılacak.
1: Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı, bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz.
0: İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projeleri Türkiye geneline yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere riskli bölgelerde kentsel dönüşüme de hız verilecek. Programla konut ihtiyacına çözüm üretilmesi ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.
2: 2027-2029 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. Reel sektör programın yatırım, üretim ve ihracat açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.
1: Enflasyonla mücadelemize daha fazla
0: 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı. İş dünyası ise programı olumlu karşıladı.
1: Üretmeye daha fazla ilgi duymasını sağlamamız lazım.
0: Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan yeni OVP'de enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması temel öncelikler arasında yer alıyor.
3: Reel sektör programın kararlılıkla uygulanmasının yatırım, üretim ve ihracat açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.
4: Buradaki en büyük dikkatimizi çeken konu tabii ki 2029'daki önemli bir büyüme aslında. Tekraren Türkiye'nin büyümeyi konuştuğu, üretimi konuştuğu bir döneme geçiyor oluşumuz. Tabii buradaki bizim en önemli konumuz 2029 yılında evet büyüyeceğiz ancak nasıl büyüyeceğimiz konusu çok önemli. Burada da iş dünyasının reel sektörün üretmesiyle, ihracat yapmasıyla, katma değerli ürün üretmesiyle birlikte büyümenin arzusundayız aslında.
5: Orta vadeli programın hükümet tarafından ve Cumhurbaşkanlığı yardımcısı düzeyinde yakın takip edilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu programın her yıl güncellenmesi ve önümüzdeki 3 yıla işaret etmesi ekonominin disiplinli bir şekilde takibi bakımından önemli.
0: Program kapsamında büyümenin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 ve 2029'da %5 olması hedefleniyor.
3: Yeni OVP kapsamında enflasyonun ise 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'a ve 2029'da %9'a gerileyerek tek haneye inmesi öngörülüyor.
4: Enflasyonun şu andaki 2029 hedefinde tek haneye geliyor oluşu beraberinde de faizleri de tek haneleri artık tekrar konuşacağımızı göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için en sevindirici.
0: Programda makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirilmesi ve mali disiplini sürdürülmesinin yanı sıra verimlilik, Ar-Ge ve yenilikçilik, yeşil ve dijital dönüşümle beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik politikalar da öne çıkıyor.
6: Makroekonomik politikalarda keza dediğim gibi Türkiye'nin üretim gücünün ve rekabet gücünün artmasıyla doğru hedeflere varacaktır. Şu anda sanayide rekabet gücüyle ilgili çok ciddi bir problem var. Bunu da tabii sadece birkaç sebeple değerlendirmek doğru olmaz. Yani bütün ekosistemi yurt içi, yurt dışı, içeride, dışarıda hem kamunun uygulamaları hem de bizim şirketlerimizin yetenekleri, nitelikleri hepsini beraber masaya yatırmamız gereken bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum.
2: Merkez Bankası jeopolitik gerilimler ve enerji krizine karşı temkinli duruşunu sürdürürken Ocak ayından beri politika faizini %37'de sabit tutuyor. İş dünyası bankanın yılın kalanında gerçekleştireceği 3 toplantıda faiz indirimini yeniden devreye almasını bekliyor.
0: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. Merkez Bankası Ocak ayında politika faizini %38'den %37'ye indirmesinin ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayan savaşın etkisiyle artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle faiz indirimlerine ara vermişti.
3: Merkez Bankası 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Piyasada Eylül toplantısında faizin sabit tutulacağı beklentisi ağırlık kazanırken yılın son iki toplantısında indirimlerin yeniden başlaması bekleniyor.
4: Biz ASKON olarak bu toplantıda artık bir indirim bekliyoruz. Yani artık hani 100 bas puan, yani bu artışlarda biz biliyorsunuz 700 bas puan, 800 bas puan, 600 bas puan gibi artışları çok hızlı bir şekilde yaşadık. Bugün bakıldığında artık enflasyonda, ki şu anda yazdan çıkıyoruz, gıda üretiminin etkisiyle birlikte enflasyonda ciddi bir gerilemenin olacağını bekliyoruz biz. Bu gerilemenin de faizlere etkisinin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
5: Yüksek faizlerin krediye ulaşımda, finansmana erişimde sıkıntıları var. Dolayısıyla faiz düşüşlerinin başlaması aynı zamanda 2029'daki bizim tek haneli rakamlara inişimize de giden bir yolu açacağını düşünüyorum ve faiz indirimi bekliyoruz.
0: İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde.
3: Jeopolitik gelişmeler ve enflasyondaki seyir Merkez Bankası'nın atacağı adımlarda belirleyici olacak. Faizlerin yeniden düşüşe başlaması yatırım, ihracat ve üretim açısından kritik bir öneme sahip.
7: Merkez Bankası Başkanımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın ve kamuoyunun vermiş olduğu sinyallerde faizlerin geriye geleceği, enflasyonla paralel faizlerde de gerilemenin olacağı yönündeki olumlu sinyalleri alıyoruz. Bunlar da bizim için umut verici. İnşallah faizler geriye geldiği zaman para maliyeti ve fonlama maliyetlerimizde daha rekabetçi fiyatlarla ihracatımızı artırmak için daha fazla bize fırsat veriyor olacak.
6: Faizler çok ciddi bir problem. Bu yük gerçekten sanayinin çok ciddi şekilde sıkıntıya düşmesine sebebiyet veriyor. Aynı zamanda aslında enflasyonu da tetikliyor. Çünkü maliyet artırıcı bir unsur. Şirketlerin ISO'nun ilk 500 ve ikinci 500 şirketlerine baktığınız zaman karlarında çok ciddi bir düşme var ve düşen karlarında hemen hemen tamamına yakın %95'i faize gitmiş. Bu sürdürülebilir bir şey değil tabii ki. Dolayısıyla da biz sanayiciler olarak faizlerin düşmesini bekliyoruz.
0: Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son iki faiz kararını açıklayacak.
2: Dünya Bankası grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu IFC'den üst düzey bir heyet İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırım potansiyeli ve yeni işbirliği fırsatları ele alındı.
0: Türkiye'nin sanayi ve teknolojideki yükselişi uluslararası finans kuruluşlarının da dikkatini çekiyor. Dünya Bankası grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu IFC'den üst düzey bir heyet İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırım potansiyeli ve yeni işbirliği fırsatları vardı. Özellikle yüksek teknoloji, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm projeleri için uluslararası finansman imkanlarının geliştirilmesi ele alındı. Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi alanları master planı, kalkınma yolu, Zengezur koridoru ve İstanbul Kuzey Demiryolu geçişiyle yeni bağlantılar kurduğuna dikkat çekti. Bu yatırımlarla Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumu daha da güçlendirilecek. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile yeşil üretim için uluslararası kaynakların Türk sanayine kazandırıldığını belirten Kacır, robotik, yapay zeka ve dijital dönüşüm yatırımlarıyla verimlilik artışının hızlandırılacağını vurguladı.
2: Rekabet Kurulu, otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 37 teşebbüste 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Çalışanların iş değiştirmesini engelleyen anlaşmalar yapıldı ve ücretlerle çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiası araştırılıyor.
0: Rekabet Kurulu, otomotiv yan sanayi sektöründe harekete geçti. Çalışanların iş değiştirmesini engelleyen anlaşmalar yapıldığı ve ücretlerle çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiası mercek altına alındı. Rekabet Kurulu bu iddialar üzerine 37 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ön araştırmada otomotiv yan sanayi şirketlerinin TOSB ve TAYSAT bünyesindeki toplantılarda ve çeşitli iletişim kanallarında birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmeme yönünde centilmenlik anlaşmaları yaptığına yönelik ciddi şüphe oluştu. Aynı incelemede çalışan ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgilerinde paylaşıldığına yönelik bulgulara ulaşıldı. Kurul bu uygulamaların rekabeti kısıtladığına ilişkin şüphelerin ciddi ve yeterli düzeyde olduğu değerlendirmesini yaptı. Sektörel Teşebbüs Birliği niteliğindeki Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ve Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de soruşturmaya dahil edildi. Rekabet Kurulu'nun soruşturması söz konusu uygulamaların 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediğini ortaya koyacak.
2: Türkiye nükleer enerjide yeni bir dönemin kapısını toryumla aralıyor. Toryumun geleceğin nükleer teknolojilerinde kullanılması için Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurulu TENVAK'la Danimarka merkezi Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı.
0: Türkiye'nin toryum kaynakları geleceğin nükleer teknolojilerinde yakıta dönüşecek. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ta Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat saptı imzalandı. İşbirliğiyle Türkiye'nin toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik ARGE çalışmaları yürütülecek. Hedef toryum bileşiklerinin nükleer yakıt standartlarına uygun şekilde yerli imkanlarla üretilmesi. Çalışmaların öncelikli alanlarından biri ise ergimiş tuz reaktörleri olacak. Dördüncü nesil nükleer teknolojiler arasında yer alan ergimiş tuz reaktörleri, toryumun yakıt çevriminde kullanılmasına imkan sağlayabilen teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. Copenhagen Atomics de toryum yakıtta ergimiş tuz reaktörleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küçük modüler reaktörlerin nükleer enerjinin yeni çağını oluşturduğunu belirtti.
8: Son dönemde özellikle artık bizim nükleerin yeni çağı dediğimiz küçük modüler reaktörler çok hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Dünyada birçok ülke bu teknolojiyi geliştirmekle alakalı çalışıyor. Türkiye'de bu konuda önemli faaliyetler içerisinde ve birçok proje paralel bir şekilde yürüyor.
0: Bayraktar, toryumun Türkiye'de yoğun şekilde bulunduğuna dikkat çekerek bu alandaki İşbirliğinin ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşmesini umduklarını söyledi.
8: Tabii toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.
0: Yapılan mutabakatta yerli sanayi, araştırmacılar ve mühendislik kapasitesinin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.
2: Kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki gücü artırılıyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen 5 e-ticaret platformuyla kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla protokol imzaladı.
0: Kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki gücünü artıracak yeni bir adım atıldı. Ticaret

0: Bakanlığı 5 büyük e-ticaret platformuyla işbirliği protokolü imzaladı. Kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştıracak protokol Hepsi Burada, N11, PTT AVM, Pazarama ve Trendyol'la hayata geçirildi. Protokol kapsamında kadın kooperatifleri söz konusu e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek. Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ise ilk 6 ay boyunca %0 olacak. Takip eden 4,5 yılda ise komisyon oranı %1 olarak uygulanacak. Kadın kooperatiflerinin ürünleri platformların ana sayfalarında, özel kategorilerde ve sosyal medya kampanyalarında öne çıkarılacak. Ayrıca kooperatif ürünleri etiketiyle özel görünürlük alanları oluşturulacak. Böylece kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Protokolle kadın emeğinin daha görünür hale getirilmesi ve kooperatiflerin ürünlerinin Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması amaçlanıyor.
1: Tekstil ve hazır giyimde Haziran istihdamı 20 bin kişi artışla rekor kırdı. Toplam istihdam 858 bini aştı. Şirket sayısı 53.553 oldu.
0: Tekstil ve hazır giyimde Haziran istihdamı 21 bin kişi artışla rekor kırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektörlerinde istihdam Haziran'da bir önceki aya göre 21.151 kişi artarak 858.774'e yükseldi. Tekstilde çalışan sayısı Mayıs'ta 343.625 iken Haziran'da 7.480 kişi artışla 351.105'e, hazır giyimde ise 493.998'den 13.671 kişilik artışla 507.669'a çıktı. Sektörlerdeki toplam şirket sayısı da 229 artarak 53.553 oldu. Bu yükselişle birlikte yılın ilk aylarında yaşanan istihdam kaybı telafi edilirken 2025 sonundaki 845.904 kişilik seviyenin 12.870 kişi üzerine çıkıldı. Sektör temsilcileri bu artışın devreye alınan desteklerden kaynaklandığını belirtiyor.
2: Türkiye'de hazır giyim sektörü gerçekten çok güçlü bir sektör. Hazır giyim sektörü çok erken düşüş oluyor ama çok hızlı bir sektör. Ufak tefek dokunuşlarla ben inanıyorum ki o sektör istediğimiz o ihracat rakamlarına hep birlikte ulaştırmış olacağız. Devletimizden Allah razı olsun 3500 lira istihdam desteği, 1270 lira asgari ücret desteği veriyor. Öbür tarafta döviz dönüşüm desteği %3 veriliyor. Bunlar ciddi destekler.
0: İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere her 30 prim günü için aylık 3500 lira destek sağlanıyor. Ayrıca 250 çalışan sınırının kaldırılması ve istihdamın korunması şartıyla 250 milyar liralık kredi paketi devreye alındı.
1: Rönesans Holding, ENR'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 11. kez dünyanın ilk 50 şirketi arasında yer aldı.
0: Rönesans Holding, uluslararası müteahhitlikteki gücünü koruyor. Mühendislik sektörünün önemli referanslarından ENR'ın listesinde Rönesans 11. kez dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında yer aldı. 30 yılı aşkın süredir küresel faaliyetlerini sürdüren şirket yaklaşık 40 ülkede 1000'in üzerinde projeye imza attı. Rönesans'ın uluslararası projelerden elde ettiği gelir ise 50 milyar dolara ulaştı. Şirket, Türkiye'deki yaklaşık 3500 üretici ve taşeron firmayla işbirliği yaparak 2 milyar dolara aşan mal ve hizmeti yurt dışındaki projelere taşıdı. Uluslararası projelerde 28.853 Türk çalışan istihdam edildi. Rönesans'ın proje portföyünde Avrupa'nın en yüksek binası Lacta Center ve Gotthard Base Tüneli gibi dünya çapında önemli projeler bulunuyor. Şirket, Avrupa'daki büyümesini de sürdürüyor.

0: Suudi Arabistan ve Almanya Dışişleri Bakanları Berlin'de bir araya geldi. Gündemde bölgedeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve Hürmüz Boğazı vardı. Taraflar uluslararası deniz yollarının güvenliği ve seyri sefer özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın olağan seyrine dönmesinin bölgesel istikrar ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürmesi açısından önemine dikkat çekildi.
1: Hürmüz Boğazı'nda olası bir misyona gelince son günlerde söylediklerim hala geçerli ve bugün de dün olduğundan daha bilgili değilim. Bir görev emri taslağı hazırlayabilmemiz için ön koşul gerçek koşullar konusunda netliğe sahip olmamızdır. Ve bu da benim sadece basın açıklamalarından değil, resmi kanallar aracılığıyla da ABD ve İran tarafından ortaya konan 14 maddeyi bilmek istememle başlar.
0: Görüşmenin bir diğer önemli başlığı Riyad-Berlin hattında yeni bir mekanizmanın kurulmasıydı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Alman mevkidaşı Wadeful, stratejik diyalog kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Amaç iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonu güçlendirmek. Bölgesel gerilimin gölgesinde gerçekleşen temaslarda diplomasi vurgusu da öne çıktı. Krizlerin çözümü ve barışçıl girişimlerin desteklenmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.
1: Ve bence bu İran'ın diplomasiye bakış açısının en açık işareti. Komşularıyla konuşmaya inanmıyor. Komşularına baskı yapmaya çalışıyor. Ve kesin olarak söyleyebileceğim şey şu ki bu işe yaramayacak. Krallık baskıya boyun eğmeyecek.
2: Petrolde 97 doların üzerindeki seviyeler takip edilirken Goldman Sachs'tan petrolde 120 dolar seviyesine yönelik uyarı geldi. Banka doğalgaz ve dizele karşı da pozisyon alınmasını önerdi. Petrol piyasalarındaki son gelişmeleri stratejist Gökhan Uzun değerlendirdi.
3: Süreç artık kendi özelinde bir lineer grafiğe hakim diyebilirim. Yani 120 dolarlar, 100 dolarlar, 150 dolarlar bunlar konuşulan seviyeler. Senenin başında da ilk bu krizi yaşadığımız yerde ilk etkileri burada önemliydi. Özellikle 60 dolar, 100 dolar arasındaki etkiyle %120 dolar etkisi aynı olmuyor. Oradaki enflasyonun geçişkenliği de daha sınırlı. Ama hani biraz daha şöyle bakmak lazım. Hem ülkeler hem de petrol tarafında pozisyon alan kurumlar buradaki pozisyonlarının risk değerlendirmesine daha yönetilebilir seviyeye çekti. Uzun vadeli kontratlar yapılmaya başlandı. İşte boru hatları bir tık daha ön plana çıktı. Hürmüz'ün etkisini azaltacak güzergahlar belirlenmeye başlandı. Maliyetler yükselse bile. Bundan sonraki dönemde petrol artık Brent tarafı 120 dolar olsa bile aynı etkileri aynı şiddetli derecede piyasalara yansıyacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki mevcut etkilerde şu anda can yakmaya devam ediyor. Özellikle az önce belirttiğimiz gibi doğalgaz tarafındaki süreç de burada önemli. Avrupa'daki hala doluluk oranları yeterli seviyede değil. Yani kış tarafında zorlanacağını piyasa düşünmüyor ama 2028 tarafında da bu negatif seyir devam ederse sorun yaşanacağı da önemli. Dizel tarafında zaten Rusya-Ukrayna tarafındaki etkiler de biraz yukarı at harekette etkili oldu. Rusya'dan gelen açıklamalarda rafinerilerin onarıldı. Bir hafta 10 gün içerisinde tekrardan üretime başlayacağı yönünde açıklamalar hakimdi ama tekrardan oradaki ihracat devam edecek mi? O belirsiz. O yüzden de marjlarda bir gevşeme şu anda söz konusu değil. Yüksek marjlar devam ediyor. Ama bu yüzden de özellikle Kasım öncesi, ara seçim öncesi Amerika'nın özellikle Trump tarafının burada bir müdahalesinin olabileceği beklentisi de piyasalarda hakim. Ateşkes tarafında ki İran'da seçim öncesinde Trump'ın bu konudaki siyasi olarak bir oy kaybına uğratmak için süreci normalleştirmekten de uzak bir politika seyredeceği de seyrettiği de piyasalarda hakim. O yüzden 100 dolarların üzerine görmemiz mümkün ama piyasaya etkisi dediğim gibi ilk o 60-100 dolar arasındaki 90-95 dolar arasındaki etkiyle aynı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir karşılık ayrıldı, bir oradaki risk değerlendirmeleri yapıldı. Ama yüksek kalmaya devam ettiği ortamda enflasyonun ve global büyümenin de burada sekteye uğrayacağını da negatif sürecinde devam edeceğini de söylemek çok yanlış olmaz.
2: Jeopolitik risklerdeki artış ve petrol fiyatları

0: Piyasalarındaki hareketlilik altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? EMA Blue Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Şener. Altındaki son görünümü ve piyasanın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Altın tabii bu yıl itibariyle bir miktar karışık diyebileceğimiz bir seyir izledi. Burada bahsettiğimiz piyasa karışıklıklarının etkisi var. Çünkü bir yandan enflasyon tehlikesi var. Diğer yandan da özellikle faizlerin yüksek kalıyor olması var. Ama bunun da daha yanı sıra özellikle jeopolitik riskler nedeniyle hem Amerikan doları üzerinde olsun hem Euro hem Japon yeni gibi esasında benchmark kurlar üzerindeki baskılar olsun. Yani altın fiyatlarının esas aslında yukarı taşıyacak beklentiler de var. Bu para birimlerinin değersizliği veya zorluklarla karşılaşıyor olması hem enflasyon trade anlamında hem de zaten jeopolitik dengeler nedeniyle rezerv biriktirmesi merkez bankalarının devam ediyor. Bunlar altın üzerindeki pozitif taraflar. Ama bir yandan da baktığımız zaman da her altın taşıdığınızda yaklaşık işte 10 yıllık Amerikan faizini alırsak 4.75 civarında bir faiz oranından da feragat etmiş oluyoruz. Yine özellikle likiditenin değerli olduğu bir ortamda bu kadar yüksek oynaklığın ve belirsizliğin olduğu ortamda da yine altın bizim elimizde işin açıkçası biraz bağlamış oluyor. Bu nedenle bunlar da olumsuz faktörler. Şu an itibariyle de bazı olumsuz faktörlerin azaldığını, bahsettiğimiz belirsizliklerin fiyatlanması veya enflasyon hedge gibi korunması gibi etkenlerle bir miktar yükseldiğini gördük. Ama trende ulaşabilmesi şu an itibariyle biraz daha zor. Böyle kademeli şekilde zaten seviyelerde, teknik seviyelerde kendisini gösteriyor. 4000 dolarda belli bir tutunma sağladık. 4400 dolarlarda belli oynaklıklar devam ediyor. 4700 dolardan da döndük. Muhtemelen önümüzdeki aylarda 4400-4700 dolar aralığında bir süreç takip edeceğiz. Ondan sonraki dönemde bahsettiğimiz belirsizlikler aşılır jeopolitik ve özellikle faiz tarafında tekrar yukarı yönlü yöneliş başlayacaktır. Çünkü uzun vadeli trendler esasında hala devam ediyor. Ama bu belirsizlikler ve bu risk ortamı nedeniyle de çok hızlı bir toparlanma veya yükseliş beklemek gerekiyor. Benim birinci senaryom önümüzdeki döneme ilişkin 4400-4700 aralığında bu süreç tekrar fiyatlanır. Ondan sonra yılın son ayından itibaren tekrar belki 5000 dolarlar seviyesini görebiliriz ama şu anda birazcık daha dar bir aralıkta dalgalanma beklemeliyiz.
0: Cuma günü açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarına değinen Info Yatırım Menkul Değerler Yönetmeni Tunç Safa Altunsaray, Fed'in Eylül ayı ve yıl sonuna kadar olan süreçteki faiz artış ihtimallerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İzliyoruz.
2: Burada ben bu toplantıda birazcık da faiz artışından ziyade son bir enflasyon verisine bağlı hareket edecekler ben düşünen noktada. Eğer ki buradaki son gelecek enflasyon verisi piyasa beklentisi üzerinde veya tekrar ana eğilimi yukarı bir hareketten görürse burada faiz artışı olma ihtimali çok yüksektir diye ben düşünüyorum. Fakat burada bir faiz artışı görme ihtimali bile karşıda çıksa bile Fed'in birazcık da sıkılaşma ihtimali makro ihtiyacı anlamda ele alacağını düşünüyorum. Fakat yıl sonuna kadar baktığımız zaman burada bir veya iki faiz artışı görme ihtimalinin yüksek olduğunu gözüküyor ki geçtiğimiz zamanlarda bir rapor gelmişti yabancı kurumlardan da yani Fed'in faiz indirimleri için 2027 yılını beklediklerini söylemişlerdi ki buraya kadar gelen enflasyon rakamı değişmezse bu beklentiler de aslında baktığı değil. Çünkü ABD hedef %2 fakat bu %2'ye uzun zamandır ulaşılamadı görülüyor. Borçluk çok yüksek seviyelerde. Galon fiyatları artıyor. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman da gayri safi yurt dışı hasılayla kamu borçluğu oranladığı zaman da ciddi rakamlara gidiyor. ABD İran arasındaki belirsizlik sürüyor. Belirsizlik daha da sürecek gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarıyla ilgili yeni güncellemelerin, yukarı fiyat revizelerin geldiğini görüyoruz. Ki bunların hepsi enflasyon demek olacaktır ki Fed'in burada bir yerde müdahale etmesi kritik bence önemli diyelim. Yapay zekanın dezenflasyon olma ihtimalini birazcık da piyasalar konuşuyor ama şimdi burada şöyle durma söz konusu. Yapay zeka artmasıyla beraber çip olan talep arttı. Çip olan talebin artmasıyla beraber çip fiyatları yükseldi. Çip fiyatları yükselince de elektronik ürünler üreten

0: fiyat zamlarını görmeye başladı. İlerleyen zaman daha da göreceğiz gibi gözüküyor. Bu da bir talepler anlamında bir enflasyon demek olacaktır. Özet noktaya baktığımızda eğer ki yapay zekanın dezenflasyonist değil, enflasyonist olduğu net bir şekilde anlaşılırsa Fed'in burada biraz da sıkılaşma ihtimali daha fazla olacağını ben düşünüyorum. Eğer ki buradaki enflasyon tarafı beklenti üzeri gelir veya analizde artış görürse en önemli faiz artışı görürüz diye düşünüyorum. Fakat bunu görmeyiz zaten. Makro ihtiyacı anlamda önlem alacaklardır. Fakat sene bir sene kadar da bir tane faiz artışı kesin görürüz gibi düşünüyorum.
1: Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler ne yönde? Fed bir faiz artırımına gidecek mi? Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal değerlendirdi.
2: Bir önceki istihdam verisi artış beklentisine karşın azalış göstermiş. Bu da Fed'in Eylül ayında faizleri sabit tutacağı beklentisini kuvvetlendirerek özellikle Ağustos içerisinde altında biraz daha yükselişlerin güç kazanmasına katkı sağlamıştı. Ancak Ağustos sonunda Jackson Hole Sempozyumunda Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları biraz şahin tonluydu. Bu yeniden biraz Fed'e yönelik acaba bir faiz arttırımı mı olacak Eylül'de düşüncesini gündeme getirdi. Son tarım dışı da ciddi bir sürpriz yaptı. Burada tabii ADP tarafıyla özel sektör istihdam değişimi açıklanan veriyle korelasyon genel olarak düşük seyrediyor. Yani birbirine çok öncü olamıyorlar. Ama tabii yani çok ciddi bir sapma oldu. Çarşamba günü göre beklentinin altında kalmışken tarım dışı istihdam verisinin bu denli kuvvetli gelmesi ki geçen ayki azalış da artışa revize edildi. Yani orada da yine...
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinden herhangi bir veri takip etmeyeceğiz. Almanya ticaret dengesi sabah saat 9'da. ABD haftalık ADP istihdam değişimi 15.15'te ve saat akşam 20'de ABD 3 yıllık tahvil ihalesi. Bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa 30, Balıkesir 31 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 24 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26 derece. Denizli 34, Aydın 38, Muğla 36, Manisa 35 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 35, Adana 40, Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu ve Rize 25, Karabük 27, Samsun 26 derece.

Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9 derece. Malatya 31, Erzincan ve Van 25, Ardahan 16 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin ve Diyarbakır 35, Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar mı?
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyeli neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast. Evet, şimdi onu yapıyorum. Bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT'si mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış.
0: Hı-hı.
1: Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Oy neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Oy, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ama ben kadınıyım, ne oluyor ayol işte, ben
0: o kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır, hala bu söz zihnimizde ya, sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok o yüzden hayat derslerinden mi başlayalım, aşktan mı başlayalım, oyundan mı konuşalım, yani o kadar çok konu başlığım var ki yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk, hiç kimse gülmüyor, nereye gidiyoruz, genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani, gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığınız zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
0: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
1: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim.
0: Hı hı.
1: Bugün de söyleyeceğim. Yarın da söyleyeceğim. sevmekten geçiyor. Sevmek, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
0: Çok. Ama kimse sevmiyor.
1: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
0: Böyle, hayır, herkes böyle sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen o kendi emek verip sevmiyor.
1: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
0: Çok doğru.
1: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
0: Ben seviyorum.
1: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
0: Evet.
1: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
0: Evet.
1: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte seyrediyoruz bütün gün sabahtan akşama kadar televizyonda, başka bir şey yok.
0: Tabii bir savaş gündemi var şu anda.
1: Aha, yani yalnız o da değil kardeşim. Şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
0: Doğru.
1: Mümkün değil.
0: Ya çevre çok etkiliyor.
1: Tabii yalnız o da değil ki. Onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
0: Çok haklısınız.
1: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
0: Evet. Tadımız yok.
1: Ha, tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
0: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
1: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani. Hı hı. Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa olsun.
0: Evet. Ya, kaçamayız.
1: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
0: Doğru.
1: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
0: Doğru.
1: Sebep ne? Yani bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayal ne oluyor? Hayal ne?
0: Evet.
1: Kızım 80 yaşındayım ben. Maşallah. Utanmadan podcast denemeye
0: başladım. Podcast geliyor.
1: Podcast miydi?
0: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
1: Ha yani, ama deniyorum. Arıyorum. Heyecanlanıyorum. Kendimi motive ediyorum.
0: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız türlü, çok eksik.
1: Başka türlü olmaz bu işte.
0: Evet.
1: Olmaz bu işte.
0: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
1: Aşk bile heyecanla doğar bir tane. Aşk heyecanla doğar.
0: Evet.
1: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey yok, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
0: Olunmaz.
1: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
0: Aa,
1: hayır
0: ya,
1: ancak böyle bir heyecanla olur. Onu diyorum. Heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
0: Evet. Heyecansız hiçbir şey olmaz.
1: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
0: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
1: Ay, hayat çok güzel bir şey.
0: Çok güzel bir şey.
1: Çok güzel.
0: Böyle dolu dolu yaşamak.

0: Ama kötü başladık programa. Bır bır bır bır bır.
1: Hayır, çok güzel başladı.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün mesele bu. Biraz şükretmek, biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
0: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum. Hı hı. Gayret sarf edeceksin. Ha?
1: Kader gayrete aşıktır.
0: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
1: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
0: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
1: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
0: Yani siz kendinize bakın, her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
1: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
0: Ya ama hayır, evet şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki.
1: Tabii.
0: Heyecanı da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor. Sizin alanlar alır. Bana anlatıyor.
1: Ve sizin her türlü alır.
0: Almıyor.
1: Biz o kadarını, sizden enerji alıyoruz.
0: O kadarını almıyor. O kadarını ya. Almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan, başka yolu yok.
1: Doğru.
0: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor, o zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinden geldiği kadar o yolu efendice, kimseye bir zararın olmadan.
1: Evet.
0: Yaşamak var.
1: Kimsenin kalbini kırmadan.
0: Severek, saygıyla, işini yaparak.
1: Çok havaya girmeden.
0: Benim yaşımdaysan az buçuk öğreterek. Benim yaşımdaysan çok buçuk öğrenerek. Yani öyle, ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki. Öyle bir dünya var ki. Kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için. 41, yani çocuklar.
1: Ben buraları yakaladım, biliyorum.
0: Şimdi çok enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'le meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Öyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı, eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi. Böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim, Hüseyin, bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
1: Biliyoruz. Aşk olsun.
0: CD'ler var. Böyle gittim, böyle onları açtım açtım baktım. Ben dedim ya programın başında, ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol, ben bir de radyoculuk yapmışım. İnanılmaz. 2002 yılında. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi, sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince, ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun, 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş, daha beter olmuş ve daha beter olmuş.
1: Her çağın kendi bir sorunu var.
0: Aynı sorunlar. Evet. Değişen bir şey yok. Çığ gibi artmış sadece.
1: Evet.
0: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih çok tarihi, yani o kadar şaşırdım ki 2002 yılında benim programımı dinleyecek olanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış, o çağlayan biraz daha gelmiş ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki, şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum abi. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
1: Evet, nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle.
1: Olmaz.
0: Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok yok.
0: Godoy'u beklerken.
1: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı. Hı hı. Falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans evet. Da var tabii.
1: Var.
0: Var, şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru, yani kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken evet belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz. İstiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz.
0: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform, seni dinleyecek insanlar var. makyajım güzel olsun, hoş olayım, neşeli olayım, enerjim bütün stüdyoya geçsin, oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var. Hoş geldin diyen ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. Öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç değişmedi.
0: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez mi? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha işte daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
1: Ay ama yok, çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: Hata yaptığımızda da özür dilerim.
0: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinin de açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir şey.
0: Ay artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var, parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkanıyor. Buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor, ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman ya dinlemek istemiyor ya da öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok vallahi vaktim yok o masalara gidip. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımız artık, hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
1: Ama fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz.
0: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların, evet, hepsini yaşadık, bitirdik, bitirdiniz, geldik artık et de yatı.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var.
2: bunu birkaç sene evvel Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Milattan önceydi o da. Tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum. Vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru. Daha evveli.
1: Kabataş.
2: Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var. Durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti. O zaman sapladım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyle. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratları. Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani, aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
2: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati
1: tabii
2: kurmak
1: ki
2: lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
2: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir, Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum. 400 lira maaş alıyordum. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Hı hı. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek
2: i̇nşallah
1: diye düşünüyorum. Bence
2: yani bilmiyorum. O yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
2: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
2: olsun söylem... olsun, bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi, aslında doğru, esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
2: O kadarını bilemem. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama
1: evet.
2: Hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
2: Güç tabii. Yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok. Ben
2: yani yere düşmeye falan gitmeyin daha evvel kalkın.
1: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
2: Hayır, şimdi yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur, daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dur, zaten böyle düşüyor muyum diye şöyle bir sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç neyse o kendin.
1: Evet.
2: Neyse ne yapıyorsan şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
1: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çok iyiyim ya düşüyorum.
2: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun, ondandır.
1: Orayı, biraz da orayı keşfedeyim. Yani, işte biraz da bu duyguları keşfedeyim.
2: Yok, onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim bu yaşa kadar.
1: Ama hayat sen böyle benim, bir şey.
2: Ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendim. Yani pat diye böyle yere laks yatmadım yani.
1: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
2: Dur, hayat dengene daha çok var.
1: Duygusal anlamda düşüyorum.
2: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Aa, yerden jilet de çıkar.
1: Ya. işte ben de o seviyeye gelmiyorum. Yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
2: Vallahi

0: ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
1: Kesinlikle.
0: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz otur. Ha dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikildi ayol. Aa falan drop diye insan ayağa kalkar. Ha? Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim.
1: Bak sen toparladım. Toparladım kalkıyoruz.
0: Kalk. Ay neler anlattırıyorsun Funda bana, git Allah aşkına.
1: Ay my God. Bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince.
0: Aşk için de aynı şey, her şey.
1: Zor toparlanıyor insan.
0: Tabii canım, yani bana hemen oh oh oh diyene az insan
1: olmuyor,
0: gördüm ama.
1: Bana o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
0: Kızım o, bir şey söyleyeceğim. O zaman bütün söylenmiş şarkıları at bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmiş.
1: Ne güzel şarkılarmış.
0: Kimse oturup da ben seni seviyorum, ah ah gözlerine hayranım diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, ah hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
1: Hepsi ha, aşk acısı.
0: Bir tanesi, bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Ay lay lay lay lay. Vah vah vah. Bırak Allah aşkına. Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
1: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
0: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk. Aha. Başkasınınla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir anımı anlatayım. Bir yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım. Hı hı. Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık her yere, o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade egoist tırırt koyuyordum kaseti. Gene böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür, kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
1: Ne güzel.
0: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
1: Aşk insanı çok besliyor.
0: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
1: Evet.
0: Ve ama toplumla dertleşiyor aslında.
1: Tabii.
0: Çünkü topluma mal oluyor şarkı çünkü.
1: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
0: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
1: Yerden kalktık artık.

0: Kalk.
1: Yerden artık
0: zaten
1: kalktık.
0: Zaten hiç oraya da gitme.
1: Yerde
0: kalktık. Ne işin var ayol?
1: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
0: Öyle tabii.
1: Daha şey, öyle kontrollü.
0: Tabii. Başka türlüsü olur mu?
1: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
0: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye, gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
1: nasıl
0: şimdi sanmıyorum
1: farklı?
0: Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
1: Ben beklerim.
0: Ay aferin sana.
1: Ben beklerim.
0: Ama sonra ağlarsın.
1: Ağlarım çünkü var yani, ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
0: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık belki ölümden beter diye.
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttın bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttın bunları?
1: Ama soruyor.
0: Bana felsefe... Kimse...
1: Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
0: Bunu mu soruyorlar bana?
1: Evet.
0: Neydi sorun?
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Senin istediğin kadar var.
1: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
0: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak, iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim. Ha.
1: Evet.
0: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın. Kendinizi bulun.
1: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
0: Kurban olsun. Ayol, sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bitsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
1: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da?
0: Hiçbir şey.
1: Anneannelikten sonra?
0: Anneannelikten sonra... Bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
1: Ne
0: sadece
1: güzel.
0: Şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
1: Allah, ben çok hayranım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama... Kolay değil kızım, ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah 2 tane torun verdi kucağıma.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Şükrediyorum Tanrım, çok
1: ben
0: şükrediyorum.
1: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
0: niye
1: de bunlara,
0: baskı oluyor?
1: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk,
0: ne
1: zaman
0: var baskı?
1: Evlilik.
0: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
1: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
0: Tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
1: Evet.
0: Sen. Ha, o altça baskı.
1: Evet.
0: Pardon.
1: Evlen, çocuk. Artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
0: Ay bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
1: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
0: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
1: Ben unutmam.
0: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama evet. Ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni

0: biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
1: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok
0: Çok geçmiş
1: ciddi
0: olsun.
1: problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün. Çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım. Doğru bir doktordu. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
0: Ne güzel söylediniz.
1: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
0: Evet.
1: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım.
0: Şu an
1: Çünkü seni motive eder.
0: o
1: Ya
0: kadar
1: olursa.
0: çok insana umut oluyorsunuz ki şu
1: Hayır,
0: anda.
1: ya olursa yani, hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
0: Evet.
1: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam, kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar, kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Ama bugün bütün bu aletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
0: İyi ki yaptınız. Oh.
1: Her şeyi yaptım. Hiçbir
0: Oh.
1: şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye.
0: Hiç
1: Bir
0: böyle
1: podcast varmış, onu
0: podcast vardı,
1: yapıyormuşum.
0: o da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
1: Yok, oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
0: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
1: Oyun çok bizden biri. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, belki yanındaki koltukta oturan, belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan. Öyle çok iddialı, efendim, büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan. Hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
0: Bir
1: ki.
0: Işıl Yüce Soy ama.
1: Hayır, beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
0: Ya.
1: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen, ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme, utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Üstüne böyle ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün. Ay şimdi şu yok ya, bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün. Hep böyle hep acabalar vardır ya, hep böyle ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
0: Evet.
1: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
0: Çok bağ
1: Bunu
0: kuracağız.
1: iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
0: Evet.
1: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğumu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun?

0: dedi. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi, bana ileride yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
1: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah, ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle... yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
1: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
1: Oyunun ismini söylemedik. İzninle. Neden izninle?
0: Onu söylemem.
1: Aa, gizli
0: onu
1: mi?
0: Onu söylemem. Gelince, çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
1: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Ben geliyorum.
0: Kıyamet koparsın.
1: Biz planladık, İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
1: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
1: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
1: Alsancağa bineriz.
0: Alsancağa
1: ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler, Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
1: Bir yürürüz.
0: Hayret bir şey.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Kordon boyunca.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Bana satıyorsun İzmir'i.
1: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
0: Yok canım, ben o saatten su balık malık yiyemem.
1: Olmaz mı?
0: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
1: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
0: Yok canım, ben oyundayım balık
1: tamam,
0: saatinde.
1: Tamam, çay içeceğiz.
0: Mide fesadından öldürecek
1: çay,
0: beni bütün
1: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Söyleyeyim. Severim.
0: Tamam, boyoz var.
1: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
0: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
1: Nereler
0: İlgimi
1: mesela?
0: Çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı. Yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih, mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı. Bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri. Yazın tı tı tı tı tı eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
1: Evet, kesinlikle. Ha?
0: O zaman zamanım yok ama
1: Norveç diliyorum.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah.
1: Bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden
0: böyle
1: ben
0: mi yapıyoruz?
1: Şu an bir... Evet. Cross
0: bugün
1: the
0: nasıl
1: fingers.
0: Yapıyorsun? Ay, kurtarmak. Ay çocuklar, anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesi?
1: Cross the fingers.
0: Pardon? Türkçe rica edeceğim. Türkiye. Türk kanalındayız. Türkçe rica edeceğim. Türkçe rica edeceğim. Ay, şimdi geçen gün de bir küçük kız, küçük de değil ya, koskocaman üniversite talebesi, bana göre küçük tabii. Resim çekinebilir miyiz dedi. Ay, kimden çekiniyorsun kızım dedi. Yani yaş ilerledikçe ila maşallah bu programda olduğu gibi ukalalıkta alıyor başını gidiyor.
1: Biz bayılıyoruz bu haline.

0: Size. İyi ki geldiniz. Çok yaşayın. Güldük sayenizde.
1: Canımsın benim. Çok özlemişim seni.
0: Ben de.
1: Heyecanını bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kol diye binip gidiyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
0: Hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
1: Aman. Isılsız. Allah aşkına sus.
0: İyi ki geldiniz. Size canım bayılıyoruz.
1: Canım benim, çok teşekkür ediyorum her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
0: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: enerjinin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Laf Bara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün Afara stüdyolarında Bursa'dan iki misafirimiz var. İki misafirimizi ağırlıyoruz ve Türkiye'den iki okul ve iki ili temsil edecekler. Bu bölümde bizimle beraber kırmadılar, geldiler, yarışacaklar. Gaye Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Hilal Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen sizi tanıyarak başlıyorum Hilal Hanım.
2: Merhabalar, Bursa'dan geliyorum. 18 yaşında üniversiteye bu sene başlamış bir kızım var. O sizin programınızı çok severek izliyor.
0: Harika.
2: Ve anne ben gidemiyorum, işte sen benim yerime gider misin dedi. Tamam dedim ama çok başarılı mıyım? Hayır, baştan söyleyeyim. bu şekilde.
0: Ama kızınız zaten ilgileniyorsa.
2: İlgileniyor.
0: Siz de onu temsil etmek için zaten. Biz de her türlü yardımda, her türlü destekte bulunacağız. Hemen Gaye Hanım.
1: Merhaba.
0: Sizi tanıyalım.
1: Gaye Kantarcı, 1978 Bursa doğumluyum. Evliyim, iki oğlum var. Butik pastacılıkla uğraşıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini çok seviyorum. O yüzden seve seve geldim.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Bize desteğe geldiniz. Evet. Sosyal sorumluluk projesi dediniz. Miniklerin de gelişimine biz de katkıda bulunalım dediniz.
1: İnşallah.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Evet Hilal Hanım, butona basmanızı rica ediyoruz. Sizin için bakalım hangi il ve hangi okula açacağız? Adana dedik. Maraş. Maraş İsmail Kurtul İlkokulu adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen haritamızı sizin için açıyoruz Gaye Hanım. Basalım bakalım. Elazığ dedik, Kars dedik, Van, Siirt dedik ve Muş. Muş'ta Sungu İmam Hatip Ortaokulu adına yarışacaksınız. Bakalım hangi okulumuz bu bölümün kazananı olacak. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Sır Küpü'nün birinci etabındayız. İlleri belirledik, okulları seçtik. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hızla başlatıyoruz. Ve Hilal Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım. Önce tablomuzu görelim. 1 ile 25 arasında soru seçebiliyoruz. Birinci etapta şifre harflerimizden oluşan kelimemiz tek ve uzun bir kelime gizledik. Kaç nolu soruyla başlayalım, buyurun.
2: 14.
0: 14. Var mı bir önemi 14'ün?
2: Çift rakamları seviyorum.
0: Peki, 14'ü seviyoruz. Harika bir soru seçtiniz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Kulağınız bende mi?
2: Evet.
0: Sorunuz geliyor. Gök taşı ne olabilir? Ne? Gök taşının adı ne olabilir? Hani düştü derler ya, bir şey düştü.
2: Meteor.
0: Meteor. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz bu arada. R harfini buldunuz. Kelimeden R harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Var mı bir düşünceniz bakalım?
2: Benim
0: 15'e ne dersiniz? Böyle kıyıdan kıyıdan?
2: Olur.
0: Belki yardımcı olur mu dersiniz acaba?
2: İnşallah.
0: Peki, 15. Açalım bakalım. 15 geliyor. Ayakkabı çekeceği. Hatta bir de halk arasında küçük çocuklara denir.
2: Kerata.
0: Kerata tabii ki. Harikasınız. Kerata doğru yanıtıydı. Yine bir harf buldunuz. R harfini yakaladık. Seni gidi kerata dedi Hilal Hanım. İkinci soruyu da yanıtladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 18'le devam edelim.
0: 18'le devam edebiliriz tabi. Ama 3 harf olduğuna bakmayın. 3 harfleri bizim soru ekibimiz çok çifte.
2: Değiştireyim
0: çok
2: mi?
0: Değiştiremezsiniz. Söylediniz artık.
2: Olmuyor.
0: Olmuyor. Olmuyor. Sorunuzu açıyorum. Hazır geliyor. 18 nolu soru. Tropikal bir bitki. Sürenizi başlattım. Tropikal bir bitki.
2: Ake.
0: Ake tabii ki doğru. Ake yanıtımız doğru. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Tebrik ediyorum sizi.
2: R ve A'yı açtık. Kızımın ismi Rüya ve onun şansına onun harfleri çıktı.
0: Harikasınız. Kızınızın ismi Rüya.
2: Rüya.
0: Peki Rüya Hanım'ın şansını şimdiden gönülden tebrik edelim sizi. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 48.
0: 48'i açamıyoruz. 1 ile 25 arasında, 1 ile 26 arasında istediğiniz bir soruyu seçebilirsiniz.
2: 19.
0: 19'a

0: diyoruz. Bakalım 19'da ne var? Yukarıdan aşağı iki harfli bir kelime açalım. Gelsin. Su. Süreniz başladı. Su. Bulmacalarda da çok çıkar bir harf.
1: İnşallah bilemez.
0: Gaye Hanım diyor ki bana gelsin, ben biliyorum. Hazırsak bir harf açıyoruz. Sıra Gaye Hanım'a geldi. Gaye Hanım, ikinci harfimiz B, ilk harfimiz ne?
1: Ab.
0: Ab, doğru. A ve B harfi. Hilal Hanım dedi ki iki harfli, ben oradan da bir 5 puan daha alırım diye düşündü ama olmadı.
1: Kaptırdım.
0: Gaye Hanım'a sırayı kaptırdı.
1: Olsun, yabancı.
0: Gaye Hanım, sizle devam edelim mi?
1: Tabii, buyurun.
0: Kaç soruyu açalım?
1: Bursa, 16.
0: 16 Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Sorunuz geliyor. Gürültü patırtı. Ne olur? Böyle karışıklık olur. Böyle bir şey olur.
2: Kargaşa.
0: Ama yardımcı oluyorsunuz. Güzel.
1: Aa,
0: çok güzel oldu ama önemli. Cevap kargaşa değil ama olsun, arkadaşınız yardımcı oluyorsunuz. Aman. Bursa'dan beraber geldiniz o kadar yolu. Bir destek olmuyor.
2: Şimdi arkadaşım kaybetmiş oluyor o zaman.
0: Arkadaşınız kaybetti. Biz bir harf açacağız.
2: Bilemedin.
0: Şöyle sırası geçti. Kaybetmedik. Harfi kelimeyi beraber açacağız. Biz bir harf hediye ediyoruz şu anda. Sizin için açıyoruz. İlk harfi açtık. H harfi. Yanıta cevap hakkı size geçti. Gürültü patırtı. H ile başlıyor. Ne olur? Ne koptu orada? Büyük bir H.
2: Arbede.
0: Arbede değil de. Peki bir harf daha açalım o zaman. Yardımcı olsun size. Bir de G harfi açtık. Size açtık Gaye Hanım.
1: Evet,
0: ne olabilir? H ve G. Hey. Ya. Ne olabilir?
1: Bilemedim.
0: Olmadı mı?
1: Olmadı.
0: Bir harf daha açalım o zaman. Geliyor ikinci harfte E. Sizin için dönüyor süre Hilal Hanım. He. Hatta sonu da böyle oyunlar vardır ya. Gamerlar falan derler. Böyle ona benzer bir yazılımı
1: kesin
0: da var.
1: Diyeyim da ben.
0: Bir harf daha açayım. Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatalım.
1: Hadi inşallah.
0: Harfimiz geldi. Sonu game dedim. Ne olur?
1: Hengame. Hengame.
0: Hengame. Doğru. Hengame. Patırtı gürültü koptu. Doğru. Hengame oldu. İki tane de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Hem N harfini hem de E harfini açtınız. Şimdi sıra sizde Gaye Hanım. Sizle evet. Devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
1: dört.
0: Açalım.
1: Dört.
0: Dört mü? Dört.
1: Evet.
0: Açılmamış bir yere gidiyorsunuz. Uzunca da bir kelime
1: uzun.
0: Seçiyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Dört dediler. Geri dönüş yok.
1: Yok.
0: Hayatta olmak. Süreyi sizin için başlattık Gaye Hanım. Hayatta olmak.
1: Yaşamak.
0: Yaşamak doğru ama cevabımız o değil.
1: Hı.
0: Yaşa. Ne olabilir?
1: Ne olabilir?
0: Ben Gayem'e ne olabilir diyorum. Gayem de bana ne olabilir? Bir harf açalım. Hilal Hanım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Yaşa dedi Gaye Hanım. Doğru dedim.
2: Yaşayış.
0: Yaşayış. Doğru yanıt. Lütfen yanıtlarınızı birazcık daha yüksek sesle, daha tok bir sesle
2: emin
0: alayım.
2: Emin değilim ya, o yüzden.
0: Olsun, emin olmasanız da bile bile hata yapın.
2: Hani mut düşüyor o zaman.
0: Hiç düşmesin. Yaşayışı bildiniz işte. Bazen ipucu olmadığı için bu çok normal. Yaşamak, yaşayış bunlar eş anlamlıları. Fakat biz onlardan bir tanesini seçtiğimiz için süre 10 saniye oturtamamanız çok normal.
2: Evet. O zaman harf çıkmayan bir rakam söylemesin arkadaşıma.
0: Yo, söyleyeyim bakın ne kadar güzel buldunuz. Sizde zaten sıra. Sıra size geçti. Siz açıyorsunuz. Nereye açalım?
2: Ben yine 3 harf diyorum ve 11 diyorum.
0: 11'e gidiyorsunuz. Emniyetli bir kıyıya gidiyorsunuz. Oradan küçük küçük bir yer bulalım. Peki. Jöle yapısında bir krem türü. Sorumuz geldi.
2: Jel.
0: Doğru ya.
2: Üçler bana iyi geliyor.
0: Üçler iyi geliyor size.
1: Üç harfli.
0: Peki. Çok güzel gidiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Jeli de bildik. 10 nolu soruya geliyoruz. Yukarıdan aşağıya bir yer açıyoruz. Kaynak işlerinde lehimi eritmek için kullanılan ucu bakır bir alet. Böyle küçüktür. Elektriğe hadi. Takılır böyle bakırları şeylere eritir.
2: Lava mıydı? Lav.
0: Lav değil ama gerisi doğru gibi. Lav değil de. Bir harf açalım biz. Ortalama bir harf. Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatıyorum. Dikkat edin. Lav demedik. Ha çıktı. Ha.
1: Evet. Farklı çıktı.
2: Havle.

0: Kahveye falan değildir. Değildir.
1: Ah, ah, ah. Nasıl değildir? Nasıl öyle değildir? Mi? Süreniz doldu ama. Hilal Hanım hazır mısınız? Kahveye değildir ama nedir?
2: Haliye.
1: Hayır. Değil.
0: Neyse,
1: haliye geçti. Değil.
2: Havye.
1: Havye de değil. Başka son? Havye değil. Gaye Hanım. Eyvah. Çok güzel bir fırsat yakaladınız.
0: Yakaladım.
1: Havye çıktı. Değil. Hav. E çıktı.
0: E havya.
1: Havya. Doğru.
0: Sağ ol arkadaşım.
1: Siz hepsini bildiniz. Havye
2: ben
1: dediniz.
2: Ben topu atıyorum.
0: Ben siz, de gol.
1: Siz yetiştiriyorsunuz. Evet. Büyütüyorsunuz. Tam olmuş hale
2: arkadaşlık
1: getiriyorsunuz.
2: Arkadaşlık bunu gerektiriyor
1: Gaye Hanım da. Uzun yoldan sonra yolun yorgunluğunu böyle cevapları vererek gidiyor. Evet sizdeyiz Gaye Hanım.
0: Tamam.
1: Hangi soruyu açalım?
0: 24.
1: 24 nolu soru geliyor bakalım 24'te ne var? Doğum. Süre başladı. Yine çok zor bir kelime buldunuz ama çoğu çıkmıştı. Buyurun. İki harf doğum, koyacaksınız.
0: Vilayet.
1: Vilayet mi?
0: İl oluyor ama.
1: Doğum. Vilayet il oluyor. Doğum değil.
0: Allah Allah.
1: Ama vilayette... Tam iki harf de çok güzel olmuştu.
0: Tamam.
1: Fakat vilayet değil. Biz bir harf açıyoruz. Hazır mısınız Hilal Hanım?
2: Hazırım.
1: Peki tek harf koyacaksınız. Lütfen dikkatli. Alalım harfi.
2: Velayet.
1: Velayet değil. Y değil. Ne olabilir? Doğum.
2: Ha. Velaz.
1: Yine bir soru daha
2: söylemeyeceğim
1: gitti.
2: Söylemeyeceğim bu sefer.
1: Bir soru gitti daha gitti. Olsa. Bakalım hangi harf koyacak Gaye Hanım? Süreyi sizin için başlattık.
2: Çıktı.
0: Velaset.
1: Süremiz başladı.
0: Velaset.
1: Velaset.
0: Evet.
1: Velaset de değil.
0: Değil.
1: Doğum.
0: Doğum.
1: Farklı bir kelime arıyoruz.
2: Velaset mi dedin?
1: Bakın. Doğum diyorum. Ne hangi harf koyacaksınız? Doğumun harfini.
2: D.
1: Hah. Hangisi? Ne oldu?
2: Velaset.
1: Velaset. Veladet det. Oldu.
0: Aa,
1: peki mi? Nereden geldi veladet?
0: Nereden?
1: Arapça kökenli geldi ve dünyaya gelme anlamındaydı. Veladet burada sakladığımız, size sorduğumuz kelimeydi.
0: Unutmayız Hilal Hanım, herhalde.
1: Kelimeyi yetiştirdi, büyüttü. Size bir hediye etti.
0: Ben ama de birazcık besledim.
1: Sizinle benim uyarılarıma dikkate almadınız.
0: Aa, evet.
1: Doğum doğum doğum evet. Dedim de koymadınız.
0: Hiç aşinalık yoktu. O yüzden.
2: 28 evet. Numara.
1: 28 numara değil de biraz daha 25'lerde 26'larda açabilirsek çok daha iyi olacak.
2: 26.
1: 26'yı açalım. Peki 26 nolu soruyu açıyoruz o zaman. Bu blokta açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Gelsin sorumuz. Kısaca 100 yıl bir harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Ü.
1: 100 yıl.
2: Ye.
1: Ye ye.
2: Evet.
1: Doğru. 100 yıl 2 Y harfi koyduk. 100 yılın 2 Y'sini aldık. Sizdeyiz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22.
1: 22'ye gidiyoruz. Hilal Hanım küçücük küçücük 2 2 2 2 topluyor. Bir strateji oyunu. Sizin için süre başladı. Ne olabilir bu strateji oyununun adı?
2: Ra olabilir mi?
1: Ra değil ama böyle gitmekle ilgili diyeyim. Evet bir harf daha açtık. G harfini koyduk. Hangi harf geliyor?
0: Go.
1: Go. Go go go. Evet. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
0: 9.
1: 9 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 9 nolu soruda ne arıyoruz? Gelsin 9 numara. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelimenin yanıtını arıyoruz. Felsefede ben.
0: Ego.
1: Ego doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
0: 25.
1: açalım? Hilal Hanım'la arayı iyice kapatıyoruz. Kaç?
0: 25.
1: 25. Çok güzel bir yerden harika bir yanıt geliyor. Maçın sayısal sonucu şöyle bitti deriz.
0: Skor.
1: Skor doğru yanıt. Harikasınız. Topluya topluya gidiyoruz. Son 3 soru içerisindeyiz. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 8.
1: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir kelime. Su geçirmeyen kumaştan yapılmış başlıklı spor ceket soruyoruz. Süreyi başlattık. Spor ceket. Başlıklı spor bir ceket. Nor. Hilal Hanım hazır mısınız? Tek harf açıyoruz. Anor kısmı da geldi. Ne koyacağız? Anor?
2: Anorak.
1: Anorak. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Son iki sorumuz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
1: 7 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 7'de tek harf koyacağız. Ne koyacağız? Bir sıvının asit veya bazlık derecesi. Tek harf koyuyorsunuz. Süreyi başlattık. Ne aş? Ne aş?
2: RH.
1: RH değil. RH K. Bu R'ye de çok yakın değil. Olmadı mı? Peki. O zaman süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf olduğu için veremiyorum. Biliyorum. Buyurun.
0: Biliyorum.
1: Buyurun.
0: PH.
1: PH doğru yanıt. Gaye Hanım diyor ki.
3: Bana bak.
1: Oğuz gel biliyorum.
0: Eşimin işiyle alakalı daha çok.
1: Öyle mi? Eşiniz de
0: su arıtma işi yapıyor.
1: Aa tam da oradan
0: evet,
1: geldi.
0: Evet.
2: Ama... O bilmesin de ben mi bileyim?
1: Kesinlikle çok güzel yerden aldınız. PH doğruydu. Bir de şifre harf açtınız. Bayağı da birinci etapta çok hızlı kelimeden harfleri açmış oldunuz. Çünkü çok dağınık kullandınız tabloyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
0: 13.
1: 13 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağı geniş bir yer çözeceğiz. Hazır. Gelsin bakalım soru. Bundan böyle. Süre başladı. Bundan böyle. Bu da biraz zorlayacak bir kelime diyebilirim. Çünkü çok kullanılan, çok yaygın bir kelime değil. Daha çok bulmacaların bile altlarında çıkan, küçük başlıklar haline çıkan bir kelime. Ama eminim siz hızla bulacaksınız. Bir harf açıyoruz ve size geliyoruz. Hilal Hanım, süre sizin için dönüyor. Ne olabilir? Bak. Ne olabilir?
2: Yok.
1: Bir harf daha açalım. Böyle biraz içerisinde de sizin için süreyi başlattık Gaye Hanım. Ne olabilir? Badi. Ne olabilir? Bir.
0: Bilemedim.
1: Esasında bu bir kelime de olarak geçiyor. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Tek harf alacağız sizden. Hilal Hanım buyurun.
2: Badema.
1: Badema. Badema. Doğruydu. Buradaki gizli sakladığımız bulmacamızın içindeki kelimemiz. İlk etap bitti. Birinci etabı çok güzel geçtiniz. Dostların, iki arkadaşın uzun yolculuktan sonra birbirine olan dayanışmasını gördük.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Paslaşarak.
1: Paslaşarak birbirimizi destekleyerek evet. Harika evet. Birinci etap çıkarttınız. Bir bakalım kaçar soru bildik, kaçar puan topladık. Hemen puanları getiriyoruz. Evet Gaye Hanım. Bu bölümde 7 doğru yanıt buldunuz ve bizden 35 puan kazandınız birinci etapta. Hilal Hanım 2 kelimeyi fazla bildiniz. 2 soruyu fazladan yanıtladınız. Bu arada hediyeleri saymıyorum. Gaye Hanım hediyelerinizi saymıyorum ama o dostluk arkadaşlık sizin aranızdaki evet. Denge ona karışmayız. 9 doğru yanıt verdiniz ve bizden bu bölümde 45 puan topladınız. Birinci etabımızı burada bitirdik. Şimdi geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Efendim sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaptayız. İkinci etaptayız. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpündeyiz. Bursa'dan iki misafirimiz var ve yardımlaşarak da biraz hafif rekabet, biraz yardımlaşmayla birinci etabı tamamladılar. İkinci etaptayız. Tek yarışıyorsunuz, yalnız yarışıyorsunuz. Hemen kuralları kısaca hatırlatıyorum. 10 tane sorumuz var. Her sorumuz 10 puan değerinde. 120 saniye süreniz var. 120 saniye süreyi başlattıktan sonra sorunuzu okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sesli sorular, video sorular var. O sıralarda süreniz duracak. Sesi dinleyebilir, videoyu seyredebilirsiniz. Arkasından ben mümkün oldukça hızla sorunuzu tekrar tekrar okuyacağım. İstediğiniz kadar pas deyip istediğiniz kadar başa dönebilirsiniz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Sizinle yarışıyoruz Hilal Hanım. Tamam mıyız?
2: Tamam.
1: Peki. Hızla okuyacağım sorularınızı. Geliyor. 120 saniye başlattım. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eserindeki Silistre neresidir?
2: Şehir.
1: Şehir harikasınız. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, durdurduk süremizi. Ben bir

0: Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Var mı bir bilgimiz? Ne olabilir? Değmen diyeyim. Değmen. Geç. Pas. Diyor musun peki? Türkiye'nin en tuzlu gölünün adı nedir?
1: Tuz Gölü.
0: Harikasınız, hemen buldunuz. Hemen bir video soru var. Önce izliyoruz. Bakalım görüntülerimiz gelsin.
2: Anlat bakalım, askerlik nasıl gidiyor?
3: Çok iyi hocam. Rahatım yerinde. Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok.
2: Yani hayatından memnunsun.
0: Hababam sınıfı serisinde Ahmet Arıman'ın canlandırdığı askerden arkadaşlarını ziyarete gelen karakterin adını soruyoruz.
1: Hayta İsmail.
0: Hayta İsmail tabii ki doğru. İcazet ne demektir? İcazet vermek. Ne vermek?
1: Öğüt.
0: Başka bir şey. Hatta evraklara da verilir. İcazet verdi denir. Oradan gitsin. Ne?
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Avrupa kıtasında kalan topraklarına ne ad verilir? Avrupa kıtasında kaldı.
1: Avrupa.
0: Avrupa ama bir şey daha deniyor oraya. Şeye mi gittin? Avrupa tarafı, yukarı taraf. Düşünün isterseniz, geçeyim mi?
1: Geçelim.
0: Cam veya mermerden yapılan küçük toplarla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Şöyle.
1: Misket.
0: Misket, harikasınız. Hemen bir sesli soru var. Önce dinliyoruz, sonra soracağız. Allah.

0: dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Mustafa Ceceli.
0: Harika, Mustafa Ceceli doğru yanıt. Çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz'in bulunduğu ili soruyoruz size. Bir tarafında Karadeniz, Zonguldak ve Bolu var. Neresi olabilir bu ilimiz?
1: Pas.
0: Peki, pas dedik. Trompet hangi tür enstrüman grubuna girer? Trompet. Trompet. Böyle büyük trompet.
1: Hangi tür müzik?
0: Hangi tür? Ne yapar? Yani
1: üflemeli.
0: Üflemeli tabii ki. Hemen dönüyorum. Ferhat Göçer'den dinlediğimiz bir şarkı vermiştik. Bir ses vermiştik. Hatırlayabildiniz mi? Değmen dedim. Değmen benim. Süremiz doldu. Harika bir bölüm çıkarttınız. Tebrik ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? 6 tane doğru yanıtımız var. Hemen dönüyorum. Nereler atladık? Hangi cevapları beraber üstünden geçelim? Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını sormuştum. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme olacaktı. Doğru yanıtımız. İcazet dedim. Ne demektir dedim? Onay olacaktı. Harikaydı. Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklar Trakya. Trakya'ya gidelim, batıya doğru gidelim. Ve çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size. Orası da Düzce olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Gerçekten öyle. Şimdi sıra Gayan'da. Gayan'ım hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Heyecan var mı?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Yani bilemezsem bilemeyeceğim.
0: Peki.
2: Yapacak
0: çok sakin yarışıyor Gayan.
2: Yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok, o kadar. Öyle sakin sakin gider.
2: Evet.
0: Peki. Bilemediğiniz zaman.
2: Pas.
0: Aklınıza gelmediği zaman, düşünme sürenizi kullanmak istediğinizde pas deyin.
2: Tamam.
0: Tekrar döneceğim, tekrar sorunuzu okuyacağım. Video sorularda süreyi durduracağım. Hazır mıyız?
2: Hazır.
0: Peki. 120 saniye sürenizi başlattım. Sessiz Gemi kimin şiiridir?
2: Yahya Kemal.
0: Harikasınız, doğru. Toros Dağları hangi bölgededir? Toros Dağları. Toroslar.
2: Akdeniz.
0: Akdeniz bölgesi tabii ki. Hemen bir sessiz soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlayacağız.
2: Tamam.

0: Dizinin dev isimlerinden biri olan Musa Eroğlu'ndan dinledik.
1: Mihriban.
0: Mihriban dinledik. Sarı saçları dedi. İvedi ne anlama geliyor? İvedi. İvedi. Neyse. İvedi.
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklara ne ad veriyoruz Asya'ya?
1: Anadolu.
0: Anadolu diyoruz. Anadolu. Küçük Asya'yı da kabul edecektik. Hı. Bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izleyelim bakalım.
2: Severim seni Şaban.
3: Sağ olun.
2: Onun için

0: biraz ipucu vereyim, hani böyle.
1: Anladım, boks.
0: Delirtme beni. Hani yavrucuğum, televizyonda oynuyor.
1: Bonanza.
2: Bonanza. Hababam sınıfında Şener Şen'in canlandırdığı karakteri soruyoruz size.
3: Buddy Ekrem.
2: Buddy Ekrem tabii ki. Topla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Topu ne olabilir?
3: Neydi o?
2: Neydi?
3: İstop.
2: İstop tabii ki. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili soruyoruz size. Hangi güzel ilimiz acaba?
3: Pas.
2: Pas dedik. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.
4: Korkma kalbim geçer acısı. İlk defa aşık oldun sen var mı aşkın benle.
2: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendiriyor acaba?
3: Bengü.
2: Bengü. Doğru yanıt. Kisilofon hangi tür enstrüman grubuna girer? Kisilofon ne diyeceksiniz? Böyle
3: hiç
2: küçük
3: donat
2: çing çing çing çing çing çing.
3: Vurmalı.
2: Dedik. Bu da benden yardım aldı. Biraz fazla mı ipucu verdim acaba?
3: Evet.
2: O zaman süreyi yiyeyim bir iki saniye konuşup. Hemen başa dönüyorum. İvedi ne anlama gelmektedir diyoruz.
3: Biliyorum aslında.
2: İvedi. Kopya yok. Kopyada. Hilal Hanım oradan öyle bir baktı ki ben artık ağzımı açamayacağım. Hilal Hanım öyle bir baktı ki ben küçük bir ipucu verdim. Diğer soruya geçeyim o zaman. Onu okuyalım. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size.
5: Kopya yok.
2: Yukarılarda.
3: Kaç harf?
5: Yok.
2: Veremedik. İki soru bilememişiz.
3: Bilmiyorum,
2: dört ve sekiz nolu soruları bilemedik. Çok güzel bir tablo çıkarttınız. 3, 6, 7, 8 tane
3: İvedi.
2: Doğru
3: İvedi
2: yanıt verdiniz.
3: Ya.
2: Hemen geliyorum. İvedi ne anlama gelmektedir
5: çabuk
2: dedik.
5: Mu?
2: Acele.
5: Acele.
2: Acele. Çabuk
3: tam
2: çabuk çabuk
3: bana
2: çabuk.
3: Uygun bir
2: tam
3: şey.
2: Böyle yapıyordum. Hilal Hanım böyle yapınca durdum.
5: İşaret
2: gidiyorum. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sorduk. Ordu olacak.
5: Biz coğrafyada demek
3: tabii
5: ki.
2: Coğrafyada da iyisiniz. Hiç kendinize haksızlık yapmayın. Valla tıkır tıkır.
5: İkiniz de.
2: Çok iyi bir tablo yakaladınız. Harika bir ikinci etap geçirdik. Hemen puan durumuna gidiyoruz. Bakalım kaç puan topladık. Bu etabı nasıl bitirdik? Şu anda 115 puanla Gaye Kantarcı ikinci etabı önde tamamlıyor. 10 puanlık küçük bir farkımız var. Hilal Ünür 10 puan geride 105 ile ikinci etabı bitiriyor. Efendim puanların 10 olduğu, her doğru puanın 10 olduğu 3. etaba geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor.

0: Üçüncü etabındayız. Bursa'dan iki misafirimiz var. İlk başta birinci etapta yardımlaştılar ama ikinci etapta dengeyi biraz bozduk. Geldi sıra üçüncü etaba. Butonların devreye girdi. Rekabetin iyice yükseldiği üçüncü etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Eller butonda mı? Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Etabımızın adı bu. Gaye Hanım, sizle başlıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım tablodan kaç no'lu soruyu seçeceksiniz ama seçmeniz değil, önce basan cevap hakkını elde edecek.
2: Tamam.
0: Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 5.
0: 5'i açıyoruz, soruyu okuyorum. 10 saniye başlattığında butonlar açılacak. 5 no'lu soru geliyor. Geldi. Özgü. 10 saniye başladı, kim basacak?
2: Basabilirsin.
0: 10 saniye.
2: Bas.
0: Bitiyor. Özgü.
2: Bastım.
0: Bastınız ama süre bitti. 10 saniye bitir. 10 saniye dolmadan basmanız lazım. Ben şimdi bir harf açıyorum. Arkasına 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Hazır mısınız? Kim basacak? Basın. Gaye Hanım bastı. Buyurun.
2: As.
0: Has doğru yani. Ama siz benimle sohbet ederken Gaye Hanım aradan soruyu aldı. Hastı.
2: Ama bas dedim sana, bak ben basmadım.
1: Tutukluk mu var acaba? Yok.
0: Yani bence yoktur ama tamam. Çünkü eliniz tam gitmedi gibi. Bir de Gaye Hanım çok sakin sakin alıyor orada. Sessiz. Peki sizdeyiz Gaye Hanım. Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 23.
0: 23 no'lu soruyu açıyoruz. Gelsin 23 no'lu sorumuzun. Nişastalı yapıştırıcı bulamaç. Süre başladı. Buyurun.
2: Kola.
0: Kola. Doğru. Harika.

0: nasılsınız?
1: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kola da yanıtından sonra. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz. Gelsin 38 nolu sorumuz. 10 saniye için bu eller butonda mı?
1: Evet.
0: İlgi. Kim basacak? Basa.
1: Ah,
0: siz bastınız.
1: Alaka.
0: Alaka.
1: Evet.
0: Alaka doğru yanıt. İlgi alaka göstermektendi. Geldi. Sorumuzun yanıtı Hilal Hanım'da. Gaye Hanım, butona dikkat. Sizle devam ediyoruz.
1: Kaç 35.
0: 35 nolu soruya gidiyoruz. Geliyor 35 numaralı sorumuz. Zaviye. Süre başladı. 3 harfli ne olabilir zaviye?
1: Hala.
0: Mesela böyle. Geometrik şekillerde çok vardır diyeyim. Böyle bir şeyden
1: buldum.
0: 3 harfli. 10 saniye başlayacak ki bastı.
1: Bastım.
0: Gaye Hanım bastı.
1: Açı.
0: Şaka. Bastınız tabii de açı doğru yanıtını Gaye Hanım verdi.
1: Ben orada basmayı niye unutuyorum
2: olsun
1: acaba?
2: Olsun arkadaşım.
0: Evet, Gaye Hanım aldı. Açı doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz.
2: 34.
0: Hazır mıyız? Soru geldiği zaman 10 saniye başlattığımda basacaksınız. Hı. 34 nolu soru geldi. Hazır. 10 saniye başlattık. Ne olabilir? Buyurun Gaye Hanım.
2: Bastım sadece.
0: Değil. Abi doğru yaptınız.
2: Öyle bir basın.
0: Bir harf. Biz koyalım. Hazır mıyız Hilal Hanım?
1: Hazırım. Hı.
0: Harfi koyduk. Gaye Hanım hazır. Eller butonda. Harfi vereceğim. 10 saniyeyi başlatacağım. Harf geldi. Süre başladı. Ne olabilir?
1: Amade.
0: Amade. Doğru yanıt. Hilal Hanım kızınız şimdi ekrandan seyredip hadi anne hadi anne diyordur. Gayet de başarılı bir yarışma çıkarıyorsunuz. Gerçekten bilmediğiniz soru çok az. Tebrik ediyorum. Bir butonların azizliğine uğradınız.
1: Evet,
0: bir arada
1: kalıyorum
0: bir iki tane son saniyelerde fena kelime kaçırdınız.
1: Olacak inşallah.
0: Harika. Sizle devam ediyoruz ama eller butonda.
2: Butonda.
0: Kaybetmedik. Evet.
1: 12.
0: 12 nolu sorumuz geliyor. 12'ye gittik. Yukarıdan aşağıya 6 harf soru geldi. Alan. 10 saniye başladık. Kim basıyor? Kim? Siz bastınız.
1: Meydan.
0: Meydan. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazlı hanesine Hilal Ünür. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40.
0: Eller butonda.
1: 40.
0: 40. Gelsin 40 nolu soru. Soldan aşağı geniş bir kelime buluyoruz. Kaymak taşı. Süre başladı. Ne olabilir kaymak taşı? Kimse basmıyor. Buyurun.
1: Yok. Şey yetmiyor.
2: Ne?
0: Kelime,
2: olmadı mı?
0: Harf yetmedi. Bir tahminde bulunmak istediniz ama harfler yetmedi. Kelime birazcık havada kaldı. Peki biz bir harf açalım o zaman sizin için ve hangi harfi koyacaksınız? Kim basacak? Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Ala.
0: Ala değil. Ama gerisi de var.
2: Ama gerisi.
0: Hangi harfi koyuyorsunuz? Acaba al nasıl bir harf olabilir? Alfabeye de çok yakın biliyor musunuz? A harfine de çok yakın diyeyim. 10 saniye başlattım.
1: Alfatır.
0: F çok mu yakın? A harfine çok yakın bir harf. F'yi mi? Buyurun diyecektim.
2: Albatır.
0: Bir saniye. Süreniz doldu.
1: Ya sayılmadı.
0: Tekrar. Kim basacak butonu?
2: Ya hayır.
0: Hilal Hanım.
1: Albatır.
0: Albatır. Doğru.
2: Neyse senin hakkında.
1: Şu basma işleminde kalıyoruz.
2: Evet.
0: Doğru. Albatır'dı. Bu sefer de
2: beyin siz basıyor da el basmıyor.
1: Evet.
0: Siz Hilal Hanım'a destek oldunuz. Evet. Evet kesin eliniz butonda
2: basmışım
0: dursun.
2: Basmışım gibi geliyor.
0: Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Siz önce düşünüp sonra basıp yanıt vermeye çalışıyorsunuz.
2: Aynen.
0: Önce evet. Basın hakkı alın. Sonra istediğiniz kadar
2: bilmesek,
0: düşünün. Dur. Süreniz dolana kadar. Sizdeyiz Hilal Hanım.
1: 37.
0: 37 nolu soruyu açıyoruz bakalım ne geliyor. Yukarıdan aşağıya 5 harf gelsin sorumuz.
2: 37.
0: El değmemiş, kullanılmamış. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun.
2: Bakir.
0: Bakir doğru. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Bakıyorum.
1: 53.
0: 53 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 53 nolu soru. 3 harfli soldan sağa diyoruz. Süre başladı. Yankı. Buyurun.
2: Eko.
0: Eko. Doğru. Gaye Hanım tebrik ediyorum. Harikasınız. Şimdi sizinkiler de hadi anne hadi anne diyor. Evden bastırıyorlar.
2: Evet.
0: Ekran başında. Sizdeyiz. Kaç nolu?
2: 44.
0: 44. Gelsin 44 nolu sorumuz. Soldan sağa küçük bir kelime arıyoruz. Basketbolda topu sertçe

0: geçirmek. Limon sahne başı. Buyurun.
1: Smaç.
0: Smaç doğru yanıt. Smaç. Sert bir şekilde basket topunu potadan geçirdik. Sizle devam ediyoruz.
1: 47.
0: Başa baş bir mücadele gidiyor. Kaç?
1: 47.
0: 47 ama harf bulmanız lazım. 47'ye gidiyorum. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği. Süre başladı. O ne olabilir? Kalça kemiği. Buyurun Gaye Hanım.
2: Üç harfli mi?
0: Üç harfli. Üç harfli kalça kemiği. Peki. Hiç merak etmeyin. Bir harfi biz açıyoruz.
2: Evet.
0: Ome. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim harf koyacak? Buyurun.
1: Oma.
0: Oma. Doğru. A harfi koyduk. Oma'ydı. Üç harfli kalça kemiğinin karşılığı olan kelimemiz. Evet. Nerelere yönlendirebilirim sizi? 31 nolu soruya yönlendirebilirim. 41'e yönlendirebilirim.
1: 58 demeyeyim mi?
0: Değil.
1: 58 olsun.
0: Değil tabii ki. 58.
1: Evet.
0: Geliyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: Hazır. Soruyu okuyorum. Yapım. Süre başladı. Buyurun Gaye Hanım.
2: İmar.
0: İmar değil. Başka harfi son diye harfi değiştirin. İmar değil. İmar etmemişler. Ne yapmışlar?
2: Ne yapmışlar?
0: Peki bir harfi biz açalım. Evet, süreniz başladı. Buyurun İlyal Hanım.
1: İmar.
0: İmar? İmar değil.
2: Onu ben dedim.
0: İmar ya. Değil dedim ben. Gaye Hanım imar dedi. Evet.
2: Söyleyeyim imar.
0: R değil. Ne olabilir?
2: İmal dedim.
0: Bir dakika Gaye.
2: Ben dedim.
0: İlhan Hanım bastı buyurun.
1: İmal.
0: İmal.
1: Evet.
2: Hayır doğru. İtiraz edin.
1: Bak basamadım.
0: İtirazlarınızı arkadaşınıza ediniz. Çünkü sizi oyalıyor aradan puanları topluyor.
2: Basıyorum gelmiyor burada.
0: Hazır
2: neyse,
0: mı?
2: Neyse hadi olsun.
0: İlhan Hanım.
1: Hazırım.
0: İmali de bildi.
2: Tamam.
0: İmarı siz söylemiştiniz.
1: Evet.
0: Ben de R değil demiştim ama tekrar R'yi buldunuz. Evet. Ne biz destek olduk size.
2: Tamam.
0: Evet. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 29 nolu sorumuz. Çarpma veya toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı. Süre başladı. Sayar. Bu şurada der. Buyurun.
1: Elde.
2: Ben
0: tabii ki Hilal Hanım bir yanıt daha verdi. Gaye Hanım hadi biraz hızlanalım. Hilal Hanım şimdi sizinle devam ediyoruz. Hazır mıyız Gaye Hanım?
2: Hazırım.
0: El butonda mı?
2: Butonda.
0: Tamam mı?
2: Hazırım.
0: Arayı kapatacağız.
2: Basacağım.
0: Tamam. Hazır. Hilal Hanım siz seçiyorsunuz. Butonlar 54. Karar veriyor. Kaç?
1: 54.
0: 54. Gelsin soru. Aktinyumun simgesi. Süre başladı. Kim basacak? Hilal Hanım bastı yine.
1: AC.
0: AC doğru yanıttı. Gaye Hanım'ın biraz itirazı oluyor orada ama butonu rahat kullanamıyor.
2: Kullanamıyor.
0: 59, 31, 32 nolu soruları öneriyorum. Özellikle harf açabilmeniz için.
1: 32.
0: 32'ye gidiyoruz. Bakalım 4 harfli. Gelsin sorumuz. Viola. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Viyolo.
2: Ne olabilir?
0: Viola.
1: Viola.
0: Ne olabilir? Peki bir harf açalım. Viola sorusuna vereceğimiz cevap A ve O. Süreyi başlattık. Ne olabilir? A ve O.
1: Hadi bilsen.
2: Vallahi bilmiyorum.
1: Yemin etme.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne olacak? Al. Tek harf koyacaksınız.
2: Koy
0: buyurun.
1: Aldo.
0: Tek harf. Tek harf.
2: D.
0: Hangi harf?
1: D. D.
0: Tek harf koyacaksınız. Tek.
2: Alto.
0: Bir dakika.
2: Bastım.
0: Evet galiba.
2: Alto.
0: Evet. Tek harf. Tek harf koydu. Alto'yu aldı. 59 var, 31 var. Kaç açalım? 59 mu diyelim?
2: 31
0: mi diyelim? 59'a gidiyoruz.
1: Hiç harf yok.
0: Geliyor onda. 59'da bir video soru. İzliyoruz bakalım.
3: Sert
0: videomuz nasıl?
3: Bir erkek gibi görünüyor filan. Herkes öyle söyler, öyle düşünür. Oysa çok espriliydi. Yani herkese çok saygılı, gülmeyi çok sever, herkesi güldürmeyi çok severdi. Herkese isim takar. Kendisiyle dalga geçer. Yani böyle kalender.
0: Yazar, TV program yapımcısı ve sunucusu Yıldızlı Sohbetler'de Funda Karayel'e de konuk olmuştu. Kim acaba bu isim?

0: Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablomuza gidiyoruz ve şifre sorudan tahmininizi alacağım. Bakalım kaçar puanla tamamladık bu etabı. Geliyoruz. Puanlarımızı hesaplarken birinci etapta bayağı iyi bir mücadele geçti, değil mi?
1: Evet.
0: İkinci etapta dostane biraz çok küçük arayı açtık. Burada Hilal Hanım arayı biraz açtı gibi geliyor.
1: Evet, ne bana da öyle geliyor.
2: Küsüşmedik ama.
0: Küsüşmediniz ama biraz arayı açtınız.
2: Açtım.
0: Olsun. Hadi sen
2: ama
0: de
2: biri kazanacak ya zaten.
0: Kesinlikle.
2: Çocuklarımız.
0: Peki var mı bir tahminimiz bu blokla ilgili? Kaç soru açtık? Veya nasıl bir fark yarattığımızla ilgili bir düşünce var mı?
3: Yani bir 20 sayı vardır.
0: Peki bakalım.
3: Daha mı fazla?
0: Şöyle bu bölümde 3. etapta Gaye Hanım, Gaye Kantarcı 6 doğru yanıt verdi. Hilal Hanım 10 doğru yanıtla biraz geriden geldi. 2. etaptan sonra öne geçmeyi başardı ve 205 puanla öne geçti. Fakat geldik nereye? Şifre kelimeyi bulmaya. Şimdi burada tek tahmininiz var. Tek harf koyacaksınız, tek seferde yerleştireceğiz. Bilemezseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçecek. Onun için lütfen dikkatli olun. Hilal Hanım, tek seferde tek harfi uygun yere koymanızı rica ediyoruz ve yüksek sesle değiştirme şansınız yok. Hazır mısınız?
2: Kelime mi oluşturacağım burada?
0: Burası bir kelime.
2: Tamam.
0: Eksik yere bir harf koyacaksınız.
3: Şuraya mı? Soru işareti olan yere.
0: Evet, soru işareti olan yere bir harf koyacaksınız. Ama
3: tamam.
0: Tek seferde koyacaksınız o harfi. Acaba hangi harfi koyacaksınız ve bu bir kelime oluşturacak. Hazır mıyız?
3: Buton mu?
2: Hazır.
0: Buton yok. Cevap ve yanıt hakkı Hilal Hanım'da.
3: Tamam.
0: Tek seferde hangi harfi koyacağınızı alacağım. Buyurun.
2: A.
0: A. Prevantor yam diyorsunuz. A harfini koydunuz. Prevantor yam. Acaba doğru muydu? Bu bloktaki sakladığımız kelimenin harfi maalesef bu A harfi değil. Hemen cevap hakkı Gaye Hanım size geliyor.
3: Evet.
0: Sizden bir harf koymanızı rica ediyoruz.
3: U.
0: Prevantoryum dediniz. Kelimeyi biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Prevantoryum vereme yakalanmayı önlemek amacıyla oluşturulmuş sağlık kurumu diyoruz ve tebrik ediyoruz. U harfiydi.
3: Öğrenmiş oldum.
0: Doğru kelimemizin tamamı ve hemen geçiyoruz bakalım hangi okulumuz kazandı.

0: 3 güzel etap geçirdiniz. Bursa'dan geldi misafirlerimiz, genç kardeşlerimiz için yarıştı. Hilal Hanım son düzlükte yakaladı, Gaye Hanım'ı geçti. Ama tek harfle yine yarışmada Gaye Hanım kazandı. Bakalım hangi okul kazandı? Okulumuza dönüyoruz ve diyoruz ki Muş merkezde bulunan Sungu İmam Hatip Ortaokulu'na bu bölümün hediyelerini gönderiyoruz. Ve bugünün anısına sizlere de okudukça bizi hatırlamanız için birer kitap hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: buyurun,
1: ederiz.
0: Buyurun,
2: buyurun. İyi
0: günlerde okumak için. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına geçti.

eden Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hangi kredi?

0: başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.

Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50.000 düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: Okullar açılıyor. Anne babalar cimriliyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Çikolata en iyi yerden alınacak ha Volkan'ım.
1: Tamam efendim.
2: Başka? Çiçek. Ha, nasıl?
1: En büyüğünden. Ha,
2: göreyim seni. Bizi mahcup etme.
1: Tamam efendim.
2: Hadi aslan. Demek yamuk yumuk bir kayıkla beni alt edeceğini sandın ha? Samım.
3: Abla bak, vallahi seni isteyecekler diye sesimi çıkartmıyorum ama ben o Aziz'in kalbini kıracağım.
4: Doğru, artık bu da kabak tadı verdi.
3: Seyhan'ım bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Tutki Samim geldi, kapıya dayandı. Ben ne diyeceğim Samim'e?
4: Feride istemeye geldi diyeceksin ablam. Ben mi? Aa, sabahtan beri zaten. Ablam kurban olayım ya seni isterlerse.
3: Feride.
4: Yalan mı? Akşam ben koymadım herhalde tek taş önüne.
3: Allah Allah.
4: Ya tamam sen bırak Aziz'im, Aziz de.
3: Bak hala yapıyor.
4: Abla.
3: Gülüm nedir bu abla abla Seyhan, Allah aşkına söyle. Ne oluyor?
4: Anne oluyor.
3: Kim?
4: Seyhan. Teyze oluyoruz teyze, kardeşin hamile.
3: Gülüm doğru mu söylüyor?
4: Doğru.
3: Allah. Seyhan.
4: Bebek geliyor bebek.
3: Seyhan gülüm.
5: Tamam, ev küçük, kendimize ait bir yerimiz yok ama para biriktirelim diyen de kendisi abi.
6: Şimdi şikayet mi ediyor?
5: Yok, etmiyor da bir tuhaf bu aralar abi. Sabah Feride ile pısır pısır konuşmalar falan. Bir şey var yani kesin.
6: Kadınların işine akıl sırarmaz oğlum.
7: Ermiyor abi, ermiyor. Bırak gitmiyorsun.
5: Hayırlı günler.
6: Oo Halim, gel hoş geldin.
5: Hoş bulduk Taci abi. Samim abi gelecek mi bugün? Ha, Halim o Mert öyle bugün doğum gününe gidiyor.
6: Bitince belki gelir. Hayırdır?
5: Yok bir şey. Peki hayırlı günler size. Kolay gelsin.
6: Hayda.
8: Pehlivan, eğlendin mi?
9: Evet, hem de çok.
8: Deden de çok eğlenmiş ha Can. Ağam ben de senin canın sıkılır diye bir koşturup geldim. Fakat hanım konuşkanmış yani.
10: Ya hadi haydi. Sen niye bizden yürüyorsun? Çocuğu ben bırakırım.
8: Can, bir daha Asulara gideceğin zaman hemen dedene söyle, o seni götürür.
10: Bahsetçi. Tamam.
8: Alo. Ha Halim.
5: Sanma abi. Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Hayırdır?
5: Abi yok. Telefonda olacak şey değil yani. Hani... ya sen bana gel 2 dakika, ya ben geleyim otele, tamam mı? Yok dur bak, mevzu bir dakika dur.
10: Sanma abi, bak söylüyorum, bende ipler koptu. Bu Aziz ve bu Zürafa kuzeni yok mu bunun? Bak bunlar benim elimde kalacak, söylüyorum, haberiniz olsun. Değil mi ha?
8: Ya onların işini bitirdim oğlum. Ben denize döktüm onları, denize.
5: Neyse oğlum, gel sen bir konuşalım bakalım biz.
8: Ya tamam geleceğim, sen... Ne o, sen bir sinirlendi çıldırdın birdenbire. Geliyorum hadi.
5: Hadi abi, hadi. Tövbe ya.
6: Bir saat sonra burada buluşuyoruz.
11: Tamam. Bilet?
6: Gelince alırız.
11: Evet. Kimseye bir şey söylemiyorum.
6: Ya yok deli misin? Evde biri var mı diye bakacağım.
11: Bir saat sonra gideceğiz.

0: Abla? Bakın kızlar, bu Seyhan'ın zıbını.
1: Ay. Nereden çıktı bunlar?
0: Ay çıkar gülüm çıkar ya. Ablan az annelik yapmadı sana. Ay Feride, bu ne kadar güzel bir bebekti, sen hatırlıyorsun değil mi?
1: Patikler?
0: Yok, ben bu patikler çarşıdan aldıydım. Hani böyle bazı kız çocukları vardır, böyle sokakta gördüğü bütün bebekleri sıkıştırır falan. İşte etrafındaki herkese annelikler yapar, bir şeyler yapar. İşte ben öyleydim, bana sorarlardı. Çocukken Melih, sen büyüyünce ne iş yapacaksın? Ben de derdim ki onlara, ben annelik yapacağım büyüyünce diye. İşte bunlar da gençlikte biriktirdiğim bir takım bebek eşyalarıydı Seyhan. Gülüm, sen bir acayip oturuyorsun. Ha, şunu sırtına al.
1: Ay yok, iyiyim ben.
0: Sen acıktın mı? He? Kebaptır, eşkili köftedir.
1: Çok yedim ben, çok yedim.
0: Tamam. Feride bak şuna. Ne küçüktür ya.
2: Halim.
3: Hasan abi ya, geldiğin için sağ ol.
2: Hayırdır anne?
3: Abim fena. Ya bak, bu işin sonu hiç hayırlı değil, benden söylemez. Gel abi, otur otur. Gel. Gel gel.
2: Allah Allah. Otur.
0: Ay benim güzel kardeşim ya.
1: Seyhan, Ali'ye ne diyeceksin?
0: Ali bilmiyor mu?
1: Söylemedim daha. Pat diye söyleme. Şöyle güzel bir şeyler yapalım.
0: Kız bebek geliyor artık, bundan daha güzel şey mi var?
1: Ablam öyle de, ne bileyim, hani şöyle bir sürpriz falan.
4: Yani güzel olur aslında.
1: Hani ne bileyim, şöyle bir lokanta falan yemeğe çıksalar baş başa, romantik.
0: Seyhan!
1: Üstünde giyersin, bir güzel kokularını sıkarsın.
4: Yalnızken söyleyeyim değil mi?
0: Tabii, yalnızken ikiniz.
4: E siz? Akşam sizi istemeye gelecekler.
0: Canım, o Feride ile ilgili bir...
1: Abla!
0: Benimle bir alakası yok Feride.
1: Göreceğiz.
0: Feride.
1: Neyse neyse. Seyhan'ım hadi. Daha üstünde başını kıyafet bulacağız. Lokanta bakacağız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek lazım gülüm.
0: Allah!
1: Aman hassassın gülüm. Aman.
0: Abla ya.
3: Sanma be. Geliyorlar. Bu işi durdurmamız gerek diyorum sana.
2: Halim, sana ne oluyor ya?
3: Ya bana ne oluyorsun var mı abim ya? Seninle benim aramda bir fark mı var?
2: Benimle ne alakası var diyorsun, Feride isteyecekler. Belki kızın gönlü var.
3: Yok anam babam, yok öyle gönlüm önü yok ya.
2: Ya yoksa da yok, sana ne kardeşim, sen şimdi Feride namisi misin? Ha tabii, uğursuzun yeğenine kız verir miyiz o ayrı mesele. Ama gönül mönül işlerine karışılmaz bak Halim. Bırak ver kızı, gönlü kimdeyse ona varsın.

0: Vay, Selim abi.
1: Gel Samim.
2: Aliço, sen ne zaman gideceksin ya?
1: Yiğit'e?
2: Ha.
1: Giderim birazdan, ne oldu?
2: Ya bilmiyorum, içim biraz böyle bulanık, biliyor musun? Kıpır kıpır ediyor, şu işi bir halletsek ya.
1: İçmeyeceğim mi?
2: Yok, ben içmeyeyim.
3: Of. Ha, hayırdır? Halim ne istiyor?
2: O da ayrı bir alem Taceddin ya. Vaka ben de biraz garip oldum ya, Ferik kızını istiyorlar, benim haberim yok.
1: Nereden çıktı Sami abi?
2: Veliha da hisses etmedi, bilmiyorum Aliço.
3: Kadın haklı, söylese kıyameti koparacak.
2: Ya ben Ferik kızının kısmetine neye mani olayım? Hani bu az şerefsiz gene bir şeyler karıştırıyor, onu anlayamadım ne yapıyor.
4: Alo.
1: Efendim Seyhan. Akşam Yiğit'i almaya gideceğim. Yemek mi?

0: işte Ali. İkimiz şey baş başa. Baş başa yemek. Ay yok, uzun sürmesi şart değil ki. Şey, Yiğit'e gitmeden önce birazcık yesek.
1: İyi tamam. Tamam. Bak tamam, konuşuruz. Hadi görüşürüz.
0: Aşkım. Tamam hadi, bay bay.
2: Haydır Alişon.
1: Seyhan. Akşam diyor yemeğe gidelim baş başa falan.
2: Ha niye?
1: Bilmiyorum ki.
3: Oğlum doğum günü falan olmasın.
2: Aman ha Ali Çoba. Daha bismillah yaş günü unutursam ömrünün sonuna kadar kafana kalkar.
1: Doğru. Bilmiyorum abi.
4: Yiğit.
1: Yiğit, ben onu akşam alırım, merak etme sen.

0: Pehlivan. O hanım senin yavuk değil mi? Anneannesi mi, babaannesi mi?
1: Kim? Seninle mi konuşan?
0: He.
1: He, anneannesi.
0: Konuşkan hanımmış. Yine gidecek mi yavukluğuna?
1: Bilmem, belki gideriz.
0: Ya unutturma, giderken bir kutu da cezer yağı alalım. Hem o mastişi dayına söyle gelmiş. Ben seni götürür getiririm.
1: Tamam.
0: Ne güldün lan?
2: Güle güle küçük hanım.
3: Bay bay.
2: Asucuğum, o kıvırcık saçlı arkadaşın gene gelecek mi?
1: Bence mi? Hı-hı. Bilmem ama yoga'ya gelecek.
2: Kimle gelecekmiş?
1: Dayısı ya da dedesiyle.
2: Yoga'dan sonra sen onları bize çaya çağır.
1: Olur.
2: Ama Mertcan'a söyle dedesiyle gelsin. Dayısının yaşı uygun değil. Siz oynarken ben de dedeyle iki çift laf ederim. Ha?
1: Tamam.
2: Yürüm tamam diyen ağzını bensin. Hadi gel toplayalım. Gel. Git.
1: Tamam mı?
4: Tamam tamam, eşyaları aldım.
1: İyi, para?
4: Para bulamadım. Annemin kolyesini aldım.
1: Tamam, iyi.
4: Tamam, tamam. Hadi.
5: Oğlum cezeveyi bir yere değirme ha.
6: Tamam efendim.

0: Ya sen ne alemsin ya? Adam şeker hastası. Tuttun döner cezerye getirdin. Ha?
1: Can boğazdan gelir oğlum. Hadi.
0: Ya yok, siz gidin yeğeninle.
2: Sen?
0: Ya ben düşündüm, taşındım. Malum dün gece bir hadise yaşadık.
1: Aziz.
0: Gurursuzluk olur canını sevdiğim. Siz gidin, ben yüz yüze gelmeyeyim.
2: Aziz abi, sen yukarı çıkmayacaksan benim işim ne?
1: Aziz, sen Talat'la konuşmadın mı? Neden burada bulunduğunu bilmiyor mu?
0: Ya konuştuk. Adalat'ım.
3: Buyurun Kadriye Hanım, buyurun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cabbar'a.
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
3: Aziz.
0: Hayırlı akşamlar. Bu benim yeğen, tanıdın zaten.
3: İyi akşamlar. Haydi oğlum.
0: Yok, ben gelmeyeceğim. Emaneti size teslim ettim.
3: Kapıdan bekleyeceksin.
0: Öyle abi.
3: Yok ya, olur böyle şey. Haydi yukarı.
0: Aziz abi. Ya vallahi ayıp olacak ama.
3: Ya hadi gelin.
0: Volkan, cezereyi bırakırsın, sonra bir tur atarız, bir saat sonra gelirsin ha.
2: Tamam oğlum.
4: Geldi seninkiler.
5: Seninkiler deyip durma.
4: Aa, seninkiler ablam, benim bir alakam yok.
5: Feride, seni istemeye geldiler.
4: Hadi istiyorlar seni.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
7: Of,

0: Cumali, ben çıkıyorum oğlum. Hamza, paltomu getir.
1: Nereye usta? Eve mi?
0: Sanma bilen o tarafa, o bölgeye.
1: O bölgede ne var ki usta?
0: Varsa, var işte bir şeyler, var var.
1: Ustam ben de geleyim istersen.
0: Yok oğlum yok. Sen dükkanı kapat yeter.
1: Ustam.
0: Ya gelme üstüme Cumali. Zaten içim darlanıyor. Otursam oturamıyorum, kalksam kalkamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sen benim dediğimi yap yeter. Kapatın dükkanı. Hadi bak.
2: Doğum günün yazın zaten.
3: Hı hı.
2: Adaya ilk gittiğimiz gün.
3: Oo, Ali o geçeli bir ay oluyor.
2: O da değil. Zaten sonra ayrıldık. Bahara kadar bir şey yok.
3: Hı hı.
2: Seyhan, bu Samim abilerin yıl dönümüne döndü ha.
3: Ben yıl dönümü demedim ki.
2: Ne o zaman? Bak bir şey atlıyorsam eğer, Samim abi de söyledi, kadınlarla bu tarih konusunda yarışılmaz. Eğer özel bir gün falansa...
3: Şişt, tamam, bir şey atladığın falan yok.
2: Her şey yolunda.
3: Yolunda. Hazır mısın?
2: Ben hep hazırım.
4: Valla en son 100 lira olur.
5: 100 mü? Ya yapma abicim, bak bu altın kolye. Gerçek altın. Taklit değil.
6: Ya incecik zincirler bile daha çok para ediyor.
4: Ediyor da bunun modası geçti.
6: Ha.
4: Üstünde ezikler çizikler de var.
5: En son ne kadar eder?
4: 100 lira. Satıyor musunuz, satmıyor musunuz?
7: Ondan sonra Eda'cığım pastalar kesildi. Can Can'ın arkadaşı cimcime.
8: Asu.
9: Asu ha?
7: İşte Asu kızımız teker teker hediyeleri açmaya başladı. Can Can'dan güzel bir kitap.
8: Meryem abla almış.
7: Ha, canım Meryem, bak nasıl onu da düşünüyor.
8: Dayım içeri girince o kadar sevindim ki.
7: Oğlum ben sana geleceğim dedim. Geleceğim dedim mi söz. Cabbar az biraz rahatsız oldu ama. O büyük hanımla bir muhabbete başlamış.
9: Dayı ciddi misin?
7: Önden asıl tabii.
8: Abim de gelecek mi?
7: Gelecek oğlum, gelecek. Ali abini alacak, akşam getirecek. Eski mutlu mesut günlerimize döneceğiz.
8: Tamam.
7: Hadi bakalım sen şimdi yat. Gözlerini kapa. Güzel bir uyu bakalım. Yarın erken kalkacağız.
8: İyi geceler dayı.
7: Sana da yavrum, sana da canım benim. Sana da benim güzel oğlum.

0: Arayı çok açtık Cabbar'a. Bir sefer yemek yedik o.
1: Öyle.
0: Vallahi özledik. İnsan sizin gibi hemşerisini karşısında görünce kendini memlekette sanıyor.
1: Sağ ol.
0: Ama bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Değil mi Aziz?
2: İnşallah anacığım. Geç bulduk, çabuk kaybetmeyeceğiz.
1: Kısmet. Evvela bir konuşalım.
2: Zaten konuşmaya geldik Cabbar'ım. Niyetimiz de o. Buraya hem senin rızanı olmaya hem de bu işi neticelendirmeye geldik. Adalet.
3: Doğru.
4: Ya beni isteyecek olsa adam niye arabada beklemek istesin?
5: Ablam annesini yolluyor. Elçi elçi. Tabi Semih abim nasıl bir çıkartma yaptıysa artık adam gelmeye cesaret edemedi.
4: Bak Feride, ben vallahi yani her şeyi çatır çatır söyledim. Bana gelmez, gelmemiştir o bana.
5: Ben de konuştum Talat'la, kalbimin dolu olduğunu biliyor.
4: Kimle?
5: Ha?
4: He, senin kalbin kimle dolu Feride?
5: Kimse, ben gelmesin Nadi'ye öyle dedi.
4: Feride. Feride.
5: Ha.
4: Yapma Allah aşkına.
5: Ay ablam, sonuçta çocuk Amerikalardan gelmiş buraya. Öyle palas pandaras kendisine yüz vermeyen birini isteyecek değil herhalde. Sen bana güven. Bunlar seni isteyecek.
4: Allah Allah, göreceğiz.

0: Az kaldı Meryem, az kaldı.
1: Bu ne?
2: Aç bak.
1: Patik.
2: Yakında sahibi geliyor.
1: Kim?
2: Bir bebeğimiz olacak Ali.
3: Anneyim.
4: Hadi kalk gel.
1: Seyhan. Kesin mi? Geliyor mu?
2: Evet.
1: Bizim bebeğimiz.
2: Bizim bebeğimiz.
1: Canım sevgilim benim. Bizim bebeğimiz mi oluyor?

0: Bey, siz maşallah tıpkı Adana'daki gibi aile birliğinizi muhafaza etmektesiniz. Malum, bir kızınızı evlendirdiniz. Diğer ikisi de pırlanta gibi.
1: Sağ olun.
0: Bana bugüne kadar mürvet görmek kısmet olmadı daha.
1: Evet, olmadı size.
0: Ama kısmet, iki gönül bir olduktan sonra diyorum ki belki bu yaştan sonra görmek nasip kısmet olur.
1: Ablam insana koyuyor.
0: Vaka, oğlum tek değildir. Talat'ı da kendi evladım gibi bilirim. Lafı dallandırmanın bir alemi yoktur. Biz bugün buraya hayırlı bir iş için bir aile kurmak sebebiyle gelmiş bulunmaktayız.
2: Evet.
0: Rızanız olursa kızlarınızdan birini isteyeceğiz. Efendim, kızlarınızdan...
3: Affedersiniz.
4: Ne oldu Feride?
3: Ablam, benim an geliyorum. Efendim Halimciğim.
5: Ferda, nasılsın?
3: İyi, sen nasılsın?
5: Ne olsun ya? Biraz böyle içim darlandı. Bir çıkayım dedim, şöyle hava alayım. Kapının önündeyim.
3: Kapının önü mü?
5: He. Dedim Ferda ile biraz konuşursam böyle sıkıntım dağılır gider.
3: Ha. Ben ne yapabilirim?
5: Bilmem. Bir çıkalım dersen.
6: Demin bir çay içelim.
5: Bir kağıt helvadır.
3: Yani valla çok isterim ama şimdi hiç müsait değiliz ki.
5: Sana mı gelmiş uğursuzlar?
3: Valla daha bilmiyoruz, belli değil.
7: Ya gülüm, millet senin için geldi. Sen burada telefonla konuş.
3: Ablam geliyorum, tamam. Ben seni daha sonra arayayım mı? Şimdi hiç müsait değiliz. Tamam, kusura bakma.
5: Yarınlar.

해보세요. Hanımlar beyler, bizim bir çocuğumuz oluyor. Seyhan'la ikimizin. Dünya güzeli bir erkek çocuğu ya da kız. Bilmiyorum, sağlıklı olsun da. O yüzden sizin yemeğinizi böldüm ama eve kadar dayanamayacağım. Hepinizin gözü önünde karımı öpmek istiyorum.

0: Furkan.
1: Samim abi çabuk.
0: Hayırdır oğlum?
1: Abi gidiyorlar.
0: Kim?
1: Yiğit'le Nurcan abi gidiyorlar.
0: Nereye ya?
1: Bilmiyorum abi nereye gittiklerini. Haydarpaşa'da istasyondan gidiyorlar ama galiba. Para istediler benden, akşam verdim ben de.
0: Ne?
2: Furkan?
1: Abi bir tane kolye var, onu satamadılar. Para istediler benden. Ben de verdim, yani sözle verdim ama ne bileyim abi, iş ciddi galiba, gidiyorlar.
0: Neredeler şimdi?
1: Haydarpaşa'da abi, istasyondalar.
2: Dayı ne yapacağız?
0: Sen şimdi kardeşine mukayyet ol. Kaçta kalkıyor tren Furkan?
1: Abi tren kaçta bilmiyorum ama bu aralar olması lazım.
2: Dayı.
0: Kardeşini yalnız bırakma, ben geliyorum.
3: Laf bölündü, konuya giremedik.
4: Vallahi giremedin güzel hanım ya.
2: Benim telefon falan çalınca tabii.
5: Evet. Bir kahve daha yapayım, içer miyiz?
3: Yok kızım, sağ ol.
6: Sen buyur Katya.
3: Cabbar Bey, sebebi ziyaretimiz Allah'ın izni, peygamberin kavliyle.
2: Kap.
4: Yok ya.
5: Vallahi duydum. Ben de duydum.
4: Ya Melan Hanım, iki dakika.
3: Ay, bir lafımı tamamlayayım kızım.
2: Bana mısın? Ben de kaçayım. Samim?
0: Melia, şu anahtarları versene.
2: Ne oldu Samim?
0: Yiğit gidiyor.
2: Abi ne diyorsun?
0: Ya trene binip gidiyorlar, istasyona yetişmem lazım, hadi.
2: Getireyim hemen. Ya nereye gidiyorlar Samim?
0: Ya bunları bir kere kaçırdık mı bir daha yakalayamayız Melia.
2: Abi anahtar.
0: Ha, sağ ol.
2: Sen babama haber ver. Ben de geleceğim Samim, dur. Abi beni de bekleyin.
0: Hadi peri kızı çabuk, hadi.
7: Samim abi hayırdır, ne olur ya?
0: Hayır değil halim ya.
2: Nereye gidiyoruz?
0: Haydarpaşa'ya.
7: Ya biriniz bir şey söyleyin, ne oluyor ya?
1: Abi Yiğit'le Nurcan gidiyor.
0: Ne?
2: Samim yürü hadi.
7: Ferda.
2: Geliyor.
7: Beraber gidin, ben alırım Ferda'yı. Akansa geliyorum, hadi.
8: Aa, Mel Hanım gidiyor.
6: Yok ya, bu saatte nereye?
3: Vallahi da gidiyor.
4: Biz de kalkalım bari.
3: Ay dur oğlum, hemen öyle ateş alır gibi olmaz.
2: Babam, bizim hemen çıkmamız lazım. Acil bir durum. Anahtar kapının yanında. Çocuklar sana emanet.
6: Ya ne oldu, ne var?
2: Yiğit'in durumu iyi değil babam. Bizim hemen çıkmamız lazım. Kadriye teyzem, vallahi kusura bakmayın, ne olur.
4: Feride.
0: Defa söyledim. O kıza dedim uzak dur, başına bela olacak. Hiç dinleyen yok.
2: Tamam.
0: Ne tamam Melia? Trene bindiler gittiler. Bunlar yol bilmez, yordan bilmez, iz bilmez. Ceplerinde 5 kuruşları yok.
1: Samim abi, ben biraz para verdim bunlara da, yol parası o, fazla bir şey yok ki.
0: Aferin oğlum.
2: Tamam Samim, artık gideceğiz istasyonda, bulacağız.
0: Bulacağız, nasıl bulacağız? Koca istasyonda nasıl bulacağız? Allah'ım ya Rabbim ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
4: Ya ne demek kaçıyorlar Ferda?
2: Ay bilmiyorum ki halim. Sen abi öyle bir telaşla geldi ki.
4: Arasanıza şunu.
2: Arıyoruz. Aramaz olur muyuz? Sabahtan beri arıyorum ben ama telefonu kapalı. Sen abim biraz sakinleşsin diye bırakmıştı. Güya bu akşam geri getirecekti.
4: Allah Allah. Allah Allah. Misafirler?
2: Ha?
4: Kimi istedikleri yani belli oldu mu?
2: Garipler ağızlarını bile açamadı ki halim. Onlar da gitmiştir herhalde. Allah'ım ne yapar, ne eder bu çocuk bu saatte?
4: Tamam. Merak etme Ferda. Buluruz, merak etme.
3: Ortada yok Cabbar Bey. Bize müsaade.
4: Yok anacığım, hemen gidip geleceklerse.
1: Yok Aziz abi, öyle hemen gelecek gibi konuşmadılar.
6: Kusura kalma Kadriye Hanım.
3: Yok estağfurullah. Size iyi akşamlar.

0: Marga.
1: Hey, hadi güle güle.
2: Tamam Selma abi. Orada buluşuruz. Tamam hadi eyvallah.
3: Ne oldu, nereye?
2: Yiğit'i bulmaya.
3: Yerini biliyordunuz hani?
2: Kaçmışlar. Önce seni eve bırakayım.
3: Yok, ben de geleceğim Ali.
2: Bu halde olmazsa ya.
3: Olur, ben evde duramam şimdi. Hadi. Hadi.
2: Yavaş.
4: Eskişehir treni kaçta?
5: 5 dakikaya kalkıyor.
4: İki kişilik bilet istiyorum. Ne kadardı?
5: 40 lira.
4: 40.

0: Nereye gideceğiz?
1: Perona, perona. Geç, geç, geç.
0: Hadi çabuk, çabuk.
1: Kaç, kaç.
2: Bu bizim trenimiz.
3: Sen iyi yolculuğum. Eskişehir Ekspresi 3. peronda kalkış hazırdır.
0: Biniyor muyuz?
4: Aha.
0: Bak istemiyorsan gelmek zorunda değilsin.
4: Nurcan.
0: Senin doğru düzgün bir ailen var Yiğit. Eğer gelmezsen bunu anlayabilirim. Yiğit geliyor musun, gelmiyor musun?
4: Geliyorum, hadi binelim.
1: Vay anam, vay bu ne ya?
0: Ya sanki gece değil gündüz gibi ya.
5: Ay ablam ya.
4: Ya nereden bulacağız biz bu çocukları ya?
6: Sakin sakin.

0: Hangi trendeler? Abi bilmiyorum ki. Ben şunları bir bak, sorup geleyim abi. Peron sor, peron.
1: Çabuk, çabuk, çabuk. Her yerde vagon dolu anam babam.
0: Sen mi abi?
2: Abla buldunuz mu?
3: Yok Seyhan, yok.
2: Buralarda bir yerdeler ama.
0: Yok Aliço. Çocuklar yok.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki.

zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira. Ucuz.

31 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Allah Allah.
1: Ya Samim, nerede bunlar?
0: Bilmiyorum Meliye, etraf insan kaynıyor.
2: Abim, ayrılsak koridor koridor.
3: Ayrılalım da ya trene bindilerse?
1: Ya gülüm, hangi bir trene bakacağız?
3: Ali!
0: Ali, nereye oğlum?
2: Halim,

0: Buradalar.
1: Neredeler?
0: Yürü gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Dışarıda konuşuyoruz.
1: Ali abi.
0: Yiğit oğlum dayın dışarıda. Herkes perişan. Allah aşkına yeter bu saçmalık. Hadi kalkın.
2: Ben gelmiyorum.
0: Gelmiyorum falan yok.
1: Ya Ali abi.
0: Hadi trenini hareket ediyor. Sizi beklemeyeceğiz hadi.
1: Çocuk lan çabuk ya. Allah aşkına tren hareket ediyor.
0: Hadi.
3: Yok. Yer yarıldı içine girdiler. Yok.
2: Ya belki Ali bulacak getirecek.
3: Ya bulsalardı getirirlerdi Melih.
2: Yok Ali bulur getirir Semih abi merak etme.
4: Hadi inşallah ya.
2: Ben inmiyorum.
1: Nurcan. Ya Ali abi.
0: Yiğit hadi hep beraber atıyoruz hadi.
2: Ben bir daha eve geri dönmem.
1: Nurcan.
0: Ya, hadi.

0: zaman gelecekler?
1: Birazdan gelecekler ablacığım. Hadi sen uyu artık.
0: Dün de böyle söylemiştiniz. Hani ben uyumadan abim evde olacaktı?
1: Ama bir aksilik çıktı bebeğim.
0: Ya bir daha çıkarsa?
1: Çıkmaz. Dayım bugüne kadar bizi hiç kaybetti mi? Yine kaybetmeyecek. Getirecek Yiğit'i. Tamam mı? Hı?
2: Alo, iyi akşamlar beyefendi. Ben Yiğit'in dayısıyım. Samim. Alo, ne... Ya ne bağırıyorsun sen kardeşim, bak bağırma, kızın Eskişehir yolunda. Ben ne bileyim orada ne işi var. Ya neyse, tamam, ben bak niye arıyorum, hani anası kızı merak etmesin diye arıyorum. Tamam oldu, hadi iyi akşamlar, hadi. Ulan bir sürü insanı perişan ettiniz be oğlum.
3: Samim tamam.
2: İki tane çocuk, sizin Eskişehir'de ne işiniz var?
4: Ya sen bak tamam.
3: Hadi önüne de.

0: Ya tam trenden atlayacağız. Kız elimizden kurtuldu gitti.
1: Gelmez Halim abi, gelmez ya. Yüzünü gözünü görmedin mi kızın? Pederden yediği dayağın haddi hesabı yok ki.
0: Ya tamam da Furkan. Yani bu ne yapacak? Anam babam bu kız ne yapacak?
2: Tek başına gencecik kız.
1: Ya bulur o yolunu Feride ablam, sen kendin gibi düşünme. Nurcan o ya. Olan bize oldu işte.
2: Bah. Niye?
1: Boş ver.
0: Ne oluyor ya?
1: Ya Feride abla bu Eda ya. Halim abi ya. Ben şimdi bu Yiğit'e yardım ettim ya. Bozuk atıyor bana bu.
3: Geldiler.
4: Ne?
3: Dayımlar geldi.
4: Dur ablacığım.
0: Sanma abim ya, geçmiş olsun hadi.
5: Sağ ol Halim ya. Dar zamanda yetiştin gene bak.
0: Ne demek ya?
5: Sağ ol kardeşim, sağ ol.
0: İyi dur. Hadi kardeşim. Hadi herkese iyi akşamlar.
6: Hadi iyi akşamlar.
0: Furkan.
2: Halim hadi iyi akşamlar.
0: Hadi iyi geceler ablacığım.
3: Furkan ben geliyorum.
0: Sen nasıl Ferde? Sabahtan beri koşturdun. Yorgunluk falan.
2: Olsun be Halim, Yiğit bulundu ya.
0: Ha yok, ben sağlık açısından diyorum. Nasılsın?
2: Anlamadım.
0: Ya bilmiyorum, öyle bir baş dönmesi, mide bulantısı falan var mı sende? İyi misin?
2: Yok iyiyim. Yine koşturdun. Yiğit'i buldun. Sağ ol Halim.
0: Önemli değil ya. Ne demek? Hadi iyi geceler.
2: Hadi.

0: Haber var mı delikanlıdan?
1: Var var. Her şey yolunda, sen merak etme.
0: Bacım nerede?
2: Buradayım babam. İyi akşamlar.
1: Az beyler gitti ha.
0: Ya yangından mal kaçırır gibi gittiniz. Onlar da çıktılar. Ayıp oldu. Neyse gidip yatın. Yarın telafi edeceğiz.
1: Babam nasıl telafi edeceğiz ya?
0: Ya yatın. Sabah konuşuruz.
3: Sağlık durumuymuş. Açık açık sorsana. Ben seni eczanede gördüm de, o testlerden mi alıyordun desene. İçme içme, böyle kurtlar düştü de. Nasıl böyle bir şey?

0: bunu Ferda.
1: Neyse. Müstahak sana. Müstahak Halim sana. Müstahak Halim, müstahak. Of.
2: Of. İki tane şaşkın binmişsiniz bir trene gidiyorsunuz.
1: Ya biri gelse siz kolunuzdan tutsa çevirse yolunuzu. Zarar verse.
2: Ya hastanede bulsak sizi.
3: Bulmadınız.
2: Ha, bulmadık, bulay mıydık? Bulmadık. İki gündür sen burada neler çekiyoruz biliyor musun? Melih ablan orada. Ali abim başka. Şurada ufacık çocuk kardeşim. Abim ne zaman gelecek? Abim ne zaman gelecek?
4: Hadi bırak bizi, boş ver, bırak. İnsan kardeşler düşünür ya.
5: Bak iki çocuğa abilik edeceğini ortadan kayboluyor. Kardeşlerin yüreğini kaldırmayın.
2: Sen ne hakkın var? Allah'ın bencili.
6: Sam abi. He. Misafirimiz var.
2: Ne misafiri ya bu saatte?
3: Nurcan.

Hoş geldin ustam. Bir yaşım gittim, merak ettik. İyi misin?

0: Pek iyi gözükmüyorsun usta.
1: Değilim.
0: Niye? Usta, hastalık değilse hani yanlış anlama ama benim bildiğim insana tek bir şey bu hale getirir.
1: Tamam. Beni de o getirdi.
0: Yok mudur bunun bir hal çaresi?
1: Yok Cumali. Geç kaldık. Başkası var.
0: Emre çıkartalım usta.
1: Yok be oğlum, öyle senin bildiğin gibi değil işte. Şu gönül bir kere mi doğru yerde durmaz? Durmuyor anam babam, durmuyor işte. Yapacak bir şey yok Cumali. Biz gene kendi kaderimize yanacağız ya. Geçti.

yeniden saklaştı Edam. Yani öyle koşuyor, geliyor. Ya Halim yine aynı Halim ama... Ya işte biz de sevdiği biriyiz. Aşk, sevda. Valla bunlar çok uzak geliyor bana.

0: Sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Evde dayak bitmiyor ne zamandır. Çalışmıyor da zaten. Parayı ben getiriyordum yani. Şimdi ben kovulunca iyice çıldırdı.
2: Okul?
0: Okul yok. Atıldım ben. Ama o da geri yollamıyor yani. Benim hayatım kaydı yani. Bundan sonra da düzelmez artık. Ben öyle basıp gidecektim ama trende arkanızdan bakınca böyle... Olacaksa benim başıma bela olsun yani. Dövsün kırsın ama... Ben alıştım zaten.

0: Bak kızım, şimdi babandan geçtim ama anacığım merak eder, haber vermek lazım.
1: Bu gece vermeseniz.
0: Nurcan.
1: Lütfen, en azından bu geceyi atlatayım.
2: Abi ben gider konuşurum istiyorsan.
0: Yok, ben konuşurum Alço'ya. Yerini yurdunu bilsinler.
3: Konuşursan gelir alır dayı.
0: Alamaz. Almayacak, bilmiş efendi. Arkadaşını bu gece burada misafir edeceğiz.
1: Sağ olun.
0: Yalnız bir gece bak, tamam mı? Bir daha yok. Sabah da gidip konuşacağız. O senin sokak dediğin var ya, o evinden senin 1000 kat daha tehlikeli kızım. Bundan sonra ananın babanın yanından ayrılmaca yok. Tamam. Sen bana söz ver. Gerisini halledeceğiz.

0: Gabi.
1: Canım. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Ne zaman geldin sen?
0: Gece. Bonbon çok özlemiş. Gelmek istedi.
1: Aferin Bonbon'a. İyi olmuş. Ben de özlemişim.
0: Biliyor musun? Dün gelmeyeceksin diye Bonbon çok korktu.
1: Bonbon.
0: Evet. Ama ben ona dedim ki abim söz verdi. Eda ablamla beni hiç yalnız bırakmayacak. İyi demiş miyim?
1: İyi demişsin abicim. Yiğit abim seni hiç yalnız bırakmayacak. Gel, gel.
2: Ferda.
3: Halim.
2: Ferda. Kaç gündür aklımdan çıkmıyorsun artık. Sussam olmuyor. Konuşsam daha da zor.
3: Söyle Halim.
2: Sen hani bundan sonra içimde hiçbir şey tutmayacağım dedin ya. Ben de açılmak istiyorum. Ben de tutmayacağım.
3: Tutma canım, açıl.
2: Ferda.
3: Halim.
2: Ferda, ben seni...
4: Halim kardeş, sen kızamık mı döküyorsun acaba?
5: Ne oluyor be?
4: Abo kız, bu ne surat?
5: Aman be ablacığım, ben sabah sabah vallahi ne güzel rüya görürdüm ha.
4: Ya sen kızamık geçirmedin mi?
5: Ne kızamık Allah aşkına, ne kızamık ya?
4: Saime yenge! Saime yenge, koş, seninki dökmüş.
6: Ne?
4: Ne dökmüş?
6: Hiçini dökmüş.
4: Halim.
5: Aha.
4: Oğlum ne oldun?
5: Bunu anacığım şekerim başımdan sabah sabah zebani gibi Allah aşkına. Bu ne be?
4: Oğlum zehirlendin mi?
5: Bilmiyorum.
4: Yok ablam, bu zehirlenme falan değil, bu Burhan geçiriyor. Kaç gecedir böyle ayazda balkonda böyle vallahi sıkıntıdan döktü garibim ya.
6: Vah vah vah.
5: Anam bu ne be? He?
7: Melih'e kahvaltını bitir, Kadriye Hanımları arayacağız.
8: Niye arayacağız baba?
7: Ya dün onlar bize kız istemeye gelmediler mi?

0: Nerede babam? Kimi istemeye geldiler? Bir şey anlamadık ki.
1: Feride.
0: E ablam yalan mı? Onlar bize baktı, biz onlara baktık. Hiçbir şey belli değil.
2: Ya bırak şimdi kimi istediklerini. De ki birinizden birini istediler. Asıl sizin gönlünüz var mı yok mu?
1: Yani babacığım şimdi benim durumu artık biliyorsun.
2: Ey Allah'ım ya.
0: Yani benim de şey... Gönlüm yok.
1: Feride.
2: Ya yarın bir gün ölüp gideceğim. Şu babanıza bir gün yüzü göstermediniz.
1: Hayır baba.
2: Ya ben şimdi sizi kime emanet edeceğim? Çabuk ara gadiyarımı. Akşam onlara iadeyi ziyarete gideceğiz.
1: İadeyi ziyarete?
2: Özür dilemeye gideceğiz.

0: Ne demek benim için gittik Aziz abi, ben niye evleneyim Feride ile?
1: Oğlum dün konuştuk ya.
0: Evet konuştuk. İstemeye gideceğiz dedin.
1: Ya kimi isteyeceğiz Allah'ın akıllısı?
0: Ya ne bileyim ben, Melia Hanım'ı sandım.
1: Hayda. Oğlum Feride'yi beğendin mi diye sorduk.
0: Beğendim.
1: Yazacağım. Bundan sonra yazacağım. Ben diyorum kız istemeye gidiyoruz. Sen diyorsun turistik geziye gidiyoruz.
2: Aziz.
1: Heh. Gel anam gel.
2: Hazır ol oğlum. Akşamüstü Melialar gelecek.
3: Melia Hanımlar mı?
0: Abi beni unut. İsteyecekseniz ben yokum, daha çok erken.
1: Oğlum bir dur ya, dur ya. Niye geliyorlarmış canım anam?
2: Vallahi bilmiyorum. İade-i ziyaret gibi bir şeyler dedi ama bilmiyorum.
4: Kızı ne yapacağız?
5: Bilmiyorum Alişo. Alalım, himaye edelim desek. Öbür tarafta ailesi var. Kimi kimden koruyacağız?
4: Abi bir soralım. Yani kızı versek de korumanın bir yolu vardır belki.
5: Soralım da kime soracağız?
4: Ne bileyim, öyle karakol marakol falan.
5: Karakolla marakolla olmaz o işler oğlum.
4: E kime soracağız?
5: Senin şu arkadaşın yok mu ya?
4: Kim?
5: Hani avukat Cipli.
4: Ha, Ceylan.
5: Arasak bir yolu oradan göster.
4: Yok abi, bana şimdi kızı arattırma ya.
5: Aliço yemeğe götür demiyorum oğlum, akıl soracağız. Kız ortada. Ya bu kıza el vereceğiz ya da yok olup gidecek. Başka çaresi yok.
1: Kiminle konuşuyor bu anam babam? Kimle konuşuyor ya?
6: Ne bileyim oğlum. Halledeceğim dedi gitti.
1: Neyi halledecek Allah aşkına? Neyi halledecek anacığım ya? Aylardır bir otobüs biletini halledemedi. Takıldı kaldı evimde ya.
6: Rehim oğlum, ayıp.
1: Ayıp, ayıp.
7: Tamam yengem, hallettim.
6: Gülendam, kimi aradın kızım?
7: Ya hallettim dediysem hallettim. Sen karışma yenge.
1: Bak, bak.
6: Halim.
7: Ya kardeşim bak, senin zaten sinirlerin bozuk. Yani bir nevi deli gibi de bir şeysin. Sen şöyle bir otur bakayım, bir rahatla. Canını sıkma sen kardeşim.
6: Hadi, hadi oğlum.
7: Hadi. Ben sana bir ıhlama vereyim ha. Sen bir rahatla bakayım.
1: Sen bir dakika dur, bırak.
7: Ne?
1: Bırak.
7: Allah Allah, ne?
1: Bundan sonra bir kağıt bile kaldırsan bana haber vereceksin, ben gelip yapacağım, tamam mı?
7: İyi tamam.
1: Ha, Seyhan. Ben bugün Ceylan'ı arayacağım. Ya bir dakika, asma şu suratını hemen ya.
7: Ya ama nasıl asma Ali, söz vermiştin.
1: Ya tamam verdim.
7: İyi güzel.
1: Ya Seyhan.
7: Ne?
1: Nurcan için arayacağım. Kıza belki bir yardımı dokunur diye. Yapabileceği bir şey var mı? Akıl danışacağım. Ya ben başka bir şey için o kızla konuşmam. Bana güvenmiyor musun?
7: Yok.
1: Senden saklayacak bir şeyim yok. İstiyorsan gel beraber arayalım.
7: Tamam. Yok hayır.
1: Ama bu yüzden aramız bozulacaksa?
7: Bozulmaz, tamam ara. Yani bir yardımımız dokunacaksa ara.
8: Dayı ekmek alır mısın? Dayı.
9: Dayıcım ekmek ister misin?
8: Ver kızım.
1: Evet çaylar geldi.
9: Afiyet olsun.
1: Hadi hadi yiyelim, karnımız kazındı ya.
8: Nurcan hadi kızım al bir şeyler.

0: gün. Ben sizin moralinizi düzeltecek bir şey söyleyeyim.
1: Aman Ali, çok kötü bir şey duyacak halimiz kalmadı ha oğlum.
0: Abi moral diyorum işte ya.
2: Bana oyuncak mı aldınız? Eh sayılır.
0: Ismarladık, geliyor.
1: Ne geliyor ya?
0: Bebek abi.
1: He?
3: Bize Samim abi.
1: Ha?
0: Dede oluyorsun dede.
1: Ya bak Galiço.
2: Seyhan abla, hamile misin?
3: Evet.
2: Gerçekten mi?
0: Gerçekten Merto, gerçekten.
4: Allah. Galiço, baba oluyorsun oğlum, baba. Aslanım benim ya.
0: Ben baba oluyorum, sen dede oluyorsun.
5: Yok yok, abartma ya amca amca.
2: Canım.
4: Vay be. Galiço baba oluyor baba. Bağırın mı lan mahalleye çıkın.
0: Bağır bağır, herkesin bağırasın var zaten. Merto, bebek geliyor oğlum, bebek.
6: Ya ne var? Ne bu gürültü?
3: Babam, onlar herhalde Yiğit'e seviniyorlar.
6: Babasının sorduğu yok. Bastıkçının yeğenini merak ediyor.
3: Yok babacığım, seni de soruyor.
6: Ya bırak.
3: Bak şimdi, yani doğru ya doğru. Baba konuşmayan sensin. Sen ne desen Seyhan hemen burada.
6: Ya de haydi. Bacın nereye kayboldu?
3: Öyle ufak bir sağlık problemi çıktı. O da acil gitmek durumunda kaldı.
7: Gülendam ablam, hayırdır, acele geldin?
8: Gel gülüm gel. Oğlan kızardı.
7: Kim?
8: Halim.
0: Ferde?
7: Halim?
8: Bak güzelim, kendi gözlerimle görüyorum. Yani şahtı şahbaz oldu çocuk ya.
9: Feride, kızım hoş geldin.
3: Sami teyzem, hoş bulduk.
7: Halim, ne oldu Allah aşkına?
0: Yok ya bir şeyim Feride, sen nereden çıktın ki?
7: Gülendam abla çağırdı.
0: Niye yaptı?
8: Ya sağlıkçı değil mi? Başka kimi çağıracaktım Allah aşkına yani? Feride gülüm bak, valla ben karışmış olmayayım ama bence bu vaka sinirsel.
0: Sen karışma.
8: Aşık bu, aşık.
0: Tövbe Allah Allah ya.
8: Gülendam.
7: Halim, sen son zamanlarda bayağı bir şey yedin mi?
0: Yok, yemedim. Dün öğlenden beri yemedim. Ya ben eczaneye gidecektim. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun ki?
7: Ben doktor değilim ama Halim, Gülendam abla haklı olabilir. Bu sıkıntıdan galiba.
9: Yok anam, bu şey döktüm. Kardeşin dökeyim.
0: Tövbe tövbe Allah aşkına, ben ne diyeyim sana ya? Tövbe estağfurullah ya.
2: Mertcan, kardeş geliyor ablacığım.
0: Artık ailenin en küçüğü sen değilsin.
1: Mertcan'ın pabucu dama atılacak artık.
9: Tabii, oyuncaklar da bebeğe artık.
2: Gerçekten mi?
7: Değil gerçekten. Olur mu öyle şey? Sana da alacağız, ona da. Sen bizim hala göz bebeğimizsin. Hala. Ugh.
0: Ya sen bir tanesin be. Aslansın Merto, aslan. Bu evin paşası hala sensin. Paşasın paşa.
1: Vay Ali Çavay ya. O kadar üzüntünün üstüne bak.
3: Amca olacaksın ha Sami?
1: Sabahtan beri dede deyip duruyor alaksız ya.
3: Yok şimdi o kadar değil yani. Sen daha gençsin. Hem de bak eğrisi doğrusunu buldu. O kızı da şey yapmadı, sokakta bırakmadı.
1: Bırakmadık da Meryem.
3: Bırakmadın ne?
1: Ya biz burada çocukların gözlerinin içine bakıyoruz. Yokluğu bilmesinler, sevgisiz şefkatsiz büyümesinler. Öbür tarafta o adam. Kızı okuldan alıyor, dayak, kötek.
3: İşte öyle maalesef.
1: Şimdi bizim çocuğu kurtardık ama onu da öyle kaderine bırakmak yani içime sinmiyor Melia.
3: Ne yapacaksın?
1: Ali'nin avukat arkadaşıyla konuşacağım. Artık bu kızı korumanın bir yolu varsa.
3: Nasıl koruyacaksın sanmıyor sen mi?
1: Koruyacağız Melia'm, hep beraber.
3: Beraber?
1: He, sen ceketini al gel, gidiyoruz hadi.
3: Sanmıyor musun?
1: Ya sen git al gel, anlatacağım ben sana, hadi gülüm.
7: Halim kötü olmuş.
0: Yok ya. Geçer gider.
7: Gider de yani. Ne oldu? Sen niye sıkıldın ki bu kadar? Bir eczanenin önünde dur da ilaç alalım bari.
0: Tamam. Sonra gider, ben de bir çay içeriz.
7: Yok. Ben giderim artık.
0: Ya çaydan bir şey çıkmaz Ferde. Allah Allah. Ferde.
7: Tamam, içeriz.

0: Eda. Eda. Eda ya yapma ya.
1: Ne yapma Furkan?
0: Yapma işte, tamam bak gece gitti kaldık işte.
1: Önceden söyleseydin bunların hiçbirisi olmayabilirdi.
0: Nasıl söyleseydin? Senin abin değil mi? Nasıl elini vereyim senin abine? Sen bizim çalıştığımızı kimse bilmeyecek dediğinde ben birine söyledim mi?
1: İkisi aynı şey değil.
0: Aynı şey işte ya. Aynı. Ya tamam bak işte bak. Geldim. Gece gitti kaldık Yiğit'i. Haydarpaşa istasyon falan ne güzel. Sen yoksun. Ya Eda yapma ya.
2: Can can hazır mısın oğlum? Çantan defterin ha, geç kaldı. Alo. Buyurun İkbal Hanım.
3: İkbal Hanım mı? Dayım her an sıra konuşacağım.
2: Oğlum. Evet. Ha siz beni arayacaksınız, ben adresi vereceğim. Tamam. Tamam İkbal Hanım. Hayırlı günler.
3: Dayı.
2: Oğlum ne sıkıştırıyorsun ya?
3: Ne diyor?
2: Müjde Can Can Paşa. Asu ile anneannesi oynamaya gelecekler. Okul çıkışı, tamam mı? İkbal Hanım getirecek.
3: Neden?
2: Dedim, neden karşıda?
3: Bizden oynamayacak mı?
2: Ben bilmiyorum oğlum.
3: Dayı lütfen.
2: Bak Can Can, sen istersen dedeni çağır. Gelir gelmez orayı bilmiyorum. O büyük hanımın kabiliyetine kalmış. Hadi yürü hadi.

0: Ela hayırlı olsun.
1: Sağ olasın Ersin Bey.
0: Baba oluyorsun ha.
1: Olacağız galiba, dur bakalım.
0: Senin abla nasıl, iyi mi?
1: İyi iyi, bomba gibi.
2: Ali abi.
1: Cuma Ali gel he.
2: Yiğit de merak ettik de ustam da gelmedi.
1: İyi iyi, her şey yolunda, merak etme.
2: İyi, hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
0: Cuma Ali, Ali abi baba oluyor.
2: Hadi ya, ona da hayırlı olsun. Neyse ben gideyim, iş bekler.
1: Hadi görüşürüz Cuma Ali.
3: Buyurun.
2: Hamza gel.
4: Ne oldu, ne var?
2: Haberler kötü. Ustamın durumu malum, bu aralar biraz sıkıntılı. Söyleyeceğim şey duyarsa hepten kafayı oynatır.
4: Cumali ne oldu, söylesene.
2: Yengen yüklü.
5: Hangisi?
2: Ya bak gene hangisi diyor. Başımı belaya mı sokacaksın benim ya?
4: Cumali.
2: Seyhan yenge, aman ha, ustamın kulağına gitmeyecek. Dışarıdan duyarsa duyar. Ama biz ağzımızı açmayacağız. Tamam mı arkadaşlar?
4: Tamam Cumali.
6: Bakar mısınız?
7: Yenge, senin bu oğlan var ya aşık. Hem de kara sevdalı.
8: Kime aşık Gülendam?
7: Türkan şuraya.
8: He?
7: Ya Feride yok mu? Hani sabah geldiydi böyle koca gözlü sultan gibi.
8: Ya kızım, o Seyhan'ın ablası. Halim'in kardeşi sayılır.
7: He, sayılır.
8: Vallahi Halim'in kızdığı kadar var ha.
7: Ya bak, benim içime doğan şey her zaman çıkar. Var diyorsam var ablacığım.
8: Eşkere konuşma Gülendam, olur mu öyle şey?
7: Yok, bak bu çocuk kıvranıyor. Buna bir el atmak lazım.
8: Gülendam.
7: Ya tamam ablacığım, sen karışma, ben halledeceğim.
8: Neyi halledeceksin deli kızım?
7: Kağıt kalem nerede?
8: Mutfakta var.
7: O kadar evinde kaldık, bir ablalık edeceğiz. Gidişata bir dur demek lazım.
8: Ne yapacaksın Gülendam, Allah Allah.
9: Bizim cengaver kurtarmış Yiğit'i.
10: Furkan.
9: Hı.
10: Ha. Önce kaçırdı sonra kurtardı.
9: Yerini söylemiş işte. Babam söyledi bana. Vallahi benim bile gözüme girdi.
10: Senin.
9: Ya kızım şuna baksana ya. Uzatma işte sen de. Git barış. Ne kızıyorsun? Hadi.
10: Kız 18 yaşından küçük.
11: Evet.
10: Yapılabilecek şeyler belli. Karakola gidip darp izlerini tespit ettirebilirsiniz.
12: Ha, sonra ne yapacağız?
10: Sonra sosyal hizmetlerden birisi gelir, yetiştirme yurduna yerleştirir.
13: Ya biz tabii Ceylan Hanım ailesinden ayırmak istemiyoruz. Ayırmadan bir hal çaresi arıyoruz.
10: Aramızda halledelim diyorsanız ailesiyle görüşebilirsiniz. Bir de takip edeceksiniz. Bunlardan başka maalesef yapabileceğiniz bir şey yok.
11: Tamam. Sağ ol. Ali çoğu biz kaçalım. Çocuklar bekler.
12: Vaktini aldık canım. Sağ ol.
10: Rica ederim.
5: Abi ben geliyorum.
11: Tamam Ali.
12: Sami bunlar ne konuşacak?
13: Merak etme, gelir şimdi ya.
5: Son görüştüğümüzde biraz ters davrandım. Geldiğin için sağ ol.
10: Önemli değil. Nasılsın?
5: İyi, iyiyiz.
10: İyiyiz. Çoğul konuşmaya alışmışsın.
5: Alıştım. Daha da çoğalıyoruz.
10: Hı?
5: Seyhan hamile. Ben baba oluyorum.
10: Tebrik ederim. Mutlu musun?
5: Çok.
2: İyi günler.
5: Hayır işte.
1: Kolay gelsin.
2: Hoş geldin usta. Hoş geldin Feride abla.
7: Sağ ol Ali. Merhaba Cumali.

0: Ne bakıyorsunuz oğlum, ay mı oynuyor ya?
1: Geçmiş olsun usta.
0: İyi peki, ablan hadi çay çek hadi. Hadi işinizin başına hadi hepiniz hadi hadi. Ferda bana bir müsaade ver.
2: Tamam tamam, sen bak
1: işte. Buyur Ferda abla.
2: Sağ ol Cumal, nasılsın?
1: İyi Ferda ablam. Ustamın nesi var?
2: Sıkıntıdan Cumali, ilaç aldık, birkaç güne geçer.
1: Ferda abla geldiğin iyi oldu.
2: Niye, ne oldu?
1: Ustam bu ara iyi değil.
2: Ne oldu, nesi var?
1: Dün biraz açıldı.
2: Ne?
1: Şey galiba ablam.
2: Ne Cumali?
3: Cumali bir kuru bir ayran çeksene. Ferda abla hayırlı olsun, bebek geliyormuş.
2: Sağ olarsın, öyle.
3: Nasıl, cinsiyeti belli mi?
2: Yok, 3 aydan sonra.
3: Kısmet. Halim usta, haberin var mı?
0: Var var var.
3: Alabim sırasını sağladı, artık sıra sende.
0: Kim?
3: Ali abi, çocuk geliyor ya.
0: Ferda?
2: Evet Ali.
0: Çocuk?
2: Aha.
0: Seyhan yüklü.
2: Halim, Seyhan evli.
0: Allah Allah be. Vay be. Allah Allah ya. Vay Allah. Vay ya. Allah Allah. Ali.
4: Halim.
0: Baba oluyormuşsun.
4: He, oluyorum.
0: Hayırlı olsun.
4: Sağ ol Halim.
0: Sen iyi misin?
4: Hayır, iyiyim iyiyim de birkaç gündür böyle şeydi ya.
0: Ne?
4: Böyle bebeklerdir diye. Neyse ya, hayırlı olsun. Neticesinde bir Adanalı daha geliyor işte.
0: Mersinli.
4: He, öyle olsun, Mersinli.
5: Sami abi, ileriden sola döneceğiz.
6: Sola? Hı hı. Sonra dümdüz.
0: Ne o şey? O uğursuz yeğenine Feride'yi istemeye gelmiş.
5: Aziz, he geldi.
0: İstedi mi?
5: Ya işte dün apar topar çıktık gittik, zaten Feride'nin de hiç gönlü yok.
0: İsabet.
5: İsabet de babam tutturdu illa bugün gideriz diye.
0: Aziz'e?
5: He işte iade, ziyaret gibi bir şey. Kadriye teyzeden falan özür dileyecekmişiz.
0: Kamel ya.
5: Ya yapma Allah aşkına bana bunu ya. Her şeye yok dedik, tamam artık. Babamın kalbi kırılmasın diye yani. Yoksa bana kalsa adımını atmayacağım.
0: Ulan Aziz bak. Bunu kapıdan kovuyorsun, camdan içeri giriyorsun.

0: tamam, bir yaklaştık sayılır.
1: Hah, kızım tamam, şuradan değil mi?
2: Yüzün gözün bir açıldı Halim.
3: He, açıldı ya Ferdi, açıldı.
2: İlaç iyi geldi galiba.
3: Moral. Her şeyin başı, vallahi moral.
2: Evet. Senin böyle bir iki gündür canın sıkkın gibiydi.
3: He, biraz böyle canım sıkkındı da. Vallahi yüzüme geldi, böyle bir mucize oldu gibi.
2: Mucize mi?
3: He. Ferdi, bu Amerikalı gene seni istemeye gelecek mi?
2: Yok Halim, biz sadece bir özür dilemeye gideceğiz. Başka bir şey yok yani.
3: He. Ey, o zaman sen bir bekle, ben hemen gidip geleceğim yani.
2: Ne oldu?
3: Ya sorma işte, yani ben gideceğim geleceğim yani.
2: İyi tamam hadi.
3: Hey, hadi. Oğlum Halim, konuştun. Bu son fırsatın, haberin olsun. Hadi Ferde,

0: Rahat mısınız?
1: Çok rahat.
0: Bu mu? Hayır, o değil. Bakın şu fasulye gibi olan.
2: Bizim kız.
1: Ali.
0: Cinsiyet henüz belli değil.
1: Duydun mu?
2: Ya bal gibi kız işte, ben görüyorum.
1: Allah Allah, doktor şimdi söyledi. Daha fasulyecik kadar bir şey o.
2: Seyhan, kıza ikide bir de fasulye deyip durma.
1: Allah Allah.
0: Buyurun, bebeğinizin fotoğrafı.
3: Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim. Ali, bakayım.
2: İlk fotoğrafı.
4: Hayır.
5: Şimdi Kemal Bey kardeşim, evlat büyütmek zor. Bazısı böyle bir eli yağda bir eli balda büyüyor. Bazısı da ne yapıyoruz? Çocuğu yetiştireceğiz diye canımızı ortaya koyuyoruz. Belli ki senin işin kolay değil bak. Ama biz ne yaptık? Kızımıza bir söz verdik.
3: Nurcan!
6: Baba bir dinle ya.
5: Bak biz soruşturduk. Bu senin dayak meselesi ispatlanırsa işin ucunda evden ayrılık var.
3: Hem kızı kaçırdınız, bir de karakola mı gideceksiniz?
6: Kemal Bey!
5: Kardeşim biz kızını falan kaçırmadık. Bak buraya geldik, niye geldik? Nurcan'ın hayatı kararmasın diye. Okusun, yanında anası olsun, babası olsun.
3: Benim okutacak param yok.
5: Sen bu kıza vurmayacağına dair söz ver. Bak işse iş, yardımsa yardım. Elimizden gelen ne varsa yapacağız.
6: Kemal.
5: Ne diyorsun?
2: Ustam hayırdır, yüzünde giller açıyor.
3: He, açıyor.
2: Bir şey mi oldu ustam?
3: He, oldu. Ustam bugün yerden doğuyor oğlum.
6: Nasılsın Halim?
7: İyi.
6: He, vallahi iyisin ya, yüzünde güller açıyor. Ah maşallah.
7: Sağ olasın, ilaç iyi geldi.
6: He, şimdi ben de sana ilaç gibi gelecek bir şey vereceğim.
7: İyi peki, hadi gel otur, gel şöyle otur.
2: Ustam çay?
7: Yok, istemez.
6: Al bakayım şunu.
7: Bu ne?
6: Bu iş böyle bostan korkulur gibi oturmakla olmayacak.
7: Hangi iş ya?
6: Ya aç kendini biraz.
7: Ya ne açacağım be ablacığım, sen de aç ya.
6: Ya beni konuşturma, açsana şunu.
7: Tövbe estağfurullah. Bu ne?
6: Mektup. Senden malum kişiye. Örnek. Oku bakayım.
3: İş bulacaksın.
7: Bulacağım.
3: Kızın okulunu halledeceksin.
5: İşte elimizden geleni yapacağız işte.
6: Biz müdürle de bir konuşacağız. Artık bu seneyi kaçırdıysak da seneye.
5: Tek sen söz ver, tamam mı? Bu kızın bir daha kılına dokunmak yok. Okutmayacağım yok. Sen çalışacaksın, o değil. Tamam mı? Kabul mü?
2: Tamam.
7: İşte bu kadar.
6: Vallahi kalbim duracak sandım ama güzel oldu, sevindim.
7: Katmerim. Canım verim. Halim kulu zeytin gözlerine kurban olsun. Kız, ölüyüm senin için ya. Geceleri ateşler içerisinde kıvranıyorum, uyanıyorum. Nefesim kesiliyor, ismini sayıklıyorum. Bu ne be?
6: Mektup.
7: Ya kız, sen benimle maytap mı geçiyorsun? Aman babam, ben bunu Haydar Dümen'e yollasam yayınlamaz şerefsizim ben.
6: Halim.
7: Allah Allah, ben arsız mıyım, sapık mıyım kız? Nasıl yollayayım ben bu mektubu?
6: Ha iyi, öyle otur. Kibar Halim.
7: Ya sen bu aşk meselesine, sevda meselesine niye bu kadar taktın, sana ne be?
6: Ya gözünden anladım diyorum ya. O bıldırcın kız yok mu, lokum gibi olan Feride?
7: Abla sus Allah aşkına ya.
6: Ya Halim, kadınlar bu tip mektupları sever, çekingen olma. Ya o mektubu yazmayacaksan bile sen bu kızı al, bir çay bahçesine götür. Ne bileyim, gözlerinin içine bak, konuş işte ya. Vallahi bak, benden sana bir abla tavsiyesi. Bu iş böyle balkonda kendini dondurmakla olmayacak.
7: Ya al şunu Allah aşkına ablam, sus Allah aşkına. Vallahi bu sefer kalbini kırarım ha. Yakası açılmadık şeyleri yazmışsın, bir de abla tavsiyesi diyorsun. Deli misin kız sen?
6: He, deliyim.
7: Hadi yürüyün.
4: Dede anne evde olmayacak.
8: Dedem karşı evde oturuyor.
4: Tamam, çağır gelsin.
8: Çağıracağım da dayımdan onları iyi değil.
4: Neden?
8: Öyle.
4: Anneannem çok üzülecek.
8: Gerçekten mi?
4: Size gece diye saçlarını yaptırmaya gitti.
9: Aa Sümertcan, aranızda ne konuşuyorsunuz vızır vızır? Al şu, sen şu tarafa geç kızım. Derste konuşmak yok, tamam mı? Dersle ilgileneceksiniz.
4: Öğretmenim, ben tahtaya göremiyorum. Daha sonra yanına geçebilir miyim?
9: Tamam, geç.

0: Fasulyeymiş. Dünya güzeli kızıma söylediği şeye bak.
1: E fasulyeye benziyor işte bak.
2: Sana benzeyecek sana. Ha. Bugün Ceylan'la buluşmamıza ses çıkarmadığın için sağ ol.
1: İşe yaradı mı?
2: Yaradı, yaramaz mı ya? En azından ne yapacağımızı biliyoruz. Yengeyle sen abi işin üstünde de. Hamile olduğunu da söyledim.
1: Bir gün içinde herkes duydu.
2: Baban hariç. Onu ne zaman söyleyeceğiz?
1: Bilmiyorum Ali. Gideyim söyleyeyim diyorum. Yüzüme bakmıyor ki.
2: Ya torun ne olacak sen ya?
1: Biliyorum.
2: E tamam çıkalım karşısına söyleyelim. Ne cabbar ağaymış ya.
3: Babam kapı mı çaldı?
4: He?
3: Kapı mı çaldı babam? Biri mi geldi?
4: Ha, yok kızım, kalemi vurdu.
3: Ha, ay ben de biri geldi zannettim.
4: Kim?
3: Bilmem kim.
4: Feride, bacın gelmedi kızım. Şu pastaneye git de çikolata sipariş et.
3: Çikolata mı?
4: Ya Kadir'e gillere gideceğiz ya.
3: Ha, e tamam geçerken alırız babam. Şimdi beni evden çıkar mı?
4: Ya haydi, iki adımlık yol. Eşkere konuşma.
5: Çok sevgili Ferdem. Canım.

0: sergimin. Bu mektubu.
1: Boşlar alayım ustam.
0: Ne?
1: Kağıtlar birikti de.
0: Cumali, işine baksana oğlum, işgüzarlık yapma. Hadi, hadi.
2: Çakal. Bu mektubun yazım

0: Целый день.
1: Устал?
2: Hocam şimdi biz Nurcan kızımızla konuştuk. Bundan sonra isyankarlıktı, disiplinsizlikti öyle şeyler olmayacak.
3: Yok yani olmayacak artık.
4: Öyle de tasdikname verilmiş Samim Bey.
2: Şimdi müdür bey, bizim Eda kızımızla bir tatsızlık olmuş.
5: Bir daha olmayacak.
2: Hah bak, babası burada. Ben de kefilim. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız müdür bey. Burada genç bir evladımızın istikbali söz konusu. Bakınız, bir adım siz atın, biz gerisini getirmeye hazırız müdür bey. Yok demeyin yeter. Şu kızımızı hep beraber okula döndürelim. He?
6: Ferde, sana bekle dedim ya. Mektup yazayım geleyim dedim. Olmadı. Ya benim de o kadar da şiir yazmışlığım var ha. Bu sefer elim dimağım durdu yani. Yok, karar verdim, yüz yüze konuşayım yani. Nasıl?
4: Yönetmelik gereği Nurcan'ı tekrar bu okula kaydetmemiz mümkün değil Samim Bey.
2: Belki bir yol yordam bulamaz mıyız?
4: Şimdi Samim Bey, civarda başka okullar da var biliyorsunuz. Hatta bunlardan birinin müdürü benim arkadaşım. Ben kendisini arar görüşürüm. Sizce de uygunsa Nurcan kızımızı bu okula yazdırırız.
3: Ay çok güzel. Peki bu okulda yine kaldığı yerden mi devam ediyor?
4: Şimdi değil, seneye başlar. Ben arayıp kızımıza her konuda yardımcı olmalarını sağlarım.
5: Sağ olun.
2: Eksik olmayın müdür bey.
3: Dayı.
1: Samim abi ne oldu?
2: Tamam, okul işi halloldu.
3: Geri dönecek mi?
5: Döneceğim.
3: Nurcan artık seneye arkadaşlarınla mı okuyacak?
1: Budur ya, helal olsun Samim abi ya. Şu bizim matematik notlarını sormadınız abi ya.
3: Sağ ol baba.
5: Bana değil sen amcana teşekkür et.
2: Kemal Bey, senin ehliyetin var mı?
5: Var.
2: Melih abi, Kemal Bey bizim otelin yeni şoförü olsun ya. Ha? Otelin alışverişi, sizin ketrengi götürmesi falan, bundan sonra senden sorulsun.
3: Vallahi çok güzel olur ha. Kemal Bey hayırlı olsun o zaman.
5: Sağ olun.
3: Samim amca, vallahi ne diyeyim bilmiyorum ya.
2: Bir şey deme kızım. Hadi doğru eve.
6: Hadi Halim, hadi aslanım, tam zaman.
7: Feride, nerede kaldık?
8: Babam, çikolataya aranjman yaptırdım o yüzden.
7: Yahu haydi, kariyerimler bekliyor.
8: Tamam babam, geldim, tamam.
3: Samim, şu senin yaptığını hiç kimse kimseye yapmasa.
2: Yok be Melih.
3: Yok şimdi öyle de, yalnız sen bu adama iş verdin ama şimdi bir takım harcamalardır, işte kredidir, faturadır, bilmem ne. Bu adam maaşını ödemekte bir sıkıntı yaşanır mı?
2: Ya olmaz mı? Olacak tabii ama şimdi kızı ortada bırakmak da olmaz.
3: Yok, hiç olmaz.
2: Onların da rızkı çıkar bir yerlerden Melih.
3: Ama
2: ne oldu?
3: Benim eve gitmem lazım ya.
2: Niye?
3: İşte akşam Aziz Bey'e gideceğiz.
2: Allah Allah. Ya gitme diyorum sana şu uğursuza ya.
3: Anacığım, bana kızma, babama söyle. Vallahi tutturdu. Melih'e illa gideceğiz diye.
2: Hayda. Alo. Ha buyurun İkbal Hanım. Tabii tabii efendim, bekliyoruz biz sizi. Cancan şimdi okulda. Abisi okulda, onu alır gelir. Ha? Tamam. Ben size adresi veriyorum. Emirgen.
9: Tamam Samim Bey, yazdım. Arzu'yu alıp geleceğim. Tamam. Ah, Yasemin'cim, oldun mu ha? Ha?
10: Vallahi İkbal abla gençlere taş çıkarırsın.
9: Genç zaten, seninki de laf mı?
10: Bir fön tutayım, bitti.

0: Allah canını almasın Sami.
1: Dur.
2: Alo, efendim Sami Bey.
0: Değişiklik mi? Sami Bey, ne değişikliği?
3: Şimdi efendim, ben size söylediğim saatte evde olamayacağım İkbal Hanım. Siz torunu alın, hemen bizim size verdiğim adresin tam karşısındaki eve gidin. Tabii. Yok yok, yabancı değil, dedemiz o bizim. Cabbar Ağa sizi orada bekliyor. Tamam be İkbal Hanım, hadi iyi günler.
2: Tamam. Ay, tut beni, tut.
0: Sami.
3: Hiç kahırlanma Meryem. Babam bugün değil azizlere, kapısından el etseler cennete bile gidemez.
0: Getir kızım, koş şöyle.
2: Cabbar beyler gelmek üzeredir aziz.
4: Ya acaba eve mi davet etseydik canım hanım ya?
2: Yok, dükkana geleceğiz dediler.
5: Bence bir uğrayıp gidecekler.
4: Talat.
5: Abi yoksa niye dükkana gelsinler?
2: Yok oğlum, onlar öyle hemen uğrayıp gelecek insanlar değillerdir canım oğlum benim.
4: He, elbet konuşacakları var ki geliyorlar. Koskoca Cabbar'a kaybeye kalkıp gelmez.
2: Ay, hadi inşallah.
5: Mutlu musun?
0: Ya öyle akşam arkandan bakınca...
5: Bak, senin kalacağını bilsem ben de atlamazdım.
0: Hay, yok onu demiyorum ya. Şey... Dedim Nurcan, ne halt edeceksin Eskişehir'de? Yani dayak da yesen, sonuçta burada seni seven biri var. E sen de onu seviyorsun.
5: Seviyorsun?
0: Tabii canım.
5: İyi ki döndün.
6: Abi.
4: Mertcan, ne haber?
6: İyi. Siz nasılsınız?
0: İyi. Nasıl gidiyor okul?
6: İyi. Bugün Asular bizi oynamaya geliyor.
0: Yapma be.
4: Hadi gidelim o zaman.
6: Yaman. Bak abim.
7: Ya haydi Feride.
6: Geldim baba.
7: Haydi kızım, vakit geldi. Nerede Melia?
6: Dışarıda geliyor babam. Hah, geldi. Buyurun.
2: Cabbar Bey'in evi burası mı?
6: Burası.
2: Asucuğum geç yavrum.
6: Teyzeciğim buyurun.
2: Ben Asun'un anneannesiyim. Mertcan'la oynamaya geldik.
6: Ha, bir yanlışlık olmuş. Mertcan'ların evi karşı taraf.

0: Pek bana hanım.
1: Sami Bey, bir karışıklık oldu ama.
0: Yok estağfurullah, ne karışıklığı?
1: Mertcan da yok.
0: Yok ama gelir o, siz geçin, buyurun buyurun. Gelir Can Can biraz da, değil mi Melam?
1: Tamam, gel.
0: Hadi.
2: Buyurun buyurun.
1: Asucuğum doğum gününden beri arkadaşını sayıklıyordu. Ben de hadi Asucuğum kalk gidelim dedim.
2: İyi yapmışsınız.
1: Cappar Bey.
3: İkbal Hanım.
1: Üstünüzde paltonuz, işiniz varsa rahatsız etmeseydik.
4: Baba?
3: İşim yok, yok. Buyurun.

0: Masaya üçe iki tane kuru çek. Hoş geldin usta.
1: Hoş bulduk çocuğum.
0: İyi misin usta?
1: Bir bardak su versene çocuğum.
0: Buyur usta.
1: Bu ne?
0: Gören damamda bıraktı. Mutlaka baksın dedi usta.
1: 60 dakikada kız tavlama sanatı, kalbi açma egzersizleri, en güzel aç mektupları. Tahta bu kız, tahta yapacak bir şey yok, tahta. Konuşurken gözünün ta içine bak.
2: Ya o mektubu yazmayacaksan bile sen bu kızı al, bir çay bahçesine götür. Ne bileyim, gözlerinin içine bak, konuş işte ya. Vallahi bak, benden sana bir abla tavsiyesi, bu iş böyle balkonda kendini dondurmakla olmayacak.
1: Halim, onun bu sefer olmasın? He? Neyse.
3: Sami abi.
4: Ha, gel Alişo, gel, tam vaktinde geldin, gel.
3: Ne oldu, ne var?
4: Bak bak bak, cevap paraya bak, durumu nazik.
3: He?
4: Büyük hanım da süslenmiş ha.
3: Büyük hanım mı?
4: He, flörtü flörtü.
3: Ne?
4: Oğlum kendimi affettireceğim, kaleyi işten fethediyorum. Nasıl geçti doktor?
3: İyi abi, kız gayet iyi maşallah.
4: Aslanım Alişo be. Ev şenlenecek ha?
3: İnşallah abi. Abi görsen, ekranda seyrettik cimcimeyi. Kıpır kıpır kız.
4: Yapma ya. Abi şimdi öyle şeyler var değil mi?
3: Var var. Bugün en onu işte Mart'ın sonunda bir daha gideceğiz kontrole. İstiyorsan sen de gel.
4: Mart'ın 10'u.
3: Evet.
4: Bugün.
3: Evet.
4: Alişo, sen şu aşağıdan benim defteri getirsene.
3: Ne oldu gene ya?
4: Sen getir, bu tarih bana yabancı gelmiyor.
3: Oo, sen mavi ya. Of.
4: Mart'ın 10. Mart'ın 10'u.
5: Ay Seyhan, çok güzel ya. Ablam daha bir şey belli değil ki. Fasulyecik kadar bir şey.
2: Fasulye? Kız inci bu, inci.
5: Bana bak. Ne zaman geliyor?
2: Aralık. Kış bebeği geliyor.
5: Yay burcu olacak, şanslı.
2: Sağlıklı olsun da.
5: Ay inşallah, inşallah. Bana bak kız, canın tatlı mı istiyor, ekşi mi?
2: Bilmiyorum ki hepsine.
5: Niye?
2: Seyhan, bak kızım. Ye ekşiyi, getir aşeyi. Ye tatlıyı, çıkan aklıyı.
3: On Mart diye bir kayıt yok.
4: Bir şey olması lazım Aliço.
3: Belki gemiden önceydi.
4: Gemiden önce?
3: Hı. Yengenin doğum günü değil. Çocuklarla ilgili bir şey.
4: Buldum Aliço.
3: Ne buldun?
4: Ben hemen geliyorum. Meliyan bayram edecek, bayram.
2: Seyhan, ne oldu gülüm?
6: Aman hiç ablam. Ya çocuğum olacak, babamın haberi yok.
2: Ya olacak.
6: Ben istemez miyim şimdi yanına gideyim, koşayım, babam dede oluyorsun diyeyim.
2: Gülüm diyeceksin ya, böyle ayrı gayrı olmaz yani.
5: Olmaz ablam.
2: Ya gülüm bak, şu ev bir boşalsın, bir baş başa kalalım, ben onu halledeceğim, sen hiç mi...
6: Samim.
4: Melia, benim bir işim çıktı, gidip geleceğim.
6: Hayırdır, nereye?
4: İş işte ya, sorma, çok mühim, çok.
2: Ben de sorma işte, söylemiyor.
5: Aman ablam.
2: Öyle şimdi.
6: Ablam ben bir şey soracağım. Bizim yukarıdaki misafirimiz kim?
2: İkbal Hanım.
6: İkbal mi?
7: Ne güzel oynuyorlar değil mi?
8: Öyle.
7: Öğretmenleri çocukları okulun dışında da buluşturun diyorlar. Biz sıramızı savdık. Arzu ederseniz yarın da siz buyurun.
8: Bakalım.
7: Maşallah. Kızları büyütmüşsünüz. Herhalde çok genç baba oldunuz.
8: Yok ya.
7: Dinç gösteriyor.

0: bilirsin yaşlarla aram iyidir.
1: Ya hacet yok. Beliha, söyle hadi yarıma. Bir manimiz çıktı, gidemiyoruz.
0: Gidemiyoruz?
1: Ya dedin ya işte.
0: Babam, istersen ben çocuklarla ilgileneyim. Sen Feride'yi al git. Abla.
1: Ya hanım evimize kadar gelmiş. Şimdi geri mi yollayacağız? İşte ara, sen bir şeyler uydurursun ha.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayırdır inşallah.
3: Ay Cabbar Bey pek tatlı sevmez. Acaba şu tuzlulardan biraz daha mı koyaydık Aziz?
4: Ya yeter canım anam yeter ya. Bir kurban kesmediğimiz kaldı ha.
3: 40 yılda bir geliyorlar oğlum.
5: Alo. Efendim Feride.
4: Ya yolu bulamadılarsa Volkan'ı gönderip aldırtayım ha.
3: Ay kafasını karıştırma oğlum, dur.
4: Volkan!
0: Vallahi kusura bakmayın, yani ikidir ayıp oluyor ama böyle misafir geldi. Evet, yok, babamın misafirleri. Ha? Yani ne kadar özür dilesek azdır, kusura bakmayın lütfen.
5: Yok, önemli değil, yani bir yanlış anlaşma olmuş, gelseniz onu hallederdik.
4: Gelmiyorlar mı?
0: Ne?
5: Tamam, oldu. Görüşürüz, sağ ol sana da.
3: Talat oğlu?
5: Yok, misafirleri geliyormuş, çıkamıyorlarmış. Özür dilediler.
4: Özür.
5: Feride diledi.
3: Cabbar Bey kendisi niye arayamamış ki yani? Allah Allah.
4: Yok, bunlar resmen bizimle maytap geçiyor.
3: Aziz oğlum.
4: Ellerinde malamat ettikleri yetmedi. Şimdi de bizimle maymunla oynar gibi aha böyle oynuyorlar.
3: Aman oğlum.
4: Yeter canım anam yeter ya. Sabır sabır sabır sabır da bir yere kadar ya. Burada böyle iyi kalpli, delikanlı Aziz bitti, yok! Artık onlar düşünsün,

0: Dayı, dayı. Taci abinin tamirhanesine gittim. Böyle birkaç gündür işe uğramadım ya. Dayı yapma. Bak, dünden beri düşünüyorum. Sana haksızlık ettim. Sen ancak babamın yapabileceği bir şey yaptın bana. Hatta babam bile, yani belki kızardı, bilmiyorum. Sen babamın bile yapamayacağı bir şey yaptın. Sağ ol.
1: Çabuk büyüydü. Çabuk geçiyor onlardan. Hadi.
2: Feride. Az geldin.
3: Bulut baba. Babam hayırdır?
2: Şu bıyığımın ucundan biraz kesiver.
3: Bıyık mı? Babam yukarıda misafir bekliyor.
2: Ya haydi.
3: Allah Allah.
2: Bak, bir taraf biraz uzun kalmış. Şöyle bir lokma kes yeter.
3: Tamam babam, tamam. Şu kadarcık.
2: Az ha. Çok keseyim deme sakın.
3: Babam tamam. Kokuları da sürünmüşsün ha.
2: Ya biraz kolonya dökündün. Ne var?
3: Ay yok bir şey canım, güzel kokuyor zaten. Ben de onu dedim, çekici olmuş. Sen sürünmezsin de öyle.
2: Kestin mi?
3: Kestim kestim, bak bir.
2: Fazla mı oldu ne?
3: Yok dur bakayım. Yok aynı babam. Babam misafir bekliyor, hadi.
4: Ne güzel oynuyorlar.
5: Onlar bir alem ya.
3: Çaylar geldi.
5: Can canım, hadi paylaş bakalım kurabiyeni kardeşinle.
4: Hakikaten kardeş gibi anlaşıyorlar.
2: Melia, sor bakalım, belki misafir kahve ister.
4: Ay yok, zahmet etmeyin. Sağ ol kızım. Sağ ol canım. Cabbar Bey, sizde bir değişiklik mi var?
2: Yok.
4: Yani öyle

0: Yüzünüz gözünüz açılmış gibi geldi.
1: İkbal teyzeciğim, kurabiyeniz.
0: Teşekkür ederim. Maşallah, böyle kızlar, damatlar. Demek hep beraber oturuyorsunuz Cappar Bey.
1: Yok, damat falan yok. Biz burada üç kişi oturuyoruz işte böyle.
0: Yani evlenmediniz mi?
1: Kısmet olmadı.
0: Canlarım. Peki torun?
2: Mastikçinin.
0: Mastikçi kim?
1: Mastikçi ablamın sözlüsü. Ha. Ben gideyim de bir ocağın altını kapatayım.
3: Ben sana yardım edeyim.

0: Onlar bizi tanımıyorsa biz onları hiç tanımıyoruz. Volkan, çek oğlum parayı. Çek çek çek çek çek çek. Yarın operasyona başlıyoruz.
1: Ne operasyonu Aziz abi?
0: İntikam operasyonu. Göreceğiz bakalım. Elmiyaman, elmiyaman.
2: Otel mi?
0: Yok, bu sefer başka. Sen benim dediğim meblağ çek. Duydun değil mi Volkan?
3: Emredersiniz efendim.
0: Aferin oğlum. Hadi aslan, hadi. Pazarımız mübarek olsun.

0: Allah.
1: Ablam yapardım ben de.
2: Yok gülüm, gebe halinle. Şimdi senin burnuna kokar bu. Zaten kendimi zor attım Seyhan'ım.
3: Manita laf geçirdi ha.
1: Hadi.
2: Ay Muazzez teyzemin bir başka türlüsü. Ablamın da tepesi attı ama.
1: İyi işte Aziz Beylere gitmekten kurtuldunuz.
2: Canım orası öyle.
3: Ferda sen... Ferda telefon.
1: Ali telefona sen bak.
3: Hı?
1: Bir zahmet şuna baksana.
3: Ferda dinle ben. Ben akılsızım biriyim.
4: Eşeğim ben eşek.
3: Sevmiyorum dedim, kardeşimsin dedim, bacımsın dedim ama yok anam babam, yok gönül ferman dinlemiyor Ferda. Senin bana o mektubu yazın günden beri benim akıl sağlığım yerinde değil.
4: Ferda.
3: Eğer hala bende gönlüm varsa, beni affedeceksen Hisar'daki o çay bahçesinde bekliyorum ben. Evet. Allah!
1: Ali?
3: Halim.
1: Ne diyor?
3: Kötü bir yerdeydi galiba. Ben anlamadım. Sen ararsın biraz sonra.
1: İyi tamam.
5: Asucuğum. Hadi yavaş yavaş kalkıyoruz.
6: İyi.
5: Akşam oluyor evladım. Hem sonra Cappar Bey'in işi vardır.
6: Dede, Aslı bir gün bize kalmaya gelebilir mi?
7: Kalmaya mı?
6: Lütfen anneanne.
5: Ya seni bir başına nasıl bırakırım, nasıl gelirsin?
6: Siz de gelin.
8: Pehlivan.
5: Yani çok arzu ediyorlar.
8: Çocuk bu canım, oyalanır unutur.
6: Kısmetimi de gösteririm.
8: Pehlivan.
5: Torun güreşçi mi?
6: Dede lütfen. Lütfen Cappar amca.
8: Gelir bir yemeğimizi yersiniz. Çocuklar uyuyuncaya kadar oynar.
6: Yaşasın.
5: Ne zaman?
8: Yarın gelin.

0: Ha, bitti mi yemek?
1: Ha, bir ara verdim. Geçen mutfağa şimdi.
0: Ha, ne yapacaksın? Telefon mu açacaksın? Birini mi arayacaksın?
1: Bir Halim'i arayayım dedim.
0: Arama.
1: Niye?
0: Olduğu yerde çekmiyoruz. Telefon zaten konuşamazsın. Sonra ara.
1: İyi, tamam.
2: Aha. Evet, evet. Nurcivan Hanım. Şimdi bizim bu ara bu catering siparişleri biraz yoğunlaştı. Azıcık gecikti, farkındayım ama vallahi bir saate kadar elinizde. Yok yok, bizim artık otelde şoförümüz var. Aha, şoför getirecek. Tamam Nurcivancığım. Çok sağ ol. Haydi, kolay gelsin.

0: Sami?
1: Çiçekçide başka çiçek kalmadı Meryem.
0: Allah aşkına Sami, nereden çıktı bunlar?
1: Beğendin mi?
0: Ay, bunu beğenmemek mümkün mü?
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun Meryem.
0: Yıl dönümü?
1: Pardon onu, yıl dönümümüz.

0: Ya kardeş.
1: Asla bu gitsin.
0: Ya Meryem. 23 yıl oldu bak. Bir gün bir haber geldi, babamlar düğüne gideceklerdi. Akşam seninle çekirdek yeriz diye düşündüm. Birbirimize biraz yakın otururuz. Paketten çekirdek alırken ellerimiz birbirine değer. Gençlik bu işte. Hayal bol. Sen başkası olsun tepelerdin ama bana kıyamadın. Cabbar Allah, kapıdan çıktı, ben damdan girdim.
2: Sağ ol.
0: İlk defa öptüm seni o güzel dudaklarından. Cabbar erken gelip de o çifteyi çekmeseydi belki hayatımızın en romantik gecesi olacaktı. Bakala öyle ya. Yıl dönümümüz kutlu olsun Meryem.

Ferda?

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
1: İyiyiz. Enerjiyiz.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Provalardan geldik.
3: Evet. Yoğun bir prova bizim.
2: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
3: Evet.
2: Evet. Hanginiz başlıyor?
3: Bence fosforlu cevriye başlasın.
2: Peki. Harika o zaman.
1: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
2: Kostümlü prova yapıldı mı?
1: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
2: Çok
1: o yüzden
2: güzel.
1: Çok keyifliyiz.
0: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
3: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin

0: bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
1: Sahnede 30 kişisiniz.
0: Bayağı kalabalık. Evet, dansçılarımız, oyuncularımız.
1: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
2: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu-Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
1: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da ulaşacaksınız.
2: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
1: Ne güzel.
2: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
1: Harika.
2: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
3: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
2: Evet.
0: Gerekiyor.
2: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
3: Oo, çok güzel.
2: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
1: daha özel,
2: daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
1: İnşallah.
3: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
2: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı, dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
0: Dayanamadım.
2: Unutmayacağım bunu.
0: Dayanamadım.
2: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
0: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
1: Çalışmaktan mı yoksa?
0: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve

0: O da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum izledim ve dayanamadım artık yani. Hani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok, gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Mutluyum yani.
1: Harikasınız.
0: Evet.
1: Evet, evet Derin Lüleci. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatındasın? Biraz kendinden bahseder misin?
2: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
1: Sahne alıyorsun?
2: Evet.
1: Harika. Nerede?
2: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
1: Çok güzel.
2: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum, çok keyifli geçiyor benim için.
1: Nasıl müzikle buluştun?
2: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
3: Ben de.
2: İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene süste okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, yani benim olmak istediğim yer burası.
1: Birinci oldu mu lise?
2: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
1: Ne güzel.
4: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
1: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
2: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazarlar.
1: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
2: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Telif vermemek için.
2: Tabii.
0: Oo.
2: Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz.
0: Tabii.
2: Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
1: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
2: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
1: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
2: Neden
1: kendi
2: bekledim?
1: Kendi şarkın için.
2: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şan eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
4: Hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
2: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Yani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz yani, erken yaşta evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var. Onu bugün söylemedi ama
1: evet, o da biraz daha depresif ve duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılışmak üzere falan diye.
3: Ya kime slow yazıldı? Şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkmak evet, için. Daha böyle kış mevsimlerine saklanıyor.
3: Kışa hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela ses çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şey, şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
1: Ya var ben.
3: Çok bana şey direkt
0: var,
3: onları.
0: Şey var, var.
3: Evet var.
1: Ben yeni
3: var.
1: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
3: Evet.
1: Şarkı.
0: Evet değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Ruri'yi izledin mi?

0: oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
1: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
0: Evet. Aa. Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
1: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
0: Şöyle.
1: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır, sen oynayacaksın.
0: Yok. Kendisi oynamadı.
1: Arada başkası kim?
2: Sahneledi galiba değil mi?
0: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla Feray Darıcı oynadı. Güdris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
1: Harika.
3: Gittim. Ankara ailesi.
0: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güdris Hoca bana dedi ki tamam dedi sen bir büyü de. Bir konservatuara gir oku. Sonra dedi ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef Allah rahmet eylesin.
1: Müthiş hikaye.
0: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
1: Hayır, çok güzel bir hikaye. Evet. Yani
0: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
1: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet, bir şekilde yaptı. Sonunda da o.
0: En büyük hayalimdi. Yani aha, ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü hı, bu bir hani şey gibi ahdı vefa ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey o olacaktım. Kadar. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
2: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
0: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Güdris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum Suat Derviş'i. Ve aslında Güdris Hoca'nın yazdığı Güdris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güdris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
1: Evet, evet.
0: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı.
2: Aa.
0: Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik. Birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam katil

0: hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım
1: Ne güzel.
0: istiyoruz ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz bu
1: İnşallah.
0: yönde.
2: Lara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
0: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum. Yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? 2 gün önce de bu provamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında
1: Farkında
0: değilim.
1: değilsin.
0: Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
2: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin. Hepsinin.
1: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber, bir daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir günde ara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
4: Adını bile söylemedi yani.
3: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Text verdim el.
3: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. yani eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
2: hızlı
3: geçelim.
2: Hızlı ilerliyor.
3: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
2: Adamın aşk derdi var mı?
3: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerini anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
0: Çünkü bunu
4: ne güzel.
0: Şu anda çok dünyada
4: ben de bekliyorum bakayım, heyecanla geleceğim.
3: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
0: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
3: çok,
0: ki.
3: Çok çok fazla.
0: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir böyle erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
4: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
0: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
2: Doğru.
3: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya, ben evde televizyon izliyorum falan.
4: Suçluk duydum acaba ne yapsam diye şimdi.
3: Değil mi, insan ister istemez.
4: Bugün ne yanlış yaptım acaba diye.
3: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
4: Sabahtan beri Merve'yle beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz, akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
2: Vay estağfurullah.
3: İyi maşallah.
4: Deren Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne gelecekte? En büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
5: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğum, hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
4: O kadar çok eksik ki şu anda o.
5: Evet.
4: İnşallah başarırsın.
5: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
3: İnşallah.
4: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
5: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o. Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
2: Evet. Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebe.
2: 6 kere 9. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yo, baya mali okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu olacağım.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de, Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan diye Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor
1: evet.
3: Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şayka Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şayka Tekan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta, eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
2: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
3: Ya benim aslında

0: 11'e 12 tane projem var. Bunlardan sadece 3 dönem.
1: 3 dönem. Daha akıllı onlar kaldı.
0: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
1: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
0: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
2: Ne güzel.
0: Evet çok seviyorlar. Sultan, Türk falan diye böyle arkamdan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
1: Ekstra o artı.
0: Evet. Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. 2. ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
2: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, hayat böyle geçiyor.
1: Harika.
2: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki hani her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan ve şey hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü, aman dikkat et oğlum bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
2: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
1: Bundan sonra da olur zaten oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
1: Aynen.
0: Bu hayatta çok hızlı örnekleriydi. Çıkışlar. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi ben bu hayatım şu anından benim ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
1: İnşallah. Ne güzel konuştun. Selin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki ama annem

0: Tabii
1: Oldu.
0: tabii.
1: Çok güzel.
0: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim ama. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
2: Okudun.
0: Evet.
2: Oo, süper. Bahsettiği öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok
0: evet.
2: geçerken okudum gibi hukuk fakültesine girmek.
0: Gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar.
2: Oo.
0: Yani sabah gözümü açtım İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba işte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
3: 3-4 binanın
2: çok
3: tam
2: güzel.
3: Ortasında
0: evet.
3: oturduğumuz için
0: gerçekten.
3: Yani. Öyle bir şey.
0: Ya genel olarak böyle başlıyoruz projeleri. Ha tabii ki sağ olsun. Şimdi bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok ince eleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi tamam bunu hemen yazıyoruz. Hemen yazdırıyoruz. Gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence.
2: Ne
0: Ben
2: güzel.
0: bizi çok
4: Ama
0: seviyorum.
4: her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var
3: Hepsini
4: karşınızda.
3: ben ikna ediyorum.
2: Çok güzel.
3: Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz. Sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil mi?
0: Yok yaptın.
3: Çok güzel yaptım.
0: Sadece
3: Yani
0: şöyle
3: çok
0: bir durum
3: hikayemiz
0: oluyor
3: var.
0: bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
3: Ben değil.
0: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
2: İnat,
0: çok
2: inadım inat.
0: Yani
3: evet. İşte
0: nasıl
3: orada
0: bir boynuz
3: başak aklı olarak ortama
2: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum valla.
3: Girer, başak girer. Ya ben giriyorum. Yükselenim de zaten aslan benim. Tamam. Hallediyorum, hallediyorum yani. Seviyorum
0: ama. Yani. En sonunda kadının fendi erkeği her zaman
3: yanında. Ama ikna kabiliyetim var seni de
2: Ali Hasan senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
3: Geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya evet yani türkü maxi single'ım var zaten çok
0: evet.
3: bayağı da sene oldu
0: evet.
3: 5-6 sene onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı hani yetiştirme tarzımıza falan hani o içinde çok haşır neşir olduğumuz şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
2: Üç harfli.
3: Aynen o. Yanlış anlamasın kimse de hani ya bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
4: Ben çok katılıyorum size. Evet.
2: Müzisyen bu kadar duygusal,
3: arkadaşım.
2: Bu kadar güzel sözler yazan birisi aksi bir şey söylemesi zaten.
3: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığım
4: evet.
3: yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
2: Harika.
3: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani konsept olarak konuklu falan böyle
2: çok
3: güzel,
2: güzel
3: bir
2: çok
3: şey yapacağız
2: güzel.
3: İnşallah.
2: O zaman iki Karadeniz olarak sizden bir Karadeniz türküsü
3: Karadenizliler...
2: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
3: Tabii Samsun'da işte
0: çeyrek
3: Karadeniz. Yok bayağı Karadeniz canım. Samsun'da.
2: Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada
0: bunları
2: sever.
3: Bu senin.
0: Ben böyle çok minicik yanından
2: olsun, minicik,
0: eşlik edeyim.
2: Minicik arkadan arkadan.
0: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız vallahi.
2: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
3: edeceğiz.
2: Çok iyi gidiyor.
3: İnşallah Allah ömür verdiği sürece elimizden İnşallah. Geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
3: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
2: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba değil mi?
3: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım.
1: Çıkaracaksın.
3: Yani şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum, Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir nasıl diyeyim ruhaniyeti olan, daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani birazcık yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum ya.
1: Ne zamandır yazıyorsun?
3: Ya vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. Yani 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
2: Evet, çok teşekkür ederiz
1: hepinize.
2: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
3: Çok İnşallah ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
2: Aynen öyle,
1: gelip
2: gerçekten izleyeceğiz. Derinciğim, yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Başaracağına inanıyorum. Sesin çok güzel, sözlerin çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
1: İnşallah.
0: İnşallah yine gelirsin ünlü
1: İnşallah.
0: Olduktan sonra.
1: Sizi de sahneme bekliyorum.
0: Tamam.
1: İnşallah.
0: Çok seviniriz.
1: Çok mutlu
0: Harika.
1: Olurum.
0: Çok
1: tekrar
0: teşekkür
1: çok teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılanmak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür, ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten.
0: O kadar.
1: Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel bir iş.
0: Senin hayatında da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın. Harika. Aynen.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Ben de onu söyleyecektim.
1: Çünkü aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstref olmuşsun yani. Gerçekten.
1: Yani, yani evet. Çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A klas festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B klas diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika güzel görüntüler. Oldu gerçekten.
1: Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
3: ben
1: bu
3: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında. Çünkü eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de

0: bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular... Evet, geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan, hani beraberiz abi bu sahnede, ama onlar bir yerde hani duruyorlardı, ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsnü Ev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsnü Ev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsnü Ev deyince duydum ama. Hüsnü Ev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
1: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa, ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum, sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim. Ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık, evet, ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
1: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak, şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım. Ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim. Ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
1: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında, bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım. Ve çünkü bir tanesi, ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki Dünya Savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla düşünüyorum. Silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o

0: suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar. Ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018 düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala COP'lara gidiyorum. Her yıl bütün COP'ları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musunuz? Değişti. 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas çok davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
3: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım anladığım kadarıyla.
0: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumak. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
3: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne evet. diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken...
1: Tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan. Siz ne saçmalamayın falan. Hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu. Çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı. Hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okulları. sıralarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye.

0: O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posun da varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı bir
1: adım. Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik, menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz, yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlanıyorum. Yani. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama kızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizsiniz, yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü, o yüzden.
1: Ne Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene, yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle tarih geçmiş. Doğru. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli,
1: çok
0: oynaması.
1: Zevkli.
0: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileği mi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.

0: İşler savaşsın biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, oradaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: evet,
0: geldim.
1: Evet çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilmiyorsun.
1: Evet.
0: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
1: evet.
0: o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Ki Kenan'la da tanıştılar. Sıfır'la değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli.
1: Oo.
0: Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dirt bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk.
1: Çok şeker.
0: Yani o benden daha cesur. Değil
1: mi? Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha. O yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motosiklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: İnanılmaz abi o kadar hızlı
1: geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul zamanında biraz. O da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok bende.
0: Güzel. Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Harika.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neslişah sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım.
1: O şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: çocuklar da meraklılar. Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor. Yani sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama

0: çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor, işte motosiklete biniyor, jimnastik yapıyor, uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
1: Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
2: Ala ara tenis, binicilik diyorsun.
0: Ala ara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
2: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Onu
2: dövüyorlar
0: zaten. Yani. Anneler,
2: herkes kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz, ya kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bort, yani babayı taklit etmesinler, bort öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarımda aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
1: Özel ritüelleriniz var mı, baba oğul, baba kız? Mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce, yıllardır çocukluğundan beri.
2: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
2: sana mı okuyor?
0: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
2: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
2: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim, akşam yemeğini eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
2: Yani
0: bizim ailede
2: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
2: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
2: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
2: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
0: Kuzen oluyorlar. Çok iyi araları.
2: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
2: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor, o da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım, o yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
2: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
2: erkek
0: şekilde.
2: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
2: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsa her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
1: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
2: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
2: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
2: çok sık gidip geliniyor. Şey için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
1: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için

0: Hani böyle dinliyorum gerçekten, oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar, bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte susuz yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o
1: Of of
0: işte
1: of.
0: ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
2: Belki sen bir Hülya'nın belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel olur. Çok iyi fikir.
3: Evet.
2: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
3: Evet.
2: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
2: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya yani şu anda hala sinema okullarında onun filmleri ve
0: Tabii.
2: onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii tabii. Ya çok
2: O
0: çok.
2: yüzden bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
3: Harika olur. Bunu bir düşünelim.
2: Yaz bir kenara.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
2: Ayağına
0: teşekkür ederim.
2: Sağlık.
3: Sağ olun.
2: Tekrar teşekkür
3: biz
2: ederiz.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: bu şey değil mi? Yasemin Usta'nın düğün pastası değil mi?
1: Senin Melih.
0: Benim.
1: Yaş günü pastanı, hadi kes.

0: Sevda bu Meryem. Kara Sevda. Ne yapalım?
1: Ya bizim yaşımızda.
0: Ne varmış bizim yaşımızda? Hele sen öyle. Ya şöyle dön bak, hele şu gençlerin aşk dediği şeyi. Aşk bu. Ne bizim aşkımızın yanında? Sen söyle ya.
1: Bizden geçmedi diyorsun Hasan.
0: Geçmedi Meryem. Geçmeyecekti. Hele biz böyle içimiz titreyerek sevdiğimizi müddetçe hepsinden saf, hepsinden gençiz. Öyle değil mi Meryem? Sen söyle. Sen merak et. Thank you.

0: Salim. Bak ben repertuarıma yeni bir şarkı buldum. Sana dinleteyim mi?
1: Anlam bu akşam bana ilişmesin.
0: Yani ben merak ediyorum. Yani sen sevecek misin, sevmeyecek misin diye ha?
1: Abla.
0: Valla bak tam senin havalar. Böyle aşk şarkısı. Bak şimdi. Bak. Karadır şu bahtım kara, sözüm kar etmiyor yara.

0: Ömrümün en güzel yaş günüydü Sami.
1: Daha güzelini göreceğiz.
0: Göreceğiz mi?
1: İyi ki doğdun Meryem.

0: Feride, kız şuradan bekliyordun beni.
1: Gel gel. Buluştunuz mu?
0: He, buluştuk.
1: Nasıl geçti olay molay?
0: Ne olayı?
2: Ne bileyim, Aziz Bey de orada değil miydi?
0: Gülüm, Aziz maziz kalmadı. Samim ortalığı yıktı geçirdi.
2: Nasıl yani?
0: Anacığım bir Hızır gibi yetişti öncelikle. Ya gemiye çıkmış bir kaptan edasıyla. Saçlar kır, gözler alev alev. Tam benim sevdiğim erkek Samim.
2: Öbürü?
0: Kız öbürü yok diyorum ya. Aziz bitti, geçti, gitti.
2: Ay oh be, olay çözüldü desene.
0: Feride, sen nereden biliyorsun Aziz'in geldiğini?
2: Karşıdaki evden duydum ablam. Haberi öyle aldık biz. Sen şimdi onu bulu bırak. Kaptan ne yaptı onu anlat.
0: Kız bindik işte tekneye. Müzisyenler, pasta, Samim, işte sarılmalar falan.
1: Çok güzel. Dilerinin de gözümden kaçmadı.
0: Hediye.
1: Çok yakışmış.
2: Kız zaten hükümet gibi.

0: ya? Nasıl yok yani?
1: Yok abi yok. Ya Aliço'sa hani bununla buluşacaktın, tutacaktın, kolundan getirecektin kardeşim.
2: Ya bulsam getireceğim, yok gelmedi ki.
3: Ali abi 2 saat parkta beklemiş dayı.
0: Hay Allah'ım ya Rabbim bak.
3: Ya Samim abi kızın babasına sorsak.
0: Ne soracağız? Adam gelmiş zaten, o bize soruyor. Aliço yürü karakol.
2: Abi yok, ben karakoldan geliyorum. Bir şey olursa haber verecekler zaten.
0: Şimdi delireceğim vallahi, aklımı kaçıracağım abi. Bu gecenin bu saatte bu çocuk nerede ya?
4: Bu adam bize mi bakıyor?
2: Ha. Gidip bir şey söylesen.
4: Saçmalama. Adamlar bizi burada doğrusa kimsenin ruhu duymaz be.
2: İş böyle olmayacak.
4: Donacağız burada ya. Adamların elinde kalacağız yani.
2: Gel.
4: Ne yapacağız Yiğit?
2: Gel.
3: Ya nereye gideceksin Sami?
0: Bilmiyorum. Evde duramam. Sokak sokak arayacağım.
2: Seyhan ben de gidiyorum.
3: Tamam, bir şey olursa haber verin ama.
0: Çocuklar karşıda size emanet.
3: Tamam sen onu merak etme.
0: Hadi Aliço hadi.
3: Sami Allah aşkına haber verin tamam mı? Hadi Allah şansınızı açık etsin.
4: Gülüm bak babam yattı. Feride de yukarıda. Hı-hı. Ben bir kuşlu yanağa bakacağım.
3: Tamam ben ablamın yanındayım.
5: Aman kıpranma, sen kıprandıkça tansiyonun oynuyor.
6: Ya duramıyorum canlı sevdiğim, duramıyorum ya. Dursam olmuyor, gitsem olmuyor.
5: Ay gece vakti beni de uyarttın. Yani İstanbul kazan, biz kepçe dolaşıyoruz. Gel evimize gidelim kuzu. Aman be yavrum, her perişan oldun bu kız yüzünden be.
6: Kız değil, adam adam. Denizden geldi namussuz. Geldiği gibi denize çalacaktım ama... O melanıma şükretsin. O olmasa sal diye yüzdürüyordum Allahsızı.
5: Ya anam biraz daha altı şöyle. Vallahi taş gibi olmuş ha. Oy olunca doğru ha.
0: Aliço sen polise her şeyi bildirdin değil mi?
2: Bildirdim abi, fotoğrafı da bıraktım.
0: Ya gecenin bu saatinde eti var kopuğu var. Bu çocuk bu sokak alemlerini falan bilmez. Gecenin bu saatinde.
2: Abi dur bakalım ya.
0: Ya bunlar okuldan eve, evden okula. Sokak diye bildiği şey ne biliyor musun? Alışveriş merkezi. Sen ben değil yani. Şimdi Allah muhafaza gelip birisi musalla da olsa böyle kalacak mı kuş gibi?
2: Abi dur bakalım, bir şey olmayacak. Olmaz herhalde ya. Dur ya. Dur. Yiğit. Yiğit.
7: Cavit ne haber abi? Abi senden ne haber?
8: Arkadaşlar okuldan. Telefonla anlat.
7: Tamam. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
8: Çok değil mi? Bir gece misafir olacak.
7: Tamam, eyvallah.
3: Sağ ol.
8: Yiğit. Bir problem olmaz ama hani bir şeye ihtiyacın olur falan beni ara her türlü.
7: Tamam. Furkan bak, kimseye bir şey söylemek yok.
8: Tamam oğlum, söylemiyoruz kimseye.
7: Sağ ol.
8: Hadi.
0: Yiğit! Yiğit!
2: Yok. Her yere baktık.
0: Ben burada yok, bırakmam. Ben bunu bırakmam böyle.
2: Abi aynı parkı kaç defa arayacağız ya? Burada olsa görürdük.
0: Ya Aliço ben bu çocuğa ne yaptım? Ne yaptım da bu çocuk bana böyle düşmanlık ediyor ya?
2: Samim abi.
0: Habire kaçıyor. Hem bunun anası babası olsa, Sema olsa, babası olsa.
2: Aynı şeyi yapar.
0: Yapmaz.
2: Yapardı abi. Genç, bela arıyor. Hepimiz geçtik bu yollarda. Abi istiyorsan sabaha kadar dolaşalım bu parkta ama burada yok. Başka yerde arayalım. Hadi gel.
8: Hadi Samim abi.
2: Abi hadi gel. Hadi abi. Samim abi hadi.
3: Sağ ol.
8: Sağ ol.

0: Günaydın.
1: Seyhan'ım günaydın. Erkencisin gülüm.
0: Uyku tutmadı.
1: Ne oldu, Yiğit'ten bir haber var mı?
0: Yok, aynı.
1: Neyse, sıkmayın canınızı. Bir arkadaşına gitmiştir o.
0: Olan da Samim abi oluyor be abla. Sabaha kadar sokak sokak dolaştı.
1: Ah be Samim abim. Adamcağız o kadar uğraştı hala.
0: Abla.
1: Ha, sen burada kebap mı yedin?
0: Aa, sabah sabah ne kebabı Seyhan'ım?
1: Ay, burası kebap kokuyor.
0: Seyhan kokmuyor. Ne saçmalama, ne kokusu?
1: Ay vallahi kokuyor ablam. Şöyle bizim oranın kebabı gibi. Böyle bol sarımsaklı, bulacılı.
0: Ay Allah canını almasın senin. Kız yedim de akşam yedim. Sabaha kokusu mu kalır onun?
1: Ay biraz versene.
0: Ha?
1: Ay ablam çok canım çekti.
0: Bu saatte?
1: Ay abla çok canım çekti. Fırında ısıtırız.
0: Ayran var mı?
1: Yok.
0: Seyhan'ım.
1: İyi.
0: Kebap. Ben yedim.
1: Hepsini mi?
0: Gülüm ne bileyim canının çekeceğini. Güzeldi de valla. Böyle löp löp yağ gibi aktı gitti.
1: Sağ ol abla.
0: Seyhan?
1: Yok tamam, bir şey yok ya.
0: Allah Allah.
2: Neredeymiş delikanlı?
3: Babam işte arıyorlar.
2: Mastikçinin kabahati. Öz be öz yeğenine mukavet olamadı.
4: Babacığım niye onu kabahati olsun?
2: Çağır bacını.
4: Hayır, bu genç çocuktur, gitmiş kaçmış yani.
2: Yahu haydi.
4: Feride.
1: Ablam geldim, çay bekliyorum.
0: Seyhan gel sen de.
1: Yok babam konuşmuyor zaten biliyorsun.
0: Gülüm siz hep böyle küs mü kalacaksınız?
1: Uf, karşıya geçeyim, ben içim sıkıldı zaten.
0: İyi o zaman, ben de bir iki lokma bir şey atıştırayım, sonra kebapçıya gideriz.
1: Vallahi mi?
0: Kuzuları löpletiriz, sonra da bütün gün yatarız artık.
1: Ay abla çok sağ ol.
0: Hadi bak, hadi.

0: abi.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Hayırdır?
2: Yiğit hala gelmedi de.
1: Ya bir iki dakika konuşabilir miyiz?
0: Hadi ha, tabii abi, buyurun buyurun.
3: Annem içeride. Sorun yok abi. Buyurun abi, buyurun. Geçin.
0: Otursanıza şöyle.
4: Yok, hiç oturmayalım Furkan.
0: Haber de vermedi.
4: Vermedi. Senden başka da doğru dürüst arkadaşı yok.
2: Yani eğer bir şey biliyorsan.
0: Yok, ben bilmiyorum.
5: Furkan?
0: Efendim anneciğim.
5: Ne oluyor oğlum?
0: Bir şey yok anneciğim. Ay sen bize çay koysana anne. Hadi anne, hadi, bir şey yok dedim, hadi.
4: Eğer bir şey duyarsan haber ver, olur mu?
0: Tamam abi.
4: Hadi Eda.
2: Sen git Ali abi, ben geleceğim. Geliyorum yani. Nerede Yiğit?
0: Bilmiyorum Eda. Bilmiyorum, bana niye soruyorsunuz bilmiyorum dedim ya. Bir sürü arkadaşı var adamın, gidin onlara sorun.
2: Hayır, yardım isteyecek kimsesi yok, o yüzden soruyorum.
0: Var, Ayça var, Nurcan var, bir sürü arkadaşı var adamın. Gırtlağıma sarılıyordu geçen hafta benim. Ben nereden bileyim, bana niye soruyorsunuz? Beni niye ki arada bir derede bırakıyorsunuz ya?
2: Ne?
0: Ne?
2: Arada mı kaldın?
0: Soru soruyorsunuz bir sürü. Saçma sapan, kafam karışıyor.
2: Tamam, sakin ol.
0: Sakinim ben.
2: Furkan bak, dayım perişan. Mertcan, ben, Melih ablalar. Yani eğer bir şey bilip de söylemiyorsan bu iş burada biter. Son kez soruyorum. Yiğit'in yerini biliyor musun, bilmiyor musun?

0: Ne oldu?
1: Biliyor.
0: Biliyor mu?
1: Galiba.
2: Alo. Ne oldu, ne var? Oğlum, Yiğit, bak her yerde seni arıyorlar. Nasıl? Tamam.
3: Furkan? Furkan!
2: Olduğu kadar be koçum. Vallahi tamam, bende de o kadar var işte. Ha, bir yere götürmez de doyururuz karnınızı. Tamam.
0: Hadi.
2: Hadi. Hadi koçum.
3: Bu aşk meşk işlerini ne zaman erkekler halletmiş ki sen halledeceksin oğlum?
4: Ya anacığım.
3: Sen bana bırak bana.
4: Neyi?
3: Gönül işlerini.
4: Mela Hanım gitti diyorum, canını sevdiğim.
0: Dela, ne yapacaksın?
3: Ben bilirim yapacağımı. Bu yaşa da saksıda gelmedik değil mi oğlum? Biz de biliriz birkaç şey elbet. Ara Talat'ı, çağır gelsin, işimiz var. Cabbar Ağa'nın telefonunu da ver, hele ver. Çabuk.
4: Cabbar Ağa mı?
3: He.
4: Hayda.
3: Hadi oğlum hadi.
5: Dayı.
6: Anca.
5: Abim ne olacak?
6: Alacağız, getireceğiz oğlum, bulacağız.
5: Ya gelmezse?
6: Gelecek. Ya sen böyle şeyler düşünme Cancan. Bak dayı ne yapacak, edecek, abini alacak, o yaramaz abini getirecek.
5: Ya gelirse ben Asun'un doğum gününe gidebilir miyim?
6: Asun'un? Şimdi bak, ağabeyin orada, biz burada, doğum günü sırası değil be Cancan'ım ha. Sen o arkadaşına söyle, başka zaman oynarsınız, tamam mı? Cancan. Boş ver, bir şey söyleme tamam. Ben ne yapar eder seni o doğum gününe götürürüm oğlum. Hadi bakalım.
7: Bak saat kaç oldu, hala Yiğit'ten bir haber yok.
1: Ali ile Eda aramaya çıktılar.
7: Ha, bulacaklar daha işte, gecikti.
1: Ablam sen bizimle kebapçıya gelecek misin?
7: Ne kebabı kız?
1: Ya çok canım çekti, şurada hemen bir yiyip geleceğiz.
7: Sabah sabah. Allah Allah, rüyanda mı gördüm kız? Ben gelmem, siz yiyin.
1: Sen mavim için rejim yapıyor. Ay dur, ben bir Halime sorayım.
8: Ne soracaksın ablam?
1: Kebapçının yerini dün mamülü bana o getirdi. Benim de canım çekmişti.
7: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Vallahi sabah sabah Celeb'in evinde bu kadar et lafı edilmez.
9: Hayırlı sabahlar.
10: Hoş geldin usta.
9: Hoş bulduk. Alo, Ferdi. Kebapçın adresi mi? Tamam, ben getiririm Ferdi. Bir bekle, bir öğlen olsun.
1: Yok Halim, biz şimdi gidip yiyeceğiz.
9: Şimdi mi? Bu saatte kebap. İyi o zaman yaz. Bu İstinye yokuşunu aşağı iniyor ya, in. Sağda durak var. Geç.
1: Ha geçtim. Ha tamam, o şey anladım tamam. Tamam Halim. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Hoşça kal.
9: Allah Allah. Allah Allah. Cumali.
10: Buyur usta.
9: Demek ki canım Boğaz'dan gelir yani.
10: Hayırdır usta?
9: Hayırdır. Bizim şu Antakyalı'dan bir tepsi künefe kap gel. Soğumadan da dükkana gelecek.
10: Bize mi ustam?
9: Ya bir şeye de ortak olmayın be. Bir şeye de ortak olmayın. İki tepsi al. Öbürüne dokunanı yakarım.
10: Tamam ustam.
9: Hadi yürü. Oh.

0: Efendim Sami abi. Abi galiba bulduk. Daha kesin değil. Ben sana haber vereceğim. Hadi.
1: Arkadaşlar domates var. Peynir getirdim. Helva var.
2: Yeter de artar zaten.
1: Yapmayın canım öyle siz de şimdi sokak çocuğu gibi. Parçalamayın adamın içini. Yiğit. Abi burada çok bir şey yok ama işte ne bileyim birkaç gün idare edecek artık.
3: Ya tamam zaten sonra başımızın çaresine bakacağız.
1: Demeyin öyle ya. Hadi afiyet olsun.
4: Ne yapacağız?
3: Ne yapacağız? Kapıyı çalıp bakacağız.
4: Ya içeride değilse?
3: Eda. Furkan biliyor demedim mi?
4: Öyle dedim de.
3: Dedin de ne?
4: Ya bilmiyorum Ali abi. Bilse gözümün içine bakıp bana yalan söyler miydi?
3: Eda. Buraya kadar geldik şansımızı deneyeceğiz. Hadi.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Cahit ya, sana zahmet, mutfaktan ekmek getirsene gelirken.
0: Bir dakika, bir dakika, ne oluyor ya?
3: Ali abi,

0: Sami.
1: Hacı.
0: Ya sıcacık ıhlamur kaynattım yaşından bir yudum.
1: Sağ ol Meryem.
0: Haber var mı?
1: Var işte, Ali çöpe şimdi.
0: Ya bulacağız.
1: Ya bulacağız da bulduktan sonra ne olacak Meryem? 3 tane çocuk, bunlar büyüdükçe dertleri de büyüyor Meryem. Ben nasıl baş edeceğim bunlarla?
0: Ya Sami, Allah aşkına, anamız babamız bizimle nasıl baş etti? Ya biz de bunlarla baş edeceğiz. Çocuk, evlat böyle bir şey yani. Sen ondan bir şey öğreneceksin, o senden bir şey öğrenecek. Öyle bir şey. Vallahi ben onu bunu bilmem ha. Dün gece öyle dünyaları yıkıp ortama tekneyle çıkartma yapan kaptan Sami bu işin bir çaresini bulacak yani.
1: Ne diyeyim? Alo. Ha Aliço. Buldunuz mu? Nerede? Tamam, ben şimdi ben geliyorum hemen, tamam. Ben gidiyorum Ali.
0: Haber verin ha.
1: Ya şu Cancan'ı ben okulda arkadaşının doğum gününe götüreceğim diye söz verdim. Babandan rica etsek de.
0: Tamam, biz hallederiz.
1: Hadi Meryem.

0: dersiniz? Ben bir tane daha ayran alabilir miyim?
1: Tabii.
2: Seyhan Hanım, kurban olayım, tuz mu yaladın gülüm, bu kaçıncı?
0: Kebap da güzel gidiyor abla. Ay, aslında var ya, şunun yanına bir de turşu koysalar.
2: Turşu mu?
0: Hı. İçeride var, kokusu geliyor.
2: Gülüm, 3 dakikada yumurta kırsalar onun da kokusu gelecek sana. Ne oluyor sana böyle?
0: Vallahi ben de anlamadım. Yani özellikle yemek. Bazısının kokusu çok kötü geliyor ama hepsininkini alıyorum. Mesela dinliyorum ya. Ben burnumdan kızarmış patates kokusu. Anlamadım yani. Teşekkürler.
2: Seyhan.
0: Efendim?
2: Bana bak. Böyle sabah sabah kebap yemeler, K9 gibi kokularla iz sürmeler. Sakın düşündüğüm şey olmasın.
0: Ne ablam?
2: Yoksa hamile misin?
3: Ustam, Feride ablamın künefesi hazır.
4: Zübeyir, paltoyu getir oğlum.
5: Aferin oğlum, aferin. Heh.
3: Ustam, eve bırakayım mı?
4: Buyur. Yok.
5: Ben teslim edeceğim.
4: Hadi bakayım.
5: Hadi, kolay gelsin size.

0: Zübeyir, Hamza gelin. Hazır için efendim.
1: Abla.
2: Seyhan.
1: Ya bu kadar çabuk böyle olabilir mi? Yani tamam, Mertcan pek rahat vermiyor ama şey olduysa, ikinizin arasında şey anlamında.
2: Anladım, tamam.
1: Oldu mu olmadı mı?
2: Abla.
1: Takdiri ilahi gülüm. Sonuçta ilk kez bile olsa, milyonlardan bir tanesi denk gelse olan olur.
2: Ben ne yapacağım ya?
1: Niye üzülüyorsun?
2: Dahilimiz bile yok.
1: Tamam gülüm, gidip bir test alalım önce.
2: Yok, ben almam.
1: Niye?
2: Ben almam, ne diyeceğim ben eczacıya?
1: Seyhan'ım, ayrıntıya girmen şart değil gülüm.
2: Of.
1: Ay tamam. Sen eve git, ben gelirken alırım. Kızma.
2: Emin misin?
1: Evet. Gülüm, ben eski sağlıkçıyım, profesyonelim ben. Hesabı istiyorum. Affedersiniz, hesap. Oy teyzesi kurban olmuş ona.
3: Onu şiştim, şiştim.
1: Şahsede bir 3 şişe içtin.
4: Yiğit, dayı. Oğlum neredesin sen? He? Ali abim bir taraftan, ben bir taraftan. Ayıp değil mi? Ya sen? Ya sen bizim eve girip çıkan adamsın. Sen bunu bizden nasıl saklıyorsun Furkan?
5: Furkan'ın bir suçu yok dayı.
4: Suç senin. Şimdi onu evde konuşacağız. Hadi yürü.
6: Sen mi abi?
4: Aliço.
5: Ben gelmiyorum.
4: Ne demek gelmiyorum?
5: Gelmeyeceğim.
4: Ne demek ulan gelmeyeceğim? Zaten sinirim tepemde. Kendimi zor zapt ediyorum burada.
5: Beni zorla götüremez. Eşek gibi götürürüm. Hadi yürü.
6: Sen mi abi?
5: Götürürsen yine kaçarım.
4: Ulan bana bak.
6: Şişt, tamam sen mi abi? Sen abi.
4: Ya ne tamam Aliço ya?
6: Abi bırak. İsyan edecek. Yerini yurdunu biliyoruz, biraz zaman ver.
4: Daha ne kadar zaman vereceğim Aliço?
6: Böyle yaparsan ince terslenecek. Kızın önünden alma. Bırak, ben gelip alacağım onu.
7: Anacığım.
8: Sen karışma.
7: Ya dün olanları anlattım.
8: Anlattın da perişan oldun be oğlum.
7: Anacığım.
8: Ay sen karışma, hadi sen Talat'ı bul. Çağır gelsin. Çabuk bak, saat kaç oldu, yok meydanda. Çabuk çabuk.
9: Baba, bak bunu Cancan'a götüreceksin, tamam, bu yavuklusun hediyesidir, paket yapacağım.
10: Kaçta alacağım?
9: Babam vallahi okul çıkışı gideceksin, oradan da doğum gününe götüreceksin.
10: Ya getireceğim. O yogaya gitmesin, nereye giderse gitsin.
9: Alo? Ha merhaba. İyiyim Kadriye teyze, siz? Babam burada, veriyorum. Tamam.
11: Aziz'in annesi.
10: Alo. İyiyim Kadriye Hanım. Siz? Hayırdır? İyi ya. Tamam. Buyur, bekleriz.
9: Nereye bekliyoruz baba?
10: Buraya. Akşam ziyarete gelecekler.
9: Ziyarete?
10: Hayırlı bir iş için.
9: Babam yok, ben istemiyorum.
10: Melia.
9: Vallahi yok, ben kabul edemem.
10: Ya geleceğiz diyenlere yok gelmeyin mi diyeyim? Sen de bir hoşsun ha.

0: Buyurun.
1: Sağ olun. 5 dakika bekleme süresi var. 5 dakika sonunda 2 çizgi çıkarsa hamilesiniz demektir.
0: Ay hadi inşallah.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Halil?
2: Nerede?
0: Ne zaman girdin sen, duymadım, hayırdır?
2: Yok yok, şimdi geldim ya, şimdi geldim.
0: Senin işin uzun mu?
2: Yok, benim sabahtan beri bir başım ağrıyor da aspirin alayım dedim. Evet. Sen de arabaya geç. Tatlın hazır.
0: Tatlı mı?
2: Gel gel. Sağ olun.
0: İyi günler.

0: Nasıl pehlivan?
1: Dayım yok mu?
0: Yok. Yaş gününe ben götüreceğim seni.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek ya. Hadi tut elimi.
1: Abi?
0: Ya dayın yanında. Gelecek, merak etme. Ya söyle bakayım, nerede bu yaş günü?
1: Gel.

0: Gelecek abi. Ben gidip akşamüstü konuşacağım. Abi kardeş dertleşiriz biz.
1: Zaten onun inadı bana. Başka bir şey değil.
0: Abi tamam, nerede olduğunu biliyoruz. Sağlığı yerinde. Üzülme.
1: İyi, madem sen gidip alacaksın, ben de şu Cancan'ın doğum gününe gideyim arkadaşıma. Söz verdim.
0: Doğum günü mü?
1: Ha, yok. Kız yok mu onun doğum günü arkadaşı?
0: Asu. Ha. Mertcan'ın şeyi.
2: Karıştırma şimdi. Gideyim çocuğun gönlünü alayım abi.
0: İyi iyi, al al. İnşallah hayırlısı da olur abi. Bir durum olursa en çok ben sevinirim ha.
2: Hay Allah'ım ya.
0: Abi en azından evliliğimiz kurtulur ya. Bizim özel hayat falan sıfır yani.
1: Nerede Seyhan, nerede?
0: Evde herhalde, bizden haber bekliyor.
3: Ya olan olmuş. Şimdi Samim bunun dersini vermiş. Artık benim ne işim olabilir Aziz'le? Seyhan.
4: Efendim?
3: Gülüm, şimdi yalansa yalan de.
4: Doğrusun ablam.
3: Doğruyum yani. Seyhan, sen niye durgunsun?
4: Yok, bir şey yok. Ya, ablam geldi mi?
3: Sen ne yapacaksın Feride'yi Allah aşkına? Bak, bu üçüncü soru şu.
4: Yok, bir şey yapmayacağım. Ne yapayım ki?
3: Yani sonuç olarak şunu diyorum. Artık Samim bunu madara etmiş yani. Bu daha gelip beni niye isteyecek? Ben onu hiç anlayamıyorum.
4: Ya abla. Ya belki de sana gelmiyordur. Yani dediğin gibi sen şimdi Aziz Bey'le bir ilgin kalmadıysa. Ya Feride ablama geliyorlar belki.

0: Ferda sen ne yaptın?
1: Hiç. Seyhan'la kebapçıya gittik işte Halim. Konuştuk ya.
0: Ya öyle de. Yok ben dün sana kebap getirdim yedim falan. Bugün böyle sabah sabah.
1: Valla bünye işte. Yani bana ne oluyorsa iki gündür canım nasıl kebap istiyor anlatamam. Allah'tan senin içine doğuyor.
2: 5 dakika bekleme süresi var. 5 dakika sonunda iki çizgi çıkarsa hamilesiniz demektir.
3: Ay hadi inşallah.
1: Halim?
0: Ha?
1: Hayırdır ne oldu?
0: Yok bir şey yok bir şey.
1: Daldın gittin öyle.
0: Yok yok.
1: Alo ablam. Söyle canım. Kim? Abla niye bize gülüyorlar? Nasıl? Ne demek galiba seni istemeye gelecekler? Ne? Talat mı?

0: Aziz abi.
1: Oo Dalat'ım hoş geldin.
2: Hayırdır, telefonda acil bir şey dedin ama.
1: Acil oğlum acil. Senden bir şey konuşacağım.
2: Hayırdır?
1: Hayır oğlum hayır. Anacığım planı yaptı gitti. Diyeceklerim var.
3: Seyhan ben duramam, vallahi duramıyorum. Anacığım bak şimdi gelecek, Samim gene çınarı çıkaracak.
4: Ay abla aşk olsun şimdi ama.
3: Bak Seyhan, vallahi söylemeye dilim varmıyor ama olmaz ya. Ya bu adam beni istemeye geliyorsa Seyhan.
4: Ay Allah Allah, konuştuk ya bunları. Bence Feride ablam istemeye geliyorlar bak.
3: Ay hadi inşallah.
4: Ya kızcağız evlilik diye ölüp bitiyor. Sen bizim ablamız değil annemiz de sayılırsın. Şimdi tam istemeye gelecekler. Yani çekip gidecek misin, ne yapacaksın?
5: Asu.
1: Yediye git al pehlivan.
6: Hoş geldin.
7: Doğum günün kutlu olsun.
6: Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Benim bebeğim. Çok şirin.
4: Bu ne?
6: O benim en sevdiğim oyun.
5: Çapar Bey.
6: Bak aynısı da var.
5: Hoş geldiniz. Ben İkbal efendim. Asu'nun anneannesiyim.
8: Sağ olun.
5: Mertcan'dan çok bahsediyor. Bazen okula gittiğimde ben de görüyorum. Çok efendi. Pek paşa bir çocuk.
8: Öyledir.
5: Ne güzel. Sizin gibi bir dedesi var. Maşallah. Çok genç dede olmuşsunuz.
8: Yok ya.
5: Öyleyse genç gösteriyorsunuz.
2: Künefeyi de unutma. Bu aralar bizim oralara aş eriyorsun. Şimdiden afiyet olsun.
4: Sağ ol Halim.
2: Yardım ederim sana.
4: Abla, Seyhan'ım. Ne oldu, aldın mı testi?
9: Aldım.
4: Ay o ne?
9: Ay, Halim getirmiş canım çekti diye.
4: Ay. Ablam niye iki gündür besliyor seni?
9: Aman ne beslemesi canım, böyle canım çekti getirmiş çocuk.
4: Hadi. Ay yok burada olmaz, karşıya gidelim, ablam var.
9: Tamam dur şunu koyayım mutfağa.
4: Tamam.
10: Aliço. Ben kaçıyorum, şu Can Can'a söz verdim doğum gününe geleceğim diye.
2: Cabbar'a.
10: Cabbar'a orada, ben bir köşede duracağım. Bakarsın beni görünce çeker gider.
2: Vay be Berto'ya bak be. İkinizi de bir yere getirdi ya.
4: Ali.
2: Ha Seyhan neredesiniz?
4: Ablam da. Sen abi gözünüz aydın, Yiğit'in yeri bulunmuş.
10: Ya bulundu. Ver kız bir de eve dönsen.
2: Gelecek akşam ben onu getireceğim.
4: Hadi bakalım.
10: Hadi inşallah. Ben hadi kaçtım hadi.
2: Hadi görüşürüz eyvallah.
4: Güle güle.
2: Bir gelsenize.
4: Yok bizim işimiz var yukarıda. Abla hadi biz yukarıya.
9: Üzülme Samim, işte bak akşam Ali abisi de alacak. Tamam artık. Geçti bitti.
10: Öyle Meryem, bak ama gene nasıl savrulduk görüyor musun? Şu İdo bir eve gelsin de.
9: Ha gelsin.
10: Hep beraber çocuğu da alalım da bir yemeğe gidelim. Şöyle ailesi olduğunu hatırlasın çocuk. Morali yerine gelsin.
9: Bu akşam.
10: Ha ne oldu?
9: Yok bir şey olmadı. Yani normalde olur da Samim bu akşam benim zor.
10: Niye, misafir mi?
9: He misafir var. Yani bana gelmiyorlar da. İşte benim evde olmam lazım yani.
10: Cabbar Hanım misafirleri. Ne?
9: İşte orası biraz karışık, boş versen. Bak sen şimdi git kocana gönlünü al güzel güzel, akşam konuşalım biz.
10: Tamam Meryem.
9: Hadi canım. Allah yolunu açık etsin. Samim güle güle.
11: Aziz Bey.
12: Ha.
11: Efendim kravatları getirdim.
12: Ver Volkan'ım. Sağ ol oğlum.
11: Vallahi damat gibi olmuşsunuz.
1: Yok yok ne damadı.
11: Akşam Melih Hanımlara gitmiyor musunuz?
1: Melih Hanımlara gidiyoruz da durumlar biraz karışık. Öyle bildiğin tahmin ettiğin gibi der.
10: Talat nerede?
11: Talat Bey çıktılar efendim. Üstünü değiştirecekmiş.
10: Geç kalmasın. Akşama işimiz mühim. Bu mu bu mu?
11: Bu.
10: Vallahi aslansın ha Volkan.
4: Ya ablam ben şunu bir baksam.
9: Seyhan 5 dakika yazıyor hayatım.
4: Ya 4 dakika doldu işte.
9: E tamam 1 dakika daha bekle.
4: Of. Ya ben hamile kaldıysam.
9: Ali ile konuştunuz mu?
4: Ya konuştuk. Yani istiyoruz çocuğumuz olsun da. Ya daha kalacak evimiz yok. Samim abinin başında hepimiz.
0: Kız Samim abim bayılır.
4: Ya bayılır da.

0: Lan! Seyhan orada mısın?
1: Buradayım.
0: Çıkıyor musun? Geç kaldım, işe gideceğim.
1: Duşa gireceğim Ali.
0: Tamam, gitmeden gelip seni bir öpeyim.
1: Hayır.
0: He?

0: Demin telefonunu bir açtım, babam 30 kere aramış ya.
1: Arar tabii, merak etmiştir.
0: Merak etmiştir. Adam kemiklerimi kırsın diye bekliyor.
1: Ya ne yapacağım?
0: Kaçacağım Yiğit, ne yapacağım yani?
1: Ya ne kaçacağım? Gidecek yerimiz mi var? Furkan'ın eline bakıyoruz.
0: Eskişehir'de bir arkadaşım var benim. Üniversitede okuyor böyle, Nihal. Yani kafa kızdır yani. Aslında bir süreliğine onda da kalabiliriz.
1: Eskişehir'de. Nasıl gideceğiz?
0: Ya Furkan para verdi.
1: Ha yok, o para yetmez.
0: Ulan adam gelecek, beni gebertecek. Ben de böyle kala kalacağım yani. Olacak olan o sonunda.
1: Ya dur bakalım, dur.
0: Dur bakalım ne yani, ne dur bakalım ne?
1: Dur, ben çaktırmadan bir eve uğrarım.
0: Size?
1: Ha. Birkaç parça eşya alırım. Para yetecek birkaç bir şey. Annemin bir kolyesi vardı. Olmadı Onur'a indiririz.
0: Gideceğiz mi yani?
1: Gideceğiz, gideceğiz tabii. Kaçacağız, kaçacağız.
2: Eda! Eda!
1: Eda! Özür dilerim.
3: Bana yalan söyledin.
1: Sana yalan söylemedim ben.
3: Nasıl söylemedin?
1: Ya sana yalan söylemedim ben. Yiğit'e söz verdim sadece. Ne yapayım, ne yapsaydım?
3: Bana da verdin.
1: Evet, sana da verdim.
3: Yerini bilmiyorum dedim. Eğer yalan söylüyorsan bu iş biter dememe rağmen.
1: Yapma ama şimdi.
3: Ben bir şey yapmadım Furkan. Sen yaptın.
2: Yapma. Yapma. Eda yapma be.
4: Bunu bana yapma.
5: Seyhan, işe gideceğim. Çık da bir yüzünü göreyim. Seyhan! Seyhan! Seyhan!
6: Merhaba Ali.
5: Merhaba. Ne yapıyorsunuz içeride?
6: Hiç. Sen gidiyordun hani?
5: Gidiyorum.
6: İyi git. Güle güle sevgilim. Ya ablamın bir derdi vardı. Akşam görüşürüz.
5: Tamam. Hadi geçmiş olsun. Hadi eyvallah.

0: Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz. Allah, Seyhan'ım. Söyle şunu, benim kalbim duracak mı Allah?
2: Gel şöyle. Dayan şöyle, bir rahat olsan. Ha, su vereyim mi?
1: Abla, Allah aşkına.
2: Ne ablam?
1: Ya söyle şunu.
2: Seyhan. Anne oluyorsun.
1: Ne?
2: Bebek geliyor Seyhan, anne oluyorsun.

0: oynuyorlar değil mi?
1: Öyle.
0: Delikanlı şanslı. Dedesi tutmuş kolundan doğum gününe getirmiş. Hanımınızın işi mi vardı?
1: Pek sayılmaz.
0: Doğum günlerini sevmiyor mu yoksa?
1: Hoşlanır da müsait değil. Refikan vefat etti.
0: Başınız sağ olsun. Benim de işim yok. Ebedi istirahatte.

0: Apeliyor.
1: Yarın yoga'ya gidecek miyiz?
2: Vallahi çok seviniyorum Cabbar Bey. Bu gençler daha çocuk yaşta spora başlıyorlar. Ne güzel.
0: Gideceğiz ya.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Yaşasın.
2: Harika. Demek ki bundan sonra yoga'da görüşeceğiz.
3: Ah can canım, ciğerim benim, nasılsın? Hayırlı günler ağa.
4: Ne işin var senin burada?
3: Can canı görmeye geldim.
4: Ben buradayım ya, sana hacet yok.
2: Oğlunuz mu?
4: Yok.
0: Torunumun dayısı.
4: Haydi.
3: Tamam, ben şimdi can canın arkadaşlarıyla tanışayım. Hadi can can. Göster bakayım arkadaşlar.
5: Çikolata en iyi yerden alınacak ha Volkan'ım.
6: Tamam efendim.
5: Başka?
6: Çiçek.
5: Ha, nasıl?
6: En büyüğünden. Ha,
5: göreyim seni. Bizi mahcup etme.
6: Tamam efendim.
5: Hadi aslan. Demek yamuk yumuk bir kayıkla beni alt edeceğini sandın ha? Samım.
7: Abla bak, vallahi seni isteyecekler diye sesimi çıkartmıyorum ama ben o Aziz'in kalbini kıracağım.
8: Doğru, artık bu da kabak tadı verdi.
7: Seyhan'ım bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Tutki Samim geldi, kapıya dayandı. Ben ne diyeceğim Samim'e?
8: Feride istemeye geldi diyeceksin ablam. Ben mi? Aa, sabahtan beri zaten. Ablam kurban olayım ya seni isterlerse.
7: Feride.
8: Yalan mı? Akşam ben koymadım herhalde tek taş önüne.
7: Allah Allah.
8: Ya tamam sen bırak Aziz de.
7: Bak hala yapıyor.
8: Abla.
7: Gülüm nedir bu abla abla Seyhan, Allah aşkına söyle. Ne oluyor?
8: Anne oluyor.
7: Kim?
8: Seyhan. Teyze oluyoruz teyze, kardeşin hamile.
7: Gülüm doğru mu söylüyor?
8: Doğru.
7: Allah. Seyhan.
8: Bebek geliyor bebek.
7: Seyhan gülüm.
5: Tamam, ev küçük, kendimize ait bir yerimiz yok ama para biriktirelim diyen de kendisi abi.
9: Şimdi şikayet mi ediyor?
5: Yok, etmiyor da bir tuhaf bu aralar abi. Sabah Feride ile pısır pısır konuşmalar falan. Bir şey var yani kesin.
9: Kadınların işine akıl sır vermez oğlum.
5: Ermiyor abi, ermiyor. Bırak gitmiyorsun. Hayırlı günler.
9: Oo Halim, gel hoş geldin.
5: Hoş bulduk Taci abi. Sanma abi gelecek mi bugün? Ha, Halim o, Mert öyle bugün doğum gününe gidiyor.
9: Bitince belki gelir. Hayırdır?
5: Yok bir şey. Peki hayırlı günler size. Kolay gelsin.
9: Hayda.
10: Pehlivan, evlendin mi?
1: Evet, hem de çok.
3: Deden de çok eğlenmiş ha Can. Ağam ben de senin canın sıkılır diye bir koşturup geldim. Fakat hanım konuşkanmış yani.
10: Ya hadi haydi. Sen niye bizle yürüyorsun? Çocuğu ben bırakırım.
3: Can, bir daha Asulara gideceğin zaman hemen dedene söyle, o seni götürür.
10: Bahsedecek. Tamam.
3: Alo. Ha Halim.
5: Sanma abi. Seninle bir şey konuşmam lazım.
3: Hayırdır?
5: Abi yok. Telefonda olacak şey değil yani. Hani... ya sen bana gel 2 dakika, ya ben geleyim otele, tamam mı? Yok dur bak, mevzu bir dakika dur.
10: Sanma abi, bak söylüyorum, ben de ipler koptu. Bu Aziz ve bu zürafa kuzeni yok mu bunun? Bak bunlar benim elimde kalacak, söylüyorum haberiniz olsun. Değil mi ha?
3: Ya onların işini bitirdim oğlum. Ben denize döktüm onları, denize.
5: Neyse oğlum, gel sen bir konuşalım bakalım biz.
3: Ya tamam geleceğim sen. Ne o, sen bir sinirlendi çıldırdın birdenbire. Geliyorum hadi.
5: Hadi abi, hadi. Tövbe ya.
3: Bir saat sonra burada buluşuyoruz.
11: Tamam. Bilet?
3: Gelince alırız.
11: Evet. Kimseye bir şey söylemiyorum.
3: Ya yok, deli misin? Evde biri var mı diye bakacağım.
11: Bir saat sonra gideceğiz.
5: Gideceğiz.

0: Abla? Bakın kızlar, bu Seyhan'ın zıbını.
1: Ay. Nereden çıktı bunlar?
0: Ay çıkar gülüm çıkar ya. Ablan az annelik yapmadı sana. Ay Feride, bu ne kadar güzel bir bebekti, sen hatırlıyorsun değil mi?
1: Patikler?
0: Ay yok, ben bu patikler çarşıdan aldıydım. Hani böyle bazı kız çocukları vardır, böyle sokakta gördüğü bütün bebekleri sıkıştırır falan. İşte etrafındaki herkese annelikler yapar, bir şeyler yapar. İşte ben öyleydim, bana sorarlardı. Çocukken Melih, Hasan büyüyünce ne iş yapacaksın? Ben de derdim ki onlara, ben annelik yapacağım büyüyünce diye. İşte bunlar da gençlikten biriktirdiğim bir takım bebek eşyalarıydı Seyhan. Gülüm, sen bir acayip oturuyorsun ha, şunu sırtına al.
1: Ay yok, iyiyim ben.
0: Sen acıktın mı ha? Kebaptır, eşkili köftedir.
1: Çok yedim ben, çok yedim.
0: Tamam. Feride bak şuna. Ne küçüktür ya.
2: Ali.
3: Hasan abi ya, geldiğin için sağ ol.
2: Hayırdır abim ya?
3: Abim fena. Ya bak, bu işin sonu hiç hayırlı değil, benden söylemez. Gel abi, otur otur. Gel.
2: Gel, gel, otur.
3: Allah Allah. Otur.
0: Ay benim güzel kardeşim ya.
1: Seyhan, Ali'ye ne diyeceğim?
0: Ali bilmiyor mu?
1: Söylemedim daha. Pat diye söyleme, şöyle güzel bir şeyler yapalım.
0: Kız bebek geliyor, artık bundan daha güzel şey mi var?
1: Ablam öyle de, ne bileyim, hani şöyle bir sürpriz falan.
4: Yani güzel olur aslında.
1: Hani ne bileyim, şöyle bir lokanta falan yemeğe çıksalar baş başa, romantik.
0: Seyhan!
1: İsmini de giyersin, bir güzel kokularını sıkarsın.
4: Yalnızken söyleyeyim değil mi?
0: Tabii, yalnızken ikiniz.
4: E siz? Akşam sizi istemeye gelecekler.
0: Canım, o Feride ile ilgili bir...
1: Abla!
0: Benimle bir alakası yok Feride.
1: Göreceğiz.
0: Feride.
1: Neyse neyse Seyhan'ım, hadi daha üstünde başını kıyafet bulacağız, lokanta bakacağız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek lazım gülüm.
0: Allah!
1: Aman hassassın gülüm, aman.
0: Abla ya.
3: Sanma be, geliyorlar. Bu işi durdurmamız gerek diyorum sana.
2: Halim, sana ne oluyor ya?
3: Ya bana ne oluyorsa var mı abim ya? Seninle benim aramda bir fark mı var?
2: Benimle ne alakası var diyorsun, Feride isteyecekler. Belki kızın gönlü var.
3: Yok anam babam yok, öyle gönlüm önü yok ya.
2: Ya yoksa da yok, sana ne kardeşim, sen şimdi Feride'nin abisi misin? Ha tabii, uğursuzun yeğenine kız verir miyiz o ayrı mesele. Ama gönül mönül işlerine karışılmaz bak Halim. Bırak, ver kızı, gönlü kimdeyse ona varsın.

0: Vay Selim abi.
1: Gel Samim.
2: Aliço sen ne zaman gideceksin ya?
1: Yiğit'e.
2: Ha.
1: Giderim birazdan, ne oldu?
2: Ya bilmiyorum, şimdi biraz böyle bulanık biliyor musun? Kıpır kıpır ediyor, şu işi bir halletsek ya.
1: İçmeyeceğim.
2: Dur ben içmeyeyim.
0: Ha, hayırdır? Halim ne istiyor?
2: O da ayrı bir alem Taceddin ya. Vaka ben de biraz garip oldum ya. Ferit kızını istiyorlar, benim haberim yok.
1: Nereden çıktı Sema abi?
2: Beliha da hissetmedi, bilmiyorum.

0: İyi tamam. Tamam. Bak tamam konuşuruz. Hadi görüşürüz.
1: Aşkım. Tamam hadi bay bay.
2: Haydır Alişo.
0: Seyhan. Akşam diyor yemeğe gidelim baş başa falan.
2: Aa niye?
0: Bilmiyorum ki.
3: Oğlum doğum günü falan olmasın.
2: Aman ha Alişo bak. Daha bismillah yaş günü unutursa ama ömrünün sonuna kadar kafana kalkar.
0: Doğru. Bilmiyorum abi. Ha Yiğit. Yiğit ben onu akşam alırım merak etme sen.

0: pehlivan. O hanım senin yavuk düğün anneannesi mi babaannesi mi?
1: Kim? Seninle mi konuşan?
0: He.
1: He, anneannesi.
0: Konuşkan hanımmış. Yine gideceksin mi yavukluğuna?
1: Bilmem, belki gideriz.
0: Ya unutturma, giderken bir kutu da cezeryağı alalım. Hem o mastişi dayına söyle gelmiş. Ben seni götürü getiririm.
1: Tamam.
0: Ne güldün lan?
2: Güle güle küçük hanım.
3: Bay bay.
2: Asucuğum, o kıvırcık saçlı arkadaşın gene gelecek mi?
1: Mertcan mı? Hı-hı. Bilmem ama yogaya gelecek.
2: Kimle gelecekmiş?
1: Dayısı ya da dedesiyle.
2: Yogadan sonra sen onları bize çaya çağır.
1: Olur.
2: Ama Mertcan'a söyle dedesiyle gelsin. Dayısının yaşı uygun değil. Siz oynarken ben de dedeyle iki çift laf ederim. Ha?
1: Tamam.
2: Yürüm tamam diyen ağzını ben senin. Hadi gel toplayalım. Ver. Git.
1: Tamam mı?
4: Tamam, eşyaları aldım.
1: İyi, para?
4: Para bulamadım. Annemin kolyesini aldım.
1: Tamam, iyi.
4: Tamam. Hadi.

0: Ya sen ne alemsin ya? Adam şeker hastası. Tuttun döner cezaya getirdin. Ha?
1: Can boğazdan gelir oğlum. Hadi.
0: Ya yok, siz gidin yeğeninle.
2: Sen?
0: Ya ben düşündüm, taşındım. Malum dün gece bir hadise yaşadık.
1: Aziz.
0: Gurursuzluk olur canını sevdiğim. Siz gidin, ben yüz yüze gelmeyeyim.
2: Aziz abi, sen yukarı çıkmayacaksan benim işim ne?
1: Aziz, sen Talat'la konuşmadın mı? Neden burada bulunduğunu bilmiyor mu?
0: Ya konuştuk. Adalat'ım.
3: Buyurun Kadiye Hanım, buyurun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cabbar'a.
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Aziz, hayırlı akşamlar. Bu benim yeğen, tanıdın zaten.
2: İyi akşamlar.
3: Haydi oğlum.
0: Yok, ben gelmeyeceğim. Emaneti size teslim ettim.
3: Kapıdan bekleyeceksin.
0: Öyle abi.
3: Yok ya, olur böyle şey. Haydi yukarı.
2: Aziz abi.
0: Ya vallahi ayıp olacak ama.
3: Hadi gelin.
0: Volkan, Cezeri'yi bırakırsın, sonra bir tur atarız, bir saat sonra gelirsin ha.
2: Tamam oğlum.
4: Geldi seninkiler.
5: Seninkiler deyip durma.
4: Aa, seninkiler ablam, benim bir alakam yok.
5: Feride, seni istemeye geldiler.
4: Hadi hadi, istiyorlar seni.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
2: Of. Cumali, ben çıkıyorum oğlum. Hamza, paltomu getir.
7: Nereye usta?

0: Bilen mi?
1: Sanma bilen o tarafa, o bölgeye.
0: O bölgede ne var ki usta?
1: Varsa, var işte bir şeyler, var var.
0: Ustam ben de geleyim istersen.
1: Yok oğlum yok. Sen dükkanı kapat yeter.
0: Ustam.
1: Ya gelme Sümer Cumali. Zaten içim daralıyor. Otursam oturamıyorum, kalksam kalkamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sen benim dediğimi yap yeter. Kapatın dükkanı. Hadi bak.
2: Doğum günün yazın zaten.
3: Hı hı.
2: Adaya ilk gittiğimiz gün.
3: Ali o geçeli bir ay oluyor.
2: O da değil. Zaten sonra ayrıldık. Bahara kadar bir şey yok.
3: Hı hı.
2: Seyhan, bu Samim abilerin yıl dönümüne döndü ha.
3: Ben yıl dönümü demedim ki.
2: Ne o zaman? Bak bir şey atlıyorsam eğer, Samim abi de söyledi. Kadınlarla bu tarih konusunda yarışılmaz. Eğer özel bir gün falansa...
3: Şş, tamam, bir şey atladığın falan yok.
2: Her şey yolunda.
3: Yolunda. Hazır mısın?
2: Ben hep hazırım.
4: Vallahi en son 100 lira olur.
5: 100 mü? Ya yapma abicim, bak bu altın kolye. Gerçek altın. Taklit değil.
6: Ya incecik zincirler bile daha çok para ediyor.
4: Ediyor da bunun modası geçti.
6: Ha.
4: Üstünde ezikler çizikler de var.
5: En son ne kadar eder?
4: 100 lira. Satıyor musunuz, satmıyor musunuz?
7: Ondan sonra Eda'cığım pastalar kesildi. Cancan'ın arkadaşı Cimcime.
8: Asu.
9: Asu ha?
7: İşte Asu kızımız teker teker hediyeleri açmaya başladı. Cancan'dan güzel bir kitap.
8: Melih abla almış.
7: Ha, canım Meryem, bak nasıl onu da düşünüyor.
8: Dayım içeri girince o kadar sevindim ki.
7: Oğlum ben sana geleceğim dedim. Geleceğim dedim mi söz. Cabbar'a az biraz rahatsız oldu ama. O büyük hanımla bir muhabbete başlamış.
9: Dayı ciddi misin?
7: Önden asıl tabii.
8: Abim de gelecek mi?
7: Gelecek oğlum, gelecek. Ali abini alacak, akşam getirecek. Eski mutlu mesut günlerimize döneceğiz.
8: Tamam.
7: Hadi bakalım sen şimdi yat. Gözlerini kapa. Güzel bir uyu bakalım. Yarın erken kalkacağız.
8: İyi geceler dayı.
7: Sana da yavrum, sana da canım benim. Sana da benim, güzel olur.

0: Arayı çok açtık Cabbar'a. Bir sefer yemek yedik o.
1: Öyle.
0: Vallahi özledik. İnsan sizin gibi hemşerisini karşısında görünce kendini memlekette sanıyor.
1: Sağ ol.
0: Ama bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Değil mi Aziz?
2: İnşallah anacığım. Geç bulduk, çabuk kaybetmeyeceğiz.
1: Kısmet. Evvela bir konuşalım.
2: Zaten konuşmaya geldik Cabbar'ım. Niyetimiz de o. Buraya hem senin rızan olmaya hem de bu işi neticelendirmeye geldik. Adalet.
3: Doğru.
4: Ya beni isteyecek olsa adam niye arabada beklemek istesin?
5: Ablam annesini yolluyor. Elçi elçi. Tabii Semih abim nasıl bir çıkartma yaptıysa artık adam gelmeye cesaret edemedi.
4: Bak Feride, ben vallahi yani her şeyi çatır çatır söyledim. Bana gelmez, gelmemiştir o bana.
5: Ben de konuştum Talat'la, kalbimin dolu olduğunu biliyor.
4: Kimle? Senin kalbin kimle dolu Feride?
5: Kimse, ben gelmesin Nadi öyle dedi.
4: Feride. Yapma Allah aşkına.
5: Ay ablam, sonuçta çocuk Amerikalardan gelmiş buraya. Öyle palas pandras kendisine yüz vermeyen birini isteyecek değil herhalde. Sen bana güven. Bunlar seni isteyecek.
4: Allah Allah, göreceğiz.

0: Patik.
1: Yakında sahibi geliyor.
0: Kim?
1: Bir bebeğimiz olacak Ali.
2: Anneyim. Hadi kalk
0: gel. Seyhan. Kesin mi? Geliyor mu?
1: Evet.
0: Bizim bebeğimiz.
1: Bizim bebeğimiz.
0: Canım sevgilim benim. Bizim bebeğimiz mi oluyor?

0: Bey, siz maşallah tıpkı Adana'daki gibi aile birliğinizi muhafaza etmektesiniz. Malum, bir kızınızı evlendirdiniz. Diğer ikisi de pırlanta gibi.
1: Sağ olun.
0: Bana bugüne kadar mürvet görmek kısmet olmadı daha.
1: Evet, olmadı size.
0: Ama kısmet, iki gönül bir olduktan sonra diyorum ki belki bu yaştan sonra görmek nasip kısmet olur.
2: Ablam insana koyuyor.
0: Vaka, oğlum tek değildir. Talat'ı da kendi evladım gibi bilirim. Lafı dallandırmanın bir alemi yoktur. Biz bugün buraya hayırlı bir iş için bir aile kurmak sebebiyle gelmiş bulunmaktayız.
3: Evet.
0: Rızanız olursa kızlarınızdan birini isteyeceğiz. Efendim, kızlarınızdan...
4: Affedersiniz.
5: Ne oldu Feride?
4: Ablam benim an geliyorum. Efendim Halimciğim.
6: Ferde, nasılsın?
4: İyi, sen nasılsın?
6: Ne olsun ya? Biraz böyle içim darlandı. Bir çıkayım dedim, şöyle hava alayım. Kapının önündeyim.
4: Kapının önü mü?
6: He. Dedim Ferde ile biraz konuşursam böyle sıkıntım dağılır gider.
4: Ha. Ben ne yapabilirim?
6: Bilmem. Bir çıkalım dersen. Demin bir çay içelim. Bir kağıt elvadır.
4: Yani valla çok isterim ama şimdi hiç müsait değiliz ki.
6: Sana mı gelmiş uğursuzlar?
4: Valla daha bilmiyoruz, belli değil.
7: Ya gülüm, millet senin için geldi. Sen burada telefonla konuş.
4: Ya ablam geliyorum, tamam. Ben seni daha sonra arayayım mı? Şimdi hiç müsait değiliz. Tamam, kusura bakma.

0: 등을 보세요. 한옥날 böyle bizim bir çocuğumuz oluyor. Seyhan'la ikimizin. Dünya güzeli bir erkek çocuğu ya da kız. Bilmiyorum, sağlıklı olsun da. O yüzden sizin yemeğinizi böldüm ama eve kadar dayanamayacağım. Hepinizin gözü önünde karımı öpmek istiyorum.
1: Aa,

0: Furkan.
1: Samim abi çabuk.
0: Hayırdır oğlum?
1: Abi gidiyorlar.
0: Kim?
1: Yiğit'le Nurcan abi gidiyorlar.
0: Nereye ya?
1: Bilmiyorum abi nereye gittiklerini. Haydarpaşa'da istasyondan gidiyorlar ama galiba. Para istediler benden, akşam verdim ben de.
0: Ne?
2: Furkan?
1: Abi bir tane kolye var, onu satamadılar. Para istediler benden. Ben de verdim, yani sözle verdim ama ne bileyim abi, iş ciddi galiba, gidiyorlar.
0: Neredeler şimdi?
1: Haydarpaşa'da abi, istasyondalar.
2: Dayı ne yapacağız?
0: Sen şimdi kardeşine mukayyet ol. Kaçta kalkıyor tren Furkan?
1: Abi tren kaçta bilmiyorum ama bu aralar olması lazım.
2: Dayı.
0: Kardeşini yalnız bırakma, ben geliyorum.
3: Laf bölündü, konuya giremedik.
4: Vallahi giremedin güzel anam ya.
2: Benim telefon falan çalınca tabii.
5: Evet. Biraz kahve daha yapayım, içer miyiz?
3: Yok kızım, sağ ol.
6: Sen buyur Katiyar.
3: Cabbar Bey, sebebi ziyaretimiz Allah'ın izni, peygamberin kavliyle.
5: Kap.
4: Yok ya.
5: Vallahi duydum. Ben de duydum.
4: Ya Melan Hanım, iki dakika.
3: Ay bir lafımı tamamlayayım kızım.
5: Bana mısın? Ben de kaçayım. Samim?
0: Melia, şu anahtarları versene.
5: Ne oldu Samim?
0: Yiğit gidiyor.
5: Abi ne diyorsun?
0: Ya trene binip gidiyorlar, istasyona yetişmem lazım, hadi.
5: Getireyim ama. Ya nereye gidiyorlar Samim?
0: Ya bunları bir kere kaçırdık mı bir daha yakalayamayız Melia.
5: Abi anahtar.
0: Ha, sağ ol.
5: Sen babama haber ver, ben de geleceğim Samim, dur. Abi beni de bekleyin.
0: Hadi peri kızı çabuk, hadi.
7: Samim abi hayırdır, ne olur ya?
0: Hayır değil halim ya.
5: Nereye gidiyoruz?
0: Haydarpaşa'ya.
7: Ya biriniz bir şey söyleyin, ne olur ya?
1: Abi Yiğit'le Nurcan gidiyor.
0: Ne?
5: Samim yürü hadi.
7: Ferda.
5: Geliyor.
7: Beraber gidin, ben alırım Ferda'ya. Kalırsa geliyorum, hadi.
8: Ağam Mela Hanım gidiyor.
6: Yok ya, bu saatte nereye?
3: Vallahi da gidiyor.
4: Biz de kalkalım bari.
3: Ay dur oğlum, hemen öyle ateş alır gibi olmaz.
5: Babam, bizim hemen çıkmamız lazım. Acil bir durum. Anahtar kapının yanında. Çocuklar sana emanet.
6: Ya ne oldu, ne var?
5: Yiğit'in durumu iyi değil babam. Bizim hemen çıkmamız lazım. Kadir teyze, vallahi kusura bakmayın, ne olur.
4: Feride.
0: Bir defa söyledim ben. O kıza dedim uzak dur, başına bela olacak. Hiç dinleyen yok.
5: Tamam.
0: Ne tamam Melia? Trene bindiler gittiler. Bunlar yol bilmez, yordan bilmez, iz bilmez. Ceplerinde 5 kuruşları yok.
1: Samim abi ben biraz para verdim bunlara da, yol parası o, fazla bir şey yok ki.
0: Aferin oğlum.
5: Tamam Samim, artık gideceğiz istasyonda, bulacağız.
0: Bulacağız, nasıl bulacağız? Koca istasyonda nasıl bulacağız? Allah'ım ya Rabbim ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
7: Ya ne demek kaçıyorlar Ferda?
5: Ay bilmiyorum ki halim. Sen abi öyle bir telaşla geldik ki.
7: Arasanıza şunu.
5: Arıyoruz, aramaz olur muyuz? Sabahtan beri arıyorum ben ama telefonu kapalı. Sen abim biraz sakinleşsin diye bırakmıştı. Güya bu akşam geri getirecekti.
7: Allah Allah. Allah Allah. Misafirler?
5: Ha?
7: Kimi istedikleri yani belli oldu mu?
5: Garipler ağızlarını bile açamadı ki halim. Onlar da gitmiştir herhalde. Allah'ım ne yapar, ne eder bu çocuk bu saatte?
7: Tamam, merak etme Ferda. Buluruz, merak etme.
3: Ortada yok Cabbar Bey. Bize müsaade.
4: Yok anacığım, hemen gidip geleceklerse.
1: Yok Aziz abi, öyle hemen gelecek gibi konuşmadılar.
6: Kusura kalma Kadriye Hanım.
3: Yok estağfurullah. Size iyi akşamlar.
4: Alas Madıka.
6: Hadi güle güle.
1: Tamam sen abi. Orada buluşuruz. Tamam hadi eyvallah.
2: Ne oldu, nereye?
1: Yiğit'i bulmaya.

0: biliyordunuz hani?
1: Kaçmışlar. Önce seni eve bırakayım.
0: Yok, ben de geleceğim Ali.
1: Bu halde olmaz ya.
0: Olur, ben evde duramam şimdi. Hadi, hadi.
1: Yavaş.
2: Eskişehir treni kaçta?
3: 5 dakikaya kalkıyor.
2: 2 kişilik bilet istiyorum. Ne kadardı?
3: 40 lira.
2: 40.

0: ilgi edeceğiz?
1: Ver ona, ver ona. Geç, geç, geç.
0: Hadi çabuk, çabuk.
1: Kaç, kaç.
2: Hah, bu bizim trenimiz.
3: Sayın yolcularım, Eskişehir Ekspresi 3. peronda kalkışa hazırlanır.
0: Biniyor muyuz?
4: Aha.
0: Bak, istemiyorsan gelmek zorunda değilsin.
4: Nurcan.
0: Senin doğru düzgün bir ailen var Yiğit. Eğer gelmezsen bunu anlayabilirim. Yiğit, geliyor musun, gelmiyor musun?
4: Geliyorum, hadi binelim.
1: Vay adam, vay, bu ne ya?
0: Ya sanki gece değil, gündüz gibi ya.
5: Ay ablam ya.
4: Ya nereden bulacağız biz bu çocukları ya?
6: Sakin sakin.

0: Hangi tren neler?
1: Abi bilmiyorum ki. Ben şunları bir sorup geleyim abi.
0: Peron sor, peron.
2: Çabuk, çabuk, çabuk. Her yerde vagon dolu anam babam.
0: Selma abi.
3: Abla buldunuz mu?
4: Yok Seyhan, yok.
3: Buralarda bir yer denir ama.
0: Yok Aliço. Çocuklar yok.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Allah Allah.
1: Ya Samim, nerede bunlar?
0: Bilmiyorum Meliye, etraf insan kaynıyor.
2: Abim, ayrılsak koridor.
3: Ayrılalım da ya trene bindilerse?
1: Ya gülüm, hangi bir trene bakacak?
3: Ali!
0: Ali, nereye oğlum?
3: Halim! Allah Allah!

0: Buradalar.
1: Neredeler?
0: Yürü gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Dışarıda konuşuyoruz.
1: Ali abi.
0: İyi oğlum, dayın dışarıda. Herkes perişan. Allah aşkına yeter bu saçmalık. Hadi kalkın.
2: Ben gelmiyorum.
0: Gelmiyorum falan yok.
1: Ya Ali abi.
0: Hadi trenini hak ediyor. Sizi beklemeyeceğiz. Hadi.
1: Çocuk lan çabuk ya. Allah aşkına tren hak ediyor.
0: Hadi.
3: Yok. Yer yarıldı, içine girdiler. Yok.
2: Ya belki Ali bulacak, getirecek.
3: Ya bulsalardı getirirlerdi Melia.
2: Yok, Ali bulur getirir Samim abi, merak etme. Hadi inşallah ya. Ben inmiyorum.
1: Duracağım. Ali abi.
0: Yiğit hadi hep beraber atıyoruz hadi.
2: Ben bir daha öyle geri dönmem.
1: Duracağım.
0: Ya, hadi o da gelecek hadi. Hadi atla atla.
1: Duracağım. Hadi gel kızım. Gel Serap kızım. Ya gel Serap kızım. Abi. Gideyim ya.
0: Ben... Yürü. Yürü. Tamam kardeş.
3: Bitti gitti.
1: Ha Samim abi geliyorlar. Yeni odan yanında.
0: Tabii tabii abi orada.
2: Oh be.
4: Korkuttun bizi ha.
2: İyi ablam, sağ ol, yerinde bak tamam.
4: Çok şükür.

0: zaman gelecekler?
1: Birazdan gelecekler ablacığım. Hadi sen uyu artık.
0: Dün de böyle söylemiştiniz. Hani ben uyumadan abim evde olacaktı?
1: Ama bir aksilik çıktı bebeğim.
0: Ya bir daha çıkarsa?
1: Çıkmaz. Dayım bugüne kadar bizi hiç kaybetti mi? Yine kaybetmeyecek. Getirecek Yiğit'i. Tamam mı?
2: Alo, iyi akşamlar beyefendi. Ben Yiğit'in dayısıyım. Samim. Alo, ne? Ya ne bağırıyorsun sen kardeşim? Bak, bağırma. Kızın Eskişehir yolunda. Ben ne bileyim orada ne işi var? Ya neyse, tamam ben bak niye arıyorum? Hani anası kızı merak etmesin diye arıyorum. Tamam oğlum, hadi iyi akşamlar, hadi. Ulan bir sürü insanı perişan ettiniz be oğlum.
3: Samim tamam.
2: İki tane çocuk sizin Eskişehir'de ne işiniz var?
4: Ya sen bak tamam.
5: Hadi önüne de.
6: Ya tam trenden at

0: öleceğiz. Kız elimizden kurtuldu gitti.
1: Gelmez Halim abi, gelmez ya. Yüzünü gözünü görmedin mi kızın? Pederden yediği dayan haddi hesabı yok ki.
2: Ya tamam da Furkan, yani bunu ne yapacak? Anam babam, bu kız ne yapacak?
3: Tek başına gencecik kız.
1: Ya bulur o yolunu Feride ablam, sen kendin gibi düşünme. Nurcan o ya. Olan bize oldu işte.
3: Bah. Niye?
1: Boşver.
2: Ne oluyor ya?
1: Ya Feride abla, bu Eda ya. Halim abi ya. Ben şimdi bu Yiğit'e yardım ettim ya. Bozuk atıyor bana bu.
4: Geldiler.
5: Ne?
4: Dayımlar geldi.
5: Dur ablacığım.
2: Sanma abim ya, geçmiş olsun hadi.
6: Sağ ol Halim ya. Dar zamanda yetiştin gene bak.
2: Ne demek ya?
6: Sağ ol kardeşim, sağ ol.
2: İyi dur. Hadi kardeş.
4: Abi!
7: Hadi herkese iyi akşamlar.
2: Hadi iyi akşamlar. Furkan.
3: Halim hadi iyi akşamlar.
2: Hadi iyi geceler ablacığım.
5: Furkan ben geliyorum.
2: Sen nasıl Feride? Sabahtan beri koşturdun, yorgunluk falan.
3: Olsun be Halim, Yiğit bulundu ya.
2: Ha yok, ben sağlık açısından diyorum, nasılsın?
3: Anlamadım.
2: Ne bileyim, öyle bir baş dönmesi, mide bulantısı falan var mı sende? İyi misin?
3: Yok iyiyim. Yine koşturdun, Yiğit'i buldun. Sağ ol Halim.
2: Önemli değil ya, ne demek. Hadi iyi geceler.
3: Hadi.

0: Haber var mı delikanlıdan?
1: Var var. Her şey yolunda, sen merak etme.
0: Bacın nerede?
2: Buradayım babam. İyi akşamlar.
1: Az beyler gitti ha.
0: Ya yangından mal kaçırır gibi gittiniz. Onlar da çıktılar. Ayıp oldu. Neyse gidip yatın. Yarın telafi edeceğiz.
1: Babam nasıl telafi edeceğiz ya?
0: Yahu yatın. Sabah konuşuruz.
3: Sağlık durumuymuş. Açık açık sorsana. Ben seni eczanede gördüm de, o testlerden mi alıyordun desene. İçme içme böyle kurtlar düştü de. Nasıl böyle bir şey olur Ferda? Neyse. Müstahak sana. Müstahak Halim sana. Müstahak Halim, müstahak. Of.
4: İki tane şaşkın binmişsiniz bir trene gidiyorsunuz.
5: Ya biri gelse siz kolunuzdan tutsa çevirse yolunuzu. Zarar versin.
4: Ya hastanede bulsak sizi?
6: Bulmadınız.
4: Ya bulmadık, bulay mıydık? Bulmadık. İki gündür sen burada neler çekiyoruz biliyor musun? Melih ablan orada. Ali abim başka. Şurada ufacık çocuk kardeşim. Abim ne zaman gelecek? Abim ne zaman gelecek?
7: Hadi bırak bizi, boş ver bırak. İnsan kardeşten düşünür ya.
8: Bak iki çocuğa abilik edeceğini ortadan kayboluyor. Kardeşlerin yüreğini kaldırmayın.
4: Senin ne hakkın var? Allah'ın bencili.
9: Sami abi. He. Misafirimiz var.
4: Ne misafiri ya bu saatte?
9: Nurcan.

Hoş geldin ustam. Bir yaşım gittim, merak ettik.

0: Hastalık değilse hani yanlış anlama ama benim bildiğim insana tek bir şey bu hale getirir.
1: Tamam. Beni de o getirdi.
0: Yok mudur bunun bir hal çaresi?
1: Yok Cumal. Geç kaldık. Başkası var.
0: Emre çıkartalım usta.
1: Yok be oğlum, öyle senin bildiğin gibi değil işte. Şu gönül bir kere mi doğru yerde durmaz? Durmuyor anam babam, durmuyor işte. Yapacak bir şey yok Cumali. Biz gene kendi kaderimize yanaşacağız ya. Geçti.

Tarat'ı gördü, iyice uzaklaştı Eda'm. Yani öyle koşuyor, geliyor. Ya Halim yine aynı Halim ama... Var işte, biz de sevdiği biriyiz. Aşk, sevda. Valla bunlar çok uzak geliyor bana.

0: Sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Evde dayak bitmiyor ne zamandır. Çalışmıyor da zaten. Parayı ben getiriyordum yani. Şimdi ben kovulunca iyice çıldırdı.
2: Okul?
0: Okul yok. Atıldım ben. Ama o da geri yollamıyor yani. Benim hayatım kaydı yani. Bundan sonra da düzelmez artık. Ben öyle basıp gidecektim. Ama trende arkanızdan bakınca böyle... Olacaksa benim başıma bela olsun yani. Dövsün kırsın ama... Ben alıştım zaten.

0: Bak kızım, şimdi babandan geçtim ama anacığım merak eder, haber vermek lazım.
1: Bu gece vermeseniz.
0: Nurcan.
1: Lütfen, en azından bu geceyi atlatayım.
2: Abi ben gider konuşurum istiyorsan.
0: Yok, ben konuşurum Alço'ya. Yerini yurdunu bilsinler.
3: Konuşursan gelir alır dayı.
0: Alamaz. Almayacak, bilmiş efendi. Arkadaşını bu gece burada misafir edeceğiz.
1: Sağ olun.
0: Yalnız bir gece bak, tamam mı? Bir daha yok. Sabah da gidip konuşacağız. O senin sokak dediğin var ya, o evinden senin 1000 kat daha tehlikeli kızım. Bundan sonra ananın babanın yanından ayrılmaca yok. Tamam. Sen bana söz ver. Gerisini halledeceğiz.

0: Gabi.
1: Canım. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Ne zaman geldin sen?
2: Gece. Bonbon çok özlemiş. Gelmek istedi.
1: Aferin Bonbon'a. İyi olmuş. Ben de özlemişim.
2: Biliyor musun? Dün gelmeyeceksin diye Bonbon çok korktu.
1: Bonbon.
2: Evet. Ama ben ona dedim ki abim söz verdi. Eda ablamla beni hiç yalnız bırakmayacak. İyi demiş miyim?
1: İyi demişsin abicim. Yiğit abim seni hiç yalnız bırakmayacak. Gel, gel.
3: Ferda.
4: Halim.
3: Ferda. Kaç gündür aklımdan çıkmıyorsun artık. Sussam olmuyor. Konuşsam daha da zor.
4: Söyle Halim.
3: Sen hani bundan sonra içimde hiçbir şey tutmayacağım dedin ya. Ben de açılmak istiyorum. Ben de tutmayacağım.
4: Tutma canım, açıl.
3: Ferda.
4: Halim.
3: Ferda, ben seni...
5: Halim kardeş, sen kızamık mı döküyorsun acaba?
6: Ne oluyor be?
5: Abo kız, bu ne surat?
6: Aman be ablacığım, ben sabah sabah vallahi ne güzel rüya görürdüm ha.
5: Ya sen kızamık geçirmedin mi?
6: Ne kızamık Allah aşkına, ne kızamık ya?
5: Saime yenge! Saime yenge, koş, seninki dökmüş.
7: Ne?
5: Ne dökmüş?
7: İçini dökmüş.
5: Halim.
1: Ana.
5: Oğlum ne oldun?
1: Aman be anacığım, şekerim başımdan sabah sabah zebani gibi Allah aşkına. Bu ne be?
5: Oğlum zehirlendin mi?
1: Bilmiyorum.
5: Yok ablam, bu zehirlenme falan değil, bu Burhan geçiriyor. Kaç gecedir böyle ayazda balkonda böyle vallahi sıkıntıdan döktü garibim ya.
7: Vah vah vah.
1: Anam bu ne be? He?
8: Melih'e kahvaltını bitir, Kadriye Hanımları arayacağız.
9: Niye arayacağız baba?
8: Ya dün onlar bize kız istemeye gelmediler mi?
9: Geldiler de babam, kimi istemeye geldiler, bir şey anlamadık ki.
7: Feride.
9: Ablam yalan mı? Onlar bize baktı, biz onlara baktık, hiçbir şey belli değil.
8: Ya bırak şimdi kimi istediklerini. De ki birinizden birini istediler. Asıl sizin gönlünüz var mı yok mu?
7: Yani babacığım, şimdi benim durumu artık biliyorsun.
8: Hey Allah'ım ya.
9: Yani benim de şey, gönlüm yok.
7: Feride.
8: Ya yarın bir gün ölüp gideceğim. Şu babanıza bir gün yüzü göstermediniz.
7: Hayır baba.
8: Ya ben şimdi sizi kime emanet edeceğim? Çabuk ara gadiyarımı. Akşam onlara iade-i ziyarete gideceğiz.
7: İade-i ziyarete?
8: Özür dilemeye gideceğiz.

0: Ne demek benim için gittik Aziz abi, ben niye evleneyim Feride ile?
1: Oğlum dün konuştuk ya.
0: Evet konuştuk. İstemeye gideceğiz dedin.
1: Ya kimi isteyeceğiz Allah'ın akıllısı?
0: Ya ne bileyim ben, Melia Hanım'ı sandım.
1: Hayda. Oğlum Feride'yi beğendin mi diye sorduk.
0: Beğendim.
1: Yazacağım. Bundan sonra yazacağım. Ben diyorum kız istemeye gidiyoruz. Sen diyorsun turistik geziye gidiyoruz.
2: Aziz.
3: Heh. Gel anam gel.
2: Hazır ol oğlum. Akşamüstü Melialar gelecek.
4: Melia Hanımlar mı?
0: Abi beni unut. İsteyecekseniz ben yokum, daha çok erken.
1: Oğlum bir dur ya, dur ya. Niye geliyorlarmış canım anam?
2: Vallahi bilmiyorum. İade-i ziyaret gibi bir şeyler dedi ama bilmiyorum.
3: Kızı ne yapacağız?
5: Bilmiyorum Aliço. Alalım, himaye edelim desek. Öbür tarafta ailesi var. Kimi kimden koruyacağız?
3: Abi bir soralım. Yani kızı versek de korumanın bir yolu vardır belki.
5: Soralım da kime soracağız?
3: Ne bileyim böyle karakol marakol falan.
5: Karakolla marakolla olmaz o işler oğlum.
3: E kime soracağız?
5: Senin şu arkadaşın yok mu ya?
3: Kim?
5: Hani avukat Cipli.
3: Ha, Ceylan.
5: Arasak bir yol yordam göster.
3: Yok abi bana şimdi kızı arattırma ya.
5: Aliço yemeğe götür demiyorum oğlum, akıl soracağız. Kız ortada. Ya bu kıza el vereceğiz ya da yok olup gidecek. Başka çaresi yok.
1: Kiminle konuşuyor bu anam babam? Kimle konuşuyor ya?
6: Ne bileyim oğlum. Halledeceğim dedi gitti.
1: Neyi halledecek Allah aşkına? Neyi halledecek anacığım ya? Aylardır bir otobüs biletini halledemedi. Takıldı kaldı evimde ya.
6: Değil mi oğlum? Ayıp.
1: Ayıp, ayıp, ayıp. Tamam yengem, hallettim.
6: Gülendam, kimi aradın kızım?
7: Ya hallettim dediysem hallettim. Sen karışma yenge.
1: Bak, bak.
6: Halim.
7: Ya kardeşim bak, senin zaten sinirlerin bozuk. Yani bir nevi deli gibi de bir şeysin. Sen şöyle bir otur bakayım, bir rahatla. Canını sıkma sen kardeşim.
6: Hadi, hadi oğlum. Hadi.
7: Ben sana bir ıhlama vereyim ha. Sen bir rahatla bakayım.
1: Seyhan bir dakika dur. Bırak.
7: Ne?
1: Bırak.
7: Allah Allah, niye?
1: Bundan sonra bir kağıt bile kaldırsan bana haber vereceksin. Ben gelip yapacağım, tamam mı?
7: İyi tamam.
1: Ha, Seyhan. Ben bugün Ceylan'ı arayacağım. Ya bir dakika, asma şu suratını hemen ya.
7: Ama nasıl asma Ali, söz vermiştin.
1: Ya tamam verdim.
7: İyi güzel.
1: Ya Seyhan.
7: Ne?
1: Nurcan için arayacağım. Kıza belki bir yardımı dokunur diye. Yapabileceği bir şey var mı? Akıl danışacağım. Ya ben başka bir şey için o kızla konuşmam. Bana güvenmiyor musun?
7: Yok.
1: Senden saklayacak bir şeyim yok. İstiyorsan gel beraber arayalım.
7: Tamam. Yok hayır.
1: Ama bu yüzden aramız bozulacaksa?
7: Bozulmaz, tamam ara. Yani bir yardımımız dokunacaksa.
8: Dayı ekmek alır mısın? Dayı.
9: Dayıcım ekmek ister misin?
8: Ver kızım.
1: Evet çaylar geldi.
9: Afiyet olsun.
1: Hadi hadi yiyelim, karnımız kazındı ya.
8: Nurcan hadi kızım al bir şeyler.
3: Ha? Abi bugün zor bir gün. Ben sizin moralinizi düzeltecek bir şey söyleyeyim.
5: Aman Ali çok kötü bir şey duyacak halimiz kalmadı ha oğlum.
3: Abi moral diyorum işte ya.
7: Bana oyuncak mı aldınız? Eh sayılır.
3: Ismaradık geliyor.
5: Ne geliyor ya?
3: Bebek abi. He?
9: Bize Samim abi. Ha?
3: Dede oluyorsun dede.
5: Ya bak Aliço.
7: Seyhan abla hamile misin?
9: Evet. Gerçekten mi?
3: Gerçekten Merto, gerçekten.
10: Allah. Aliço baba oluyorsun oğlum, baba. Aslanım benim ya.
3: Baba oluyorum, sen dede oluyorsun.
11: Yok oğlum abartma ya, amca amca.
7: Canım.
10: Vay be. Aliço baba oluyor baba.
1: Bağırayım mı lan mahalleye çıkıyorum.
3: Bağır bağır, herkesin bağırasın var zaten. Merto bebek geliyor oğlum, bebek.
1: Ya ne var? Ne bu gürültü?
9: Babam, onlar herhalde Yiğit'e seviniyorlar.
1: Babasının sorduğu yok. Mastikçinin yeğenini merak ediyor.
9: Yok babacığım, seni de soruyor.
1: Ya bırak.
9: Bak şimdi yani doğruya doğru. Baba konuşmayan sensin. Sen ne dersen Seyhan hemen burada.
10: Yani haydi. Bacın nereye kayboldu?
9: Öyle ufak bir sağlık problemi çıktı. O da acil gitmek durumunda kaldı.
7: Gülendam ablam hayırdır? Acele geldin.
4: Gel gülüm gel. Oğlan kızardı.
7: Kim?
4: Halim.
3: Ferde?
7: Halim?
4: Bak güzelim kendi gözlerimle görüyorum. Yani şahtı şahbaz oldu çocuk ya.
2: Feride.
7: Kızım hoş geldin.
9: Sami teyzem.

0: bulduk. Halim, ne oldu Allah aşkına?
1: Yok ya bir şeyim Ferde, sen nereden çıktın ki?
0: Gülendam abla çağırdı.
1: Niye yaptı?
0: Ya sağlıkçı değil mi? Başka kimi çağıracaktım Allah aşkına yani? Ferde Gülüm bak valla ben karışmış olmayayım ama bence bu vaka sinirsel.
1: Sen karışma.
0: Aşık bu aşık.
1: Tövbe Allah Allah ya.
0: Gülendam. Halim sen son zamanlarda bayağı bir şey yedin mi?
1: Yok yemedim. Dün öğlenden beri yemedim. Ya ben eczaneye gidecektim. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun ki?
0: Ben doktor değilim ama Halim, Gülendam abla haklı olabilir. Bu sıkıntıdan galiba.
2: Yok anam, bu şey döktüm. Kardeşin dökeyim.
1: Tövbe tövbe Allah aşkına, ben ne diyeyim sana ya? Tövbe estağfurullah ya.
3: Mertcan, kardeş geliyor ablacığım.
4: Artık ailenin en küçüğü sen değilsin.
5: Mertcan'ın pabucu dama atılacak artık.
2: Tabii, oyuncaklar da bebeğe artık.
3: Gerçekten mi?
0: Değil gerçekten. Olur mu öyle şey? Sana da alacağız, ona da. Sen bizim hala göz bebeğimizsin. Hala. Ugh.
4: Ya sen bir tanesin be. Aslansın Merto. Aslan. Bu evin paşası hala sensin. Paşasın paşa.
6: Vay Ali Çavay ya. O kadar üzüntünün üstüne bak.
7: Amca olacaksın ha sen.
6: Sabahtan beri dede deyip duruyor alaksız ya.
7: Yok şimdi o kadar değil yani. Sen daha gençsin. Hem de bak eğrisi doğrusunu buldu. O kızı da şey yapmadın, sokakta bırakmadın.
6: Bırakmadık da Meryem.
7: Bırakmadın ne?
6: Ya biz burada çocukların gözlerinin içine bakıyoruz. Yokluğu bilmesinler, sevgisiz, şefkatsiz büyümesinler. Öbür tarafta o adam. Kızı okuldan alıyor, dayak, kötek.
7: İşte öyle maalesef.
6: Şimdi bizim çocuğu kurtardık ama onu da öyle kaderine bırakmak yani içime sinmiyor Meryem.
7: Ne yapacağım?
6: Ali'nin avukat arkadaşıyla konuşacağım. Artık bu kızı korumanın bir yolu varsa.
7: Nasıl koruyacaksın sanmıyor musun?
6: Koruyacağız Meryem, hep beraber.
7: Beraber?
6: He, sen ceketini al gel, gidiyoruz hadi.
7: Sanmıyor musun?
6: Ya sen git al gel, anlatacağım ben sana, hadi gülüm.
0: Halim kötü olmuş.
1: Yok ya. Geçer gider.
0: Gider de yani. Ne oldu? Sen niye sıkıldın ki bu kadar? Bir eczanenin önünde dur da ilaç alalım bari.
1: Tamam. Sonra gider, ben de bir çay içeriz.
0: Yok. Ben giderim artık.
1: Çaydan bir şey çıkmaz Ferde. Allah Allah. Ferde.
0: Tamam, içeriz.

0: Eda. Eda. Eda ya yapma ya.
1: Ne yapma Furkan?
0: Yapma işte, tamam bak gece gitti kaldık işte.
1: Önceden söyleseydim bunların hiçbirisi olmayabilirdi.
0: Nasıl söyleseydim? Senin abin değil mi? Nasıl eli vereyim senin abine? Sen bizim çalıştığımızı kimse bilmeyecek dedin de ben birine söyledim.
1: İkisi aynı şey değil.
0: Aynı şey işte ya. Aynı. Ya tamam bak işte bak. Geldim. Gece gitti kaldık Yiğit'i. Haydarpaşa istasyon falan ne güzel. Sen yoksun. Ya Eda yapma ya.
2: Can can hazır mısın oğlum? Çantan defterin ha, geç kaldım. Alo. Buyurun İkbal Hanım.
3: İkbal Hanım mı? Dayı ben Asura konuşacağım.
2: Oğlum. Evet. Ha siz beni arayacaksınız, ben adresi vereceğim. Tamam. Tamam İkbal Hanım. Hayırlı günler.
3: Dayı.
2: Oğlum ne sıkıştırıyorsun ya?
3: Ne diyor?
2: Müjde Can Can Paşa. Asu ile anneannesi oynamaya gelecekler. Okul çıkışı, tamam mı? İkbal Hanım getirecek.
3: Neden?
2: Dedim neden karşıda?
3: Bizden oynamayacak mı?
2: Ben bilmiyorum oğlum.
3: Dayı lütfen.
2: Bak Can Can, sen istersen dedeni çağır. Gelir gelmez orayı bilmiyorum. O büyük hanımın kabiliyetine kalmış. Hadi yürü hadi.

0: Helal, hayırlı olsun.
1: Sağ olasın Ersin Bey.
0: Baba oluyorsun ha.
1: Olacağız galiba, dur bakalım.
0: Senin abla nasıl, iyi mi?
1: İyi iyi, bomba gibi.
2: Ali abi.
1: Cuma Ali gel he.
2: Yiğit de merak ettik de ustam da gelmedi.
1: İyi iyi, her şey yolunda, merak etme.
2: İyi, hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
0: Cuma Ali, Ali abi baba oluyor.
2: Hadi ya, ona da hayırlı olsun. Neyse ben gideyim, iş bekler.
1: Hadi görüşürüz Cuma Ali.
3: Buyurun.
1: Sağ ol.
0: Afiyet olsun. Gel gel.
2: Hamza gel.
4: Ne oldu, ne var?
2: Haberler kötü. Ustamın durumu malum, bu aralar biraz sıkıntılı. Söyleyeceğim şey duyarsa hepten kafayı oynatır.
4: Cuma Ali, ne oldu, söylesene.
2: Yengen yüklü.
1: Hangisi?
2: Ya bak gene hangisi diyor. Başımı belaya mı sokacaksın benim ya?
4: Cuma Ali.
2: Seyhan yenge, aman ha, ustamın kulağına gitmeyecek. Dışarıdan duyarsa duyar. Ama biz ağzımızı açmayacağız. Tamam mı arkadaşlar?
4: Tamam Cuma Ali.
1: Bakar mısınız?
5: Yenge.
4: Evet.
5: Senin bu oğlan var ya aşık. Hem de kara sevdalı.
6: Kime aşık Gülendam?
5: Türkan şuraya.
6: He?
5: Ya Feride yok mu? Hani sabah geldiydi böyle koca gözlü sultan gibi.
6: Ya kızım, o Seyhan'ın ablası. Halim'in kardeşi sayılır.
5: He, sayılır.
6: Vallahi Halim'in kızdığı kadar var ha.
5: Ya bak, benim içime doğan şey her zaman çıkar. Var diyorsam var ablacığım.
6: Eşkere konuşma Gülendam, olur mu öyle şey?
5: Yok, bak bu çocuk kıvranıyor. Buna bir el atmak lazım.
6: Gülendam.
5: Ya tamam ablacığım, sen karışma, ben halledeceğim.
6: Neyi halledeceksin deli kızım?
5: Kağıt kalem nerede?
6: Mutfakta var.
5: O kadar evinde kaldık, bir ablalık edeceğiz. Bu gidişata bir dur demek lazım.
6: Ne yapacaksın Gülendam, Allah Allah.
7: Bizim cengaver kurtarmış Yiğit'i.
8: Furkan.
7: Hı.
8: Ha. Önce kaçırdı sonra kurtardı.
7: Yerini söylemiş işte. Babam söyledi bana. Vallahi benim bile gözüme girdi.
8: Senin.
7: Ya kızım şuna baksana ya. Uzatma işte sen de. Git barış. Ne kızıyorsun? Hadi.
8: Kız 18 yaşından küçük.
9: Evet.
8: Yapılabilecek şeyler belli. Karakola gidip darp izlerini tespit ettirebilirsiniz.
10: Ha, sonra ne yapacağız?
8: Sonra sosyal hizmetlerden birisi gelir, yetiştirme yurduna yerleştirir.
11: Ya biz tabii Ceylan Hanım ailesinden ayırmak istemiyoruz. Ayırmadan bir hal çaresi arıyoruz.
8: Aramızda halledelim diyorsanız ailesiyle görüşebilirsiniz. Bir de takip edeceksiniz. Bunlardan başka maalesef yapabileceğiniz bir şey yok.
9: Tamam. Sağ ol.
11: Ali şöyle biz kaçalım, çocuklar bekler.
10: Vaktini aldık canım, sağ ol.
8: Rica ederim.
12: Abi ben geliyorum.
11: Tamam Ali.
10: Sami, bunlar ne konuşacak?
11: Merak etme, gelir şimdi ya.
12: Son görüştüğümüzde biraz ters davrandım. Geldiğin için sağ ol.
8: Önemli değil. Nasılsın?
12: İyi, iyiyiz.
8: İyiyiz. Çoğul konuşmaya alışmışsın.
12: Alıştım. Daha da çoğalıyoruz.
8: Hı?
12: Seyhan hamile. Ben baba oluyorum.
8: Tebrik ederim. Mutlu musun?
12: Çok.
2: İyi günler.
13: Hayır işte. İyi günler.
1: Kolay gelsin.
2: Hoş geldin usta. Hoş geldin Feride abla.
7: Sağ ol Ali. Merhaba Cumali.

0: ara iyi değil.
1: Ne oldu, nesi var?
0: Dün biraz açıldı.
1: Ne?
0: Şey galiba ablam.
1: Ne Cumali?
2: Cumali bir kuru bir ayran çeksene. Feride abla hayırlı olsun, bebek geliyormuş.
3: Sağ ol Ersin, öyle.
2: Nasıl, cinsiyeti belli mi?
3: Yok, 3 aydan sonra.
2: Kısmet. Halim Usta, haberin var mı?
4: Var var var.
2: Ali abi sırasını sağladı, artık sıra sende.
4: Kim?
2: Ali abi, çocuk geliyor ya.
4: Ferda?
3: Evet Ali.
4: Çocuk.
3: Aha.
4: Seyhan yüklü.
3: Halim, Seyhan evli.
4: Allah Allah be. Vay be. Allah Allah ya. Vay Allah. Vay ya. Allah Allah. Ali.
5: Ali.
4: Baba oluyormuşsun.
5: He, oluyorum.
4: Hayırlı olsun.
5: Sağ ol Halim.
4: Sen iyi misin?
5: Ha, iyiyim iyiyim de birkaç gündür böyle şeydi ya.
4: Ne?
5: Böyle bebeklerdir diye. Neyse ya, hayırlı olsun. Neticesinde bir Adanalı daha geliyor işte.
4: Mersinli.
5: He, öyle olsun, Mersinli.
6: Sami abi, ileriden sola döneceğiz.
4: Sola?
2: Hı hı. Sonra dümdüz.
4: Ne o şey? O uğursuz yeğenine Feride istemeye gelmiş.
6: Aziz. He, geldi.
4: İstedi mi?
6: Ya işte dün apar topar çıktık gittik zaten. Feride'nin de hiç gönlü yok.
4: İsabet.
6: İsabet de babam tutturdu illa bugün gideceğiz diye.
4: Aziz'e.
6: He işte, iade ziyaret gibi bir şey. Kadriye teyzeden falan özür dileyecekmişiz.
4: Kamel ya.
6: Ya yapma Allah aşkına bana bunu ya. Her şeyi yok dedik, tamam artık. Babamın kalbi kırılmasın diye yani. Yoksa bana kalsa adımı bunu atmayacak.
4: Ulan Aziz bak. Bunu kapıdan kovuyorsun, camdan içeri giriyorsun.
6: Sami abi yaklaştık sayılır.
4: Hah kızım, tamam şuradan değil mi?
1: Yüzün gözün bir açıldı Halim.
5: He açıldı ya Ferda, açıldı.
1: İlaç iyi geldi galiba.
5: Moral moral. Her şeyin başı vallahi moral.
1: Evet. Senin böyle bir iki gündür canın sıkkın gibiydi.
5: He. Biraz böyle canım sıkkındı da. Vallahi yüzüme geldi, böyle bir mucize oldu gibi.
1: Mucize mi?
5: He. Ferda, bu Amerikalı gene seni istemeye gelecek mi?
1: Yok Halim. Biz sadece bir özür dilemeye gideceğiz. Başka bir şey yok yani.
5: He. Ey o zaman sen bir bekle, ben hemen gidip geleceğim yani.
1: Ne oldu?
5: Ya sorma işte, yani ben gideceğim geleceğim yani.
1: İyi tamam hadi.
5: Hey hadi. Oğlum Halim, konuştun konuştun. Bu son fırsatın, haberin olsun. Hadi Ferde.

0: Rahat mısınız?
1: Çok rahat.
0: Bu mu? Hayır, o değil. Bakın şu fasulye gibi olan.
2: Bizim kız.
1: Ali.
0: Cinsiyetiniz belli değil.
1: Duydun mu?
2: Ya bal gibi kız işte, ben görüyorum.
1: Allah Allah, doktor şimdi söyledi. Daha fasulyecik kadar bir şey o.
2: Seyhan, kıza ikide bir de fasulye deyip durma.
1: Allah Allah.
0: Buyurun, bebeğinizin fotoğrafı. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim. Ali, bakayım.

0: fotoğrafı.
1: Buyurun.
2: Şimdi Kemal Bey kardeşim, evlat büyütmek zor. Bazısı böyle bir eli yağda bir eli balda büyüyor. Bazısı da ne yapıyoruz? Çocuğu yetiştireceğiz diye canımızı ortaya koyuyoruz. Belli ki senin işin kolay değil bak. Ama biz ne yaptık? Kızımıza bir söz verdik.
0: Nurcan!
1: Baba bir dinle ya.
2: Bak biz soruşturduk. Bu senin dayak meselesi ispatlanırsa işin ucunda evden ayrılık var.
3: Hem kızı kaçırdınız bir de karakola mı gideceksiniz?
1: Kemal Bey!
2: Kardeşim biz kızını falan kaçırmadık. Bak buraya geldik, niye geldik? Nurcan'ın hayatı kararmasın diye. Okusun, yanında anası olsun, babası olsun.
3: Benim okutacak param yok.
2: Sen bu kıza vurmayacağına dair söz ver. Bak işse iş, yardımsa yardım, elimizden gelen ne varsa yapacağız.
1: Kemal.
2: Ne diyorsun?
4: Ustam hayırdır, yüzünde giller açıyor.
0: He açıyor.
4: Bir şey mi oldu ustam?
0: He oldu. Ustam bugün yerden doyuyor oğlum.
1: Nasılsın Halim?
5: İyi.
1: He vallahi iyisin ya, yüzünde güller açıyor ha maşallah.
5: Sağ olasın, ilaç iyi geldi.
1: He şimdi ben de sana ilaç gibi gelecek bir şey vereceğim.
5: İyi peki, hadi gel otur, gel şöyle otur.
4: Ustam çay?
5: Yok istemez.
1: Al bakayım şunu.
5: Bu ne?
1: Bu iş böyle bostan korkulu gibi oturmakla olmayacak.
5: Hangi iş ya?
1: Ya aç kendini biraz.
5: Ya ne açacağım be ablacığım, sen de aç ya.
1: Ya beni konuşturma, açsana şunu.
5: Tövbe estağfurullah. Bu ne?
1: Mektup. Senden malum kişiye. Örnek. Oku bakayım.
3: İş bulacaksın.
2: Bulacağım.
3: Kızın okulunu halledeceksin.
2: İşte elimizden geleni yapacağız işte.
1: Biz müdürle de bir konuşacağız. Artık bu seneyi kaçırdıysak da seneye.
2: Tek sen söz ver, tamam mı? Bu kızın bir daha kılına dokunmak yok. Okutmayacağım yok. Sen çalışacaksın, o değil. Tamam mı? Kabul mü?
3: Tamam.
2: İşte bu kadar.
1: Vallahi kalbim duracak sandım ama güzel oldu, sevindim.
5: Katmerim, canım verim. Halim kulu zeytin gözlerine kurban olsun. Kız, ölüyüm senin için ya. Geceleri ateşler içerisinde kıvranıyorum, uyanıyorum. Nefesim kesiliyor, ismini sayıklıyorum. Bu ne be?
1: Mektup.
5: Ya kız sen benimle maytap mı geçiyorsun? Aman babam, ben bunu Haydar Dümen'e yollasam yayınlamaz şerefsizim be.
1: Halim.
5: Allah Allah, ben arsız mıyım, sapık mıyım kız? Nasıl yollayayım ben bu mektubu?
1: Ha iyi, öyle otur. Kibar Halim.
5: Ya sen bu aşk meselesine, sevda meselesine niye bu kadar taktın, sana ne be?
1: Ya gözünden anladım diyorum ya. O bıldırcın kız yok mu, lokum gibi olan Feride?
5: Abla sus Allah aşkına ya.
1: Ya Halim, kadınlar bu tip mektupları seven, çekingen olma. Ya bu mektubu yazmayacaksan bile sen bu kızı al, bir çay bahçesine götür. Ne bileyim, gözlerin içine bak, konuş işte ya. Vallahi bak, benden sana bir abla tavsiyesi, bu iş böyle balkonda kendini dondurmakla olmayacak.
5: Ya al şunu Allah aşkına abla, sus Allah aşkına, vallahi bu sefer kalbini kırarım ha. Yakası açılmadık şeyleri yazmışsın, bir de abla tavsiyesi diyorsun, deli misin kız sen?
1: He deliyim.
5: Hadi yürü. Ver şunu.
6: Dede niye evde olmayacak? Dedem karşı evde oturuyor. E tamam, çağır gelsin. Çağıracağım da dayımdan anlamları iyi değil. Neden? Öyle. Anneannem çok üzülecek.
7: Gerçekten mi?
6: Size geleceğiz diye saçlarını yaptırmaya gitti.
8: Asu Mertcan, aranızda ne konuşuyorsunuz vızır vızır? Asu sen şu tarafa geç kızım. Derste konuşmak yok, tamam mı? Dersle ilgileneceksiniz.
6: Öğretmenim, ben tahtaya göremiyorum. Daha sonra yanına geçebilir miyim?
8: Tamam geç.

0: Fasulyeymiş. Dünya güzeli kızıma söylediği şeye bak.
1: E fasulyeye benziyor işte bak.
0: Sana benzeyecek sana. Ha. Bugün Ceylan'la buluşmamıza ses çıkarmadığın için sağ ol.
1: İşe yaradı mı?
0: Yaradı, yaramaz mı ya? En azından ne yapacağımızı biliyoruz. Yengeyle sen abi işin üstünde. Hamile olduğunu da söyledim.
1: Bir gün içinde herkes duydu.
0: Baban hariç. Onu ne zaman söyleyeceğiz?
1: Bilmiyorum Ali. Gideyim söyleyeyim diyorum. Yüzüme bakmıyor ki.
0: Ya torun ne olacak sen ya?
1: Biliyorum.
0: E tamam çıkalım karşısına söyleyelim. Ne cabbar ağaymış ya.
2: Babam kapı mı çaldı?
3: He?
2: Kapı mı çaldı babam? Biri mi geldi?
3: Ha, yok kızım. Kalemi vurdu.
2: Ha, ay ben de biri geldi zannettim.
3: Kim?
2: Bilmem kim.
3: Feride. Bacın gelmedi kızım. Şu pastaneye git de çikolata sipariş et.
2: Çikolata mı?
3: Ya Kadiriyegillere gideceğiz ya.
2: Ha, e tamam geçerken alırız babam. Şimdi beni evden çıkar mı?
3: Ya haydi. İki adımlık yol. Eşkere konuşma.
4: Çok sevgili Ferdem. Canım. Balım benim. Balım benim. Canım benim. Canım benim. Sergimin. Bu mektubu.
5: Boşlar alayım Mustafa.
6: Ne?
5: Kağıtlar birikti de.
6: Cumali. İşine baksana oğlum, işgüzarlık yapma. Hadi, hadi.
4: Çakal. Bu mektubun yazım

0: altına kaldırırsın.
1: Sen nereye?
0: Ben gidiyorum.
1: Usta.
2: Hocam şimdi biz Nurcan kızımızla konuştuk. Bundan sonra isyankarlıktı, disiplinsizlikti öyle şeyler olmayacak.
3: Yok yani olmayacak artık.
4: Öyle de tasdikname verilmiş Samim Bey.
2: Şimdi müdür bey, bizim Eda kızımızla bir tatsızlık olmuş.
5: Bir daha olmayacak.
2: Hah bak, babası burada. Ben de kefilim. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız müdür bey. Burada genç bir evladımızın istikbali söz konusu. Bakınız, bir adım siz atın, biz gerisini getirmeye hazırız müdür bey. Yok demeyin yeter. Şu kızımızı hep beraber okula döndürelim. Ha?
6: Ferde, sana bekle dedim ya. Mektup yazayım geleyim dedim. Olmadı. Ya benim o kadar da şiir yazmışlığım var ha. Bu sefer elim dimağım durdu yani. Yok, karar verdim yüz yüze konuşayım yani. Nasıl?
4: Yönetmelik gereği Nurcan'ı tekrar bu okula kaydetmemiz mümkün değil Samim Bey.
2: Belki bir yol yordam bulamaz mıyız?
4: Şimdi Samim Bey, civarda başka okullar da var biliyorsunuz. Hatta bunlardan birinin müdürü benim arkadaşım. Ben kendisini ara görüşürüm. Sizce de uygunsa Nurcan kızımızı bu okula yazdırırız.
3: Ay çok güzel. Peki bu okulda yine kaldığı yerden mi devam ediyor?
4: Şimdi değil, seneye başlar. Ben arayıp kızımıza her konuda yardımcı olmalarını sağlarım.
5: Sağ olun.
2: Eksik olmayın müdür bey.
1: Dayı. Samim abi ne oldu?
2: Tamam, okul işi halloldu.
3: Geri dönecek mi?
5: Döneceğim.
3: Nurcan artık seneye arkadaşlarından okuyacak.
1: Budur ya, helal olsun Samim abi ya. Şu bizim matematik notlarını sormadınız abi ya.
3: Sağ ol baba.
5: Bana değil Samim amcana teşekkür et.
2: Kemal Bey, senin ehliyetin var mı?
5: Var.
4: Melia,